0: fikir.
1: Eğer sana kahverengi vinil tavanı olan bej renginde bir araba satmaya çalışsaydım ne derdin?
2: Hayır.
1: Tamam, peki sana kahverengi vinil tavanı olan, bej renginde harika parçalı jantları olan ve harika bir duruşu olan araba satmak istesem ne derdin?
2: Evet.
1: Tamam, budur. Hadi test üstüne çıkalım.
2: Tamam.
1: Hadi bas bakalım gaza, nasılmış görelim.
2: Bu arabaları çok seviyorum.
1: Ben de öyle.
2: Harika bir araba.
1: Çok çevik değil mi? Sürüş hissi nasıl peki?
2: Motoru çok iyi. Şanzıman çok iyi. Süspansiyon o kadar iyi değil.
1: Evet, ben de hissedebiliyorum.
2: Çok zarar görmüş. Baksana, bak nasıl sallanıyor.
1: Aa, yapma, midem bulanıyor. Oho. Teknede gibiyiz.
2: Denizlere açılmış gibiyiz. Frenler çalışmıyor.
1: Aa, amortisörler. Çok kötü ses çıktı oradan.
2: Oo, çok kötüydü.
1: Çok kötüydü. Araba hakkındaki planlarımıza geri dönelim. Bunu satabilmek için yeni amortisörlere ihtiyacımız olacaktı zaten. Bence helezyon yağıyla amortisör takalım. Böylece yüksekliğini ayarlayabiliriz. Sonrasında fabrikadan çıkmış gibi olması için parçalı jant takarız. Nasıl ama? Bütçeyi biraz aşmamızı gerektirecek ama hiçbir risk almamış olacağız. Çünkü alıcı onları beğenmezse standart jantları geri takabiliriz.
2: Koltuk başlığı olmazsa olmaz. Eğer bu renkte bir koltuk başlığı bulursan onlar da sana 350'ye patlar gibi geliyor bana.
1: Bence bundan çok daha pahalı olacaktır çünkü bulması zor bir parça.
2: Sana 50 pound veririm.
1: Evet.
2: Ve bıyığım hariç bütün sakalımı keserim.
1: Arabayı 8000 pound'a satıyorlar. Bence biraz pazarlık yapabilirsin çünkü tavan kötü, çatlak var, amortisörler ve boya da çok sorunlu. Eğer 7000'e kadar indirebilirsen sadece çok ender bir araba olduğu için bile bunu 12000'e satabilirsin.
2: Sana katılıyorum.
1: Gerçekten bana katılıyor musun?
2: Evet, bu arabayı almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü türünün son derece ender bir örneği. Eğer bunu satın almazsak, bence kendimize çok kızarız.
3: Ne düşünüyorsunuz?
2: Biz gerçekten çok beğendik ve harcayacak paramız da var. Size 7000 pound verelim ve buradan mutlu ayrılalım.
0: Drew ve Paul ender bulunan bir araba BMW 2002 Touring'i görmek için Essex'e gelmişti.
2: Nereden bakarsak bakalım çok bej.
0: Ekip BMW'nin donuk görünüşünü ona Custom Cruiser havası katarak değiştirmeyi düşünüyor.
1: Sana kahverengi vinil tavanı olan, bej renginde harika parçalı jantları olan ve harika bir duruşu olan araba satmak istesem ne dersin, söyle bakalım.
2: Evet.
1: İşte budur.
0: Ancak aracın fiyatı 8000 pound olduğundan Drew'un ilk olarak pazarlık yapması gerek.
2: Biz gerçekten çok beğendik ve harcayacak paramız da var. Size 7000 pound verelim ve buradan mutlu ayrılalım.
4: 7000.
2: Evet.
4: Pekala.
2: Harika,
4: evet.
2: Çok teşekkür ederim. Güzel bir yuvaya gidiyor.
4: Teşekkür ederim.
2: Ona iyi bakacağız.
5: Sağ olun. İyi günler.
2: Gerçekten çok iyi durumda. Yapacak çok büyük bir işimiz yok. Tamirat açısından basit işler.
0: Ancak konu aracın koltuk başlığı olunca Drew için işler kızışıyor.
2: Paul'e dedim ki eğer bulursan sakalımı keserim. Hatta istersen mora boyarım çünkü hiçbir şekilde bulamazsın. Bulmasına imkan yok.
0: Paul zorlukları sever. Drew'un sakalını mora boyama şansı da bir daha gelmez. Bu yüzden atölyeye döner dönmez telefonuna gömülüyor.
1: Merhaba dostum. Evet, merhaba. İnternette gördüm de yakın bir zaman içinde 2002'nin koltuk başlığını satmışsın. Onları sattığını biliyorum ama elinde daha fazla olma ihtimali var mı?
0: Ne yazık ki bulunması güç bir parçanın peşinde.
1: Hayır. Olacağını sanmamıştım zaten. Hiçbir şey imkansız değildir. İlla ki birinden çıkacak. Bu iddiayı kazanacağım. Fiyatının ne kadar olduğu umurumda bile değil. Ben bunu bulacağım. Bulacağım.
0: Drew'un sakalı şu an için güvende görünüyor. Paul bulunması zor koltuk başlığı için etraftan haber beklerken BMW'nin jantlarını halletmeye koyuluyor.
1: Aklımda bir fikir var. Eğer arabaya 70'lerin yarış arabası görünümlü jant takacaksak biraz daha alçaltıp çok daha karizmatik görünmesini sağlayabiliriz. Ne dersin?
0: Paul Carr Austin'le buluşmak için yola çıktı. Ürettiği el yapımı hafif jantlar motor sporları dünyasında ilgi çekiyor.
6: Yarış arabaları, kit arabaları ve tırmanış arabaları için jant üretiyoruz. Yarışan herhangi bir araç için jant üretiyoruz.
1: Bugün bunun için buradayım. Cüzdanımı çıkarayım mı hemen? Çok güzeller gerçekten, şunlara bak. Aynı zamanda hafifler.
6: Ürünlerimizin en iyi özelliği, hafif jant üretiyoruz.
1: Vay canına.
0: Paul 2002'nin yarışçı kökenine uygun bir jant arıyor.
1: 70'li yıllarda bu arabayla yarışa gidiyor olsaydınız böyle bir jant takardınız, tam da bu tarzda. Eğer çamurlukta güzel durur ve arabaya uygun olursa gerçekten çok iyi olur. Evet, bu çok güzelmiş.
6: Pekala. İlk olarak arabayı ölçmekle başlayabiliriz.
1: Evet, hadi başlayalım.
6: Tamam.
0: Bu jantlara parçalı jant denmesinin sebebi birbirine civatayla tutturulmuş iki parçadan meydana gelmesi. Böylece kar BMW'nin çamurluk davlumbazına tam sığacak şekilde jant üretebilecek.
1: Tekerlekli 3 milimetrelik bir pay bırakmanı istiyorum. Böylece yeni tekerlekleri takarken arka kısma yüklenmiş olabiliriz. Tamam mı?
6: Evet.
1: Arka kısmı da arabaya yakışır bir şekilde dolgun görünür. Jantları araba için özel üretilmiş gibi gösterebiliriz. Böylece araba ayrı bir seviyeye ulaşır ve bunu o şekilde sosyal medyaya koyarsak işte o zaman her şey değişir. Evet, bence aradığımız tarz tam olarak bu. Ve sanırım bunu dönemine uygun bir şekilde eski usul takmamız gerekecek. Bu parça arabada son derece harika duracak. Asıl soruyu sorma vaktim geldi aslında. Ne kadar istiyorsun?
6: 1350'den aşağı bir şey diyemem.
1: 4 için mi?
6: 4 için, evet. Hatta ihtiyacın varsa birkaç bijon sorunu da koyabilirim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Karun ekibi zaman kaybetmeden işe başlıyor. Jantın karmaşık yüzeyi freze makinesine bağlı özel bir bilgisayar aracılığıyla yapılıyor.
6: Tuşa bas.

0: Bana göre mükemmel oldu. Yaptığım işten memnunum.
1: Birkaç gün sonra jantın parçaları anotlanıyor ve artık parçalı jant elle bir araya getirilmeyi bekliyor.
0: Şimdi yapmamız gereken tek şey bunları bir araya getirmek. Üst kısmını orta kısma yerleştiriyorum. Bu jantımızın yüzü. İşte. Ve şimdi cıvataları yerleştiriyorum.
1: Biri gitti, kaldı 3 tane. Ekip Volvo 850'de de ilerlemeye devam ediyor. Ön camdaki aşınmalar tamir edilip yeniden boyanması için boya atölyesine gönderildi. Ancak pano gibi yedek parçaların bulunması neredeyse imkansız. Ford'un biraz farklı düşünmesi gerekiyor.
2: İyi durumdaki 850'lerin fiyatı 900 pound. Ben de kendimi internetten bir tane satın aldım. Michael almaya gitti. İstediğim parçalara kavuşabilmemin en kolay yolu açıkçası buydu. Arabayı getirdiğin için sağ ol.
3: Ne demek?
2: İyi duruyor muydu?
3: Evet.
2: Bunlar harikaymış. Şunlara bak.
3: Evet, iyi durumdalar.
2: Bunları satın alamazsınız. Neredeyse kusursuzlar değil mi?
3: Bizimkine kıyasla öyle.
2: Evet, 100 kat daha iyi. Evet.
1: Bu A sütunlu parçalar çok iyi durumda.
2: Çok bereketliymiş.
3: Evet, gerçekten iyi.
1: Ve Paul'un şansına pano da iyi durumda. Yenisi eskisinden daha iyi görünüyor ancak rengi farklı.
2: Bu hali çok daha iyi değil mi?
3: Evet.
2: Bizimkinden çok daha güzel
3: duruyor. Daha klas duruyor değil mi?
2: Ve daha pahalı duruyor. Orijinal sevdalıları bu arabanın fabrikadan 5 pano ile çıktığı için siyah pano takılmamasını savunur. Ben aslında siyah panoyu çok beğendim ve sürücünün açısından bakacak olursanız gözünüze daha az şey takılır. Yani sürüş performansınızı arttırmak istiyorsanız siyah pano taktırmalısınız. Hiç değilse ilanda böyle yazacağım. Gerekli parçaları aldıktan sonra koltukları, jantları, evet, bagajı satarsak, hatta motoru da satarsak 900 poundumuzu geri alırız değil mi?
3: Evet.
1: Ekip anında işe koyularak Paul'un donör Volvo 850'sini soymaya başlıyor. Bozulmamış pano, A sütun parçaları ve arka farlar ekibin 850'sindeki solmuş parçalarla değiştiriliyor. Ve son dokunuşlar tamamlandıktan sonra Pritchard testi için hazır.
2: Merhaba Drew P. Bu gördüğün en güzel şey değil de nedir?
4: Bacın hatırladığımdan çok daha iyi duruyor.
2: Pekala, iç kısmına geçelim. Kırık panomuzu hatırlıyor musun?
4: Evet.
2: Onu güzel bir siyah panoyla değiştirdim.
4: Çok daha iyi olmuş.
2: Daha dikkatli bakınca orijinal halinden daha iyi olduğunu görebilirsin.
4: Üstü siyah olan yeni pano 10 kat daha iyi olmuş. Arabayı çok geliştirmiş. Biraz yumuşatmış. Bunu nereden buldun?
2: Donör T5 satın aldım. Çok pahalı değildi.
4: Tamam.
2: Ondaki bütün iyi parçaları aldım.
4: Evet.
2: Bizdeki bütün kötü parçaları ona taktım. Ve satın aldığımdan 1000 pound ucuza sattım.
4: Hadi canım, çok zekice.
2: Evet,
4: bunu daha sık yapmalıyız. Geri dönüşüm, evet, yapıyoruz.
2: Senin yaptırdığın tavan döşemesine bakalım.
4: Evet. Oradakiler bayağı uğraşıyordu.
2: Şimdi bir bak.
4: Oha canına, harika.
2: Harika olmamış mı?
4: Gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Biliyorum.
2: Burası da fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.
4: Vay canına.
2: Vay canına. Arabada yaptığımız şeyler çok da kötü olmadı. Bana 2300 pound'a patladı ama koltukları tamir ettik. Donör araba sayesinde panoyu değiştirdik. Tavan döşemesini yapıp jantları parlattık, boyattık, hallettik. Ön camın üzerindeki paspas tabakasından kurtulduk. Araba harika oldu.
4: Maliyeti ne kadar oldu?
2: 5500'e satın almıştık,
4: evet,
2: değil mi? Yaptığımız her şeyle birlikte maliyeti 7800. 10.000'e satabiliriz bunu.
4: Öyle mi?
2: Rahatça.
4: Kullanışlı bir araba, bunu her gün sürebilirim. Hemen şimdi bununla Galler'e gidebilirim. Hiçbir sorun çıkarmaz. Bunu hatta binlerce defa yapabiliriz. Bende kalabilir mi?
2: Hayır, kalamaz. Çünkü bunu tamamlamamız 3 haftamız aldı. Kolayca tamir ettik ve hemen para kazandırabilir. Hatta yaptığımız en iyi restorasyonlar kadar para getirecek. Adım gibi en iyi.
4: Kar yüzdesi olarak
2: daha fazla hatta.
4: Çok güzel olmuş.
2: Bir aracı daha hızlıca tamir ettik. Artık para kazanabiliriz. Birazdan ilanı internete koyacağım ve çok uzun süre satılı kalacağını sanmıyorum.
1: Drew ve Paul, bej rengi BMW 2002'ye dikkatlice seçilen parçalarla birlikte Custom Cruiser görüntüsü vermeyi hedefliyor.
2: Evet, böylece son derece harika olacak.
1: Aracın tek renk olması için solmuş parçalar atölyede güzel bir bakımdan geçiyor. Eskimiş süspansiyonsa Essex'teki gaz amortisöre gönderilecek. Yüksekliği ayarlanabilir modern yay amortisörler takılarak yeniden tasarlanıyor. Aracın tamamlanamayan tek parçası şu an için koltuk başlığı. Drew'u mor sakallı görmek için hayal kuran Paul bu iddiayı kazanmak için biraz ilerleme kaydetti.
2: Aracımıza uygun koltuk başlığı bulmayı başardık. Bu bile başlı başına bir başarı çünkü piyasada yok gibiler. Ama ne yazık ki yanlış renkteler. Arabanın iç kısmı kahverengi, bu başlıklarsa siyah. Bu sorunu çözmek için Batı Midlands'teki en sevdiğimiz döşemeci olan Dave'e doğru gidiyorum. Eğer bu başlıkların rengini düzeltebilecek biri varsa o da Dave'den başkası değil. Bütün bunları araba için yapacaktım zaten. Bunlarla birlikte bir de Drew'u yenebilirsem gerçekten harika olur.
3: Evet.
1: Dave Hayden 50 yıldır arabaların iç kısımlarının tamiriyle uğraşıyor. Elinde engin bir kumaş, deri ve yapay kumaş kaynağı olmuş.
2: Merhaba Dave.
3: Merhaba.
2: Nasıl gidiyor dostum?
3: İyiyim. Bir saniye şunları kaldırayım.
2: Şöyle koyuyorum.
3: Bu nedir şimdi?
2: Bu çok ender bir parça. Restore edilmemiş 2002 Touring koltuğu.
3: Evet.
2: Ve burada koltuktan daha da ender bulunan başlık duruyor. Bundaki sorunu bana söyleyebilir misin?
3: Evet, yanlış renkte.
2: Doğru bildin. Sihrini konuşturup bunu... Bununla uyumlu yapabilir misin?
3: Evet. Evet, büyük ihtimalle.
2: Dave'le bugün koltuk başlığını koltuğun geri kalanıyla uyumlu bir hale getirmeye çalışacağız. İşimiz bittiğinde sanki ikisi aynı anda üretilmiş gibi olacak.
1: Dave mükemmel parçayı bulmak için yıllardır biriktirdiği malzeme koleksiyonuna bir göz atıyor.
3: Bunları buldum sanırım yeterince yakınlar.
2: Evet, bence aradığımız bu. En iyi renk bu değil mi? Çizgileri biraz uymadı gibi. Bu mükemmel oldu. Evet, gerçekten cuk oturdu. Evet, çok iyi oldum. Bir kazananımız var. Rengi hallettiğimize göre koltuğun geri kalanına uygun motifleri de yapabilir misin? Ben yapabileceğini düşünüyorum. Şuraya.
3: Evet, onu bir şekilde esnetirim ve birkaç yerine dikiş atarım. Hallolur, merak etme. Ben hallederim.
2: Aldığımız koltuk başlıklarına bakacak olursanız iki tane pervazımsı deseni olduğunu görebilirsiniz. Dave de bunları rahatça yapabileceğini söyledi. Asıl soruyu soracağım Dave. O zaman ne kadar süreye ihtiyacın var ve ne kadar istiyorsun?
3: Tanesi 75 pound olur.
2: Yani 150 pound. Çok teşekkür ederim.
3: Anlaştık o halde.
2: Evet dostum. Ne zaman gerektiğini biliyorsun. Hazır olduğunda bize haber ver. Sağ ol.
1: Koltuk başlıkları için yeni kılıfa başlamadan Dave'in eskilerini dikkatlice sökmesi gerek.
3: Pekala, sünger iyi durumda. Bu güzel oldu.
1: Eski kılıfın boyutlarını bir parça keserek yeni yapacağı kılıflar için örnek oluşturuyor.
3: Şimdi bunu dikmeye başlayacağım. Çift dikiş olacak. Böylece üzerinde ufak detaylar oluşacak. Bakalım olmuş mu?
1: İskelete yerleştirmeden önce dikkatli bir şekilde süngeri yeni kılıfına yerleştiriyor.
3: Umarım düzgün olmuştur.
1: Son olarak da başlığı iskeletine koyuyor.
3: Bu bitti. Şimdi diğerini de bu kadar güzel yapmam gerekiyor. Bu fena olmadı gibi değil mi?
1: Atölyede ise BMW'nin kalan restorasyonu son sürat devam ediyor. Modifiye edilmiş süspansiyon ve siparişi verilmiş jantlar arabaya yeni bir hava kattı bile. Ancak aracın son halini görmeye giden Drew'u endişelendiren başka bir şey var.
4: Şimdi aklıma geldi. Eğer Paul araba için uygun koltuk başlıklarını bulursa sakalımı mora boyayacağım. Bu beni endişelendirmeye başladı. İşte burada.
2: Günaydın Drew P.
4: Şuna bak.
2: Sanırım bir şeyi kanıtladık. Eğer bir arabayı alçaltıp ona yeni jant takarsan evet, güzel duruyor. Evrensel bir gerçek gibi, öyle değil mi?
4: Vay canına.
2: Beğendin mi?
4: En iyisini bulmuşsun. Arabaya bayıldım.
2: Arabada yaptığımız şeyleri sadece bir günde geri çevirebilirsin. Ve standarda geri döndürebilirsin.
4: Aha, başlıklar yok.
2: Biliyorum. Elimden geleni yaptım.
4: Gerçekten de bulamadın mı?
2: Hayır, her yere baktım ama bulması gerçekten evet, çok güçmüş. Neyse ki bagajı çok güzel oldu.
4: Bunları nereden buldun?
2: Biraz zamanımı aldı.
4: Gerçekten mi?
2: Evet. Hey, sakalların bugün çok güzel duruyor.
4: Hayır. Gerçekten mi?
2: İddiaya girdik.
4: Araba harika olmuş. jantlar tam oturmuş ve ben de böyle oldum. Diyecek başka bir şeyim yok. Bir zamanlar İngiltere'nin en iyi 5. antika satıcısı seçilmiştim.
2: Değil mi?
4: Şimdi halime bak. Evet.
2: Neyse, daha iyi bir haberim var. Arabayı 7000'e aldık. Öyle değil mi? Hatırlıyor musun?
4: Evet. Bence de çok çok iyi bir fiyata aldık.
2: Çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Biraz boya yaptık. Jantla süspansiyonu ayarladık. Temizledik ve koltuk başlığı taktık. Bence rahat bir şekilde 12.000 pound'a satabilirsin.
4: Şuna bakın, harika durmuyor mu? 17 yaşındaki bir çocuk bile bu arabayı kullanmak isteyecektir. Sigorta bile yaptırabilir hatta. Ve bu arabayla gezerken son derece karizmatik olacak. Aynı zamanda da güvenilir ve değeri artan bir araba.
2: İddiaya girmiştik. Bunları takmamız gerekiyor. Güzel.
4: Güzel.
1: Paul bir grup BMW sahibiyle bir buluşma ayarladı. Böylece ellerindeki aracın diğer klasiklere kıyasla nasıl olduğunu anlayabilecekler.
2: Böyle bir arabanız varsa olabildiğince haberini yaymak işinize gelecektir. Bırakın insanlar fotoğrafını çeksin ve internete paylaşsın. Ve ayrıca Drew'un sakallarını da sergilemek istiyorum. Sanırım insanların görmesini istediğim asıl şey bu.
4: Bu araba harika. Kullanırken de her şey yerindeymiş gibi hissediyorum. Harika bir sürüşü
2: motoru
4: var.
2: Motoru güzel. Motoru sessiz bir şekilde mükemmel çalışıyor.
4: Eğer bu araba benim olsaydı, üzerinde hiçbir şeyi değiştirmezdim. Mükemmel olmuş.
2: Bana işinde bir dahi olduğumu söylüyorsun yani, öyle mi?
4: Dahilik seviyesinde olduğunu söylemezdim aslında.
2: Ama bence öyle. Artık araba herkese hitap ediyor.
4: Öyle mi dersin?
2: Evet. Gencinden yaşlısına.
1: Ekip Maidenhead yakınlarındaki White Waltham Havaalanı'ndaki toplantıya geliyor.
2: Merhaba.
4: Tanıştığımıza memnun oldum. Sakalımın neden mor olduğunu birazdan açıklarım. Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Drew'un şansına ilgi çeken şey sadece sakalı olmuyor.
2: Çok güzelmiş.
4: Sizin mi?
5: Evet. Evet.
4: Vay canına.
2: Hava süspansiyonlu mu?
5: Evet.
4: Genç hanımın hava süspansiyonlu arabasının çok güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Muazzam. Harika iş çıkarmış. Bizim için çalıştırabilir misin?
2: Böyle arabalara bayılıyorum, sen?
5: Ön tarafı arkadan bağımsız hareket ettirebiliyorum.
4: Hadi yap.
2: Rap klibinde gibi hissetmeye başladım.
4: Çok iyiymiş.
2: Hızlı kalktı bile, değil
5: evet.
2: mi?
5: Evet.
4: Ben olsaydım bütün gün bunu yapardım.
2: Bu çok fenaymış.
4: Bunu kimseye söyleme ya da anlatma ama evet. Bu iki modifiyeyi gerçekten çok sevdim.
2: Sakallarını modifiye ettiğinden beri bu tarz arabaları çok sever oldun sanırım. Sokak sevdalısı oldun.
4: Sokak sevdalısı falan olduğum yok. Ben daha narin bir adamım.
1: İkisi touring olan 3 tane daha 2002'nin yanında. BMW sevdalılarının çocukların arabasını nasıl yorumlayacağını görme vakti.
4: Bunların altında orijinal bir araba yatıyor. Sadece daha iyi bir süspansiyon takmamız gerekti.
2: Her zaman yaptığımızı yaptık. İnsanların gelip bakmasını ve yorum yapmasını bekledik. Ama bugün daha güzel bir şey oldu. Bu arabayı aldığımız kişiden önceki sahibi de buradaymış.
3: Duruşu gerçekten çok düzgün. Jantlarla birlikte muazzam olmuş.
1: Bu arada Paul koltuk başlığı için övgü almaya başlıyor.
3: Çok nadirler. Hoşuma
4: ben de
3: gitti.
4: Öyle düşünmüştüm. Asla bulamazsın evet. demiştim. O yüzden yüzüm mor şu an.
2: Hayır.
4: Artık silebilirim.
2: Tüm gün duracak.
1: Araç fazlasıyla ilgi çekmeye başlayınca Paul bir fırsat yakalıyor.
2: Biri almak ister mi? Asıl soru bu.
5: Evet. Evet.
4: Çok iyiymiş.
2: Hoşuma gitti.
6: Pekala, evet.
4: Arabayla ilgilenen biri çıka geldi. Almak istercesine ilgileniyordu.
2: Ne düşünüyorsun ben? Sana yakışır gibi geliyor.
3: Bayıldım.
2: Gerçekten mi?
3: Almak istiyorum. Bir 2002 sattığınızı duydum. Bej renginde olduğunu duyunca pek içime sinmedi ama karşıma çıkar çıkmaz arabaya tutuldum.
2: Dilediğin gibi bak, istediğin şeyi kontrol et. Bir araba satarken insanları zorlamamanın taraftarıyım. Diğer araba sahipleri araba hakkında her şeyi anlatıp neden ellerindekinin mükemmel olduğunu açıklıyor. Evet, bu enteresan. 12.000 pound'a satıyoruz. Makul bir fiyat bence. Buradakilerle de konuştuk. Onlar da öyle dedi. Ama biliyorsun, herkes kazanmak istiyor, değil mi?
3: Evet, biraz pazarlık payı olması gerekiyor.
2: Her zaman biraz vardır.
3: 11.
2: Yaklaşıyorsun. 11.5.
3: Anlaştık, 11.5.
2: Senindir.
3: Drew'un sakalları da böyle kalsın.
4: Artık gitmesi gerekiyor. Artık silebilir miyim lütfen?
2: Hayır. Araba ticaretinde bizim bir sözümüz var. Arabayı alacak en ideal kişi elinde parasıyla karşınızda duran kişidir. Ben bugün o kişiydi. Bu işe girişirken de bunu söylemiştik, hatırlıyor musun? Eğer arabayı alçaltıp güzel cant takarsak genç ve havalı birinin bunu almak isteyeceğini söylemiştik ve haklıydık. Güzel bir güne uygun bir son oldu. Git git git, eğlenmene bak, tadını çıkar.
4: Aa, şuna bir bak.
2: Cantlardaki yansımaya dikkat et.
4: Çok karizmatik. Umarım tadını çıkarır. Gerçekten çok tatlı bir araba ve onu satın almasının açık ara en iyi yanı bundan artık kurtulacak olmam. Artık bunu yüzümden silebilir
2: Hayır,
4: miyim?
2: Kalıcı boya sürdüm.
4: Yapma. Gerçekten çıkmıyor. Çok kötü oldu.
2: Biliyorum.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde. Mobilya ustası Alex yaratıcılığını konuşturuyor. 100 yıllık bir masada. Kağıt restoratörü Ashley koruyucu maske takmasını gerektirecek kadar zehirli bir poster alıyor.
1: Gemiden atılmış gibi görünüyor.
2: Evet öyle.
0: Metal ustası Ted savaş zamanından kalma bir projektörle savaşıyor.
3: Tam bir canavar. Keşke pul koleksiyonculuğu yapsaymışım.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antikacı bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
4: Keskiyi elimden kaçırırsam on binlerce pound zarardayım demektir.
0: Bu restorasyon uzmanları toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
1: Bu her zaman böyle yapıldı.
5: Çok hoş görünüyor.
6: Hiç kaçırmıyorsun.
0: Antikacıların unutulmuş hurdalarını...
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
7: Benimkine de öyle olmuştu.
1: Hey Alex!
0: Aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
7: Bacanına harika görünüyor. Birini daha çöpten kurtardık.
0: Ted Adley Dorset'teki atölyesinde metalli harikalar yaratıyor. Yetenekleri kaporta tamirinden yaratıcı heykellere kadar geniş bir alana yayılıyor. Antikacı Drew Pritchard, Ted'i arayıp şu anda büyük bir sandıkta kapalı olan zorlu bir restorasyonu üstlenmesi için onu davet etti.
3: Drew söz konusu olduğunda neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Aldığı parçalar konusunda çok seçici davranıyor. Bugün atölyesine gidiyorum. O yüzden büyük bir şey olduğuna eminim. Ayrıca uzun zamandır aradığı bir şey olduğunu söyledi. Neymiş göreceğiz. Merhaba Drew.
7: Evet. Nasıl gidiyor?
3: İyi, sen? Bu sefer ne aldın?
7: Kaldırması ve taşıması çok zor olacak. Tamam, hadi şunu kaldıralım. Şuraya koyacağız. Ayrıca böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğinden eminim. İşte bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir projektör. Olağanüstü bir parça değil mi?
3: Evet.
7: Diğer tarafını gösterebilmeyi isterdim ama yapamıyorum. Evet.
3: Kocaman bir şey.
7: Aynen öyle. Aslında projektörü bir yere götürüp yakmayı çok isterdim. Yarasa sinyali gibi değil mi?
0: Bu devasa projektör 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ve geceleri düşman uçak saldırılarını aydınlatmak için tasarlandı. Projektörün çok parlak Krabon Arc lambasının arkasında yer alan aynalı parabolik reflektörle gerektiğinde istenildiği gibi yönlendirilmesi mümkün.
3: Birkaç parçası eksik değil mi?
7: Evet, doğru. Bundan söz etmeyeceğini umuyordum. En önemli eksik parça bağlantı parçası. Lens şurada. Lensin bağlantı parçası ve tutucusu şurada. Burası projektörün altı. Paketle birlikte aynı zamanda cam lens de geldi. Bu temelde araba farı gibi çalışıyor.
3: Fabrikasyon açısından bakarsak yapılması en zor parçalardan biri de bu. Ki yapmamız gerekecek.
7: Evet.
3: O yüzden net konuşacağım. Bu gerçekten çok ama çok zor bir iş. Çok uğraşmam gerekecek. Ama diğerleri daha kolay.
7: Bunu dışarıda kocaman bir kır evinin dışında hayal ediyorum.
3: Ağaçları aydınlatacak.
7: Evet, onun gibi bir şey. Projektörün öncelikle dik durmasını istiyorum, evet. Ve bir de tabanı olmalı. Gerektiğinde tamamen, evet, döndürülebilmeli ve eğilmeli.
3: Evet, hiç sorun değil.
7: İyimserliğini sevdim. Ted bu projeyi hiç sorun çıkarmadan hemen kabul etti ki benim aradığım şey de bu işte. Heyecanınızı yitirmezseniz bu işte çok ilerlersiniz. Şu anda pek para etmiyor. 1500
3: tamam. Tamam.
7: En fazla. Ama bence restore edildikten sonra istediğimiz parayı alabiliriz. İnsanlar böyle şeyleri gösteriş yapmak için alıyorlar. Kocaman bir evim var, çok param var, şuna bak demek gibi bir şey işte.
0: Projektör ertesi gün Ted'in Dorset'teki atölyesine geliyor.
3: Tanrım, nasıl bir işe girdim merak ediyorum.
0: Ted'in yaptığı ilk iş, devasa ve ağır projektörü tutacak ve eğilmesini sağlayacak bir şey yapmak adına neye ihtiyacı olduğunu çözmek.
3: Bu ışığımız. Ortada bir cam var. İşte böyle. Ve çok büyük bir beşiğin üzerine oturtulması gerekecek. O halde kare şeklinde bir taban yapsak işe yarayabilir. Evet, burada gördüğünüz büyük parça tabanın iskeletini oluşturacak. Geri kalan her şey bunun üzerine inşa edilecek. Çok basit, temel bir kare yapacağız. Bu parçanın amaca uygun olması ve ağırlığı kaldırabilecek kadar sağlam olması çok önemli. Ayrıca devrilmemesi gerek. Çünkü bittiği zaman üzerine yaklaşık bir ton ağırlık binecek. Dairenin dört köşesi bitti. Şimdi bunları birleştireceğim ve tabanı yapmaya başlayacağım.
0: Taban bittikten sonra Ted yukarıya gelecek iki beşik kolunun ilkini yapmaya başlıyor. Ama parçaları birleştirmeden önce fikrinin mantıklı olup olmadığını görmek istiyor.
3: Şimdi ilk bölümü yere dizeceğim. Çünkü boyutlarını görmek istiyorum. Şu anda her şey fazlasıyla iki boyutlu. Ve ilerledikçe üç boyutlu olacak. Ve birini bitirdikten sonra ikinciyi yapması çok daha kolay olacak.
0: Ted'in bir planı var. Ama savaş zamanından kalma bu sıra dışı parçayı düzeltmek için daha uzun bir yolu da var. Londra'da çalışan restorasyon uzmanı Ashley Brown, her tür nadir sanat eseri ve kağıt eserleri kurtarıyor. Bugün kendisine sağlık uyarısıyla birlikte gelen bir parça getirecek olan Mary Swallow'un ziyaretini bekliyor.
2: Anlaşılan küfle kaplıymış. Bu sadece bir koruma meselesi değil, aynı zamanda biyolojik bir tehlike.
8: Ona getirdiğim parçanın yardıma ihtiyacı var. Umarım onu düzeltmeyi başarabilir. Nasılsın?
2: İyi, sen?
8: Ben de iyiyim, sağ ol.
2: Hadi gel.
0: Mary Ashley küf konusunda önceden uyardı. O yüzden vakit kaybetmeden akciğerlere zararlı küf sporlarını filtre eden maskeler takıyorlar.
2: Rahat mısın?
8: Evet, teşekkür ederim.
2: Harika, başlayalım o zaman.
8: Evet.
2: Tamam. Evet. Vay canına. Tamam. Bu çok güzel bir poster.
8: Evet, harika değil mi? Bir gemiden geliyor.
2: Ah evet, su hasarı olan yerlerde bir sürü aktif küf var. Gördüğün gibi köşelerde.
8: Gemiden atılmış gibi görünüyor.
2: Evet, öyle.
8: Delikler de var. Evet, şurada.
2: Şurada da çok ilginç bir hasar var. Sanırım arkasına çevirsek iyi olur çünkü esas küflenme işte tam olarak burada. Poster bir parça tahtanın üzerine yapıştırılmış ve su yüzünde bu şekilde yamulmuş ve üzerinde bir sürü küf kalmış. Evet, seninle konuşmak istediğim yerlerin fotoğraflarını çekeyim ve ona göre devam edelim. Tamam mı? Pekala.
0: SS France adlı transatlantik gemi 1962 yılında suya indirildi. Modern sanat eserleri ve harika yemekleriyle tanınan bu geminin yolcuları arasında yazar Tennessee Williams, sanatçı Andy Warhol ve rock efsanesi David Bowie gibi isimler vardı. Gemi 79 yılında satıldı ve bu etkinliğin hatırlanması için 7 poster siparişi verildi. Bu poster Art Deco tarzında John Matos tarafından tasarlanmış.
2: Şunu yeniden saralım ve biraz konuşalım.
8: Evet, tamam.
2: Tamam.
0: Ama bu poster sağlık için tehlike arz ediyor. O yüzden ne yapacaklarına karar verirken dikkatli olmalılar.
2: Epey kötü durumda. Küf sorunu arkaya kadar yayıldığı için sorun daha da büyümüş. Ayrıca bir panonun üzerinde duruyor ki bayağı yamulmuş durumda. O yüzden panonun gitmesi gerek. Biraz da renge ihtiyacı var gibi. Pastel renkleri öneriyorum.
8: Aa, tamam, mantıklı. Çünkü orijinali pastel renklerdeymiş gibi görünüyor.
2: Kesinlikle, evet.
8: Buna fazla para vermedim.
2: Tamam.
8: Senin de yardımınla düzeltebilirsek bence 400-500 pound kadar kar elde edebilirim. O yüzden evet, yapmaya değer diye düşünüyorum.
2: Evet.
8: Sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim. Ben maskeyi yine takayım.
8: Ah, iyi şanslar.
2: Teşekkür ederim.
8: Görüşürüz.
2: Aynı zamanda hem tehlikeli hem de restore etmesi zor bir parça.
0: Ertesi gün Ashley çalışmaya küf sorununu ele alarak başlıyor. Küfün içindeki sporlar alerjiyi tetikleyebilir ve zarar verebilir. Küfler tamamen temizleninceye kadar maskeyle korunmalı.
2: Hatırladığımdan daha kötüymüş.
0: Aynı zamanda etkili filtrasyona sahip bir havalandırma ve elektrikli süpürge kullanıyor.
2: Öncelikle bu küçük başlıkla sporların olduğu geniş alanları temizleyeceğim. Fırça sert ama katı değil. Bu çok iyi bir şey. Çünkü özellikle zor alanların üzerinden birkaç kez geçebileceğim. Bu gerçekten çok dramatik olacak. Şimdiden düzelmeye başladı.
0: Birkaç saatin ardından Ashley önceki küfün büyük bir kısmını temizliyor. Ama sporlar lifli karton arkalığın derinliklerine işlemiş durumda.
2: Evet, hatırladığım kadar kötüymüş.
0: Bu oldukça yamulmuş kartonu düzeltmek kolay olmayacak. Kurtarılamazsa Mary edeceği kâra veda edebilirim.

0: Dorset'teki metal ustası Ted, antikacı Drew için İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir projektörü restore ediyor. Lambanın orijinal bağlantı parçası yok. O yüzden Ted yeni bir çelik taban yapıyor.
1: Şekillenmeye başladı. Sanırım bir tonluk bir projektörü kaldırabilecek kadar sağlam.
0: Drew projektörün bahçeye konulacağını düşündüğünden dönmesini ve eğilmesini istiyor. Ted bunu yapabilmek için arkadaşlarının yardımıyla sağlam bir çelik döner tabla yaptı.
1: İyi bir mühendislik firmasında çalışan çok yetenekli arkadaşlarım var. Ve ellerinde bunları koyacak kadar büyük bir torna makinesi var. İkisinin de köşesine birbiriyle uyuşan boydan boya oluklar yaptılar. Şimdi nasıl döndüğünü görmek için küçük bir test yapacağız. Bu levha çok kalın olduğu için çok ağır. Hiç de hafif değil. Gerçekten çok ağır. Parmaklar dışarı. Aa, evet. Harika.
0: Drew Ted'e içinde reflektör ve lamba olan bir sandık verdi. Ama projektörü taşıyacak ya da tutacak bir şey yok. Ted'in hepsini sıfırdan tasarlaması gerek.
1: Evet, şimdi projektörün ana gövdesini yapmaya başlayacağım. Temelde büyük bir varil olacak. Ama ben dört parça halinde yapacağım.
0: Döner tablanın üzerine oturtulacak silindir şeklindeki varilin çevresinde yükü taşıyacak bir iskelet olacak.
1: Sesi tıpkı makineli tüfek gibi.
0: Bunu yapmak için metal levhadan dört dikdörtgen kesmesi ve her birini şekillendirmesi gerek.
1: Devasa bir mengeneye benzeyen bu aleti kullanacağım. Bu bir metal levha silindiri. Evet, ilkini koyalım.
0: Silindir levhayı hafif bir eğriyle presleyerek silindir şekli verilmesini kolaylaştırıyor. Dört parça da kesildikten sonra sıra birleştirmeye geliyor.
1: Kocaman oldu.
0: Ted'in işi kolay olmayacak.
1: Keşke kul koleksiyonculuğu yapsaydım.
0: Londra'daki kağıt restoratörü Ashley, şekli bozulmuş küflü bir poster üzerinde çalışıyor. Öndeki küfün büyük bir kısmını temizlemeyi başardı. Ama arkalığın içinde hala sporlar var.
2: Arka pananın gitmesi gerek. Teknik olarak içinde hala küf sporları var. Filtreli maskemi takmaya devam etmek zorundayım. Hala çok sert. O yüzden bu işlemi yaparken alttaki postere dikkat etmem gerek. Çünkü eğer yırtılırsa poster de yırtılır. Bu sese bayılıyorum. Bu sesin gelmesini bekliyorum çünkü en az dirençli olan bölgeleri gösteriyor bu.
0: Bu posterin nasıl bu kadar hasar gördüğünün gizemi konusunun kaderinde yatıyor olabilir. SS France adlı gemi 2006 yılında içindeki sanat eserleriyle birlikte hurdaya çıkarılmak üzere Hindistan'a gönderildi. Ama 2 yıl boyunca nemli tropikal sularda bekledi. Eğer bu esnada poster hala gemideyse üzerindeki küflenmeyi ve yamulmayı açıklayabilir.
2: Birinci katman tamam. İkinci katmanda soyulunca bence çok daha düz olacak. Ama ikinci katmanı daha küçük bir spatula, etanol ve su ile birlikte çok daha dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Çünkü bu katman postere doğrudan temas ediyor.
0: Su ve etanol karışımı kağıdı ve kartonu yumuşatarak posterin düzleştirilmesine yardımcı oluyor. Ama su aynı zamanda kağıdın düşmanı. Bu projenin riskli bir aşaması. Bu esnada Rebecca, Ted'in Drew için restore ettiği 1940'lardan kalma projektör hakkında daha fazla şey öğrenmek için yollardı. Nottinghamshire'daki Newark'a geldi ve burada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma parçaların bulunduğu özel bir koleksiyoncu ile görüşecek.
3: Bugün buraya projektör hakkında bilgi almaya geldim. Merhaba Rebecca.
4: David Willey ile görüşeceğim. Kendisi oldukça bilgili bir mühendis. Doğru yerde olduğumu görebiliyorum. Umarım Ted ve beni doğru yönlendirecek. Ah, vay canına David. Bu çok etkileyici. İkinci Dünya Savaşı'ndan mı?
3: Evet öyle. 1944 yılında General Electric şirketi tarafından yapıldı.
4: Yani Amerikan malı. Bunları Atlantik üzerinden mi getiriyorlardı?
3: Evet. Amerika'nın müttefiki olduğumuz için oradan gönderiyorlardı.
4: Peki maliyeti nedir?
3: Sanırım yeni jeneratörle birlikte yeni bir projektör yaklaşık 60 bin dolar maliyetindeydi ki günümüz parasıyla 892 bin dolar ediyor. Fiyatları gerçekten çok yüksekti.
4: Bizimkinin Amerikan mı?
3: Evet.
4: Yoksa Alman yapımı mı olduğunu bilmiyoruz. Şunlara bir bakar mısın? Bak buradalar.
3: Elbette. Çok ilginç. Bence bu İngiliz yapımı bir projektör. Çünkü bunlardan bir tane görmüştüm ve arkasında tuhaf şekilli bir braket vardı. Sanırım branda ipini bağlamak için kullanıyorlardı.
4: Büyük Britanya yapımı.
3: Büyük Britanya yapımı, evet. İngiltere'de yapılanların cam segmentleri çok büyük. Sanırım General Electric'ten yaklaşık 1,5 metre daha büyük olmalı. Öyle görünüyor.
4: Yani bunları Amerika'dan ithal etmedik.
3: Hayır, kendi projektörlerimizi ürettik. Ama İngiltere'de bunlardan bulmak gerçekten çok zor artık. Evet.
4: Yani bizimki nadir olabilir.
3: Kesinlikle öyle, evet.
4: Bu çok heyecan vericiydi. Artık projektörümüzün İngiliz yapımı olduğunu biliyorum. Ülkede bunlardan çok az bulunduğunu da biliyorum. Görevi başarıyla tamamladım.
0: Londra'daki kağıt restoratörü posterin arkasındaki yamuk ve küflü karton panoyu çıkarmayı başardı.
2: Son bir kez daha hafifçe ıslatıyorum.
0: Su ve etanol karışımını arka arkaya postere püskürttükten sonra sonunda kağıt düzleşti. Ve alttaki leke alttaki kağıda çıktı. Tamamen kurumasını bekledikten sonra artık böceklerin neden olduğu delikleri doldurabilir.
2: Evet, şimdi köşelerdeki tüm delikleri doldurmak için çalışıyorum. İlk katmanın çok sağlam olması gerekiyor.
0: Bu doğal karışımın içinde kurutulmuş, öğütülmüş bitki liflerinden oluşan buğday nişastası ve selüloz bulunuyor. Ashley'nin kendi tarifine göre hazırladığı bu karışım kağıdın türüne göre daha kıvamlı veya daha sulu olabiliyor. Deliklere böcekler neden oldu ve bir tanesinin çevresi paslanmış gibi görünüyor.
2: Tamam. Güzel oldu.
0: Dolgular kuruduktan sonra iki deliği de görünmez yapmaya başlayabilir. İlk aşama akrilik boyadan oluşuyor.
2: Tüm renkleri plastik bir paletin üzerine koyuyorum. Çünkü bu saydam kağıdı dolduracağım yere kaydırıp rengi mümkün olduğunca doğru bir şekilde eşleştirebilirim. Poster sanki boya tabancasıyla renklendirilmiş gibi görünüyor. O yüzden önce alttaki rengi belirleyip ardından üstüne küçük renkler ekleyerek bu etkiyi yaratmaya çalışacağım. Önce küçükle başlayalım. Lekeyi saklamaya çalışmayacağım ama biraz daha az göze çarpacak şekilde yapacağım. Daha az görünecek ve görsel olarak daha az rahatsız edici olacak. Tamam. Bu bayağı iyi görünüyor. Abartmak istemiyorum çünkü sonra üstünü pastelle kaplayacağım.
0: Ashley deliğin içini akrilikle boyadı. Eski ve yeni renkleri kusursuz harmanlamak için kağıdın üzerinde yağ bazlı pastel boya kullanacak.
2: Plastik paletimle karşılaştırarak renkleri karıştırmaya çalışıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu renkler uyuşuyor ve birbirine çok benziyor. Şimdi boyaya daha çok benzemesi için etanolle karıştıracağım ve fırçayla uygulayacağım.
0: Etanol hızlı kuruyan bir alkoldür. Pastelin daha akıcı olmasına sebep olur ve ayrıca pigmentlerin kağıt üzerinde etkili şekilde bağlanmasını sağlar.
2: Etanolü ekledikten sonra renk belirgin bir şekilde koyulaştı. O yüzden istediğim renge ulaştığımdan emin olmak için uygulamalar arasında biraz beklemem gerek. Şimdilik gayet iyi görünüyor.
0: Boya kuruduktan ve poster Ashley'nin onayından geçtikten sonra antikacı Mary'e teslim etme zamanı geldi.
4: Poster çok hasarlıydı, kötüydü, tehlikeliydi. O yüzden umarım sonuç güzel olmuştur. Heyecanla bekliyorum. Merhaba Ashley.
2: Merhaba.
4: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen?
2: Ben de iyiyim.
4: Nasıl gitti görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım
2: düzleşti. Evet, açıkçası çok heyecan vericiydi.
4: Tanrım.
2: Beğendin mi?
4: Evet. Vay canına, olağanüstü. Bunu sana bıraktığımda resmen küf içindeydi.
2: Evet, ama artık güvenli. Küf sorununu kalıcı olarak çözdük.
4: Sanırım üzerinde delikler vardı, öyle değil mi?
2: İki tane delik vardı, evet. Şimdi görebiliyor musun? Bak.
4: Hayır.
2: Burada ve buradaydı.
4: Ay, tamam.
2: Evet.
0: Mary 1970'li yıllardan kalma bu posteri ilk aldığında yamulmuştu, lekeliydi ve böcek hasarı ve küfle kaplıydı. Küf sorunu çözüldü ve posterin yıllar içindeki yolculuğunu hatırlatacak sadece birkaç küçük nokta kaldı. Ashley böceklerin sebep olduğu iki deliği kapattı, lekeleri akıttı ve en önemlisi posteri düzleştirmeyi başardı.
4: Buna 150 pound vermiştim ki açıkçası çok gergindim çünkü ne halde olduğunu hatırlıyorsun.
2: Evet.
4: Çok büyük bir riskti.
2: Evet.
4: Ama
2: neyse,
4: gerçekten
2: iyi oldu.
4: Gerçekten çok teşekkür ederim Ashley. Artık bunu 4 katı fiyatına satabilirim. Evet.
2: Ah, bu harika. Bunu duyduğuma çok sevindim.
4: Verdiğin tüm emeklere değdi. Çok teşekkür ederim Ashley. Gemiden atılmış gibi görünen korkunç bir şeyi tamamen değiştirdi. Olağanüstü bir iş çıkardı ve ileride kesinlikle çalışmaya devam edeceğiz. Buna eminim.
0: Mobilya ustası Alex, Colwyn Bay'deki atölyesinde her türden ahşap antikayı restore ediyor. Bugün atölyesine sıra dışı bir parça gönderen antikacı Karen Sparks kendisini ziyarete geliyor.
5: Bugün Karen Sparks gelecek. Çok zevkli biri olduğunu bildiğim için heyecanlıyım çünkü o beğendiyse kesin ben de beğenirim.
4: Bugün Alex'e belki de türünün tek örneği olan ilginç bir parça getirdim.
5: Merhaba Karen.
4: Merhaba Alex. Alex'le çalışmayı seviyorum çünkü benim tarzımı çok iyi anlıyor. Tamam. İşte gelmiş, çok güzel.
5: Evet geldi, görmek için sabırsızlanıyorum.
4: Eminim, bakalım o zaman.
5: Tamam, bakalım bu sefer ne getirmişsin. Daha iyi günler gördüğü kesin.
4: Evet, bana bunun Karpatlardan geldiğini söyledi.
5: Çok geleneksel görünüyor.
4: Evet, sanırım buna çenti koyma deniyor. Ve sanırım çok küçük alanlarda
5: evet.
4: Çalışıyorlar.
5: Özellikle ayakları boydan boya oymuşlar. Ama çok hoş
4: evet.
5: Yapılmış, kesinlikle çok hoş.
0: Karpat Dağları 8 Doğu Avrupa ülkesine uzanır ve çentik oyma sanatı tarihi olarak burada yaşayan insanlar tarafından uygulanmıştır. Şekiller alttaki daha solgun dokuyu ortaya çıkaracak şekilde ahşabın üst katmanı yontularak yapılır. Bu geometrik tasarım Ukrayna ve çevresinde sık görülür. 100 yıl önce yapılan bu parça Karpatlardan Colwyn Bay'e yolculuğunda bazı sorunlar yaşamış.
5: Çekmecesi yok.
4: Çekmece yok. Evet.
5: Siz antikacılar neden çekmecelere bakmıyorsunuz?
4: Bilmem ki.
5: Ben de bilmiyorum. Pahalı mıydı?
4: Evet.
5: Söylesene.
4: Hayır. 200 pound'a aldım.
5: Fiyatı çok uygunmuş. Evet.
4: Çok dekoratif bir parça.
5: Biraz sallanıyor ama
4: evet.
5: Bunu düzeltebilirim.
4: Evet.
5: Yani her ne kadar kirli ve pis görünse de biraz temizleyip üzerini bal mumuyla cila yaparsam doğal renginin ortaya çıkmasını sağlayabilirim.
4: Yeniden hayata dönecek, öyle değil mi?
5: Bambaşka olacak.
4: Aa, evet.
5: Sana geri vermek istemeyeceğim.
4: Biliyorum.
5: Gerçekten çok heyecanlıyım.
4: Bu masayı ilk gördüğümde ona yeni bir şans...
5: Ben de bilmiyorum. Pahalı mıydı?
4: Evet.
5: Söylesene.
4: Hayır. 200 pound'a aldım.
5: Fiyatı çok uygunmuş.
6: Evet.
7: Çok dekoratif bir parça.
5: Biraz sallanıyor ama
7: evet.
5: Bunu düzeltebilirim.
7: Evet.
5: Yani her ne kadar kirli ve pis görünse de biraz temizleyip üzerini bal mumuyla cila yaparsam doğal renginin ortaya çıkmasını sağlayabilirim.

0: gibi yapacağını biliyorum.
1: Bu eski masa neredeyse dökülüyor. Alex düzeltmek için önce daha da kötüleştirmesi gerektiğini biliyor.
2: Sallanan mobilyaları sabitlemenin tek bir yolu vardır. O da parçalamak, kesinlikle. Ve bağlantı yerlerini yeniden yapıştırmak. Bu ses hiç hoşuma gitmedi. Eklem yerleri düzgün olduğu ve çok yıpranmadığı sürece sağlamlaştırabilirsiniz. Ve mobilya 100 yıl daha kullanılabilir. Bu parça epey sağlanmış.
1: Görünüşüne rağmen masa iyi yapılmış. Sökmek için güç gerektiriyor. Ve parçalar ayrıldıktan sonra Alex hasarı değerlendirebilir.
2: Şu köşedeki bloklar epey çürümüş ve çok dağınık. Kötü görünüyorlar. O yüzden sanırım bunları yenileriyle değiştirmem gerekecek. Yeni kestiğim parçalar bunlardan çok daha sağlam olacak ve sonra masayı toparlayabileceğiz. Hiçbir sorun yaşamayacağız. Yani buna inanıyorum.
1: Köşe bloklarının her biri birbirinden farklı ve ancak belirli bir şekilde takılıyor. Bu Alex'in işini zorlaştıracak.
2: Bir sürü tuhaf açı olduğu için bunu ayarlamak çok zor. Masa şu anda sallanıyor. O yüzden bir yandan ahşabı tutarken diğer yandan iki parçayı birleştirmek biraz zor olabiliyor. Ve yapıştırıcı kurumadan önce bunu takmamız gerek. Eğer kurursa ve doğru pozisyonda değilse kesinlikle düzgün yapışmayacaktır. Ve bu da sorun demektir.
1: Dorset'te metal ustası Ted, antikacı Drew için 1940'lardan kalma bir projektörü restore etmeye uğraşıyor. Işığın içinde bulunduğu orijinal kasanın nerede olduğu bilinmiyor. O yüzden Ted'in yeni bir tane yapması gerek. Rebecca kendisine orijinal parçanın detaylarını anlattı.
3: Orijinaline mümkün olduğunca sadık kalmak için temizlik ve bakım gibi işlerde kullanılmak üzere yeni kapaklar yapacağım.
1: Ted 3 kapak yapmaya karar verdi. Her kapak ve çerçevesi için ihtiyacı olan parçaları kesiyor. Kapakların çerçeveyle birleşeceği yerleri işaretliyor.
3: Düzgün yapmam gerek.
1: Bükme makinesi kullanarak işaretli yerlerden dikkatli şekilde katlıyor. Ted kapakları biraz eğimli yaptı ama katlayıcı yüzünden düzleştiler. Neyse ki bunu düzeltmek için bir makinesi var.
3: Evet, şimdi bu parçayı küçültücüye koyacağım. Çok zeki bir cihaz. Üstteki ve alttaki iki küçük parçayla metali kıstırıp şekillendiriyor. Gördüğünüz gibi eğrilmeye başladı bile. Daha iyi. Başladığımız yere geri döndük. Şimdi çerçeveyi yapabiliriz. Harika.
1: Çerçeveler köşelerden çekiçle hafifçe vurularak şekillendiriliyor.
3: Çerçeve kapağın çevresini saracak ve dışarıdan bakarsanız köşesi çok düzgün görünüyor. Ayrıca kapağın çok daha sağlam olmasını sağlayacak. Çok iyi.
1: Yapmaya devam ettikçe projektör daha da büyüyor. Drew'un son gördüğünden çok daha farklı görüneceği kesin. Galler'deki mobilya ustası Alex, Karpatlar'da yapılan çentik oyma masayı başarılı şekilde tutturdu, yapıştırdı ve çiviledi. Masa artık sallanmıyor. Şimdi daha yaratıcı aşamaya geçmek için hazır.
2: Masayı sağlamlaştırdım ve şimdi çekmeceyi yapacağım. Çekmece muazzam bir çentik oyma tarzıyla yapılmış. Ve çekmeceyi yaparken bu eski meşe parçasını kullanacağım. Meşe kullanmamın nedeni daha güzel oyulabilmesi.
1: Eski çekmecenin üzeri masanın kalanı gibi oymaydı. Alex özel bir keskiyle aynı dekorasyonu yeniden yapmaya çalışıyor.
2: Ahşabın dokusuna uygun bir şekilde oymak çok daha kolay. Bu ahşabı boyutuna uygun olarak kestim. Ve umarım çizgiler ve perspektif uyuşuyordur. Evet, bence oldu. Çekmeceyi yapabiliriz.
1: Çoğu deneyimli marangozda olduğu gibi Alex'in elinde de

0: Daha sonra kullanmak için ayırdığı bir sürü ahşap parça var. Yeni çekmecenin önünü yapmak için eski bir çekmeceden faydalanıyor.
1: Kendimi övmüş gibi oldum ama bence çok güzel oldu. Uyumu tam yakaladık. Gerçi üzerine bir tutacak veya tokmak yapmayı hiç düşünmedim. O yüzden biraz düşündükten sonra bunu gizli bir çekmece yapmaya karar verdim.
0: Eski bir atasözünde dediği gibi hatalarınızdan yeni şeyler yaratın. Ki eski bir marangozluk numarası kullanan Alex tam olarak bunu yapıyor.
1: Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım.
0: Alex görünmez yaylı bir parçayla açılıp kapanan bir çekmece yapmayı planlıyor. Bu parçayı atölyesinde kullanmadığı ahşap parçalarla yapıyor. Sonunda ortaya çıkan yeni parça masanın geleneksel görüntüsüne mükemmel uyuyor.
1: Buna yay koyduğumda düz duracak. Ve ayrıca destek olarak bir parça daha yaptım. Yani bayağı sağlam olacak. Şimdi bunu yapıştıracağım. Tutkalın kurumasını bekleyeceğim. Ve umarım bittikten sonra çalışacak.
0: Dorset'te metal ustası Ted, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir projektörü restore etmek için savaşıyor. Gerçi parçaları taşımakta biraz zorlanıyor.
2: Arkasındaki parçayla birlikte çok ağırlaştı.
0: Işık mekanizması üzerinde çalışmaya başlayacak ama henüz reflektörü kontrol edemedi.
2: Eğer kötü durumdaysa ciddi bir sorunumuz var demektir çünkü bana fazladan çok iş çıkaracak.
0: İngiliz projektörlerinin reflektörleri aynalı camdan yapılıyordu. Bu çok kolay kırılabilen hassas bir malzeme.
2: Oh, vay canına. Gerçekten çok iyi görünüyor. 80 küsur yıllık olduğunu düşünürsek olağanüstü.
0: Eğimli ayna ışığı kuvvetli elektromekanik ark lambasından yansıtıyordu ki bu parça her ne kadar paslanmış ve kırık olsa da düzeltilebilir.
2: Olağanüstü bir şey. Gerçekten çok etkilendim. Bu şeyler karbon arkla çalışıyordu. O yüzden üzerindeki karbon çubuğu hala duruyor. Elektrik arkı buraya gönderiliyordu ve karbon yavaş yavaş yanıyordu. Bu ışık o kadar parlaktı ki kilometrelerce yukarıdaki uçakları bile aydınlatabiliyordu. Eğer 40'lı yıllardaki parlaklık seviyesine getirirsek, retinamız tamamen yanar. Gerçekten çok parlak.
0: Ted'in önündeki en büyük zorluk projektörün dramatik bir şekilde yanmasını sağlamak ama bunu herkes tarafından güvenle kullanılabilecek şekilde de yapmalı.
2: Bu duyu bir tiyatronun spot ışığından aldım. Burada da 650 wattlık bir halojen ampulüm var. Şimdi duyu için küçük bir braket yapacağım ve ardından üzerine ampulü takacağım. Güzel olacağını düşünüyorum.
0: Orijinal karbon ark lambası kaynak ışığı kadar sıcak ve parlaktı. Kullanması tehlikeliydi. Ama aynalı reflektörün etkili bir şekilde çalışması için Ted'in aynı pozisyona yeni bir ışık kaynağı koyması gerek. Bunu yapmak için T şeklinde çelik bir braket yaptı ve eski mekanizmanın üzerine kaynakla sabitliyor.
2: Evet, güzel oldu. Bundan daha sağlam olamazdı. Duyu taktım ve güzelce bağladım. Şimdi elektrik vermemiz gerek. Bağlantı kutusu kullanıyorum. Şu anda her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak istiyorum. Ayrıca ışık yandığı zaman nasıl görüneceğini de merak ediyorum. Her şeyde olduğu gibi bu ışığı yapmak da zor. Çünkü gerçekten ağır. Harika. Evet oldu. Güzel oldu. Cam takıldığında baktığınızda bunu göreceksiniz. Hepsi görülecek.
0: Ted'in dikkatli olması gerek. Çıplak elle kuvarsa dokunamaz çünkü yağ ampulü zayıflatarak operasyon sırasında patlamaya yol açabilir.
2: Bu kadar.
0: Ayrıca 650 wattlık ampul yandığında gözlerini korumak için projektörü döndürmek zorunda.
2: Kader anı. Çok parlak. Şuna bakın. Tanrım, muazzam görünüyor.
0: Colvin Bay'deki mobilya ustası Alex, çentik oyma masayı monte etmeye başlıyor.
1: Son parça. Hayır. Sanırım şu parça buraya gelecek.
0: Ama bu restorasyonda şu ana kadar olduğu gibi.
1: Bu buraya gelecek. Güzel.
0: Hiçbir şey kolay değil.
1: Hayır değil. O zaman şu şöyle gelecek.
0: Yap bozu çözdükten sonra...
1: Hayır, diğer tarafa gelecek.
0: Ki bu biraz zaman alıyor.
1: İşte böyle. Çocuk oyuncağı.
0: Gizli çekmeceyi test etmenin zamanı geldi.
1: Vang. Kader anı. Şimdi çekmecemizi güzelce yerine yerleştiriyoruz. Ve hafifçe dokunuyoruz. Ve sonra da çıkıyor. Mutlu olmamak imkansız gerçekten.
0: Malmumu cinayına son dokunuşu yapacak.
1: Koyu renklerin ortaya çıkması ve açık renklerin lekelenmemesi için orta kahverengi kullanıyorum. Bu çok hoş. Bence bunun geleneksel bir görünüşü olacak.
0: Birkaç gün sonra antikacı Karen Sparks çentik oyma masayı almak için geri geliyor.
3: Bu parçayı görmek için sabırsızlanıyorum çünkü getirdiğimde resmen yakılacak oduna benziyordu. Kirliydi, paslıydı. Parçaları eksikti ve bence gerçekte çok özel bir parçaydı. O yüzden umarım bambaşka bir şeye dönüşmüştür.
1: Karen.
3: Merhaba Alex, bu benim mi?
1: Evet, evet senin. Harika.
3: Seni görmek güzel.
1: Çok eğlendim. Gerçekten güzel bir projeydi. Hadi bakalım şuna.
3: Harika, evet lütfen. Ah çok güzel.
1: Çok fazla abartmadım.
3: Harika.
1: Orijinal patinasını korudum.
3: Hafif kabartmalı parçaları cilalama şekline bayıldım. Gerçekten harika olmuş.
1: Sadece temizledim,
3: evet,
1: ve cilaladım.
3: Masayı canlandırmış.
1: Evet.
3: Başka bir sorun da sallanmasıydı ki tamamen düzeltmişsin. Çok güzel. Gerçekten çok ama çok hoş.
0: Karen bu masayı aldığında dağılmak üzereydi. Çekmecesi eksikti, üstü hasarlıydı ve ahşabı tozlu ve mattı. Alex masayı sihirli dokunuşuyla başka bir şeye dönüştürdü. Eklem yerlerini sıktı ve sallanma sorununu çözdü. Ahşabı tamir etti, zengin altın rengi bal mumuyla parlaklığını kazandırdı. Ayrıca geleneksel panelin arkasında yeni bir gizli çekmece yaptı.
1: Buna alttan dokunacaksın.
3: Şuna
1: ve
3: bak.
1: Ve çıkıyor.
3: Tanrım bu harika. Gizli çekmeceleri herkes sever. Bunu 220 pound'a almıştım ki yakacak oduna benziyordu.
1: Bence iyi fiyata aldın.
3: Evet, evet sanırım şimdi 1000 pound'u zorlarız. Belki biraz
1: evet,
3: daha fazla.
1: Bence çok güzel oldu. Bundan bir tane daha
3: evet.
1: Yoktur. Gizli çekmecede hoş bir dokunuş oldu.
3: Evet, evet kesinlikle.
1: Bu meslekte ince bir zevke sahip olmak çok önemlidir. Eğer bu işi uzun süredir yapıyorsanız böyle şeyleri hemen görebilirsiniz. Bu kaliteli bir masa ve dekoratif bir parça. Çok güzel. İnce zevk sahibi olan herkes özel bir parça olduğunu anlar.
0: Dorset'teki metal ustası Ted projektörü bitirmek üzere. Yeni gövdeyi tamamladıktan sonra çalışıp çalışmadığını kontrol etme zamanı.
2: Döner tabla, yataklar ve diğer tüm parçalar takıldıktan sonra kusursuz oldu. Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Devasa metal bileşenler tamamlandıktan sonra projektörün Drew'un Conway'deki deposuna götürülmeden önce birleştirilmesi ve boyanması gerek. Depoya ulaştıktan sonra Ted dikkatli bir şekilde lensi monte ediyor. Bu Drew'un parçalarla dolu sandığındaki birkaç orijinal parçadan biri.
4: Bu parçayı yeniden değerlendirmeseydik çok yazık olurdu. Çünkü artık bulmak çok zor. Başladığında Ted'in elinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Neler yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Ama projektör Drew'un son gördüğünden beri çok değişti. Ted birazdan verdiği emeklere değdi mi görecek.
4: Merhaba Ted.
2: Drew.
4: Nasılsın? Bay canına. Şuna bak. Olağanüstü. Muhteşem olmuş.
2: Kocaman değil mi?
4: Evet. Anlat bakalım.
2: Elimle cam olduğu için çapını ve çevresini zaten biliyordum ve bu iyi bir başlangıç noktası oldu. Çünkü ne kadar büyük olması gerektiğini anlamamı sağladı. Sonra alttan başladım ve yukarı doğru çıktım.
4: Dönüyor mu peki?
2: Evet, dönüyor.
4: Bu çok iyi.
2: Evet.
4: Vay canına.
2: Evet, öyle. Gerçekten iyi oldu.
0: Ted bu projektörü ilk gördüğünde bir sandığın içindeydi ve büyük bir kısmı eksikti. Devasa parabolik ayna sağlamdı ama ark lambası kırıktı, bağlantı yerleri ve parçaları eksikti.
4: Yakabilir miyiz?
2: Evet, yakabiliriz.
0: Artık eski günlerine geri döndü.
4: Bu harika. Olağanüstü. Muhteşem.
0: Ted orijinalinin yerine daha düşük wattlı bir ampul koyarak bahçe gibi yerlerde daha kullanılabilir olmasını sağladı. Askeri geçmişine uygun bir çerçeve yaptı. Projektör eskiden olduğu gibi döndürülebiliyor ve orijinal görünüşü tamamlamak için ordu yeşiline boyandı.
4: Oldukça önemli bir tarihi parçayı kurtardık. Ulusal kültürümüzü korumamız gereken en ilginç parçalardan biri. Teşekkür ederim Ted.
2: Tamam mı?
4: Evet, gidebilirsin.
2: Lütfen bir tane daha alma, olur mu?
4: Teşekkür ederim.
2: Hoşça kal.
4: Çok güzel.
2: Drew'un böyle bir şey beklemediğini düşünüyorum. Çünkü projektörü son gördüğünde sadece arkası vardı, başka bir parçası yoktu. O yüzden bu halini görünce şoke oldu. Çünkü gerçekten kocaman.
4: Gerçekten çok büyük ama bir o kadar da kullanışlı ki bence en şaşırtıcı tarafı bu. Çalıştırmak için sadece fişe takmanız yeterli. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Muhteşem bir projektör oldu. Ted buna çok zaman ve emek harcadı. Ona gerçekten şapka çıkarıyorum. Bir tane daha kurtardık.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: 2. Çay.
0: Deri işçisi Martin yamulmuş, bas tutmuş bir kutuyu lüks bir çay keyfine dönüştürüyor.
2: Bütün iskeleti çürümüş gitmiş. Ben şimdi bununla ne yapayım ha?
0: Müzik kutusu uzmanı James çöp kutusunda hazine arayacak.
3: Kabloların değişmesi gerekecek. Bazı yerleri tehlikeli olabilir.
4: Evet.
0: Ve döşemeci Craig, geçen yüzyıldan kalma eskimiş bir şezlongu Nevin'in yardımıyla restore etmeyi deneyecek.
2: Saxon'un bundan hoşlanmasını ümit ediyorum. Eğer hoşlanmazsa çok pahalı bir hata olacak.
0: Her başarılı antikacının sırrı restorasyondadır. Bu yüzden her antikacının arkasında bir zanaatkar ordusu olur.
2: Keski elimden kayarsa bize on binlerce pound'a mal olur.
0: Bu uzmanlar toplam 1000 yıllık zanaat birikimine sahip.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok güzel bir şeymiş.
3: Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Deneyimli antikacılara yardım ediyorlar.
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
7: Bana da öyle olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Ve kenara atılmış çöpleri cevhere dönüştürüyorlar.
7: Vay canına, harika görünüyor. Bir eşya daha kurtardık.
0: Galler'in kuzeyindeki Anglesey adasında deri uzmanı Martin Ashworth meşgul bir hayat yaşıyor. İngiltere'nin dört bir yanında müşterileri var. Bugün de antikacı Tony Gearing onu ziyarete geliyor. Zor zamanlardan geçmiş bir deri cevherle birlikte.
2: Tony gelmek üzere. Kusursuz bir yeteneği var. Ne getireceğini bilmiyorum ama sürpriz olacağından eminim. Merhaba Tony, hoş geldin.
6: Nasılsın? Çok klas bir şey olduğu için tamir etmekten zevk alacaktır.
2: Bu sefer ne getirdin bakalım?
6: Ne mi getirdim? Tatlı bir şey, seksi bir şey, şık bir şey, klas bir şey.
2: Espri. Parça dolu bir kutu mu? Neymiş bu?
6: 2. Çay.
2: Vay canına. Nereden çıktı?
6: Dünyanın her yerini dolaşmış ve birinin kulübesinde son bulmuş. Neredeyse eksik parça yok. Ha. Ama tamire çok ihtiyacı var.
2: Gibi gibi.
6: Gördüğün üzere.
2: Yok artık.
6: Bu su. Isıtıcı. O da gaz ocağı.
2: Bu ne için? Çay, kek, bisküvi.
6: Kek. Charleston. 1920'ler diye bağırıyor.
0: Esprey adlı İngiliz şirketi 1781'de kuruldu. Ve 1920'li yıllarda varlıklı kesim için yüksek kaliteli şık eşyalar üreterek ün kazandılar. 100 yıl önce bu piknik seti son derece lüks görünüyordu. Seyahat eden motorcuların ya da kampçıların çay molası için önemli bir eşyasıydı. Ama artık eskimiş krom katmanıyla gaz ocağı paslanmış ve bazı parçaları eksik. En önemlisi her şeyi bir arada tutan gösterişli deri lekeli, küflü ve parçalanmak üzere.
2: Her şeyden önce küfü öldürmem gerek.
6: Evet. Evet lütfen.
2: Sonra her şeyi halledip düzeltmeliyim. Üzerindeki bütün dikişlerin yenilenmesi gerekebilir. Geriye kalanları halledebilir misin?
6: Bütün metalleri kromla kaplayabilirim.
2: Tüm bunları çıkarırsam, iskeleti çıkarırsam evet. Yapar mısın?
6: Hallederim, sorun yok.
2: Ne kadar ödedin?
6: Oo, merak ettin değil mi? 80 pound
2: yok canım.
6: Verdim. Evet.
2: Görüşürüz o zaman.
6: Tadını çıkar.
2: Her zaman. Kendine iyi bak.
6: Sağ ol Martin.
2: Güle güle. Şekli kaymış, bozulmuş. Açıkçası bir kurbağadan prens ya da prenses yapmam gerekecek.
0: Martin deriyi düzeltmeye başlamadan Tony'nin restore etmesi için metal parçaları çıkarmalı.
2: Bütün metal parçalar bir kutuya konulup Tony'ye geri verilecek. Perçinlerin baş kısmını yontarak metal kutuları çıkartacağım. Umarım kolayca çıkarlar. Olduğu gibi. Buranın ne kadar kötüleştiğini görebiliyoruz. Altından çok miktarda toz ve pislik çıktı. Çok kötü bir sahne. Sadece sallayınca pislikler dökülmeye başlıyor.
0: Paslı metal Tony'nin sorunu. Ancak Martin'in sorunu daha büyük görünüyor.
2: Burası, şuna bakın. Deriye ve iskelete neler olmuş. Çeliğin altındayız. Bütün iskeleti çürümüş gitmiş. Tamir etmem için verdiği şey bu. Şuna bakın. Ben şimdi bununla ne yapayım ha? Ah olmaz olaydın. Şuradaki delikleri görüyor musunuz? Bunları mukavva yiyerek beslenen larvalar yapar. Ve burada, bakın çıkıyor hatta. Bu hakiki larva dışkısı. Tony, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok da bir işi yok ya demişti.
0: Chesterfield'a geçiyoruz. Coin Op King'in başında James Byrd var. 25 yıldır müzik kutularını restore edip piyasaya geri kazandırıyor. Eski plaklara ve müzik kutularına karşı artan bir ilgi var. Wurlitzer ve Seaburg gibi Amerikan şirketleri eskilerin rock'n'roll ile özdeşleşmiş halde. James'in bu retro müzik makinelerine olan yeteneği antikacı Serkan'ın Londra'dan gelmesine zemin hazırlıyor. Önden gönderdiği parçayı James'in tamir etmesini umuyor.
4: Ona gerçekten çok özel bir parça getirdim. Başarması biraz zor bir iş ama yapabilirse bu parça klasiklerin arasına girebilir.
3: Bozuk parayla çalışan birçok makine genellikle kulübe ve ahırların dışına konuluyordu yıllar boyunca. Bu yüzden tamir etmeyi deneyince ya kullanılamaz derecede bozuk oluyorlar ya da pasa gömülmüş oluyorlar.
4: Görüyorum ki sağ salim gelmiş.
3: Harika, çok heyecanlıyım.
4: Görmek ister misin?
3: Evet, lütfen. Seaburg Trashcan, 1940'lardan. Bu hatta ilk modellerinden, 146 model. Bu çok nadir bir parça. Bunu nereden buldun?
4: Biri bunu karanlık, pis bir garaja atmıştı. Bunu tamir edebilir misin?
3: Sağlam mesai gerektiriyor gibi. Kabloların değişmesi gerekecek. Görünüşe göre
4: tamam.
3: Bunlar orijinal. Yani öyle duruyor. Bazı yerleri tehlikeli olabilir.
4: Evet.
0: Chicago'daki Seaburg şirketi tarafından üretilen bu müzik kutusunun takma adı çöp kutusunu andıran bu sıra dışı şeklinden geliyor. 40'lı yıllarda piyasaya sürüldüğünde Amerika'nın dört bir yanındaki barlarda ve mekanlarda yerini almıştı. Marilyn Monroe'nun yer aldığı Otobüs Durağı filmindeki küçük rolü sayesinde ünü arttı. Ama bu eski popüler ürün o kadar kötü hasar almış ki uzun zamandır kimseye müzik dinletemiyordu.
3: Kromun değişmesi gerekecek. Burası da değişebilir çünkü şekli bozulmuş.
4: Tamam.
3: Burası cilalansa yeter. Bu plastik belli ki sıcak bir yerde durmuş, erimiş. İş görmezler ve değişmeleri
4: tamam.
3: Gerekiyor. Fiyatları yaklaşık $600.
4: Tamam.
3: Biraz pahalı olacak ama bunu ne kadara satın aldın?
4: 1950 verdim.
3: Pekala. Restore edilince harika olacak.
4: O zaman bunu uzman ellerine bırakıyorum.
3: Harika. İyi şanslar dostum. Müzik kutusunun bir sürü sorunu var. Sadece parçalara bile birkaç bin pound gidebilir. Elektronik parçalar var ve dış kısmı da var tabii. Kolay olmayacak.
0: Serkan gittikten sonra James müzik kutusunu hasarlı parçaları çıkarması için yardımcısı Dave'e emanet ediyor.
8: Biraz yağ sürüyorum. Böylece vidalar gevşiyor ve kolayca çıkabiliyor. Harika.
0: Dış kısmın sökülmesiyle James renkli plastik lamba kılıfının neden eridiğine bakabiliyor. Ve cevabı bulduğunu düşünüyor.
3: Lambamız 6 voltta böyle olmalı. Çok parlak değil, çok sıcak da değil. Eski haline getirdiğimde nasıl kullanıldığını göreceksiniz. İşte böyleymiş. Lambanın patlamamasına şaşırdım çünkü yaydığı ısıyı buradan hissedebiliyorum. Burada çeşit çeşit ledler var. Bunlar çok parlak ve göz alıcı. Sanırım ihtiyacımız olan da bu.
0: LED lambalar daha tasarruflu olacak ve bu restorasyonun daha güvenli olmasını sağlayacak.
3: Hadi bakalım. Harika. Parlaklığı güzel. Sıcaklığı da güzel. Bu iyi iş görür.
0: James ışık sorununu çözmüş olabilir ama bu rock'n'roll dinozoruna yeniden hayat vermek oldukça zorlu bir görev olacak. Chesterfield'daki atölyesinde James, antikacı Serkan'ın getirdiği berbat durumdaki müzik kutusunun üzerinde çalışıyor. 25 yıl boyunca eski müzik kutularını tamir ettikten sonra James bu makinelerin tarihine ve çalışmalarını sağlayan mekanizmaya hakim.
3: 1940'lı ve 1950'li yılların müzik kutularını tercih ederim çünkü genelde oldukça basit oluyorlar. İçinin mühendisliği çok iyi, içinde plastik parça yok. Her şey metal ve her şey bence çok güzel monte edilmiş. Seabird müzik kutularında beni en çok etkileyen şey tek motor kullanılması. Arkasında da bir debriyaj sistemi var ve motorun başka bir iş yapmasını sağlıyor. Plağın yerini almasını sağlıyor ve debriyaj sistemi çalıştıkça motor pick-up'ı kaldırıp plağı değiştiriyor. Yani tek motor arkadaki her şeyi kontrol ediyor. Oldukça basit. Plak yatay gelip yerini alıyor. Sonrasında platform plağı kaldırıp iğneye doğru itiyor.
0: Müzik kutusunun sistemi basit ama aynı zamanda kısıtlı. Sadece 20 plağın tek yüzünü çalabiliyor. Ama 1949 yılında yine Seaberg yeni bir sistem geliştirmiş. Seç, beğen, al. Dikey olarak yerleştirilen 50 plak çalınabiliyormuş.
3: Kapağı kaldırdığımız zaman karşımıza raf sistemi çıkıyor. Her plak dikey şekilde duruyor ve işlem şöyle gidiyor. Arkadaki oynatıcı plağı alıyor, iç tarafa doğru itiyor ve dikey duran pick-up da plağı çalmaya başlıyor.
0: Plağı iki taraflı iğnesinin olduğu dikey bir pick-up'a itince ilk kez 50 plağın iki tarafı da çalınabilir hale gelmiş.
3: Evet, şimdi arka tarafta karşımızda Seaberg'ün seç beğen al mekanizması var. Bir şarkı seçeceğiz ve umarım mekanizma plakları tarayacak ve şarkımızı bulacak.
0: Bu zekice tasarlanmış mekanizma Seaberg'ün 20 yıl boyunca piyasaya hükmetmesini sağladı ve şirketin ismini tarihe yazdırdı. Seaberg'ün ilk ürünlerinden biri olduğundan bu müzik kutusu markanın tarihi önemi açısından da oldukça rağbet görebilir. Anglesey'de ise deri ustası Martin zor zamanlar geçirmiş pahalı bir piknik setini kurtarmaya çalışıyor. İçinde yer alan orijinal mukavva parçaları böcekler yemiş. Martin'in yenilerini yapması gerekiyor.
2: Hepsini işaretledim ama koca bir yapboz gibi. Tekrar birleştirirken zorluk çekmemeliyim.
0: Bir zamanlar zarif olan dışındaki deri de hasar görmüş. Martin deriyi kurtarma konusunda iddialı.
2: Gördüğünüz gibi elimdeki deri tek parça halinde. Şimdi güzelce temizlememiz gerekiyor.
0: Asprey firması bu kutuyu kaliteli inek derisinden üretmişti. Ama bakım görmediğinden buruşmuş ve kirlenmiş. Durumu düzeltmek için Martin bir dizi ev yapımı formül uyguluyor.
2: Bu şekilde sürerek yüzeydeki pislikleri çıkartıyorum. Böyle kirli ve pis şeyleri alıp güzelce temizlemek harika bir his. Çok seviyorum. İki parça arasındaki fark belli olmaya başladı. Rengini alıyor gibi. Ayrıca yumuşaması için üst üste birkaç kat besleyici süreceğim ve şekil alabilecek kadar temizlemem gerekiyor. Oldukça zor ve şu an için deri çok hassas.
0: Temizlendikten sonra derinin üzerine bal mumu sürüyor. Ve deri bunu emerken evde yaptığı bir başka aletle dikişleri sökmeye koyuluyor.
2: Bu eski bir dikiş tığı. Yıllar önce almıştım. Derinin üzerine dikiş atarken delik açmakta kullanıyordum ama bir gün yere düşürdüm ve ucunun yamulmasıyla bir kanca halini aldı. Bu ufak kancayı kullanarak deliklerin içine girebiliyorum. Çünkü tek yapmam gereken de dikişi biraz kaldırmak. Her şeyi elle tekrar diktiğimde ipler bu orijinal dikiş deliklerinden geçecek.
0: Orijinal delikleri tekrar kullanarak Martin, kutuyu bir araya getirirken derinin zarar görmesinin önüne geçiyor. Delikleri genişletmeyi ya da yırtmayı göze alamaz. Bu yüzden sabır önemli.
2: Bütün dikişler çıktı. Şimdi içine bir kat besleyici süreceğim. Çünkü mukavvalara koyduktan sonra iç kısmına ulaşamayacağım. Normalde içeriden besleyici sürülmez. Çünkü rengi değişir ama tekrar birleştirmek için deriyi ancak bu şekilde güzelce nemlendirebilirim.
0: Deri o kadar hasar almış ki normalden iki kat fazla kreme gerek duyuldu. Bunlar bile derinin tekrar eski halini alma garantisini vermiyor. Chesterfield'da James ve yardımcısı Dave 1940'lardan kalma bir müzik kutusunda ilerleme kaydediyorlar. Dave süs olan kaplamadaki çatlağın üzerinden enamel boya ile geçiyor.
8: Kaplamanın görünüşünü kurtarmak için 54 farklı renk kullanıyorum. Bu iş çok zaman alıyor ama renklerin uyumlu olması oldukça önemli.
0: James'in listesinde sonraki iş, plak seçme mekanizmasını tamir etmek.
3: Mekanizmada yapılacak en önemli şey üzerindeki eski yağı temizlemek. İlk başta bozulduğu için motorun dönmediğini düşünmüştük. Ama sanırım milin üzerindeki kurumuş yağ çalışmasına izin vermiyor. Standart yağ çözücü sprey kullanıyorum. Yağ eriterek daha kolay silinmesini sağlıyor. Eğer bunu böyle temizleyebilirsek, belki de motoru çalıştırabiliriz. Umarım motorda hiçbir hasar yoktur. Eğer şansımız yaver giderse hareket edecek. Evet, artık dönüyor. Bu çok iyi oldu. Şimdi umarım kendi kendine dönerek plağı yerine götürecek ve platformda plağı kaldırarak iğneye yerleştirecek. Hadi deneyelim. Başarıyla sonuçlandı. Mekanizma artık kendi başına çalışıyor. Her yerini yağlamadan önce eski yağdan kurtulmamız gerekti. Eski makinelerde çok sık görülen bir sorun bu. 50 yıl önce dişlileri yağlamak iyi bir fikirdi ama zamanla yağ sertleşti ve hareketi engelledi. Ama artık gayet sorunsuz şekilde dönüyor.
0: Mekanizmanın tamiriyle James dış bölüme odaklanmak için Dave'e katılıyor.
3: İki yan parçamız var.
0: Amerika'dan sipariş edilen parçalar az önce geldi.
3: Beklediğim parça da gelmiş. Orijinal Seabird kumaşı. Evet, parçaları takalım mı?
0: Eski parçaları yaşatması için bu yaşlı müzik kutusunu birleştirme vakti. Diri uzmanı Martin, hasarlı ve kurumuş Asprey marka antika piknik setine hayat vermek için çabalıyor. Antikacı Tony'ye verdiği metal parçalar geri geldi. Kaplamalar profesyonelce olmuş. Şimdi her şeyin oturduğundan emin olmalı.
2: Çaydanlığımsı şeyi de koydum mu böyle güzelce kapanması gerekiyor.
0: Ama derinin işi hala bitmiş değil. Kılıfın yerine dikilmesi gerekiyor.
2: Dizgin dikişi atacağım. Bu şekilde geçip etrafından dolayacağım. Böylece kapandığında burada da bir düğüm oluşacak. Burada görebilirsiniz ve sıktığımda da oldukça sağlam olacak.
0: Bu teknik at dizgini gibi sağlam derilere dikiş atmakta kullanılıyor. Her dikişte iplikler derinin ön ve arkasından geçerek sağlamlaştırılıyor ve iç tarafa bir düğüm atılıyor.
2: Böylece ileride bu düğüm çözülecek olsa bile deri çıkmaz. Buna yaklaşık 1,5 gündür dikiş atıyorum ve yavaş olmasının nedeni derinin kutudan çıkarmadan önceki şekline geri dönmek istemesi. Her bir noktası direnç gösteriyor. Ben de burada attığım her dikişte bununla mücadele ediyorum, geri itiyorum. Şu an böyle bir itişmenin içindeyiz. Deriyle bir savaşa girdik gibi ve şu an için deri kazanıyor. İster inanın ister inanmayın. 2 gündür bu dikişi atmayı bekliyordum. Bu sonuncusu. Böylece artık ucunu kesebilirim. Bu sonuncuydu. Diğer tarafta da var. Bu kadar. Ve artık düzenli bir dikişimiz var. Bu kadar. Evet, artık görebilirsiniz. Orijinal dikiş deliklerinden geçtik.
0: Görev tamamlandı. Antikacı Tony Anglesey'e geliyor. Asprey piknik setinin açık havadaki çaylara hazır olup olmadığına bakacak.
6: Ha, Martin.
2: Tony, nasılsın kardeşim?
6: Çok iyiyim, sağ ol.
2: Bu bebeği hatırlıyor musun?
6: Evet.
2: Şey, kötü bir haldeydi.
6: Birçok kişi çöpe atmamı söylerdi.
2: Görelim bakalım.
6: Muhteşem.
2: Göze çarpan ilk şey düzgün olması. Eğri ya da buruşuk değil.
6: Uvi! Mükemmel duruyor.
2: Bence de güzel oldu. Son halinden memnunum ama en güzel yeri bu değil.
6: En güzel yeri değil mi? Neler yaptığını göster. Wow! Sevgi görmüş, el üstünde tutulmuş, iyi bakılmış, güzel kullanılmış ve hayatın bir parçası gibi duruyor. O zaman bir çay içelim mi?
0: 1920'lere ait olan Asbury piknik seti geldiğinde hoş olan tek şey ismiydi. Deri kılıf kurumuştu, küflenmişti ve parçalanmak üzereydi. Mukavva parçaları böcekler yemişti. Metal parçalar paslanmıştı, bazıları eksikti.
2: Şimdi ocağı açalım.
6: Wow.
2: Evet, oldu.
0: Martin eksik parçaları tamamladı ve yeni bir ocak ekledi. Orijinal deriyi temizleyip esneklik ve parlaklık kattı ve kılıfı tamamıyla restore etti.
6: Harikasın.
0: Metal parçaların krom kaplamasıyla birlikte bu set piknikçilere hoş anlar vaat ediyor.
6: Harika olmuş. Şu ana kadar içtiğim en sevimli çay bu olabilir.
2: Ne düşünüyorsun?
6: Ah, bütün günü böyle geçirebilirim. Ne kadar tatlı bir aktivite.
2: Sence paranın karşılığını alır mısın? Ne kadar ödemiştin?
6: 80 pound vermiştim. Bu haliyle 350 pound eder bence.
2: Herkes satın alabilir.
6: Kesinlikle, şüphesiz.
2: Evet.
6: Gerçekten efsanesin.
2: Tony.
6: Geri geleceğim.
2: Tadını çıkar.
6: Sonraki daha kötü olacak.
2: Evet, bundan kötüsü olamaz.
6: Çok teşekkürler.
2: Olamaz. Görüşürüz kardeşim. Oldukça mutluyum. Yani her zamanki gibi böyle güzel bir parçayı onarmak gerçekten harika. Sadece bunu ben yaptım demek harika. Bu kadarı bile yeter.

0: Colin Bay, 30 yılı aşkın tecrübesiyle döşemeci Craig, her türlü koltuğun tamirini yapıyor. Antika kanepelerden klasik sandalyelere kadar. Bugün antikacı Saxon Durant, şaşkınlık verici ve ilgiye muhtaç bir mobilya getiriyor.
1: Bana biraz sıra dışı bir şey getireceğini söyledi. Her şeyle gelebilir, çok ilginç olabilir, çok karmaşık olabilir ya da korkunç bir şey olabilir.
2: Merhaba Cray.
1: Güneş'le birlikte geldin.
2: Oldu değil mi?
1: Evet.
2: Bugün Craig'e çok garip bir mobilya getirdim. Biraz elimde patladı gibi. Antikacılar bazen tam almak istedikleri şeyleri alabiliyor sonuçta.
1: Vay canına, bunları duymuştum ama hiç görmemiştim. Kontur koltuk. Terapide oturulan koltuklara benziyor.
2: Evet.
1: Bir kolu gevşemiş.
2: Keşke tek sorun o olsa.
1: Evet, içeri taşıyalım mı?
2: Tamam, hadi bakalım. Pekala, burada pek iyi durmadı değil mi?
1: Gözlerini kapayınca güzel.
2: Çıkıntıları var. Sanırım içindeki bir şeyden.
1: Farklı bir şekil oluşmuş.
2: Evet, evet, haklısın.
1: Kumaş pek bir işe yaramıyor gibi değil mi?
2: Evet.
0: Kontor Koltuk Şirketi St. Louis, Missouri'de kuruldu. Ve 50'li yılların başlarında ilk ortopedik koltuğunu üretti. Her bir koltuk insan vücudunun hatlarına uyacak şekilde tasarlandı. Omurga destekleriyle.
1: Bir fincan kahveyle oturulmaz değil mi?
0: Manuel modellerinin ilk örneklerinden olan bu koltuk tahta pedalla ayarlanıyor. Kontor koltuklar konforu sayesinde çok sattı. Ancak fiyatının yüksek olması için vücudu olduğu kadar göze de hitap etmesi gerekiyordu. Bu koşul Craig'in yeteneklerini sınayacak olan şey.
2: Bununla ne yapabileceğimize dair birkaç fikrim var. Bunlardan biri oldukça radikal ve muhtemelen nefret edeceksin. Klasik 20. yüzyıl görünümü yapabilirsin. Adaçayı yeşili olabilir, kumaşı deniz mavisi de olabilir.
1: Dönemlik olsun,
2: evet,
1: dönemin renkleriyle.
2: Evet. Aklımdaki diğer fikir de bu radikal olan parçalı bir görünüm olması. Tahta iskeletten daha fazlası görünebilir. Bütün delikleriyle tahta ortada olacak. Bu çok iyi olacaktır. Bunlardan bir görsel oluşturabiliriz. Kendine has bir parça olacak. Hatta bir sanat eseri bile olabilir.
1: Ne tür bir renk düşünüyorsun peki?
2: O konuyu pek düşünmedim.
1: Keten kullanabiliriz. Orijinal halinde kullanılmış olabilecek bir sürü geleneksel renk var.
2: Tamam, tamam.
1: Ya da böyle bir şey de olabilir.
2: Bunu beğendim. Neden beğendiğimi de söyleyeyim. Yıpranmış durduğu için.
1: Evet.
2: Benim tercihim bu yönde ama tamam. Sen bilirsin.
1: O zaman tercih benim değil mi?
2: Tabii ki.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Ne demek?
0: Bu koltuk için antikacının cesur fikirleri var. Ama bu durum Craig'in konfor alanının dışına çıkmasına yol açıyor.
1: Saxon koltuğun soyulmasını istiyor. İskeletinin ve diğer şeylerin görünmesini istiyor. Bu da döşemecinin yaptığı her şeyin tam tersi demek. Koltuk oldukça basit. Umarım burası kolayca çıkar. Koltuğu soymaya başlıyorum. Kumaşın hepsini çıkaracağım. Parçalarına bakacağım. Sonrasında Saxon'la neler yapabileceğimizi konuşacağız.
0: Kumaşın sökülmesiyle Craig, müşterisinin görünmesini istediği iskelete ulaşıyor ama haberleri iyi değil.
1: Ahşabın durumu hoşuma gitmedi. Üzerinde çok fazla delik var. Her yeri lekelerle dolu. Çok pis duruyor.
0: Birkaç telefon görüşmesinden sonra Craig yeni bir plan buluyor.
1: Saxon'la konuştum. Fotoğrafları gördükten sonra bana katıldı. Şimdi şuna karar verdik. Bu dralon kumaşla örteceğiz. Saxon bu teflon kumaşı gönderdi. Koltuğun türüyle de uyumlu olacak. Rengi koltuğun dönemiyle uyumlu olacak. Bence oldukça güzel duracak.
0: Müşterinin Londra'daki bir moda evinden getirdiği bu kumaş, kadifemsi bir dokuya sahip. Koltuğa lüks bir hava katacağı kesin.
1: Bu kumaşlarda özellikle dralon veya kadifelerde çizgiler vardır. Çizgilerin doğru yöne bakması son derece önemli. Kol bölgelerinin içine de kumaş yerleştirmeliyim. Buradaki çizgiler bununla aynı yöne bakmalı. O da ileriye. Ters çeviriyorum.
0: Koltuğun her yerinde kıvrımlar var. Kumaşın iyi oturması için Craig'in bütün bilgi birikimine ve özel aletlere ihtiyacı var.
1: Bu benim birleştirme bandım. Kartondan yapıldığı için kumaşın köşesinde güzel düz bir görünüm elde ediyorum. Bu da başka bir püf noktası. Burada bunu kullanacağım. Buna kumaş tutucu diyoruz. L şeklinde bir metal. Bir tarafı tutarken diğer tarafa dişlerini geçiriyor. Bunu doğru yere getirdiğimde kumaş istediğim şekilde duracak.

0: Başka bir
1: makasımı aldım. İskeletin köşesini elimle tutuyorum ve parmaklarıma doğru kesiyorum. Tabii parmağımı kesmeden.
2: Kollar bittikten sonra Craig koltuğun gövdesini kaplamaya geçiyor. Hantal görünümünden kurtulması için kumaşa oluklu bir görünüm ekleyecek. Bunun için kumaştan bir parça kesip içinden ufak bir boru geçiriyor.
1: Evet, kumaşı borunun etrafından geçiriyorum. Boru içinde ve makineyle de dikiyorum.
2: Craig'in kullandığı yöntem kumaşa derinlik katıp şekil vermenin zekice bir yolu. Ancak boruların mükemmel hizalanması şart.
1: Şu anki amacım boruları çekerek olukları oluşturmak. Şu an görebilirsiniz. Yavaştan şekli oluşuyor. Bütün borular oluk şeklini alana kadar devam edeceğim. Sıkı olmaları için katlara uyguladığınız kuvvet aslında oldukça şaşırtıcı.
2: Müşterisinin isteğinin aksine ahşap iskeletin tamamı kumaşla kaplı olacak. Ama Craig müşterisinin istediği zarafeti eklemenin bir yolunu buluyor.
1: Bir fikrim var. Bir anda aklıma geldi. Koltuk her türlü farklı olacaktı. Ben de birkaç farklılık daha ekleyeceğim. Umarım Saxon yaptıklarımı beğenir.
2: Chesterfield'da James, 40'lı yıllardan kalma müzik kutusunu antikacı müşterisi için tamir etmekle meşgul. Teslim etmek için neredeyse hazır. Son bir dokunuş kaldı. Ön kısımda yer alan Seaburg'un ikonik amblemi.
3: Trashcan için çok fazla bir iş gerektirmeyen bu parçayı bulabildik ve bu parça odak noktası olacak. En önemli parçalardan birisini takacağım için çok heyecanlıyım. 80 yıllık olmasına rağmen kromu çok iyi. Bence kesinlikle muhteşem olacak. Kesinlikle.
2: Krom'un parlamasıyla James, Serkan'a gelmesi için telefon açıyor. Müzik kutusunun istediği gibi olup olmadığına o karar verecek.
4: Bunu satın aldığımda pas tutmuş bozulmuş bir müzik kutusuydu. Adeta bir çöpe benziyordu. Ama bunu kurtarmayı istememin sebebi çok ikonik olması. Bugün atölyeye girdiğimde parladığını görmeyi umuyorum. Ve umarım şarkıların hepsini sorunsuz şekilde çalıyordur. Ne haber James?
3: Gayet iyiyim. Seni gördüğüme
4: sevindim.
3: Seni
4: görmek de güzel.
3: İçeride senin için bir şey var. Ama içerisi biraz karanlık olduğundan dikkatli yürü.
4: Pekala. Vay be James. Neler yapmışsın?

0: Şuna bak. İnanamıyorum.
1: Etkiledi mi?
0: Yaptıkların beni şoke etti.
1: Biraz zaman aldı ama her şeyini hallettik ve bir 80 yıl daha gitmesini umuyorum. Bunu bir de ışıklar açıkken görmelisin. Üzerinde bir sürü çizim var. Harika duruyorlar. Kesinlikle.
0: Tamam.
1: Işığı açsana.
0: Bir ışıkta görelim.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle harika. Neler yaptığını anlatsana.
1: Kromları cilaladım. Bunu ve öndekini. Buraya yeni bir panel taktım. Yeni ızgara da harika duruyor. Öne birkaç ayna ekledim. Eskileri fena değildi ama hepsi iyi değildi. Bence ayırt edemedin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır.
1: Kırmızı kumaş da yeni. Çok da pahalıydı. Sadece bu kumaş parçası 75 pound'tu. Ve yandaki plastikler de var.
0: Plastikler erimişti.
1: Evet.
0: Nasıl olduklarını hatırlamıyorum. Çok kötüydüler. Vay canına.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Serkan müzik kutusunu ilk getirdiğinde çöplükten yeni çıkmıştı. Dış kısım erimiş ve eskimişti. Mekanizmada kuruyan yağ nedeniyle sıkışmıştı.
0: Bir şeyler dinleyelim mi?
1: 20 şarkı seçebilirsin.
0: Tamam.
1: Birini yolla gelsin.
0: Şanslı 7 ile başlayalım.
2: James eksiksiz bir restorasyon yaptı. Mekanizma sorunsuz çalışıyor ve hoparlörler de elden geçirildi.
1: İşte bu kadar.
0: Sesi de harika.
1: Bunların sesi başka yerde yok. 1940'lar olduğu için tabii ki de 78'lik plak kullanılıyor. Sesi mükemmel. Tam dönemini anlatıyor. Kesinlikle.
2: Krom bölümler cilalandı. Erimiş plastikler değiştirildi. Ve kumaş eklendi. Ayrıca eski ampuller LED ampullerle değişti. Havasını değiştirmeden güvenliği arttı.
1: Senin disco tarzını ne kadar sevdiğini biliyordum. Bu yüzden ilk başta orijinal ampulü kullanıp ortalığı aydınlatmayı düşündüm. Ama sonra fikrimi değiştirdim.
0: Tamam.
1: Motorlu lamba yerleştirdim. Karanlıkta harika görünüyor.
0: Ona da bakabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Vay be, harikaymış. Düzenekten gözümü alamıyorum.
1: Tahmin
0: edebiliyorum. Kesinlikle harika olmuş. Kesinlikle şahane. Çok mutluyum. James'e şapka çıkarıyorum. Gerçekten çok emek harcamış. Orijinal hoparlörüyle birlikte sesi de gerçekten harika. Ateşin karşısında oturuyormuşsunuz hissini yaratıyor. 1950'ye satın almıştım.
1: 1950 en ucuz parça değil ama İngiltere'de bunları bulmak çok zor. Ben bu haliyle 10.000 pound'a satılabileceğini düşünüyorum. Paranı en az ikiye katlayacağından eminim dostum.
0: Paramı ikiye katlarsam sana bir şişe yollayacağım.
1: Söz mü?
0: Söz veriyorum. Bunu paketleyebilirsek buraya birini göndereceğim. Bunu Londra'ya götüreceğiz ve paraya çevireceğiz. Sen de onu alacaksın.
1: Tamam.
0: Harika,
1: güzel.
0: Kendine iyi bak.
1: İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Seabird biraz zorluk çıkardı. Birçok gecemin uykusuz geçmesine neden oldu ama bitirip her şeyin çalıştığını görmek kesinlikle her şeye değdi.

0: Colvin Bey de döşemeci Craig müşterisi için 20. yüzyıldan kalma bir koltuğu onarıyor. Koltuğa biraz hava eklemek istediği için gövdesini yeşil kumaşla kapladı ama bir başka planı daha var.
1: Kontur koltuğun döşemesini tamamladım ve boruların içinde olmasına rağmen gözüme yine de çok düz geldi. Ayak kısmını sade bıraktım. Arkalara birkaç düğme ekledim. Biraz hareket katması için. Parçaların amacı koltuğa bakır eklemekti. Bakır sipariş ettim ve parlak levha şeklinde geldi. Ama bence biraz ucuz. O yüzden evden yardım istedim.
0: Demir ustası Nev Morrison, demir ocağı Colvin Bey'den 15 kilometre mesafede ve arkadaşına yardım etmekten hiç çekinmiyor.
2: Craig'in elinde yanlarına bakır eklemek istediği bir koltuk varmış. O da bana kalıpları yolladı. Neyse ki bakır biraz kalın. Tam düz olmamasından biraz endişeleniyorum. Koltuğun yanında yamulabilir ve hiç güzel durmayabilir. Bu yüzden biraz destek ekleyeceğim. Hem biraz daha göze hitap edecek, hem de daha sağlam olacak. Ayrıca işlem daha eğlenceli olacak. Sadece bir şeyleri kesip geçmeyeceğim.
0: Craig Nev'den koltuğun yanlarına ve kollarına gelecek dekoratif paneller istedi. Nev işe kol panellerinden başlıyor.
2: Evet, şimdi kalıbı yerleştiriyorum. Bakır çok kalın olduğu için uç kısmından katlayacağım. Böylece Craig'in monte edeceği yerler iki kat daha kalın olacak. Ama işe keserek başlamayacağım. Hala tek parçayken üzerine birkaç çentik atacağım. Böylece hareket etmesinin önüne geçeceğim.
0: Çentik atmak için Nev bakır panoyu yerleştiriyor ve çekiçle keski kullanıyor.
2: Gördüğünüz üzere derin oldu ve güzel bir eğim ekledi. Bunları sonra düzelteceğiz. İlk işlemimiz bu, hareket eklemek. Şu an için MDF üzerinde komik bir parça gibi duruyor. Bu keski de aslında tam bir keski değil. Ucu oldukça yuvarlak. Bakırı güzelce yamultup MDF'nin içinden geçmesini sağlayacak. Bunu kaldırabilecek kadar yumuşak. Evet, bu iş bitti. Çentiklerle birlikte parçanın hatları artık tamam. Diğer taraftan bakınca şu an için oldukça karışık görünüyordur.
0: Bakır levha o kadar kalın ki, Nev bakırı kesmek için tenekeci makası kullanıyor.
2: Bu da tamam. Bu kaba girintiler daha şimdiden sağlamlaştırdı ama hiçbir zaman çok güçlü olmayacak. Bundaki amaç şu, Craig bunu koltuğa takarken şeklini daha iyi korumalı.
0: İşlemin sonraki adımında Nev keskiyi mengeneye sıkıca sabitliyor. Keskinin üzerine bakırı yerleştirerek devam ediyor. Girintileri derinleştiriyor ve bakırı döverek şeklini veriyor.
2: Daha şimdiden belli oluyor. Üzerinden geçtiğim şu bölümle geri kalanın farkı. Bu girintileri biraz daha derinleştirerek çeki düzen verdim ve üzerindeki çekiç izleri de belli oluyor. Böyle olmasını istiyorum. Etrafındaki düz yeri döveceğim ve her yerine çekiç değmiş olacak. Ama evet, yavaştan oluyor, güzel oluyor. Artık çok daha sert. Bu girintileri eklediğim için çok mutluyum.
0: Colvin Bey de Craig koltuğun restorasyonunda sona yaklaşıyor. Demir ustasının evden elle dövülmüş bakır paneller geldi. Şimdi bu parçaları koltuğa eklemesi gerekiyor.
1: Harika bir iş çıkarmış. Dövülmüş efekti var. Ortasına doğru çıkıntısı da var. Harika olmuş. Artık çivilenmeye hazır. Evet, bakırı bunlarla çiviliyorum. döşeme çivileriyle. Bunların farklı renkleri ve farklı boyutları mevcut. Bakırla uyumlu olacağı için bunları kullanıyorum. Yine sonlara doğru geldiğimde kolun şeklini alması için bakırı bükmem gerekecek. Fena bükülmüyor ama biraz zorluyor çünkü nevin ortasına eklediği bu çıkıntı bakırı kuvvetlendirdiği için bükme işini biraz zorlaştırıyor. Elimden gelen tek şey Saxon'un hoşuna gitmesini ummak. Eğer beğenmezse bu hata pahalıya mal olur.
0: Craig bakır panelleri monte ettikten sonra müşterisi koltuğu almak için gallere giriyor.
3: Çirkin ördek yavrusu gibi olacak. Kumaşı benden aldığı için görünüşünü tahmin edebiliyorum. Onun dışında hiçbir fikrim yok.
1: Merhaba Craig. Saxon.
3: Yol boyunca sadece bunu düşündüm.
1: Bana getirdiğin koltuk mor ve pembeydi. Kumaşı sen yolladın. Ben de o kumaşla kapladım. Ama birkaç şeyle oynadım. Umarım hoşuna gider. Gergin olduğumdan gülüyorum. İşte şunu çıkaralım ve son halini gör.
3: Hadi canım, yok artık. Biraz farklı olmuş. Çok iyi olmuş. Evet, nutkum tutuldu. Bunu nasıl yaptın?
1: Nev'i çağırdım.
3: Evet.
1: Bunu Nev halletti. Güzel, parlak bir bakır bekliyordum. Nev fazlasını yaptı. Harika oldu.
3: Bakırın eski görünmesini sevdim.
1: Güzel gitti.
3: Bakır yeşili var.
1: Evet, üzerinde bakır yeşili de var.
3: Evet, kumaş da güzel duruyor.
0: 20. yüzyıldan kalma bu yatar koltuk Craig'e geldiğinde çalışır durumdaydı ama birinin satın alma ihtimali yoktu. Çirkin kumaşı lümpen görünümüne katkı sağlıyordu. Müşterisi Craig'den bu tuhaf koltuğu bir sanat eserine dönüştürmesini istedi. Craig biraz yardımla bunu başarısını
1: yaptı. Harika oldu.
3: Bakırın eski görünmesini sevdim.
1: Güzel gitti.
3: Bakır yeşili var.
1: Üzerinde bakır yeşili de var.
3: Evet. Kumaş da güzel duruyor.
0: 20. yüzyıldan kalma bu yatar koltuk Craig'e geldiğinde çalışır durumdaydı ama birinin satın alma ihtimali yoktu. Çirkin

0: böylece daha stil sahibi oldu. Demir ustasının evin elinden çıkan paneller sayesinde herkesin gözünü alır hale geldi.
1: Biraz steampunk olmuş, biraz da Victoria dönemini andırıyor. Azıcık da endüstriyel, hatta neredeyse postmodern. Çıkıp bir oturmayı deneyeyim.
2: Biraz
1: oturmak için çaba sarf etmen gerekiyor, evet, değil mi? Rahatmış.
2: Bunu çektiğim zaman uçuşa geçeceksin,
1: tamam,
2: hazır mısın?
1: Tamam, çek gitsin. Vay be. Oldukça rahat. Amerikalıların neden sevdiğini anlıyorum. Tamamen eşsiz bir şey yarattın. Evet, sen ve...
2: Evet. Bundan bir tane daha bulamazsın.
1: Kesinlikle öyle. Bence satabilirim. Oldukça uçuk bir parça.
2: Bunların da bir pazarı var.
1: Evet, biliyorum. Sanırım çok komik bir fiyat vermem gerekiyor. Örtüyü kaldırdıktan sonra tabii kumaşın nasıl olduğunu biliyordum ama geri kalanı, bakır parça tamamen sürpriz oldu. Neil A. Craig'in ortaya koyduğu işçilik kesinlikle kusursuz. Evet, şimdi ben bunu kamyonete yükleyip internete koyacağım. Bakalım ne olacak.
2: Bakalım ne kadara satacaksın.
1: Bir dakikaya geliyorum.
2: Tamam. Şahsen bence farklı oldu ve bu yüzden satabiliriz. Koltuk zamanla çok hoşuma gitti.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Çok kötü kokuyor.
2: Yok, koku değil.
3: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
4: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
5: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli? Gencecik adamlarsınız ya.
6: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
7: Ter kalacağız bunlara.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
11: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Bugün dışarı çıkıyoruz, teras ve verandanız için alet edevat bakıyoruz. Çekiç sallayacak yeriniz yoksa bunu deneyin.
1: Otomatik çekiç bu durumlarda mükemmel bir alet.
0: Hiç görünmeyen bir tutturma sistemine ne dersiniz? Güzel ve hızlı. Ya da yer silme kadar kolay bir boyama yöntemine? Tahtalarınızı tutan sağlam bir tutucu, tozu toprağa alan bir süpürge ve sabuna dokunmayan bir basınçlı yıkama makinesi nasıl olur? Mor bir hortum gördünüz mü hiç? Bir şirket hortumları renkli yapıyor.
2: Hortum imalat süreci burada başlıyor.
0: Bir fabrika gezisinde sırları öğreneceğiz. Ve son olarak piyasanın en büyük isimlerinden biriyle konuşacağız.
3: İlk formül ahşap eğlence trenlerinde kullanıldı.
0: Su geçirmez boyaları tanıyacağız. Terasınızda çalışmak için bir sürü şey anlatacağız az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün teras ve verandalardan bahsedeceğiz. Böyle terasların altında çalışırken bazen çekiç sağlayacak yeriniz olmaz ama şimdi iyi bakın. Onun için bu otomatik çekiç lazım.

0: Vakili bu alet o çivileri çok güzel çakıyor. Dar yerlere çivi çakmanız gerektiğinde normal bir çekiç işinizi görmez. Ama bu alet görür. Yeni 12 voltluk bu otomatik çekiç büyük küçük her çeşit çiviyi istediğiniz yere çakarak rekabeti bitiriyor.
1: Bu terasın aralıkları 30 santim bırakılmış. 45 santim standardına göre biraz dar. Otomatik çekiç bu durumlarda mükemmel bir alet.
0: 12 voltluk bu otomatik çekiç sadece 1,5 kilo ağırlığında ama kesinlikle hafif sıklet değil.
1: Hizalıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz ve düğmesine basıyorsunuz.
0: Düğmeye her bastığınızda otomatik çekiç dakikada 2700 darbe vuruyor. İşte size sağlam bir çekiç.
1: Mıknatıslı bir ucu var. Çiviyi yerine oturtuyorsunuz ve işiniz kolay.
0: Ayrıca geleneksel makinelerin aksine bir kompresör ve hortum yok.
1: Kablosuz olduğundan havalı sistemlerdeki gibi hortumlar dolaşmıyor. Ayrıca hafif ve cebinize koyabiliyorsunuz. Merdiven inip çıkmak sorun olmuyor.
0: Ergonomik tasarımlı kayışı onu tek elle kullanım için mükemmel kılıyor. Ayrıca özel lityum iyon pili sayesinde sadece 30 dakikalık bir şarjla saatlerce çalışıyor.
1: Bir profesyonel gibi çivi çakmak için profesyonel olmanız gerekmiyor. Çiviyi yuvaya oturtun ve çakın.
0: Ve bu çekiç elinizdeyken dar bir yerde olsanız da önemli değil. Çiviyi her yerde kolayca çakmaya hazırsınız. Dışarıda çalışırken ortalık kirlenebilir. Temizlik için bir süpürge yeter tabii ama onun da kendi pisliği olur.
2: Süpürge işi zordur. Toz kalkar, pisliği topladığınızda alması çok zor.
0: Şimdi göreceğiniz süpürge burada devreye giriyor.
2: Bu süpürge tozu, taşı, çimeni, her şeyi topluyor.
0: Sadece itilen motorsuz bir süpürge.
2: Fırçalar her şeyi topluyor ve haznenin içine atıyor.
0: Siz süpürgeyi itiyorsunuz, fırçalar dönüyor ve her şeyi topluyor.
2: Alttan görüntüsü işte böyle. Fırçalar her şeyi içeri çekiyor. Ayrıca tekerleri sayesinde köşeleri de topluyor.
0: Sadece 7 kilo ağırlığındaki bu süpürgeyi kullanmak kolay. Duvar koruması sayesinde köşe bucak temizlik yapabiliyorsunuz.
2: Haznesi şeffaf olduğundan içi dolunca görebiliyorsunuz ama zaten kapasite 25
0: yani litre. İçi kolay dolmuyor. İşiniz bittiğinde ise?
2: Boşaltması çok kolay. Kolu indiriyorsunuz ve hazneyi çıkarıyorsunuz. İçine biriken bütün pisliği görebiliyorsunuz ve çöpe boşaltıyorsunuz.
0: Fırçalar düz ve pürüzlü zeminlere göre ayarlanabiliyor.
2: Bu düğmeyi çeviriyorsunuz ve fırça yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Terasınızda yüksek ayar yapabilirsiniz ama kaldırımdayken ayarı ortaya getirebilirsiniz.
0: Bu alet temizlik işini gerçekten çok kolaylaştırıyor.
2: Siz sadece itin, fırçalar önünüze gelen her şeyi tutuyor ve toz, toprak, çimen ne varsa toplayıp haznenin içine atıyor.
0: Bu şirket kompozit kaplama malzemeleriyle biliniyor. Şimdi ise bu malzemeleri yepyeni bir yöntemle birleştiriyorlar.
3: Adını Fiberon Hayalet Kilit Sistemi koyduk.
0: Adı hayalet. Çünkü kilitleri yukarıdan görmüyorsunuz. Kilit sistemi balistik kilit tabancasıyla tutturuluyor. Tabancayı dolduruyorsunuz ve tetiği çekiyorsunuz. Yerine mi oturtuyoruz?
3: Evet, bu şekilde. Hizalamak için karşılıklı açılmış yuvalar var. O nedenle her birini aynı hizada denk getirebiliyorsunuz. Ortalıyorsunuz ve kilitliyor.
0: Aşırı hızlı. Bunları 2 dakikada döşeyebilirsiniz. Hem güzel hem hızlı. Vay canına. Kilitler çivi gibi çakılıyor. Ama birini sökmeniz gerekirse hiç sorun değil. Kilitlerin en iyi yanı çivi gibi çakılması ama vida gibi sökülmesi.
3: Aynen.
0: Çok beğendim. Hayalet kaplama sistemi normal sistemlere kıyasla %50 daha hızlı. Bunları kaplamak ve sandviçimin başına geri dönmek.
3: Evet.
0: İşte bunu sevdim. İşte bunu çok sevdim. Bir teras projesini yaparken tahtalarımı tutmak için üçüncü bir elimin olması iyi olurdu. İşte bu süper tutucu çelik döküm ve bir ton sıkıştırma kapasitesine sahip. Siz sadece ayağınızla bu mandalı bastırın. Bu tahta artık yerinden kıpırdamaz. Ben de işime başlayabilirim. Sapasağlam tutuyor. Hoşuma gitti. Hareket halindeyseniz işte size tahtalarınızı tutacak bir alet. Süper tutucu. Katlanır yapısı sayesinde taşınması kolay.
4: Kompakt taşıması kolay ve ağır malzemeleri taşıyacak kadar da sağlam bir alet.
0: Şantiyeye vardığınızda kurulumu hızlı oluyor. Ayakları yere kilitleniyor. Sonra da işinize başlayabiliyorsunuz. Ayakla kontrol edilen mandal sayesinde elleriniz serbest kalıyor. Kilitler bir tonluk sıkıştırma gücüyle sımsıkı kapanıyor.
4: Her türlü malzemeyi sıkıştırmak kolay. Bunu normal bir aletle yapamazsınız.
0: Süper tutucu ayarlanabilir yapısıyla 5 santim tahtaları da demirleri de sıkıştırıyor. Kilidi ters çevirdiğinizde ekstra genişlik sağlıyorsunuz ve kapı tahtalarını da tutturabiliyorsunuz. Normal bir tezgahtan çok daha pratik.
4: Kilidi başka bir yerde kullanmak yerine çalıştığınız platformun üstünde kullanabiliyorsunuz.
0: Bu süper tutucuyu nereye kurarsanız kurun yerinden kımıldamıyor. Az sonra tıpkı paspas yapar gibi hızlı ve yeni bir boyama sistemi. Boya konusunu ise sektörün simgesi olmuş bir markadan öğreneceğiz.
5: Bu boyayı terasınızda, kaplamalarınızda, teras mobilyalarınızda kullanabilirsiniz.
0: Su geçirmez boyayı nasıl yaptıklarını öğrenmek için fabrikayı ziyaret edeceğiz. Güzel görünen bir boya. Terası güzelleştirme vakti ama bugün temizlik yerine boya yapıyoruz. Boya süpürgesi boya işini paspas yapmak kadar basit bir hale getiriyor. Yağ bazlı veya lateks boyayı depoya doldurun ve işe başlayın.
2: Çok güzel. Depo yaklaşık 2 litre kapasiteli. Bu miktarla yaklaşık 20 metre zemin boyayabiliyorsunuz.
0: Boya ayarlanabilir akış kontrolü sayesinde süpürge ucundaki yastıklara damlıyor.
2: Boya akışını üstündeki düğmeden kontrol edebilirsiniz. İster daha çok ister daha az açabilirsiniz.
0: Yastıklar boyayı tahtalara yayıyor, fırçada tahta aralarını boyuyor.
2: Deposunu isteğinize bağlı bir veya iki kez dolduruyorsunuz. Zamandan tasarruf ettiriyor. Fırçayı boyaya batırıp tahtalara sürmüyorsunuz.
0: Hem zaman kazandırıyor hem de temiz. Çünkü boyayla ve fırçayla uğraşmak temiz bir iş değil.
2: Ayrıca giysilerimi kurtarıyorum çünkü kirlenmiyorum. Fırçayı boyaya batırıp geri koşmuyorum. Damlaları silmiyorum ve her defasında bunu tekrarlamıyorum.
0: Bu boya süpürgesi boya işini çok kolaylaştırıyor. Hem kolay hem temiz ve en iyisi çok kolay. Terasınıza yeni bir boya atmak onu tabii ki güzel gösterir. Su geçirmez bu boyalar hem solmuyor hem de terasınızı suya karşı koruyor. Şirket Kentucky Richmond'daki fabrikada bir günde 45.400 litre boya üretiyor. İzliyoruz. Ahşap terasları, teras mobilyalarını ve hatta kulübeleri güzel göstermek gerektiğinde bu boyalar 1929'dan beri hizmetinizde.
5: İlk formül ahşap eğlence trenlerinde ve New Hampshire otoyolunda kullanıldı.
0: Bu boya Niagara şelalesindeki ahşap seyir teraslarını bile koruyor. Şirketteki dostlarımız son günlerde yeni bir şampiyon daha ürettiler. Tıpkı ilk ürün gibi suya dayanıklı lateks boya. Üstelik 100'den fazla renk seçeneği var.
5: Lateks boya açık havadaki ahşap yüzeyler için yapıldı. Yani cephe kaplamanızda ve teras mobilyalarınızda kullanabilirsiniz.
0: Uygulaması da kolay bir boya. Bir kaba alın, bir fırça, bir rulo veya bir boya süpürgesi alın ve sürün.
5: İsterseniz bir kat sürün, o da sizi korur. Veya daha çok renk isterseniz, daha çok koruma isterseniz birkaç kat daha sürebilir ve kalınlaştırabilirsiniz.
0: Ufak ve erişmesi zor yerler için sprey seçeneği de var.
5: Görüntüsü sprey boyaya benziyor ama içinde dış cephe ahşap boyası var.
0: Yani suntaları, sandalye kollarını ve kenarlarını teneke kutuda satılan su geçirmez boyanın aynısıyla boyayabilirsiniz. Peki bu efsane boyayı nasıl üretiyorlar? Bunu öğrenmek için Kentucky Richmond'daki fabrikaya geldik. Her şey kapı önündeki bu teslim alma noktasında başlıyor. Vagonlar ve kamyonlar ham maddeleri buraya boşaltıyor. Bu boru sistemi ham maddeleri fabrikaya taşıyor ve ham maddeler ön karıştırma alanında 190 kiloluk varillere dolduruluyor. Bu variller toz pigment bulunan torbalarla buluşuyor ve birlikte hızlı karıştırma makinesine yollanıyor.
6: Bütün ham madde karıştırılıyor. Dakikada 400 ila 800 devir arasında dönerek bir günde ürettiğimiz boyanın 3000 ila 5000 litresini tek seferde halletmiş oluyor.
0: Boş torbalar vakumlu bir sistemle geri dönüşüme giderken yeni üretilmiş boyalar tankın içine alınıyor. Laboratuvar elemanları renk ve kıvam kontrolü için buradan numune alıyor.
6: Kalite kontrolü boya için aşırı önemlidir. Geçen yıl veya daha önce aldığımız kırmızı boya bu sayede hep aynı tondadır.
0: Kalite kontrolünü geçen her ürün dolum makinesine yollanıyor. Boş kutular hatta alınıyor ve dolum işlemi başlıyor.
6: Bu dolum makinesi bir mesaide 15 bin litre, bir günde 45 bin litre boya doldurma kapasitesine sahiptir.
0: Kutular dörtlü gruplar halinde kutu başına 3.80 litre boya veren muslukların altına geliyor. Hızlıca kapak makinesine yollanan dolu kutular taşıyıcı banda alınıyor ve etiket basımı için yan yatırılıyor. Ardından dik konuma getiriliyor ve taşıma sapları monte ediliyor. İşi biten kutular karton kutulara alınıyor ve streç filmle sarılıp nakliyeye hazır oluyor. Siz de bu sayede terasınızı güzelleştiriyor, kulübenizi boyuyor ve teras mobilyanızı koruyorsunuz. Eşyalarınız hem iyi görünüyor hem de uzun zaman dayanıyor. Az sonra eski sinekliği unutun. Kuş severler için.

0: el var. Ağırlık.
1: 3,5 kilo ağırlığında bir hortum alacağınız, 15 metresi 1,5 kilo gelen bir hortum alın. Bu hortumu yere serdiğinizde sanki elinizde hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Çok hafif ve çok kolay.
0: Standart hortumlar vinilden yapılıyor. Bu şirketin hortumları ise poliüretandan yapılıyor.
1: Poliüretan çok daha sağlamdır ve çok daha hafiftir ve gerçekten iyi bir hortum yapmak için o kadar da çok ham madde kullanmanız gerekmez.
0: Bu hortumlar sadece hafif değil, aynı zamanda dolaşmıyor. Düğüm olsa bile içinden su akıyor. Bu hortumlardan güvenle su içebilirsiniz. Hem köpeğiniz suyunu içebilir hem de çocuklarınız plastik içme korkusu yaşamadan güvenle susuzluklarını giderebilir. Bu hortumlar hem kullanışlı hem rengarenk.
1: Patlıcan moru, zeytin yeşili, espresso kahvesi, kızılcık kırmızısı. Mor, yeşil, kırmızı da diyebilirdik ama eğlenceli olmazdı.
0: Bu kaliteli hortumları nasıl yaptıklarını öğrenmek için Oregon McMinnville'deki fabrikaya gittik.
2: Hortum imalat süreci burada başlıyor. Plastik pelet, termoplastik üretan, yani ayakkabı tabanlarındaki veya basket topu yüzeyindeki malzeme. Ham madde kurutuluyor ve nemi alınıyor.
0: Peletler bir vakum makinesiyle emiliyor. Renkli boncuklarla karıştırılıyor ve 220 dereceye kadar ısıtılıp eritiliyor. Basınç makinesi bu yumuşak plastiği hortum şekline üflüyor. Yumuşak hortum soğutulup sertleştirilmek üzere bir sulama sisteminin içinden geçiyor.
2: Hortumumuz normal ebatta üretildi. Şimdi onu bu makineye sarıyoruz.
0: Siyah hortum sargı adındaki bu robot kontrollü makineye yollanıyor. İplikler o kadar hızlı sarılıyor ki görebilmenin tek yolu elektronik flash kullanmak. Üstü kaplanan hortum ısıtma tüneline yollanıyor. Üstündeki iplikler sıkıştırılıp yapıştırılıyor. Soğuk bir banyonun ardından üretim tamamlanıyor.
2: Hortumun bitmiş hali bu. Dış kaplamanın yapıldığını görüyorsunuz. İplikler artık gevşek değil. İşte bu şekilde.
0: Üstü iplik kaplı hortum kaplama makinesine yollanıyor ve dışı kaplanıyor. Ardından bir sürü güzel renkle zenginleştirilmiş son poliüretan kaplama yapılıyor. Bitmiş hortum ölçüm makinesine gidiyor. Lazer gözler kalite kontrol esnasında santimin 5000'de bir hassaslığında kalınlığını ölçüyor. Uyarı ışığı üretimi sonlandırıyor.
2: Yeşilin anlamı iyi, sarının anlamı hortum fazla kalın. Kırmızının anlamı hortum fazla ince.
0: Kontrol edilen hortumun işlemi elde tamamlanıyor. Uçlarına helezon şeklinde bir tutturma ucu takılıyor ve krom nikel bağlantı elemanı monte ediliyor. Sonuçsa hem hafif hem dolanmayan hem de taşıması kolay yeniden icat edilmiş bir bahçe hortumu.
1: Bahçe hortumunu seviyorum diyen birini tanıyor musunuz? Artık herkes seviyor.
0: Güvenle su içebilirsiniz. Sıcak bir günde çok iyi geliyor. Bugün izlediğiniz bütün ürünler hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Sırada. İşte güneş ve aklınıza gelen diğer her şey arabalar için dünyanın en gelişmiş hava durumu tesisinde gerçekleşiyor. El yapımı beyzbol eldivenleri, kırık parmaklarla saatte 160 kilometre hızla gelen topu yakalama arasındaki farkı belirliyor. Ve geçmişi Dickens'a kadar dayanan Noel pudingleri hala kutlama masalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Araba muhtemelen hayatımızda yaptığımız en büyük ikinci yatırımdır. Günümüzde ortalama bir aile arabası yaklaşık 33 bin sterlin değerinde. Ve onca para verdikten sonra arabalarımızın her şartta çalışmasını istiyoruz. Yağmur ya da güneşli fark etmez. O yüzden üreticiler yaptıkları arabaların Sibirya soğuğundan, Sahra Çölü'nün kavurucu kumlarına kadar dayandığından emin olmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Eskiden dışarıda yapılan testler haftalar sürüyordu. Ama artık hava büyücüleri hepsini sadece birkaç vardiyada tek bir çatı altında yapabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir asır önce Ford Motor Company adlı bir şirket ünlü Model T ile dünyayı sonsuza kadar değiştirdi. Ford, Model T ile otomobili kitlelerle buluşturdu. Ama yağmurlu havalarda sorun çıkabiliyordu çünkü arabanın sileceği bile yoktu.

0: 200 yıl sonra otomobil dünyası artık bambaşka bir yerde ve son jenerasyon araba yapımcıları için hava koşulları hiçbir sorun teşkil etmiyor. Almanya'nın Köln şehrinde sadece bir düğme ile yağmurdan kaçabilen ve hatta iklimi değiştiren bir grup insan çalışıyor. Her şey Ford'un hava fabrikası adı verilen 70 milyon euroluk son teknoloji test tesisinde yapılıyor. Bugün tipiyle mücadele eden teknisyenler, Ford Focus Hatchback'in yeni yüksek versiyonlu modelini test edecekler. Bakalım neler olacak. Her model tam üretime geçmeden önce bir dizi korkutucu testten geçmek zorunda. İlk sırada aşırı sıcak var. Klima olmadan güneş altında arabanın içindeki ısı her dakika bir derece artar. Bir saatten az sürede arabanın içi 60 dereceye kadar çıkabilir. Bu dünyanın en sıcak yolu Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nden bile daha sıcaktır. Ve burada yağmurlu bir Alman kasabasında kavurucu çöl sıcağını yaratabiliyorlar. Teknisyenler 200 ısı sensörü yerleştiriyor. İçten dışa arabadaki ısı artışını takip ediyorlar. Buna tekerlekler ve motor bölümü de dahil. Walker Ice test mühendislerinden biri.
1: Test sırasında farklı bölümlerindeki ısıyı takip ediyoruz. Böylece klima ve hava akımını daha iyi anlıyoruz. Ve içinde oturan herkesi eşit derecede serinlettiğinden emin oluyoruz.
0: Klima açık ve çalışır durumdayken soğuk odanın kavurucu sıcaklıktaki sahra çölüne dönüşmesi gerekiyor. Ve böylece güneş çıkıyor. Yani sayılır. 28 UV'lik güneş lambaları açılıyor ve zavallı küçük arabanın üzerine 100 bin wattlık çöl güneşi gönderiliyor. Sadece 15 dakika içinde arabanın dışı 70 dereceye ulaştı bile. Test tesisi müdürü Michael Staub güneşten çok da memnun görünüyor.
2: Kokteyl sipariş ettim. Yemeğimi hala bekliyorum. Umarım birazdan gelir.
0: Sizin de gördüğünüz gibi Almanlar güneşlenirken şaka yapmayı seviyorlar.
2: Odada dışarıdaki normal güneş radyasyonunun %90'ı var. O yüzden buradayken yanabilirsiniz.
0: Çöl güneşinin altında 60 dakika geçirdikten sonra klima işini yapıyormuş gibi görünüyor. Sensörler arabanın içinin hala 20 derece olduğunu gösteriyor. Arabanın gereken standartlara ulaşması için hareket halindeyken de serinletebildiğini kanıtlamaları gerekiyor. Ve rüzgar tüneli arabanın gitmesi için biraz kısa. Ama eğer bunlardan birine sahipseniz yola ihtiyacınız yok. Dinamometre. Buna araba sabitken tekerleklerin dönmesini sağlayan devasa bir koşu bandı da diyebiliriz. Ne yazık ki dinamometrenin yapamayacağı bir şey var. O da hareket halindeki arabanın çevresinde hava akımı oluşturmak. Ama bu hava fabrikasındaki kasırga uzmanları için hiç sorun değil. 4,5 metre genişliğindeki rüzgar makinesinin içindeki devasa fanlar 5. kategori fırtına oluşturabiliyor. İki test mühendisi kapıları kapıyor ve rüzgar tüneline güç veren devasa türbinler çalıştırılıyor.
2: Türbin, rüzgar tünelinin kalbini oluşturuyor. İlerideki küçük kapı türbine açılıyor ama şu anda açamayız. Çünkü rüzgar tüneli çalışıyor. Eğer açarsak havayla uçabiliriz.
0: Şimdi arabayı biraz cezalandırmanın zamanı geldi. Saatte 200 km hızla esen rüzgarlar arabayı döverken hava büyücüleri olayı heyecanla takip ediyor. Güneş etkisi yaratan lambaların açılmasıyla birlikte hava sıcaklığı 40 dereceye yükseliyor.
1: Eğer araç bu koşullar altında çalışıyorsa her koşulda çalışabilir.
0: 60 dakika süren otomobil cehenneminden sonra sanal kasırgada sıcak çöl koşullarının içinden geçen araba fazla ısınmadı. Ve veriler gayet iyi görünüyor. Araba hala tek parça. Ama henüz en zorlu testten geçmedi. Kar. Bu model hava sıcaklığının -50 dereceye kadar düştüğü İskandinavya ve Rusya gibi ülkelere satılacak. Ve şu anda test odasındaki hava koşulları Nürburgring'den çok Miami'yi andırıyor. O yüzden biraz serinletmek için hava büyücüleri ısıyı düşürüyor ve en büyük silahlarını çıkarıyorlar. Kar tabancası.
2: Kar testi için bu kar tabancasını kullanıyoruz. Tabancayı rüzgar tünelinin bekleme odasına alıyoruz ve ardından odanın içine soğuk su ve basınçlı hava göndererek küçük kar kristalleri oluşturuyoruz.
0: Bu büyük soğuk arabanın 3 yıllık gelişim sürecinin sonunu belirleyecek. Eğer bu testten geçemezse mühendisler arabanın piyasaya sürülme tarihine kadar sorununu halletmek zorunda kalacaklar. Tüm veriler uzaktan toplanamayacağı için Jonas Cibif ve Vural Akdumağ'ın Sibirya soğuklarına dayanmaları gerekiyor.
3: Karın hava filtresinin önündeki hava filtresi kutusunda birikip birikmediğini öğrenmek istiyoruz. Eğer kar miktarı çok fazlaysa, motorun içine yeterince hava giremeyeceği için motor nefes alamaz ve sonunda güç kaybetmeye başlar. Ve bunu hiç istemeyiz.
0: Kar tabancası milyonlarca buz parçasından oluşan tipiyi başlatıyor. Şu anda odanın ısısı -40 derece.
3: Yarım saatlik testin ardından motorun tam performansla çalışmasını ve herhangi bir sorun çıkmamasını umuyoruz.
0: Sibirya havası simülasyonundan sonra araba hala sorunsuz çalışıyor ve mühendisler hala parmaklarını hissedebiliyorlar.
4: Araba gayet iyi çalışıyor. Tüm beklentilerimizi karşılıyor ve belirlenen hedeflere ulaşabiliyor.
0: Tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olduğu kanıtlanan araba artık üretime geçebilir. Sırada en usta atıcılar için tasarlanan el yapımı eldivenler. Ve onsuz yaşayamadığımız bir kutlama tatlısı. Beyzbol Amerika'nın milli sporudur. Her yıl 16 milyon Amerikalı atış yapmak için kale önüne geçer. Büyüklüklerde top sopadan saatte 160 kilometre hızla fırlayabilir. Günümüzde Amerika'daki bir fabrika oyuncuları kemik kıran yakalayışlarından korumak için el yapımı eldivenleri üretiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Nokon, Texas. Oklahoma sınırının yalnızca birkaç kilometre ilerisindeki bu küçük mahmur kasaba, Nokona American Ball Gloves adlı şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu şirketin ürettiği eldivenler 100 yıldır beyzbolun en iyi isimlerinin parmaklarını koruyor. Şirket, kurucusunun torunu Rob Story tarafından işletiliyor.
4: Burası bir fabrikanın ana katı. Bir eldivenin üretim sürecine 30 farklı malzeme ve 10 farklı kişi dahil oluyor.
0: Beyzbolun ilk günlerinde oyuncular topu çıplak elle yakalarlardı. O zamanlar eldiven sadece zayıfların kullandığı bir malzemeydi. Ama kırılan kemikler zamanla insanların fikrini değiştirdi ve 1875 yılında Charlie Wade çıktığı maçta giydiği deri eldivenlerle izleyicileri çok şaşırttı. Ve böylece beyzbol eldiveni doğmuş oldu. O zamandan beri geçen yıllar içinde oyuncular giderek daha da fazla güçlendi. Atışlar sertleşti ve toplar giderek daha da hızlandı. Ve parmakların kırılmasını önlemek için eldivenin de onlarla birlikte gelişmesi gerekti. Beyzbol eldiveninin temel malzemesi 2.2 milimetrelik inek derisidir. Ama maalesef inek derisi elle kesmek için fazla serttir. İşte bu noktada Kim York'un büyük kurabiye kesicileri devreye giriyor.
5: Çok keskin. Kullanırken çok dikkatli olmak gerek. Eskiden bir sürü insan elini kestiği için hastanelik oluyordu. Her zaman en büyük parçayla başlarım, yani eldivenin avcundan.
0: Hidrolik pres makinesi kesicinin üzerinden 25 tonluk basınç uyguluyor ve şekil ortaya çıkıyor. Bir eldiveni oluşturan 27 ayrı parça için 10 farklı kesici kullanılıyor.
5: Kalıbın üzerindeki delikler eldivenin dikileceği yerleri gösteriyor.
0: Deri eldiven parçaları dikişçi Rosemary Gonzalez'e gönderiliyor.
6: Parçaların hepsi dikiş için hazır.
0: Deri parçalar eldivenin temel şeklini veriyor ama gerekli korumayı sağlayamıyorlar. Uçan bir beyzbol topu ölümcül bir silah olabilir. Şimdiye kadar kaydedilmiş en hızlı vuruş 2010 yılında 169 kilometre ile Cincinnati Reds adlı takımın oyuncusu Aroldis Chapman tarafından yapıldı. Rosemary parmaklara 7 milimetrelik keçe dolgular dikiyor.
6: Bu astar. Parmaklar keçeyle kaplı. Böylece oyuncu topu yakalarken eli korunmuş oluyor ve dolgu bir yastık gibi parmakları koruyor.
0: Ama bu dolgu bile 120 kiloya denk bir kuvvetle ele vuran toptan korunmak için yeterli değil. Korumayı bir kat daha arttırmak için bir diğer usta dikişi Tammy Hale tarafından eldivenin dışına sert deri dikiliyor.
7: Beyzbolu çok seviyorum ve Texas Rangers takımını tutuyorum.
0: Ama ek yerleri yeterince güçlü değil. O yüzden parmakların arasına şerit adı verilen deri parçaları ekleniyor.
7: İşte bu sonuncusuydu. Parmaklar hazır.
0: Shannon Dyer avuç koruması ve parmakları dikiyor.
5: Tamam, bitti.
0: Eldiven neredeyse hazır ama şu anda dış kabuk ters yüz olmuş durumda. Martin Gomez'in işi deriye işkence ederek ona boyun eğdirmek. Özellikle biraz yumuşatmak için kurbanını buhar makinesine hapsediyor.
2: Buhar deriyi yumuşatarak düzeltmemi kolaylaştırıyor.
0: 5 dakika boyunca buharla yumuşattıktan sonra işkence aletleriyle çalışmaya başlıyor. Sıra dışı görünen bir kemere bağlı olan çubuğun üzerine ilk parmağı geçiriyor. Ardından parmağı bir masadan çıkan ahşap bir mızrağa sokuyor. Bu işlem deriyi doğru şekle sokuyor ve her parmak daha sonra bu şekilde yapılıyor. Eldiven hala iki parçalı. O yüzden asarı yerleştirmek için 3 çatallı metal bir elden yardım oluyor.
2: Deri ters yüz edildiği zaman işte böyle görünüyor. Artık bir beyzbol eldivenine benzemeye başladı.
0: Bu noktada eldiven koruma sağlayabilir ama yine de topu yakalamak için yeterli değil. Onu sağlamak için bir cep ekleniyor. Usta dokumacı Doug Fulkerson 4 yıldır burada çalışıyor.
1: Buna eldivenin cebi veya ağ diyoruz. Baş parmakla işaret parmağının arasına dikiliyor.
0: Beyzbol eldiveninde cep ilk olarak 1930'lu yıllarda kullanılmaya başladı. Eskiden toplar her zaman iki elle yakalanıyordu ama bu cep her şeyi değiştirerek oyuncuların olağanüstü tek el yakalayışları yapmasını sağladı.
1: Bu bölüm çok önemli. Şeridi yerleştirmeyi unutmamak gerekiyor. Birleştiği zaman böyle görünüyor.
0: Bu eldivenle topu yakalasanız bile parmaklarınızın arasından kayabilir. O yüzden Gloria Reyes, eldivenin parmaklarını deri ipliklerle birleştirmek için 8 milimetrelik kalın bir iğne kullanıyor. Gloria, ipleri gergin tutmak için özel düğümler atıyor.
6: Bu karmaşık bir işlem. İpleri bağlamak 30 dakika sürüyor.
0: Son olarak çok önemli olan cep yerleştiriliyor.
6: İşte bu kadar. Bitti.
0: Eldiven bitti. Ama deri hala çok sert olduğu için parmakların kapanması zor. Ve beyzbolda bir topun bile kaçırılması maçın kaybedilmesi anlamına gelir. Eldiveni esnekliğini Randall Mosby'nin usta ama bir o kadar da sert olan dokunuşları veriyor.
3: Eldiven bittiğinde gördüğünüz gibi esnek değildir. Ama makineyle işlediğimiz zaman... Gördüğünüz gibi artık eskisinden daha esnek hale geldi.
0: İşte bu kadar. İşlenmiş inek derisinden el yapımı beyzbol eldivenine. Ne yakalayış ama. Noel geleneksel olarak çok içilen, çok yenilen ve koltukta sızılan bir zaman dilimidir. Ve hazımsızlığı daha da arttırmak için geleneksel Noel pudinginden daha lezzetli bir tercih olamaz. İngilizler bu pudingden her yıl 25 milyon adet tüketiyorlar. Bunun için pudinge Bir Noel Şarkısı adlı eserinde başrol veren Dickens'ı suçlayabilirsiniz ama tarif neredeyse 300 yıldır hiç değişmedi. Peki şimdi bir göz atalım bakalım. Bunu nasıl yapıyorlar? Efsaneye göre Noel'de tatlı erik pudingi yeme geleneği ilk olarak 1714 yılında Kral 1. George'un ziyafet masası için sipariş vermesiyle ortaya çıktı. Ve tüm ulus kralın açtığı bu yolda yürüdü. Great Chesterford, Güney İngiltere. Tarihi köy yaz güneşinin tadını çıkarıyor. Ama Coles Pudding fabrikasında Noel çoktan başladı bile. Bu fabrikada 70 yıldır geleneksel tarife uygun Noel pudingleri üretiliyor. Günümüzde haftada 50 bin tane çıkarıyorlar. Klasik puding karışımına kuru üzüm, kuş üzümü ve çekirdeksiz kuru üzümle başlanıyor. Kol, Güney Afrika ve Türkiye'nin en iyi üzümlerinden 30 ton ithal ediyor. Binlerce kişiye yetecek pudingler yapıyorsanız malzemelerde büyük düşünmeniz gerekli. O yüzden Sam Britnell her bir karışıma yaklaşık 30 kilo üzüm ekliyor. Ama sakız gibi bir kıvama sahip olan bu meyvenin dengelenmesi için bir şey gerek. O yüzden 10 kilo galeta unu, 25 kilo şeker ve 32 kilo un ekleniyor. Bu oldukça lezzetli bir karışım ama bir o kadar da kıvamsız. Hepsini bir arada tutan sihirli malzeme, sebze bazlı iç yağ, pudingin erimesini ve soğurken kıvam almasını sağlıyor. Endişelenmeye gerek yok. Şimdi sırada lezzetli şeyler var. Sam karışımı tatlandırmak ve nemlendirmek için 10 litre şeker pekmezi ve melas ekliyor. Her şey koyulduktan sonra karışımın toplam ağırlığı 250 kilo veya 2 iyi beslenmiş Noel Baba kadar oluyor. Ama lezzetli meyvelere zarar vermeden karıştırılması gerek, yoksa doku bozulabilir. O yüzden 1 metre uzunluğunda kollara sahip olan ve 3000 wattlık bir motorla çalışan devasa bir yemek mikseri kullanıyorlar. Mikser meyvenin korunması için saatte 6 kez sabit ve oldukça yavaş bir hızla dönüyor. Bu karışımdan 1000 tane puding çıkacak. O yüzden puding pompasına götürülüyor. Pompanın görkemli mekanik kolları karışımı devasa bir besleyicinin içine döküyor. Makine karışımı porsiyonlara bölerek plastik tabaklara boşaltıyor. Scott kola diziyle her dokunduğunda bir tabak daha çıkıyor. Dakikada 30 tabak dolduran bu rüya takımı günde 10 bin puding çıkarabiliyor. Karışım artık hazır. Ama pişerken nemini koruması çok önemli. O yüzden Sam tabakları buharlı fırının içine sokuyor.
4: Fırın buharla çalışıyor. Ve buhar pudingler pişerken nemini korumasını sağlıyor.
0: Bu aslında asırlardır puding yapımında kullanılan buhar ve kumaşın mekanik bir versiyonu. 4 saat boyunca terletilen pudingler pişirildikten ve soğutulduktan sonra paketleniyor. Noel'e az kaldı. Modernize edilmiş bir Victoria geleneği.

Sırada okumayan kalmasın. Dünyanın en büyük gazetesi günde 11 milyon kopyayı nasıl dağıtıyor? Modern çorabın teknolojik zaferi. Ve 10 bin ton İngiliz Frank üzümü ünlü meyve suyuna nasıl dönüştürülüyor? Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Habere hiç bu kadar hızlı ulaşılmamıştı. Dijital devrim sayesinde en sıcak haberlere telefonumuzdan ve bilgisayarımızdan sabah ya da akşam ulaşabiliyoruz. Ama bir ülkede gazete hala hükümdarlığını sürdürüyor. Yüksek teknoloji ülkesi Japonya'da nüfusun %70'i hala her hafta gazete okuyor. Tokyo merkezli Yomiuri Shimbun, dünyanın en büyük gazete sirkülasyonuna sahip şirketi. Sabah ve akşam baskısı olmak üzere her gün 11 milyon gazete teslim ediliyor ve her 6 Japondan biri gazete okuyor. 2500 gazeteci ve bir dağıtıcı ordusu, haber bağımlısı bir ulusu memnun etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Yomiuri Shimbun gazetesi ilk olarak 1874 yılında Tokyo'nun yerel gazetesi olarak yayın hayatına başladı. Gazete çoğunlukla popüler, sansasyonel hikayelere yer veriyordu. Günümüzde şirket yılda 650 milyon yen veya 5,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Saat akşam 5'te gazetenin tüm bölümlerinden editörler günün en önemli toplantısı için bir araya geliyorlar. Burada yarınki sabah baskısında hangi hikayelerin manşet olacağına karar veriliyor.
1: Ayın 29'u sabah baskısı için toplantımıza başlıyoruz. Herkes hazır mı?
0: Gazetenin bölge ofisleri toplantıya video bağlantısıyla katılıyor ve başkentin dışından gelen hikayeleri aktarıyor.
2: Ben Tokyo'dan Saiki. Osaka, bizi duyabiliyor musunuz?
3: Evet, sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum.
0: Baskı birkaç saat içinde başlayacak. O yüzden editörler 20 milyon insanın uyandıklarında neler okuyacağına karar vermek zorunda. Gecenin en önemli spor hikayesi Tokyo Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Yomiuri Giants adındaki beyzbol takımı Hiroşimalı bir takımla mücadele halinde. Spor habercisi Bay Hirokazu Hayashi ve bir fotoğrafçı maç için görevlendirildi. Sabah baskısına yetişmek için hikayesini ışık hızında yazması gerekli.
4: Sabah baskısı için hikaye hazırlıyorum. Erkenden teslim etmem gerek. Bir yandan maçı izlerken diğer yandan spor bölümünün ana makalesini yazmam gerek.
0: Sabah baskısı giderek yaklaşırken Bay Hayashi'nin oyun sonuna kadar 45 satırlık bir rapor yazması gerekli. Rapor biter bitmez buraya gazetenin spor masasının editör ekibine geliyor. Editörler Bay Hayashi'nin yazdığı kopyayı dijital olarak düzenliyor ve hareketi hayata geçiren fotoğrafları seçiyorlar. Eğer gazete sadece internet üzerinden yayın yapsaydı iş çoktan bitmişti. Ama bu gazetenin milyonlarca okuyucusu haberleri dijital ekranda okumak istemiyor. O yüzden dijital sayfa düzenlemeleri baskı için Japonya'nın farklı yerlerindeki son teknolojiyle donatılmış 30 matbaaya gönderiliyor. Tokyo okuyucularının okudukları gazetelerin büyük bir kısmı buradan geliyor. Yomiuri'nin 7 kilometre dışındaki Kita Baskı Fabrikası. 20 bin metrekarelik bu matbaa 2 beyzbol sahası büyüklüğünde ve 6 devasa baskı makinesi her gün 1 milyon adet gazete çıkarıyor. Bu boyutlarda baskı yapmak için endüstriyel miktarda kağıt kullanmak gerekiyor ve baskı makinelerini beslemek oldukça zorlu bir iş. Bir kağıt rulosu yaklaşık 1130 kilogram ağırlığında. Ruloları taşımak için bir robot ordusundan yardım alıyorlar. Ama endişeye gerek yok. Yönetimi ele geçirecek değiller. Fabrika müdürü Bay Noburu Kobayashi onları hizaya getirmekten sorumlu.
2: Baskı sırasında kağıt azalıyor. Ama kağıt bittikçe yenilerini yerleştiren bu makineleri kullanıyoruz. Böylece makineler sürekli çalışıyor.
0: Bu robotlara otomatik yönlendirmeli araç adı veriliyor. Hareket ederken ultrasonik sensörler ve yer belirteçleri kullanıyorlar. Hatta bu zeki hamalların kendilerine ait bir müzikleri bile var.
2: Müzik çalmasının nedeni insanları yaklaşırken uyarmak.
0: Robotlar devasa ruloları baskı makinesinin içine yerleştiriyor. Ardından cihaz dijital sayfa düzenini kağıda basacak şekilde ayarlanıyor. Bu bölümde çok daha küçük başka bir baskı makinesinden yardım alınıyor. Bu makine iki sayfalık düzeni 0.3 mm kalınlığında levha adı verilen alüminyum plakalara basmak için lazer kullanıyor. Ve levhalar elle baskı silindirlerinin üzerine sarılıyor. Bu aşamada yapılan en küçük hata sabah baskısının yanlış renklerde olmasına neden olabiliyor. O yüzden Bay Masaaki Fujita her levhayı dikkatle inceliyor. Kağıt yüklendikten ve levhalar yerleştirildikten sonra devasa baskı makineleri çalışmaya başlıyor. Gazete makinelerden saatte 46 kilometre hızla geçiyor. Baskı kulesinden geçerken mürekkep istasyonunda gazetenin her iki bölümüne 4 renk uygulanıyor. Her basımda saatte 85 bin kopya basılmış oluyor. Ama baskı makineleri basım yaparken zaman ilerliyor. Ve okuyucular sabah kahvaltısında haberleri okumayı bekliyorlar. Yarış başladı. Hızlı sonuç için gazeteler 60'lık balyalar halinde sarılıyorlar. Ve sonra bekleyen kamyonlara yükleniyorlar. Gece boyunca çalışan kamyonlar ülkenin her yerindeki 7000 dağıtım istasyonuna gazete teslim ediyorlar. Oradan 63 bin teslimat görevlisinden oluşan bir ordu sabah baskısını okuyucularla buluşturuyor. ...35 yaşındaki Hidenori Mori... ...15 yıldır gazete dağıtımcılığı yapıyor.
3: Artık teslimata başlamam gerek. Müşterilerim beni bekliyor.
0: 300 gazeteyi teslim etmek için sadece birkaç saati var. Bay Mori ve diğer görevliler... ...her gece 8,5 milyon gazete bırakıyorlar. Mori son teslimatını yaptığında hava daha yeni aydınlanıyor. Tam zamanında.
3: Günaydın. Beklediğiniz için teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
5: Sabah görüşürüz.
3: Gazetelerimi tam zamanında teslim etmeye özen gösteriyorum. İşimin en zor tarafı yağmur, kar ve fırtına sırasında teslimat yapmak.
0: Bu müşteri dünkü maç hakkındaki yorumları okumak için doğrudan spor bölümünü açıyor. Ve Bay Mori hak ettiği güzel bir uykuyu çekmek için doğrudan evine dönüyor. Sırada ayakları sıcak tutmak. Modern çorap yapımının karmaşık yönleri. Ve 1940'lardan kalma bu içecek yaşını hiç göstermiyor. İngiltere'deki Frank üzümlerinin %90'ını Ribena'ya dönüştüren fabrika. Bunu nasıl yapıyorlar? Çorap önemli bir iştir. Ve bunun tek nedeni çamaşır makinesinde kaybolma gibi neredeyse doğaüstü güçlere sahip olması değildir. Dünya çapında 20 milyar dolarlık bir endüstridir. Çorap en çok her yıl ortalama 13 çift satın alan Almanlar tarafından sevilen bir giyecektir. Günümüzde çorap üretiminde bizi sıcak tutmaktan ayaklarımızın kokmasını engellemeye kadar her şeyi yapabilen çığır açıcı bir teknoloji kullanılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Cape Town, Güney Afrika. Okyanusun hemen yanındaki bu güzel şehir köpek balıkları ve sörfle ünlüdür. Ama turistlerin takip ettiği yolun çok uzağında, şehrin daha az dikkat çeken endüstrilerinden birinde bir patlama yaşanıyor. Fabrikası Afrika'nın en büyük çorap üreticisi. Bu binada her gün 32 bin çift çorap yapıyorlar. Martin Grovelar fabrikanın baş yetkilisi.
6: Çorap yalnızca bir kumaş parçası değildir. Çorap üretimi mühendislik ve bilimin dahil olduğu birçok süreci kapsar.
0: Çorap asırlardır ayaklarımızı sıcak tutuyor. En azından Roma döneminden beri. Bilinen en eski çorap 1600 yıllık bir mezarın içinde bulundu. Arkeologlar bunun kaydedilen ilk klasik moda hatası olduğuna inanıyorlar. Çorap ve sandalye. Modern çorap yapmak tasarımcılar için birçok zorluğu içinde barındırır. Öncelikle çorabın ayağın doğal şeklini alabilmesi, nem ve kokuyu emmesi ve hepsinin hassas ayakları rahatsız etmeyecek dikiş yerleri olmadan bir araya getirilmesi gereklidir. Fabrikasının baş tasarımcısı Byron Conrad bu sorunlara zeki çözümler buluyor.
1: Çorap yapmak için farklı fikirler buluyorum. Ardından bu fikirleri bilgisayara aktarıyorum.
0: Bilgisayar tasarımında desen ve kullanılacak malzeme karışımı belirleniyor. Pamuk, rahat ve nefes alabilir özelliğiyle günlük kullanım için en iyi seçim olarak öne çıkıyor. Ve likra ise spor çoraplara esneklik katıyor. Tasarım bittikten sonra bir program aracılığıyla fabrikanın bilgisayarlı dikiş makineleri tarafından okunabilen şablonlara dönüştürülüyor. Çorabın yapımına bir iplik rulosuyla başlanıyor. Ve çoraplarınızı beyaz tercih etmediğiniz sürece ipliğin boyanması gerekiyor. Krishna bu süreci denetleyen kişi.
3: Şu anda boya bölümündeyiz. Burada ipliklerin boyasını yapıyoruz.
0: Boyama 130 derecedeki basınçlı konteynerlerin içinde gerçekleşiyor. Bu ısıda lifler açılarak boya partiküllerini emiyor. Yaklaşık 6 saat sonra ortaya yeni boyanan iplikler çıkıyor. Kendini cesur hissedenler için parlak kırmızı.
3: Boya kuruduktan sonra dikiş bölümüne gidecek.
0: İplikler atölye bölümündeki 340 bilgisayarlı dikiş makinesinden birinin üzerine yerleştiriliyor. Bu yüksek teknolojili makinelerin tanesi yaklaşık 35 bin dolar. Ve Byron'ın tasarımlarını mükemmel bir şekilde hayata geçiriyorlar. Her biri günde 120 çift çorap üretebiliyor. Çorap dikmenin en zor tarafı rahatsız edici dikişler olmadan bir tüp şeklini oluşturabilmektir. Bu makineler sorunu daire şeklinde örerek ve ipleri katmanlar halinde üst üste bindirerek çözüyorlar. Ve sonunda ortaya tüp şekli çıkıyor.
5: Her şey yolunda mı?
2: Evet.
0: Dikiş bölümü müdürü Kenneth Smith için çorap üretiminin boyutu ve karmaşıklığı farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
5: Bu odada günde 32 bin çift çorap üretiyoruz. Çorapta naylon, pamuk, polyester ve hatta lastik kullanıyoruz. Bu çok karmaşık bir süreç.
0: Lastiği yanlış yerleştirmek çorabın gevşemesine neden olabilir. Ama bilgisayarlı makineler tek bir dikiş bile atlamıyor. Ancak bu noktada çoraplar biraz hava alıyor.
7: Çorabın önü açık, o yüzden parmakları dikmek zorundayız.
0: Bağlama süreci bu sorunu çözüyor. Çorapların parmak gelecek bölümleri özel bir dikiş makinesinin üzerine yerleştiriliyor. Bu elle yapılması gereken oldukça zor bir iş. Usta eller dikişleri atıyor. Ardından makine tek bir ip kullanarak ayak ucunun yanlarını dikiyor. Bu işin elle yapılması çorabın daha dayanıklı ve rahat olmasını sağlıyor. Susan Josephs, iğnelerin kraliçesi. Ama bu onun için bile kolay bir iş değil.
7: Dikiş yapmak için gözlerin çok iyi görmesi gerekiyor. Çünkü bu çok hassas bir işlem.
0: Bu çoraplar bitti. Ama yeni çorapların en tuhaf tarafı sanki çamaşır sepetinden yeni çıkmış gibi görünmeleridir.
5: Çoraba şekil verilmeden önce böyle görünüyor.
0: Bu sorunu devasa bir buhar makinesi ve hareket eden bir dizi metal ayakla çözüyorlar.
5: Çoraplar 110 derecedeki buhar odasında yaklaşık 15 saniye kalıyorlar.
0: Isı çorapları yeniden şekillendirerek ayak şeklini almalarını sağlıyor.
5: Çorap makineden bu şekilde çıkıyor ve bu şeklini koruyor. Bu artık bitmiş bir ürün.
0: Bitmiş ürün çiftlere ayrılarak paketleniyor ve üst üste diziliyor. Artık dünyanın her yerindeki çamaşır makinelerinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya hazır. Frank üzümlü Ribena, İngiltere'deki en çok satan içeceklerden biri. Her hafta 6 milyon şişe İngilizlerin susuzluğunu gideriyor. Peki bu ünlü meyve suyunu nasıl yapıyorlar?
8: İlk
0: İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin nasıl ayakta kaldığını düşünürsek muhtemelen birçoğumuzun aklına Frank üzümü gelmez. 1941 yılında U-botlar C vitamini ihtiyacı olan İngiliz çocuklarına deniz aşırı ülkelerden gelen portakalları taşıyan gemileri bombalıyordu. Hava koşulları yüzünden İngiltere'de portakal yetişmiyordu. Ama İngiltere'nin Frank üzümü vardı ve Frank üzümünün 1 kilosu portakaldan 4 kat daha fazla C vitamini içerir. İngiliz hükümeti çocukları sağlıklı tutmak için onlara Ribena adındaki bir Frank üzümü içeceğini bedava dağıtmaya karar verdi. İçecek hala Herefordshire'daki buna benzer çiftliklerde yetiştirilen İngiliz üzümlerinden yapılıyor. Frank üzümü yetiştiricisi James Wright ürünleri toplamak için hazır.
6: Gördüğünüz gibi üzümlerin rengi simsiyah oldu ve artık toplanmak için hepsi hazır.
0: İngiltere'de yetişen Frank üzümlerinin %90'ı bir şişe Ribena'ya dönüşüyor. Ama bu tarladan 400 ton üzüm toplamak elle yapılabilecek bir şey değil. Özel yapım Frank üzümü toplayıcısıyla bu soruna hızlı bir çözüm getiriyorlar. Makine meyvelerin üzerinden geçerken dönen bıçaklar meyveyi nazikçe dallarından alıyor ve konveyöre gönderiyor.
6: Konveyörler makinenin arkasına kadar uzanıyor. Orada tüm yaprakları ve dalları toplayan havalı bir sistem var. Bu şekilde üzümleri fazlalıklarından arındırıyoruz ve ardından yarım tonluk kasaların içine yüklüyoruz.
0: Şimdi sırada sıkma işlemi var. Yüzlerce tonluk meyveyi ezmek çok kolay bir iş değil ve bunun için özel yapım bir Frank üzümü ezicisi de yok. Bu noktada İngiltere'nin batısındaki elma şarabı yapımcılarından yardım alıyorlar. Elma şarabında kullanılan elmalar sonbahara kadar olgunlaşmadığı için pres makineleri yaz mevsiminde farklı bir meyveyi ezmek için kullanılıyor. Müdür Mark Bresford bu süreci denetliyor.
3: Günde yaklaşık 500 ton üzüm alıyoruz ve günde 24 saat, haftada 7 gün çalışıyoruz.
0: Meyveler bir forklift aracılığıyla tankın içine dökülüyorlar. Yapışkan bir meyve olan Frank üzümünü nakletmek zor olduğundan devasa bir Archimedes vidası Frank üzümlerini fabrikaya taşıyor. Ve fabrikadaki silindirler meyvenin içindeki suyu çıkarmak için deriyi yarıyorlar. Sıvı Frank üzümü ezmesi iyice sıkılmak için bir dizi güçlü pres makinesinden geçiyor. 5 tonluk bu devasa döner silindirlerin her biri içinde 14 tonluk meyve püresi barındırıyor. Ama karışımın içinde hala kabuklar var. Pres makinesi karışımı çorap filtresi adı verilen tüp şeklindeki kanallara göndererek istenmeyen fazlalıklardan kurtuluyor.
3: Fabrikada bunlardan 288 tane var. Aslında sadece kumaş filtreden ibaretler. Pres üzümleri sıkarken suyu filtreye göndererek kabukların geride kalmasını sağlıyor.
0: Frank üzümü içeceği 2 saat boyunca pres makinesinde zaman geçiriyor. Bir yıllık ürünün hazır olması için bu işlem Haziran'dan Ağustos ayına kadar devam ediyor. Ve bu ürünün depolanması gerektiği anlamına geliyor. Frank üzümü suyu nakledilmeden önce hacmi düşürülerek konsantre hale getiriliyor ve çelik tanklarda ısıtılıyor. Bu suyun kaynamasına neden olarak ağırlığının ve hacminin %80 oranında düşmesini sağlıyor. Ama sorun şu ki kaynadığı için aromasını da kaybediyor. Buharla birlikte aroma uçucuları adı verilen kimyasallar da karıştırılıyor. Ve bu kimyasallar Frank üzümüne aromasını veriyor. Değerli aromanın kaybolmaması için buharın bir kısmı ayrı bir tanka gönderilerek yoğunlaştırılıyor.
3: Tankın içinden şeffaf bir sıvı olarak çıkıyor. Ama kokusu tam olarak Frank üzümüne benziyor. Aromanın tam olarak verilmesi için bu sıvının daha sonra ürüne eklenmesi gerek.
0: Haziran'dan Ağustos'a kadar günde 3 tanker konsantre sıvıyla dolduruluyor. Ve 1 saat uzaklıktaki Coleford Gloucestershire'daki fabrikaya gönderiliyor. Frank üzümü mevsiminin sonunda fabrika stoklarında tüm yıla yetecek kadar konsantre hale geliyor. Ve bir sonraki Haziran ayına kadar üzüm olmayacağından eldekileri kaybetmemek gerekiyor. Neyse ki fabrikanın altındaki devasa soğuk depo içiciyi 10 derecede tutabiliyor. Bu bölümde Mark Halford ilgileniyor.
3: Burada 90 tank var ve bir tank 19 bin litre alıyor. Yani toplamda 1.7 milyon litrelik Frank üzümü konsantresi kapasitemiz var.
0: Frank üzümü konsantresi şu durumda içmek için fazla ekşi. Ve içebileceğimiz bir şişe meyve suyuna dönüşmesi için aroma sıvısı, şeker ve diğer tatlandırıcılarla karıştırılarak Frank üzümü şurubu yapılıyor. Bu bölümde Chris Hobbs çalışıyor.
2: Bu tankın içinde şurup ve bu tankın içinde su var. Ürün kalitesini korumak için suyu ve şurubu daha önceden belirlenmiş bir oranda karıştırıyoruz.
0: Şurup çok lezzetli. Ama ne yazık ki bakterilerden arındırılmış değil. Pasteurizasyon adı verilen bir süreçle bu sorun da çözülüyor.
2: Şurubu 94 derecede ısıtıyoruz ve ardından 10-14 derece arasında soğuttuktan sonra şişelemeye hazır hale getiriyoruz.
0: Fabrikada her saat 36 bin şişe dolduruluyor. Şişelere kapakları takıldıktan sonra Frank üzümü içeceği dağıtıma hazır hale geliyor. Herkesin sevdiği bu geleneksel içecek artık susuzluğunuzu gidermek için hazır.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Birazdan, Kaliforniya'da kuru üzüm üretimi amaçlı çok büyük miktarda üzüm yetiştiren bir aile işletmesi. Yüksek teknoloji ürünü gelecek nesil duşları yaratan Alman mühendisler. Geleneksel ve çok eski bir yöntemle kağıt yapan Japon zanaatkarlar. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Hızlıca karın doyuran besleyici bir atıştırmalık deyince kuru üzümün yerini hiçbir şey tutamaz. Yılda 250 bin tonluk üretim yapan Amerika Birleşik Devletleri, dünya ihtiyacının dörtte birini karşılamaktadır. Ve üzümlerin %99'u tek bir eyaletten gelmektedir. Kaliforniya dünyanın kuru üzüm başkentidir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Merkez San Joaquin Vadisi, Kaliforniya. Amerika'daki kuru üzümlerin neredeyse tamamı burada yetiştiriliyor. Moles ailesi 70 yıldır bu topraklarda çalışıyor. Bu aile şirketi 1600 hektarlık üzüm bağlarına sahip bir şirket. Ray Moles, 3. kuşak kuru üzüm üreticisi.
1: Ben hayatım boyunca kuru üzüm ürettim. Çiftçilikle geçen yıllarımda milyarlarca salkım üzüm üretmiş olmalıyım.
0: Bu kuru üzümler Thompson türündeki çekirdeksiz yeşil üzümden yapılıyor.
1: Bu benim 42. üzüm hasadım olacak.
0: Açıkça görülüyor ki kuru üzüm üretmenin ilk aşaması üzüm yetiştirmek. Üzümün lezzet için topraktan nitrojen, fosfor ve potasyum gibi besinleri, büyümek içinse su alması gerekmektedir.
1: Tozlu gibi görünüyor ama içinde bir sürü besin var.
0: Ama suyun aşırı ya da yetersiz olması asmalarda sorunlara neden olabiliyor. Her asmaya doğru miktarda su vermek için damla sulama kullanıyorlar. Bir boru şebekesiyle her asmaya haftada 180 litre su veriliyor. Kaliforniya iklimi üzümlerin büyümesi için olmazsa olmaz diğer malzemeyi de sağlıyor. Güneş. Çok çok güneş. Mayıs'tan Eylül'e kadar günde ortalama 13 saat güneş düşüyor ki bu üzüme tatlı tadını veren doğal şekerlerin gelişmesi için mükemmel. Birkaç ay sonra üzümler etli ve sulu bir hal alıyor. Ama sadece gözle hasada hazır mı, yeterince tatlı mı anlaşılması mümkün değil. O nedenle Ray bilime başvuruyor. Şu anda baktığı şeyin adı refraktometre, yani kırılım ölçer. Bu alet, üzümün içinden geçen ışıktaki eğilme ya da kırılma miktarına göre üzüm suyundaki şeker ve su oranını ölçüyor.
1: Birkaç üzüm tanesi alıyorum ve elimde biraz sıkıyorum. Suyun bu refraktometreye akmasını sağlıyorum. Sonra kapağı kapatıp güneşe tutarak bakıyorum. 20 şeker içeriği olması lazım ve evet, üzümler hazır.
0: Şeker içeriği mükemmel. Yani Ray'den onay geliyor. Üzümlerin asma üzerinde kuruyabilmesi için işçiler meyveli dalları kesiyor. 2-3 hafta kadar sonra üzümler buruşmaya ve kuru üzüm haline gelmeye başlıyorlar. Sonra toplama zamanı. Ama tabii 16 kilometre karelik bir üzüm bağında elle toplamak gibi bir seçenek yok. Dar koridor nedeniyle mekanik hasat da hiç kolay olmuyor. Çiftlikteki belki de en tuhaf makinelerden biri bu özel sorunun çözümü oluyor. Kuru üzüm sallama makinesi. Bu 7 tonluk mekanik canavar iki taraftan asmalara saldırıyor ve bitkileri resmen çiğniyor. Canavarın içindeki naylon çubuklar dakikada 300 salınım yapıyor ve asmaları sallayarak kuru üzümlerin düşmesini sağlıyor. Makinedeki kovalar üzümleri yukarı taşıyor. Sonra da arka taraftaki ağızdan dışarıya diğer makineye bırakılıyor. Buradaki taşıyıcı bant meyveleri bir siloya taşıyor. Koordinasyon halinde çalışan bu iki makineyle günde yaklaşık 8 hektarlık bir arazide hasat yapılabiliyor.
1: 8 hektarlık alanda genelde 56 asma sırası oluyor. Yani 8 hektarı geleneksel yöntemle, yani elle hasat etmeye kalksam aynı miktarda üzümü toplamak için çok sayıda işçiye ihtiyacım olur.
0: Ama kurutma işleminin tamamlanması için üzümlerin güneşte bekletilmesi gerekiyor. Ve bu miktarda meyve için çok geniş bir alan gerekli. Bunun da dahiyane bir çözümü tabii ki var. Üzümler, silonun arka kısmından asma sıralarının arasına serilen görüp görebileceğiniz en devasa kağıt şeritlerin üstüne dökülüyor. Bu basit yöntemle üzümün kururken yerle teması engellenmiş oluyor. Ayrıca daha sonra kolayca toplanması da sağlanıyor. Kaliforniya güneşi üzümleri kavuruyor. Kağıt üzerindeki ısı 50 santigrat dereceye kadar ulaşıyor. Ama çiftçiler her zaman zamana karşı çalışır.
1: Yerde üzüm kurutmak için en uygun zaman 25 Ağustos 25 Eylül arasındaki bir aylık zamandır.
0: 2-3 hafta sonra üzümler kuruyor. Büzüşüp orijinal boyutun 1/3'üne gelen üzümlerde tüm şekerler konsantre halde. Ama hala yerdeler. Devasa kağıt rulosu burada da imdada yetişiyor. Burada özel tasarım römorkların bağlandığı traktörler devreye giriyor. Dönen kauçuk parmaklar kağıdı yerden kaldırırken kuru üzümleri de kağıtla birlikte almış oluyorlar. Buradaki bir taşıyıcı bant meyveleri yukarı taşırken kağıt da toprağa gübre olsun diye yeniden yere bırakılıyor. Yukarı taşınan kuru üzümler römorktaki uzun kolla başka bir traktörün taşıdığı kutulara akıtılıyor.
1: Her makine günde 9-10 hektar alanı toplayabilir.
0: Yarım ton kuru üzümle doldurulmuş kutular yol kenarına diziliyor. Artık alınmaya hazır. Kuru üzüm ertesi gün buraya, fabrikaya geliyor. Üretim müdürü Brandon Freya, ürün işleme sürecinden sorumlu.
2: Üzüm buraya vardığında önce tartılır, sonra neminden çöpüne kadar üründe olmasını istemediğimiz ya da olmasını istediğimiz her şey kontrol edilir.
0: Ama göz kontrolüyle her şeyi yakalamak imkansız. Sandıklar her türden börtü böceği gizleyebilir. Ağzınıza iğrenç bir şeylerin gelmesini önlemek için kuru üzümler fumigasyon odasına alınıyor. Oda sıkıca kapatılıyor ve istenmeyen davetsiz misafirleri öldürmek için içeriye böcek ilacı pompalanıyor.
2: Böcek olabiliyor. Fumigasyonla kuru üzümde olmasını istemediğimiz her şeyi öldürüyoruz.
0: Ertesi sabah böcekten arınmış kuru üzümler taşıyıcı bandın üzerine boşaltılıyor. İşte gidiyorlar. Ama hala çerçöp var. Kimse meyvesinde fazla çerçöp istemez. O nedenle bu makine kuru üzümleri feci halde silkeliyor. Saplar ve inatçı çöpler bu delikli masada eğleniyor. Kuru üzümler buradan kelimenin tam anlamıyla bir meyve deresine akıyor ve yıkanmaya gidiyorlar. Mekanik akıntıya kapılan üzümlere son durulama için bir dizi sprey başlığından su püskürtülüyor. Kuru üzümler artık temiz ama ıslak ve bu kutu içinde çürümelerine neden olabilir. Bu nedenle sudan arınmaları için meyvelerin dakikada 1700 devirli santrifüjlü kurutucudan geçmesi gerekiyor.
2: Meyveler hızla dönüyor. Bu sayede üzerlerindeki sudan kurtuluyor ve temizleniyorlar. Kurutulmuş meyveler buradan bir sonraki işleme geçiyor.
0: Kuru meyveler bir arşimet burgusuyla son tırmanışlarını yapıp paketleme alanına varıyorlar. Bilgisayar kontrollü boşaltma kanalından her bir kutuya 13 kilo kuru üzüm bırakılıyor. Bu üretim bandından her gün 150 tondan fazla kuru meyve geçiyor. Ve sonrasında bu kuru üzümler dünyanın her tarafındaki kahvaltı masalarına ve tabii ki fırınlara doğru yola çıkıyorlar. Birazdan Alman mühendisler ileri teknoloji duşlarla sükse yapmanın peşinde. Ve Japonya'da zanaatkarlar geleneksel yöntemlerle muhteşem kağıtlar yapıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

Hayatımızın 6 ayını duşta geçiriyoruz. Ve bu süre boyunca kulaklarımıza çarpan suyun sesi yankılanıp duruyor. Ama mütevazı duşumuz bir evrim geçiriyor. Bugün Alman mühendisler sessiz duş üretmek için bilimin sınırlarını zorluyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İyi koku alan atalarımızın sayesinde geçen milenyumdan beri duşlar hayatımızda. İlk toplu duşlar antik Yunan'da vardı. Sonrasında Avrupa banyo alışkanlığını kaybetti. Ta ki hijyen devrimi olarak tanımlayabileceğimiz patentli ilk mekanik duşun icat edildiği 1767'ye kadar. İlk tasarımın bir kusuru vardı. Geri dönüştürülmüş pis su kullanılıyordu ve su tam olarak temizlenemiyordu.

0: ve teknolojide muazzam bir gelişme yaşandı. Şehrinin merkezi, Güney Almanya'nın Schlichtach şehrinde bulunan kara ormanlar. Şirket 1901 yılında kuruldu. Sahibi pislikten kurtulma işine servet yatırdı ve duş tasarlamaya başladı. Bugün şirketin yıllık kazancı 4 milyon. Ve son kuşak duşlar kesinlikle teknoloji harikası ürünler. Burası sprey laboratuvarı. İnovasyon bölümünün müdürü Stefan Erat her yeni tasarımı müşteri odaklı yapıyor.
1: Ama bazen masaj, bazense şampuan durulamak istersiniz. O yüzden farklı spreyler koyuyoruz. Çok yakında sadece bir düğmeye basarak spreyler arasında geçiş yapabileceğiz.
0: En gelişmiş duşlar, masajdan uyanmamızı sağlayan kuvvetli bir sağanağa kadar her ihtiyacımızı karşılıyor. Ama öyle bir şey var ki yok saymamız imkansız. Gürültü. Duştayken çarpan suyun sesinden başka bir şey duymanız neredeyse imkansızdır. Ama şimdi mühendisler bu sorunla ilgilenmeye başladılar. Her duş tasarımı bu işe özel bir akustik laboratuvarında test ediliyor. Melanie Gruner bir akustik uzmanı.
2: Bunun üzerinde 40 tane mikrofon var. Çalışma prensibi termal kameraya çok benziyor. Neredeyse birebir aynı.
0: Mikrofonlar duş başlığından gelen her bir sesi alıyor ve bir yazılımla bu veriler bir görsele dönüştürülüyor. Yani mühendisler sesi görebiliyorlar.
2: Bugün ürettiğimiz toz yağmur spreyi ile sağanak yağmur spreyi arasındaki farkı test ediyoruz. Sağanak yağmur spreyinin çalıştığı bu duş modu, yeni toz yağmur spreyi modundan 16 kat fazla ses çıkarıyor. Yani toz yağmur spreyli başlıkla duş almak oldukça dinlendirici oluyor.
0: Fabrikada dahiyane buluşlar yapıp bunları yeni tasarımlara dönüştürmek Ar-Ge'cilerin, ürüne dönüştürmekse bu gençlerin işi. Eskiden duşları tenekeden yapıyorlardı. Ama metal zaman testinden sağlam çıkamıyordu. Günümüzdeki süper dayanıklı duşlar krom ve plastikten yapılıyor.
1: Krom kaplama yapıyoruz. Suyu verdiğimizde metal suyu çekiyor. Yani suyu yönetmek için özel malzemelere ihtiyacımız var.
0: Bu beyaz ABS plastik granüllerden duş başlıkları için güçlü ve sağlam gövdeler yapılıyor. Suyla temas eden iç parçalarsa Noril adı verilen bu tembel ama ısıya dayanıklı koyu renk plastik granüllerden yapılıyor. Tabii granüller bu haldeyken duş parçalarını yapmaya başlayamazlar. Çünkü granüller depolandıkları yerde nemlenmiş olabilir ve bu birbirlerine yapışmalarına sebep olur. Bu nedenle bir boru yardımıyla vakumlanarak hava kurutma hazinesine alınıyorlar. Granüller kurutulduktan sonra Willy Wonka'nın çikolata fabrikasındakinin aynı olan 5 kilometrelik bu boru labirentinden geçiriliyor. Yanlış makinede yanlış plastiğin olması üretimi sekteye uğratır. Bu nedenle navigatör adı verilen bu boru ağı bilgisayarla kontrol ediliyor ve plastiği doğru yere gönderiyor. Navigatör, plastiği fabrikadaki 50 enjeksiyon kalıplama makinesinden birine pompalıyor ve duş başlığı yapım süreci işte burada başlıyor. Makine, beyaz ABS plastik granüllerini 260 derecede ısıtıyor ve eritiyor. Sonra da sıvı plastiği kalıpların içine zerk ediyor. Bu makinede el duşları yapılabiliyor. Ama bu yekpare duş başlıklarında su akışını yönetecek iç parçalar için yer yok. Birazcık ısı bu meseleyi halleder. Hızla 260 dereceye getirilen metal plakayla duş kartuşunun monte edilmesi için gerekli oluklar açılmış oluyor. Sonraki aşamada duş başlıklarına o parlak metalik görüntü verilecek. Bu haldeyken krom plastiğe yapışmaz. O nedenle yüzeyi hazırlamak için duş başlıkları hızlıca krom asidine daldırılıyor. Asit, pürüzsüz plastik yüzeyde mikroskobik gözenekler açıyor. Sırada paladyum solüsyonu banyosu var. Paladyum, mikroskobik gözeneklerde toplanıyor. Ve böylece diğer metallerin yapışabileceği bir yüzey elde edilmiş oluyor. Sonra sırasıyla bakır, nikel ve krom kaplama yapılıyor. Krom kaplama yapıldıktan sonra bu pırıl pırıl parlayan duş başlıkları montaja gönderiliyor. Başlıklara burada duş kartuşu olarak bilinen iç parçalar monte edilecek. Kartuş, bazıları tırnaktan bile küçük olan 10 farklı parçadan oluşuyor. Your Life

0: 25 yıldır duş üretimi işinde.
1: Kartuşun en önemli parçası işte bu küçük düğme. Çünkü bu düğme farklı sprey modlarına geçiş sağlıyor. Gördüğünüz gibi su buradan duş başlığına giriyor. Bu düğmelerden birine bastığınızda su ilk hazneye doluyor. Yani ilk sprey modu çalışıyor. Düğmeye tekrar bastığınızda ikinci sprey modu, tekrar bastığınızda ise üçüncü sprey modu çalışıyor.
0: Her duş başlığının parçaları elle bir araya getiriliyor. Duş başlığı kutuya konuyor ve dağıtım ambarına gönderiliyor. 20 bin duş dünyanın 140 ülkesindeki banyolara girmek üzere yola çıkacak.

0: Japonlar önemli bir şey söylemek istediklerinde bunu washi'ye, yani geleneksel yöntemlerle yapılmış bir kağıda yazarlar. Japon İmparatorluk ailesi bir prenslerinin doğumlarını bu yolla duyurmuştu. Picasso bu kağıda resimler yapmıştı. Dünyadaki en eski kağıt üretim yöntemi budur ve günümüzde hala ressamlar, iç mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kyoto'nun 2 saat kuzeyinde yer alan Eshizen kenti, Japonların geleneksel kağıt üretim endüstrisinin merkezidir. Washi'nin ana malzemesinin elde edildiği dut ağaçları burada bulunmaktadır. Dut ağaçlarının kabuklarını kağıda çeviren kişi ise işte bu adam. Yunichi Iwano. Bu mesleği babasından, Ichibei Iwano'dan öğrenmiş. Kağıt yapım ustası olan Ichibei bu zanaatı o kadar yetenekli ki Japonlar ona yaşayan milli hazine unvanını vermiş. İşe bir demet kurutulmuş dut ağacı kabuğuyla başlıyorlar. Kağıtta ağacın sadece bir parçası kullanılıyor. İçindeki uzun ve kalın liflerden dolayı bunun en dayanıklı washi olduğu söyleniyor. Yunichi ilk olarak kabukları suda yumuşatıyor ve şeritlerin kalitesini kontrol ediyor.
1: Bazılarının iyi durumda olmadığını söyleyebilirim. Mesela bu şerit kağıt olmayacak.
0: Yunichi sonra bu şeritleri kaynar suya atıyor. Ama bu noktada kabuklarda hala mum gibi bazı istenmeyen maddeler var. Bunlar kağıdın fazla sert ve katı olmasına neden oluyor. Bu nedenle yabancı maddeleri temizlemek için lifleri yumuşatmak amacıyla suya alkali, yani soda külü ilave ediyor. Kazanda 4-5 saat kaynayan şeritlerin yeniden yıkanması gerekiyor. Bu sefer yörenin kaynak suyu kullanılıyor. Ama bu bile tüm pislikleri temizleyemeyebilir. Dolayısıyla Yunichi elle son bir kontrol yapıyor.
1: Kozudaki toz yaprağı tek tek elle temizliyorum. Yaptığımız kağıt çoğu zaman ahşap blok baskıda kullanılıyor. Eğer içinde küçük lekeler kalırsa bu durum sorun yaratabiliyor. Çünkü kağıt yüzeyinde ortaya çıkıyor.
0: Bu temizlikten sonra bile inatçı lifler birbirlerine yapışabiliyor. Bu nedenle bir sopayla döverek lifleri ayırıyor. Ama tabii bütün gücüyle değil.
1: Bunu elle yapmak en iyisi. Aslında kullanabileceğimiz bazı makineler var. Ama elle yaptığımız zaman dövme kuvvetini ayarlayabiliyoruz. Makine bu işi çok sert yapabilir ve lifleri koparabilir. Yani dediğim gibi elle yapmak en iyisi.
0: Selülozu döverek neredeyse pirinç pudingi kıvamına getiriyor. Ve artık kağıda dönüştürme süreci başlayabilir. Lifleri ayırmak için sarf ettiği onca çabadan sonra Yunichi kağıt yapabilmek için lifleri tekrar bir araya getirmek zorunda. Ama kurumasına izin verirse bu selüloz hamuru dağılır. Yapışkan bir kıvam alması için selüloz hamuru su ve yöresel bitki köklerinden yapılmış doğal bir bağlayıcı toz karışımının içine atılıyor. Yunichi bu noktada kasnağa sabitlenmiş ve bambudan yapılmış bir elek kullanıyor. Bu elekle sulu selülozu eziyor ve her yanını eşit kalınlığa getirmeye çalışıyor.
1: Tüm kağıtları aynı kalınlıkta yapmak işin en zor kısmı. Eleği her daldırışımda karşımdaki hamur inceliyor. Ama örneğin yaptığım birinci ve yedinci kağıdın aynı kalınlıkta olması lazım. Dolayısıyla bu işlem işin en zor ama en önem verdiğim kısmı.
0: 2 dakika süren titiz bir ezme işleminden sonra nihayet bir kağıt parçası ortaya çıkıyor. Ama hala sulu bir hamur kıvamında. Ve hiç kimse vıcık vıcık bir washi kağıdı istemez. Bu nedenle kağıdı manuel çalışan ahşap cendereye yatırıyor. 2 saat boyunca ezilen kağıt fazla suyun büyük kısmını atıyor. Bu işlemden sonra bile kağıtlar hala biraz ıslak. Yunichi ve babası kurutma işlemi için yandaki odaya gidiyorlar. Dikkatle kurutma tahtalarına yatırılan kağıtlar fırçayla düz bir hale getiriliyor. Sonra tahtalar kurutma dolabına konuyor ve 5 saat boyunca orada bekletiliyor. Ve kuruyan kağıtlar dikkatle tahtalardan alınıyor. Ama Yunichi'nin mükemmellik onayı olmadan hiçbir kağıt atölyeden dışarı çıkamaz.
1: Kağıdın iki yüzünü de kontrol ediyorum ve minik toz parçalarını temizliyorum. Amacım kağıtta tek bir toz parçası bile bırakmamak.
0: Her tarafını kontrol ederek kağıdın her yanının aynı kalınlıkta olduğundan emin oluyor. Her bir bitmiş vaşi kağıdı gerçek bir mükemmellik abidesi. Çoktan yok olmuş bir dünyaya açılan kapı. Hepsi gerçek bir sanat eseri.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil.
5: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
6: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli? Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Ter kalacak bunlar.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Sırada Güney Afrika'da ısıyı artıranlar. Eski usul yöntemlerle ızgara kömürü yapmak. Sadece su ekleyin yeter. Japonların erişte yapım tekniği. Ve yeni yüksekliklere ulaşmak. Zirveyi hedefleyen sporcular için rekorları alt üst edecek sırıkla atlama çıtaları yapan Teksaslı teknoloji büyücüleri. Bunu nasıl yapıyorlar? Hiçbir şeyi yaz mevsimini ızgara dumanı kadar güzel anlatamaz. Yalnızca Avrupalılar yılda 800 bin ton kömür tüketiyorlar. Kömür, ahşaptan 3 kat daha fazla ısı yayar ki, kömürü 4000 yıldır bifteklerimizi kızartmak için kullanmamızın nedeni de işte budur. Ve kömür yapımı süreci onca zaman içinde neredeyse hiç değişmedi. Bunu nasıl yapıyorlar? KwaZulu-Natal, Güney Afrika. Bu verimli bölge bahçe vilayeti olarak da bilinir. Yarım milyon hektarlık ormanlar yılda neredeyse 8 milyon ton ahşap üretilmesini sağlayarak kereste endüstrisine can vermiştir. Bölgede onca ağaç kesilmesinin en kötü tarafı ortaya çıkan ahşap atıklarıdır. Ama bölgedeki işletmeler bu sorunu kâra dönüştürmenin bir yolunu buldular. Ağaç kesenler bölgeyi terk ettikten sonra kömür yapımcıları devreye girerek akasya ve okaliptüs fazlalıkları için bölgeyi tarıyor. Longili Gwala ekibin başında yer alıyor.
1: Bazı insanlar için çöp gibi görünse de biz bunları yeniden kullanabiliriz. Yaratıcılığımız sayesinde bu fırsatı gördük ve hemen değerlendirmeye başladık.
0: Ahşaplar buraya ENC Chorkl adlı şirkete geliyor. Burada yılda 20 bin ton kömür üretiliyor. Kullanılan yönteme piroliz adı veriliyor. Bu yöntemde ahşabın içindeki tüm bileşenler buharlaştırılarak geriye yalnızca saf karbon kalıyor. Bu eski bir kömür yapımcısına çok tanıdık gelirdi. Yalnızca boyutlar farklı. Bu devasa kereste yığınlarını kömüre dönüştürmek için öncelikle ahşabı 28 özel yapım ocağın içine koyuyorlar. Charles Holly 30 yıldır şirketin genel müdürlüğünü yapıyor.
2: Yaklaşık 50 tonluk kereste bu fırının içine girecek ve kabaca 10-12 tonluk kömür çıkacak. Bu süreç 7 ila 10 gün arasında sürüyor.
0: Ama eğer bu keresteleri yakarsanız sonuçta elinize yalnızca bir yığın kül geçer. Kömür değil.
2: Eğer hava akımı kontrol edilmezse geriye yalnızca küller kalır. Çok fazla külse kimsenin işine yaramaz.
0: Kereste yığınının devasa bir cehennem ateşine dönmesini engellemek için bir dizi havalandırma ile oksijen akımını kısıtlıyorlar.
2: İçeri temiz hava girmesi için aşağıda delikler var. Temiz hava kömürün yanması için çok önemlidir. Ve delikler birbirinden yaklaşık 1 metre aralıklarla dizilmiştir.
0: Her ocak yaklaşık 50 ton ahşap alıyor. Ahşaplar yüklendikten sonra giriş kille iyice kapanıyor ve ateş yakılıyor. Elbette onca ahşap yanarken içeride duramazsınız. Bir metre uzunluğundaki bir kibrit hava deliklerinden birinin içinden atılarak işçilerin güvenli mesafeyi koruması sağlanıyor. Başlangıçta ahşap ısınırken ve nem uzaklaştırılırken giderek artan miktarda duman çıkıyor.
2: Bu ocağı yeni yaktık ve yaklaşık bir saat boyunca çok duman çıkacak.
0: Yoğun beyaz duman içerideki ısının 300 dereceye ulaştığını ve ahşapların yanmaya başladığını gösteriyor.
2: Ateş ocağın içindeki ahşapları iyice tutuşturduğunda çatıdaki iki deliği kapatıyoruz.
0: Havalandırma deliklerini kapamak ahşabın yaydığı karbonmonoksit, hidrojen ve metan gibi uçucu gazların dışarı çıkmasını engelliyor. Bu gazlar 900 derecedeki bir ateşte yandıkları bir ısı haznesinin içine giriyorlar. Ve sonunda buharlaşan gazlar bacadan dışarı çıkıyor. Dışarı çıkan duman çok daha temiz oluyor. 300 ila 700 derece arası sıcaklıktaki piroliz süreci 7 güne kadar uzayabiliyor. Bu sıcaklıkta oksijensiz kalan ahşap kendiliğinden kırılır. Uçucu gazlar ve katran uzaklaştırılarak geriye yalnızca karbon kalır. Ocakta bir hafta geçirdikten sonra kömürün daha fazla kırılmasını engellemek için ısı dışarı atılıyor ve ardından kömürler 3 gün boyunca soğumaya bırakılıyor. Artık ocağı açıp içeri girebilirler. Bu pis bir iş. Ocağın içine teknolojik makineler sokmak imkansızdır. Kömürü dışarı çıkarmanın tek yolu kürekle çuvallara doldurmaktır. Şu noktada kömür hazırmış gibi görünüyor. Ama havayla temas ettiğinden kendiliğinden alev alma riski var. İstenmeyen kazaları önlemek için kapalı konteynerlere atılıp 14 gün boyunca soğutuluyorlar. Konteynerden çıkan kömür parçaları farklı boyutlarda oluyor ve büyük parçalar bahçe ızgaralarında kullanılan küçük parçalara göre daha yüksek fiyata satılıyor. AJ Marvick, kömürleri ayırma sürecinden sorumlu.
2: Kömürler konveyörde ayrılıyorlar. Büyük parçalar sol taraftaki konveyöre ve küçük parçalar sağ taraftaki konveyöre gönderiliyor.
0: Bu konveyörden her yıl 20 bin ton kömür geçiyor. 2 kiloluk poşetler Avrupa'daki ızgaralara gönderilecekler. Ama burada en küçük parçalar bile ziyan edilmiyor. Sifiso Mbata bu küçük parçaları başka bir karlı ürüne dönüştürmekten sorumlu.
3: Bu kömürlerden briket yapıyoruz. Briket kömürden yapılmış bir pasta gibidir ama kömür olarak kullanılmaz.
0: Bu yemek isteyeceğiniz türden bir pasta değil. Küçük parçalar konveyörün üzerine dökülerek un ufak edilip ince bir toz haline getiriliyor. Sifiso şimdi pastasını yapmaya başlayabilir. Önce su ekleniyor. Ama yumurta yok.
3: Eğer çok ıslak olursa makineye yapışır. Eğer çok kuru olursa yoğunlaşmaz. Mükemmel kıvamda olmalı.
0: Karışım eğer kurutulursa yeniden toz haline gelir. Bu pastaları birbirine bağlayan sihirli malzeme ise mısır nişastası.
3: İşte şimdi ele yapışıyor. Çok ıslak değil ve çok kuru da değil. Tam kıvamında.
0: Karışım mükemmel kıvamda ama şu halde pek de işe yarayacağını söyleyemeyiz. O yüzden bu korkutucu mekanik silindir karışımı mükemmel oranlanmış briketlere dönüştürüyor.
3: Bu makine briketlerin pastaya benzemesine neden oluyor. İki parça bir araya geliyor.
0: Yenmeyecek türdeki bu pastalar nemden kurtulmak için kömürle çalışan 20 metrelik devasa bir fırının içine giriyorlar. Geriye yalnızca briketlerin paketlenmesi ve dizilmesi kalıyor. Fabrikada günde 55 ton briket üretiliyor.
2: Temiz hava kömürün yanması için çok önemlidir.
0: Bu bölgede ızgara için braai kelimesi kullanılıyor. Ama güzel yemek her dilde güzel yemektir. Sırada en lezzetli erişteler. Ve sadece bir çıtayla gökyüzüne yükselmek. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Tüm dünya erişte için çıldırıyor. Her yıl 100 milyar tabak erişte tüketiyoruz. Japonya'nın ünlü soba eriştesi 1600'lü yıllardan beri Doğan Güneş'in ülkesindeki tabakları şenlendiriyor. Ve artık global bir fenomen haline gelmeye başladılar. Bunu nasıl yapıyorlar? Soba eriştesi aslında hiç de buğdaya benzemeyen kara buğdaydan yapılıyor. Kara buğday Japonya'nın ünlü madımak otuyla yakından ilintilidir. Kara buğdaydan yapılan erişte vitamin ve amino asit bakımından zengindir. Ve günümüzde hiç olmadığı kadar popüler. Yılda 5000 ton erişte üreten Yamagata'daki Ogawa Seimen fabrikası Japonya'nın en büyük erişte yapımcılarından biridir. Soba eriştesinin yapımına bir temel malzemeyle başlanıyor. Bu temel ve özel malzeme kara buğday. Kurutulan tohumlar 22,5 kilogramlık çuvalların içinde fabrikaya geliyor. Kenji Nagashi çuvalları açıp kontrol ediyor.
16: Kara buğday harika bir doğaya sahip olan Hokkaido'dan geliyor. O yüzden çok lezzetli oluyor.
15: Tohumlar yüksek kaliteli olabilir ama siyah sert kabukları yenilemez. Kenji kabuklarından ayrılmaları için tohumları işleme kanalının içine döküyor. Ardından tohumlar bu sallanan kutuların içinde çekirdeklerinden ayrılıyorlar. Ancak fazlalıklarından arındırıldıktan sonra öğütülüp un haline getirilebilirler. Endüstriyel öğütme sürecinde soba ununun doğal, fındığa benzer aromasını kaybetmesine neden olacak kadar ısı ortaya çıkabilir. Fazla ısınmayı önlemek için tohumlar öğütülürken volkanik kayalardan oluşan 150 kiloluk değirmen taşları kullanılıyor. Ama kara buğday toplandığından itibaren bozulmaya başlar. İşleri hızlandırmak için öğütülmüş kara buğday başka bir kanalın içinden fabrikanın erişte yapımı bölümüne gönderiliyor. Oraya vardığında devasa çelik tankların içinde suyla karıştırılarak iştah kapatıcı gri renkli bir lapaya dönüşüyor. Eğer erişte bu lapadan yapılsaydı muhtemelen dağılırdı. Sıradan buğdayın içinde hamura kıvam ve esneklik veren glüten adındaki bağlayıcı bir protein bulunur. Ama kara buğdayda glüten yoktur. Eriştelerin dağılmaması için buğday unu, su ve içi C ve B1 vitaminleriyle dolu olan yam unundan oluşan bir karışım ekleniyor. Hamur ustası Shuei Sugiyama hamuru kontrol ediyor.
11: Hamuru elimle kontrol ediyorum. Kıvamına ve görünüşüne bakıyorum. Ancak o zaman uygun olduğunu anlayabilirim. Bu hamur yeterince kıvamlı ve dokusu çok güzel. Sakız gibi.
15: Hamur uygun kıvama ulaştığında tek bir tabaka halinde açılıyor. Bu noktada kalın bir halıya benzediği için pek de iştah açıcı görünmüyor. Yemeğe benzer bir şeye dönüştürmek için 3 metre uzunluğunda ve 10 kat yüksekliğinde bir makinenin içine gönderiliyor. İçeride yarım saat kadar geçirdikten sonra nihayet mükemmel olgunluğa erişiyor. Ama her ne kadar nemin büyük bir kısmı gitse de hamur hala 1 santimetre kalınlığında. Birbiri ardına dizilmiş 4 silindir aşamalı olarak hamuru açıyor ve esnek gluteni ve elastik dokusunu korumasını sağlıyor. Hamur her biri 3.6 metre uzunluğunda kocaman şeritler halinde kesildiği makinenin içine gönderiliyor. Hamur şeritler metal çubuklar tarafından uzaklaştırılıp kurumak üzere asılıyorlar. Yapılan genişlik kontrolünden sonra erişlelerin doğru boyutta olduğundan emin olunuyor. Ama hala çok nemliler ve bu şekilde rafta bir hafta bile bekleyemezler. Düzgün bir şekilde kurumaları için erişteler raylar üzerinde fabrikanın üst katına gönderiliyor. 200 fanın gece gündüz çalıştığı bu katın tamamı kurutmaya ayrılmış durumda. 1 kilometre uzunluğundaki konveyör günde 30 ton erişte kurutuyor. Bu acele edilecek türden bir iş değil. Kurutma hattı saatte 5 metreyle bir salyangoz gibi yavaş yavaş ilerliyor. Ve ne zaman hazır olacaklarını anlamak için yetenek gerekiyor. Yalnızca Tomohiko Yamakawa'nın dokunduğu erişteler bir sonraki aşamaya geçebiliyor.
11: Soba eriştesinin durumu ısıya ve neme bağlı olarak değişiklik gösterir. Elle anlayabilmem 10 yıl sürdü. Artık bu konudaki yeteneklerime çok güveniyorum. Yani bu gerçekten tecrübe isteyen bir iş.
15: 24 saat sonra erişteler hazır oluyor. Ama 3.6 metre uzunluğundayken tüketilmesi çok zor olacağından bir kesme makinesiyle 18 santimetre olacak şekilde bölünüyorlar. Son olarak sarılan erişteler tazeliğin korunması için paketleniyor. Ogawa fabrikasında her gün 200 bin porsiyon erişte üretiliyor. Bu her şekilde çok fazla erişte demek. Dünyanın en zorlu atletizm türlerinden biri olan sırıkla atlama korkaklara uygun bir spor değildir. Sporcular kullandıkları çubuklar kendilerini neredeyse bir ev yüksekliğindeki barın üzerine iterken hem yaşamlarını hem de vücutlarını riske atarlar. Bu baş döndürücü yüksekliklere ulaşmak için kullanılan çubuğun güçlü, hafif ve esnek olması gerekir. Ve bu çubukları yapmak için teknolojik büyücülükten yardım alıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Fort Worth, Texas. Bir zamanlar kovboy yolunun sonundaki mahmur bir kasaba. Bugünse yüksek teknolojili endüstri merkezi. Ve şehirdeki birçok mikroçip üreticisinden en dikkat çekenlerden biri de Essex fabrikası. Burada Amerika'nın her yerindeki sporcular tarafından kullanılan sırıkla atlama çubukları üretilir. Dünya şampiyonu Sam Kendricks altın madalya umutlarını onlara bağlıyor.
11: Bir sporcu olarak doğru hız ve doğru zamanlamayla birlikte doğru çubuğu bulmak benim en önemli görevim.
15: İnsanlar binlerce yıldır çubuklarla oynuyorlar. Çubuğu bir barın üzerinden atlamak için kullanma fikri 1850 yılında Almanya'da ortaya çıktı. Ve o zamandan beri çıta sürekli yükseldi. 1950'li yıllarda fiberglass sporcuların hiç olmadığı kadar yüksek zıplamalarını sağladığında her şey değişti. 2018 yılında sırıkla atlama rekoru erkekler için 6.16 metre ve kadınlar için 5.06 metreydi. Gelişmiş malzemelere sahip olan çubuklar tasarlamak, Joseph Novak gibi mühendislerin işi. Tasarımın en zor kısmı çubuğun düzgün büküldüğünden emin olmak. Çubuğun nereden ve ne kadar büküldüğü yelken adı verilen orta bölüme bağlıdır. Sporcu koşarken kinetik enerji birikir. Çubuk yere değdiğinde deforme olarak kısa bir süre için bu enerjiyi depolar. Ardından depolanan enerjiyi serbest bırakarak onu maksimum yüksekliğe dönüştürür.
11: Bu yelken adını verdiğimiz bir parça. Bu parça trapezoid şeklindedir ve çubuğun bükülme profilini belirler.
15: Bilgisayar modellemesi, Joseph'ın 79 kilo ağırlığındaki bir atletin çubuğu saatte neredeyse 40 kilometre hızla yere değdirdiğinde tam olarak nasıl tepki vereceğini hesaplamasını sağlıyor. Tasarım başlangıçta rulolar halinde olan cam ve karbon fiber katmanlardan oluşuyor.
11: Süreç önce çizimle başlıyor. Çizimde uzunluk ve kullanılan malzemeler gibi çubuğun genel ölçümleri çıkarılıyor. İhtiyacımız olan boyutları hesapladıktan sonra buraya geliyoruz. Malzemeyi uzunluğa göre kullanıyoruz.
15: Ama çubuklar 5,5 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Neyse ki fabrikanın uzun sıraları Joseph'in yeterli miktarda fiberglası ölçüp kesmesine izin veriyor. Çubuğun birçok katmanı çelikten bile daha güçlü bir malzeme olan karbon fiberden oluşuyor. Ne yazık ki bu malzemenin arkası çok kaygan olduğundan yanlış yerden kesilirse tüm malzeme bozulabilir. O yüzden fabrikada malzemeyi vakumla düzleştiren ve milimetrik kesen özel bir kesme makinesi kullanılıyor. Hassas kesim işi tamamlandıktan sonra geriye yalnızca içinde birkaç rulo olan bir kutu kalıyor.
11: Bu malzemeden 3,5 metrelik bir çubuk çıkacağına inanmak zor.
15: Joseph'ın bir şekilde bu parçaları orijinal uzunluğunun %65'ine kadar bükülebilme kapasitesine sahip olan bir çubuğa dönüştürmesi gerek. Mandrel olarak bilinen uzun çelik bir çubuk katmanları şekillendirmek için sağlam bir temel sağlıyor. Cam ve karbon fiber yaprakları katmanları birbirine bağlayacak olan epoksi reçinesiyle aşılanıyorlar. Ama bu soğukken yapılamaz. Neyse ki fabrikada bunun bir çözümü var.
11: Şu anda mandrellerin içinde sıcak yağ var.
15: 60 dereceye kadar ısıtılan mandreller artık hazır.
11: Şimdi mandrele ilk katmanı yerleştireceğiz.
15: Birinci katman fiberglasın eklendiği mandrel devasa bir döner prese konuluyor.
11: Ve son olarak yelken adını verdiğimiz bu katmanı yerleştiriyoruz. Bu çubuğa bileşik olmayan farklı bir profil verecek. Gördüğünüz gibi malzemenin geniş bölümü çubuğun bu bölümünde daha sert olacak. Ve diğer bölümleri daha esnek olduğu için bükülme oranı da yüksek olmuş olacak. Bu işlemdeki en önemli noktalardan biri.
15: Karbon fiber ve fiberglas katmanları teker teker mandrele ekleniyor ve santimetre kare başına 2,8 kilogram kuvvetle bastırılıyor. Çubuk şekillendi. Ama şu haliyle atlamaya çalışsaydınız bir makarna gibi gevşerdi. O yüzden bu noktada malzemenin sertleştirilmesi gerekiyor. Reçine katmanları birbirine bağlayarak güçlü ve esnek bir yapı oluşturur. Bu bir fırın gibi çalışan sıcak silindirlerin içinde gerçekleşiyor.
11: Parçaları fırının içine yerleştirdik. Burada sıcaklık 130 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu ısı yükselmesi çapraz bağlama adı verilen kimyasal reaksiyonu hızlandırıyor. Malzeme çapraz bağlandığında bunun gibi yumuşak bir malzemeden bunun gibi sert bir malzemeye dönüşüyor.
15: Çubuklar 1 saat 20 dakika boyunca pişiyorlar. Burada günde 30 tane çubuk üretiliyor. Yani bir futbol sahasından bile daha uzun. Mandreller fırından çıktı ve artık hazırlar. Ama en iyi atletler kullandıkları ekipmanlarda risk almak istemez. Kullanılmadan önce test edilmeleri gerekli.
11: Şimdi bilgisayarda yaptığımız hesaplamalar doğru mu bakacağız. Çubuğu bu makinenin içine koyacağız ve orijinal uzunluğunu %65'i oranında sıkıştıracağız.
15: Bilgisayarlı bir mengene çubuğun üzerine 145 kiloluk basınç uygulayarak sınırlarını zorluyor.
11: Test iyi gidiyor. Şu an sorun yok.
15: En ufak bir çatlakta bile çubuk kullanılmaz hale gelir. O yüzden Joseph'ın dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor.
11: Bu çubuğun üzerinde hiç çatlak yok. Envantere konulabilecek durumda.
15: Sam Kendricks için bu çubuk onu yepyeni yüksekliklere ulaştırabilecek halde.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
5: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
4: Evet, kesinlikle.
5: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
6: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
7: Yapacaksan doğru yap.
6: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
5: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
4: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
8: Mark,
4: dostum.
8: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
4: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
8: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
4: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
5: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
7: Yaparsın.
8: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
4: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
5: Hepsi buraya gelecek.
4: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
5: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
4: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
7: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
4: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
5: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek?
4: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu bölümde çok yenilikçi insanlarla tanışacağız. Bir şeyi yapmanın yeni bir yolu varsa bunu ilk yapanlar yenilikçi insanlardır.
1: Çok yenilikçi insanlar arasına girmek için bana çok yenilikçi bir şey göstermeniz gerek.
2: Bana çığır açan, herkesi etkileyen, gözle görünür bir yenilik göstermelisiniz.
3: Listede adınız yoksa oraya giremezsiniz.
0: Yenilikçi insanlardan olmak için ne gerektiğini biliyoruz. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Bu yenilikçiler gerçekten kalıpların dışına çıkmış. Harry ve Charlie ile tanışalım. İmkansızı yapmaya çalışıyorlar. Kartondan tekne yapıyorlar.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Kartondan tekne mi? Bu teknenin batacağını hissediyorum.
0: Biz de Helen. Karton bir tekne yüzebilir mi?
5: Şu an için yüzecek gibi görünüyor. Fakat yüzemeyip batabilir de.
0: İnanılmaz. Bu kartondan yapılan tekne yüzüyor.
1: Bu kesinlikle delilik.
0: Bu karton teknenin nasıl yüzdüğünü öğrenmek için Mucit Harry Dwyer'ı atölyesinde ziyaret ettik.
5: Atölyemizde her gün bir sürü atık karton oluyor. Bunları bir şekilde değerlendirmeyi düşündük ve bir tür karton yapmaya karar verdik. Hatta içinde uyuyabileceğimiz ve yolculuk yapabileceğimiz bir tekne, ev yapmayı planladık. Bunu yapmamız 10 gün sürdü ve müthiş bir çalışma oldu. İşte şimdi bir tekneye benziyor. Suya indirinceye kadar yüzüp yüzemeyeceğini bilmiyorduk. Fakat yüzdü. Evet.
0: Peki kartondan yapılmış tekne nasıl yüzebiliyor?
7: Burada öne çıkan sorun teknenin ana bileşeninin karton oluşu. Kartonun ana bileşeni de selüloz adı verilen bir maddedir.
1: Selüloz su emen bir maddedir, yani suyu sever. Bu sorunu çözmek için Harry ve Charlie kartonun her yerini 5 farklı su geçirmez maddeyle kapatmışlar.
8: İlk olarak kartonu PVA tutkalıyla boyadılar. Ve boşlukları da silikon dolgu macunuyla kalafatladılar. Daha sonra da ekstra sertlik vermesi için her tarafına poliüretan cila sürdüler.
5: Sıra cilalamaya geldi.
8: Hepsinin üstüne de bir kat epoksi reçinesi sürdüler. Epoksi reçinesi su sevmeyen bir maddedir. Yani suyu geri püskürtür.
5: Bir kat da epoksi reçinesi sürüyoruz. Hayatımda gördüğüm en parlak madde.
1: Teknenin yapısal olarak olabildiğince sağlam olması için iç kısmına yan yana gelecek şekilde yüzlerce kiriş konmuş. Herhangi bir su hasarı olsa bile her kirişin içinde sıkıştırılmış 5 parça karton plakası var.
5: Tekne yüzmeye başladığında bir rahatlama hissi duyduk. Çok sevindik. Onun için harcadığımız bu kadar saatlik çalışmanın karşılığını almış olduk. Artık onunla seyahat edebilirdik. Başardık! Başardık!
0: Pek düzgün bir sürüş olmadı.
5: Teknenin alt kısmında bazı bozulmalar oldu. Fakat o kısımda daha bir sürü kat vardı. Bunu 2 günde halledip tamamen parçalanmasını önleyebilirdik. Şimdi bunu yapacağız.
6: Herkes tekneye, yani karton tekneye.
0: Tam boyuttaki tekne geri kazanıldı ve şimdi Harry bize bunun mini bir kopyasını gösterecek.
5: Bu tamamen bitmiş bir model. Su geçirmez, içinde kameraları var ve hatta çatısı da var. Ayrıca bunu telsizle kontrol edebiliyoruz. Artık bunu suda test edebiliriz. Bunu ilk kez şu an test ediyoruz. Önce motoru bir kontrol edelim. Evet, çalışmaya başladı. İşte gidiyor.

0: battı. Neden battığını bilmiyorum. Fakat büyük olanı batmamıştı. Sanırım bazı küçük sorunlar var. Endişelenecek bir şey yok. Karton kurusun, sonra tekrar bakacağız.
1: Phoenix, Arizona. Yüksek hızlı bir polis takibi, yenilikçi bir buluş sayesinde sonuçlanmak üzere.
2: Bu inanılmaz bir şey.
1: Kancacı. Mucit Leonard Stock tarafından keşfedilmiş. Evet, bir profesyonel güreşçi ismi gibi geliyor. Fakat polis kovalamacasını hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak için tasarlanmış.
3: Bunun nasıl çalıştığını hala anlayamadım.
1: Takma kafana saat. Peki bu yakalama icadı suçluyu arabasında nasıl yakalıyor?
4: İlk olarak kovalayan araba kaçan arabaya iyice yaklaşıyor.
0: Bir tuşa basmasıyla bu aygıt aşağı doğru yayılıyor. V şeklindeki bu aygıtın önünde naylon bir kayış var. Kovalayan sürücünün tek yapması gereken bu kayışı kaçan arabanın arka tekerleğine dolamak.
4: Bu kayış kaçan arabanın arka akslarına dolanıyor ve onu durduruyor.
5: Bu aygıt arkadan çekişli bir arabaya uygulanırsa arka tekerlekleri hızla durdurur. Önden çekişli bir arabaya uygulanırsa arka tekerlekler durur ama ön tekerlekler hala dönmeye devam eder. Fakat sonunda onlar da durur.
4: Bu o kadar etkili ki saatte 80 km hızla giden bir arabayı bile yaklaşık 10 saniyede durdurmuş oluyor.
3: Yani kancacıdan kaçmak mümkün değil.
1: Neredeyse 2 milyon kişinin tıkladığı bu akıl durduran bilardo masası fizikçilerin aklını başından almış.
6: Masa yana doğru hareket ediyor. Fakat toplar hala yerinde.
7: Neler oluyor orada?
6: Bu nasıl oluyor?
1: Hiç fikrim yok Chris. Helen, sence bu nasıl bir klip?
7: Bu çok acayip görünüyor. Çünkü bir yolcu gemisinde bulunuyor. Film ekibi dahil odadaki herkes okyanus dalgalarıyla ileri geri sallanıyor.
1: Peki bu bilardo masası okyanusa karşı nasıl böyle hareket ediyor?
2: Geminin hareketlerini hisseden şey bu bilardo masası. Masanın altında bir ivme ölçer aygıtı var. Bu ivme ölçer aygıtlar okyanus hareketlerinin büyüklüğünü ve yönlerini ölçüyor. Ve bu bilgiyi merkezi bilgisayara gönderiyor.
7: Böylece masanın düz bir şekilde durması sağlanıyor.
1: Demek bu ivme ölçerler okyanusun hareketlerini algılıyor. Peki masayı dengede tutan ne?
7: Masanın içinde iki doğrusal çalıştırıcı var.
2: Doğrusal çalıştırıcı herhangi bir şeyi bir yöne doğru hareket ettirir. Yani masanın doğrusal çalıştırıcılarından biri masayı bir yöne, diğeri de yanlara doğru hareket ettirir.
7: Hesaplamalar ve doğrulamalar öyle hızlı olur ki toplar yerinden kıpırdayamaz. Yani en dalgalı denizlerde bile bilardonuzu oynayabilirsiniz.
1: Açık denizde yapılan inanılmaz bir buluş. Yine de köpek balıklarına dikkat ederseniz iyi olur.
7: Bu insan uçuşlarında gerçek bir buluş.
1: Kontrol mekanizması olmayan bu uçağı bir adamın kontrol ettiğini görüyoruz. Uçağın tasarımcısı ve pilotu Kazuhiko Hachiya kuş gibi uçmasını sağlayacak bir uçak icat etmiş.
8: Kazuhiko çok yenilikçi bir uçak yapmış doğrusu.
1: Peki bu yüksekten uçan yenilikçi hiç çaba harcamadan nasıl uçabiliyor?
2: Kazuhiko uçağa klasik bir planör ve bir jet motoru eklemiş. Fakat asıl yenilikçi tarafı uçağı yönetmesi.
3: Bir joystick ya da kontrol mekanizması yok. Gerçekte bu uçağı asıl kullanan bir insan vücudu.
2: Ağırlığını öne doğru hareket ettirirse aşağı gider, arkaya doğru çekerse göğe doğru yükselir. Ve vücudunu sağa sola döndürerek de sağa da sola da dönüş yapabilir.
6: Yani uçağı sadece vücut ağırlığıyla yönlendiriyor. Bu arada uçağın olabildiğince hafif olması gerek. Zaten sadece 100 kilo ağırlığında. Çok fazla bir ağırlık değil.
1: Bir jet motorlu planörü vücuduyla kontrol etmesi müthiş bir şey. Kazuhiko gerçek çok yenilikçi insanlardan biri. Çok yenilikçi insanlarımız bize şu ana kadar karada, denizde ve havadaki buluşlarını gösterdi. Fakat sırada gerçekten akıl durduran bir buluş var. Uyarıldınız.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
21: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
22: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
22: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Çok yenilikçi insanlar bölümüne tekrar hoş geldiniz. 16 numarada bir robot yapalım. Hayır, sen değil Saat.
24: Çılgınca bilimsel hareketler.
1: Bu Yumi. Gündüzleri sıradan bir fabrika işçisi. Fakat geceleri süperstar bir DJ olarak çalışıyor. Evet, işte şu anda onu DJ Yoda ile birlikte görüyoruz.
25: Muhteşem bir şey.
26: Plak çalabiliyor, çizebiliyor, tuşlara basabiliyor, her şeyi yapıyor.
1: Evet Mike, Yumi teknolojik bir DJ. Yumi ve arkadaşı Daniels'la tanışmak için Almanya'ya Freiburg'a gittik.
27: Bu çok yetenekli bir DJ ile bir üretim hattı robotu arasındaki mükemmel bir işbirliği. Bu fikir üzerinde çalışmaya başladığımızda bir robot DJ'yi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Yumi müzikten anlamıyor ve bu boşluğu kapatmak zorundaydık.
1: Yumi fabrikada çalışmak için tasarlanmış, kulüp için değil. Bir üretim robotuna mix ustası olmayı nasıl öğretirsiniz?
26: Bir yol gösterme programı yapıyorlar. Bu bir robota karışık bir tür eğitim ve programlama şeklinde oluyor. Robotun kolunu alıyorlar, istedikleri pozisyona getiriyorlar, istedikleri şekilde hareket ettiriyorlar, sonra bunu bilgisayara kaydedip tekrarlıyorlar.
27: Şu düğmeyi saat yönünde 90 derecelik bir açıyla bu şekilde çeviriyoruz. İşte hepsi bu.
1: Fakat DJ'lik düğmeleri çevirmekten ibaret değil. Yumi plağı nasıl çiziyor?
0: Robotun koluna ondan istenecek hareketleri yapabilecek bazı ekler takılması da gerek. Bazılarına kıskaçlar, bazılarına da makaslar eklemek gerekebilir. Fakat DJ'lere sadece bir parmak yeterlidir.
27: İşin en zorlu kısmı robotun plağı nasıl tutacağı. Çünkü Yumi'nin parmağı yok. Buna şöyle bir çözüm bulduk. Bu yarım bir üç boyutlu baskı ve yarım kalıp kauçuktan yapılan özel bir parmak.
0: Yumi'nin uç aparatı 0.3 santimlik bir açıyla plağın üzerine yerleştiriliyor. Bu çok önemli. Çünkü Yumi'nin dokunma duyusu yok. Ve geri bildirim de yok. Geri bildirim olmadığı için kolunu her seferinde aynı yere koymak zorunda.
27: Haftalarca süren testlerden sonra zamanlamayı doğru bir şekilde ayarladık ve o an gerçek bir DJ gibi hareket etmeye başladı. Plakları bir DJ gibi çiziyordu. Yumi bir parti verirse kesinlikle ben de giderim.
1: Ben de giderim Daniels, ben de. Hintli Kumar Venod, dünyanın en küçük garajını inşa etmiş. 1000 merdiven altı garajı.
2: Oraya bir araba hayatta sığmaz. Bu mümkün değil.
1: Bir bakalım Helen, sence sığdı mı?
26: Bir eldiven gibi.
2: Bu adam çok yenilikçi bir parkçı.
1: Peki Kumar bu ilginç park yerini nasıl yapmış?
26: Bunu başarmak için metal bir çerçeve yapmış. Çerçevenin altına bir ray üzerinde hareket eden tekerlekler koymuş.
3: Raylar birbirine paralel bir şekilde yere sabitlenmiş iki uzun metalden oluşuyor. Demir yolu rayları gibi.
1: Araba en az 10 kişi ağırlığında. Nasıl bu kadar kolayca itebiliyor?
0: Bu çerçeveyi üzerinde koca bir araba varken merdiven altına itip çekmek için düşük sürtünmeye ihtiyacı var.
3: Kumar'ın kullandığı tekerlekler çok yumuşak ve rayları da öyle. Yani tekerleklerle raylar arasındaki sürtünme çok düşük. Böylece çok ağır bir arabayı bile kolayca kaydırabilir.
1: İnanılmaz bir mühendislik ve harika bir park yeri. Umarım daha büyük bir araba almaz. Yeni Zelanda, Auckland'daki bu tablolar Suzy Wiles ve ressam ekibi tarafından yapılmış. Hepsi birbirinden güzel. Fakat bu tabloların en inanılmaz tarafı bunların canlı oluşu.
2: İşte bu sanatla bilimin buluşması.
1: Bizi biraz aydınlat. Suzy bu karanlıkta parlayan tabloları nasıl yapıyor?
4: Suzy ve ekibi tabloları floresan boyayla yapmıyor. Floresan bakteri kullanıyorlar. Bunlar fotobakteri fosforları.
5: Bu bakteri agar adı verir.
1: Ve ressam ekibi tarafından yapılmış. Hepsi birbirinden güzel. Fakat bu tabloların en inanılmaz tarafı bunların canlı oluşu.
2: İşte bu sanatla bilimin buluşması.
1: Bizi biraz aydınlat. Suzy bu karanlıkta parlayan tabloları nasıl yapıyor?

0: Bakteriler nasıl böyle neon ışıkları gibi parlıyor?
1: Bakteri kolonileri agar üzerinden gelişirken yeterli sayı adı verilen bir sürece girerler.
2: Ve etraflarında başka ne olduğunu öğrenmek için kimyasal sinyaller göndermeye başlarlar. Bakteriler yeterli sayıya ulaştıklarını hissettiklerinde ışık saçmaya başlıyorlar.
1: Bizim gördüğümüz ışık kimyasal bir reaksiyon sonucu oluşur ve bu bütün bakterilerde gerçekleşir. Luciferin adı verilen bir molekül, luliferaz adı verilen bir enzim tarafından oksitlenir. Ve bu kimyasal reaksiyon çok tutarsızdır ve parçalanarak etrafa mavi ışık fotonları yayar.
2: Bu kimyasal reaksiyon bir saniyenin milyonda biri kadar sürüyor ve bunun sonucunda bütün resim hayata dönüyor.
3: Bakteri bu şekilde 2-3 gün kadar büyümeye devam ediyor. Bu durum ağların içindeki bütün besinleri bitirinceye kadar sürüyor, sonra hepsi ölüyor. Sanat özveri gerektirir.
0: Tekerlek 5000 yıldan uzun bir süredir insan gelişiminin zirvesi olmuştur. Ama artık güncelleme vakti geldi. Bu endüstriyel öğrenci Jill Castles'ın sıra dışı bisikleti. İnsan ne diyeceğini bilemiyor.
4: Bu çok anlamsız. Nasıl çalışıyor bu?
5: Tekerlekler hareket ediyor mu?
4: Mühendisler, yardım edin.
0: Peki bu devrim niteliğindeki tekerlek nasıl dönüyor?
6: Normal bisiklet tekerleğinin lastiği dışındadır. Metal jant ve tekerlek göbeği, metal fren düzeneği ve tekerlek parmaklığına bağlıdır. Ve hepsi birlikte tekerleği döndürür.
7: Bu bisiklette tekerlek göbeği ve tekerlek parmaklığı yok.
6: Bisiklet tekerleğinin jantı bisikletin kendisine takılıdır. Ve bu janta 8 küçük tekerlek bağlanmıştır. Bu tekerleklerin dışında lastik vardır. Bu da jantla beraber döner ve bisikletin öne gitmesini sağlar.
0: Peki pedalı olmadan nasıl ileri gidiyor?
7: Bu tam bir bisiklet sayılmaz. Yani bir scooter gibi itmelisiniz.
6: Videoda bu bisikleti sürmek kolay gibi görünüyor. Ama bu yer çekiminden kaynaklanıyor çünkü yokuş aşağı gidiyor.
0: Tekerleği yeniden keşfettiğiniz için teşekkürler millet.
8: Quincy pazarı buraya yakın mı?
9: Kurşun pazarı burası.
0: Bu şaka yapmaktan hoşlanan Ryan, insanları elindeki su şişesiyle oyuna getiriyor. Aa, yine mi?
8: Yani şu tarafta bir yerde mi?
9: Evet, şu tarafta.
0: Yine yapıyor.
9: Evet, şu tarafta.
8: Pekala.
0: Yine aynı şeyi yapıyor.
8: Pekala. Güzel, teşekkür ederim.
0: Ve fark ettiklerinde çok geç oluyor.
10: Bu klipe bayılıyorum. Temelde kapkaççılığın tam tersi.
0: Ryan Bostonluları nasıl kandırıyor?
8: Pekala, harika. Teşekkür ederim.
3: Bu klasik bir sihirbaz numarasıdır. İslam dışı körlük.
8: Quincy pazarının nerede olduğunu biliyor musunuz? Quincy pazarı buraya yakın mı?
1: Ve insanlara yön soruyor. İnsanlar ona yön göstermeye odaklandığı için beyinleri gerekli olmayan objeyi fark etmiyor. Tıpkı bu su şişesini almaları gibi.
8: Tam şu tarafta mı yoksa daha mı ileride?
0: İnsanlara yön sorarak gözlerinin önündekini görmelerine engel oluyor.
3: Ryan'ın adres sorduğu insanlar su şişesini gözleriyle görüyor fakat beyinleri bunu kaydetmelerine izin vermiyor.
2: Normalde bu insanlar gördükleri şeyin ne olduğunu beyinlerinin görsel korteks bölümüyle anlarlar. Fakat görsel korteksleri Ryan'a verdikleri adresle meşgul. Bu yüzden önlerinde ne olduğunu anlayamıyorlar tam olarak.
3: Bu herkese olur. Farkında olmadığımız şeyi fark etmiyoruz. İstem dışı körlük bazı şeylere aşırı dikkat etmemizden kaynaklanır. Nereden geldi bu?
0: Londra'daki büyük kanal üzerinde garip bir yapı hayata dönüyor.
4: Vay canına, bu muhteşem bir şey.
0: Bu hayranlık uyandıran yapı Kirning Gaffney'nin dönen köprüsü.
11: Bu muhteşem bir köprü. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
0: Peki bu köprü bu duruma nasıl geliyor?
12: Köprü 8 ikiz kenar yamuk bölümden oluşmuş. Her ikiz kenar yamuğun yürüme yolunun her iki tarafında iki pistonu vardır.
11: Güçlü pistonlar hidrolik silindirlerden pompaların içine giden sıkıştırılamayan bir sıvıyı emerler.
12: Köprü aşağı pozisyondayken hidrolik pistonlar etkinleşir ve trabzanlar birbirini iter, köprü kapalı pozisyona gelir. Açıldığında ise hidrolik pistonlar etkinleşir ve bu da bölümleri iterek köprüyü açık duruma getirir.
6: Köprünün gücü bu tasarımı karşılayacak durumda.

0: da değil. Fakat bu köprü açıldığında 9000 kiloluk bir ağırlığı ya da 100 tane hakimi taşıyabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir şey.
1: Geri sayımın yarısına geldik. Çok yenilikçi insanlarımız bütün alanlara girmeyi başardı. Ve şimdi de 10 numaraya geliyoruz. Hawaii, güneşi, kumu ve sörfüyle ünlüdür. Ve bu plaj çocukları Waimea Nehri ile Pasifik Okyanusu arasına bir su yolu kazdıklarında inanılmaz bir şeyin olacağını biliyor. Bu inanılmaz bir şey. Kürekleriyle dalga yapıyorlar.
2: Sörf başlasın.
3: Bu harika bir şey.
1: Sular bu hendekleri büyütürken dalgalar daha da artıyor. Peki bu görkemli dalga makinesi bu minik su yollarını kazarak nasıl oluyor?
2: Nehir buradaki okyanustan doğal bir barajla ayrılıyor ve bu baraj kumdan yapılmış. Ayrıca okyanus dalgalarından yapılan bu baraj kumları plaja doğru itiyor.
4: Yağmur sezonu sırasında nehirde o kadar çok su oluyor ki sular yükseliyor ve kumdan kıyıları sel basıyor.
2: Ve barajın içine hendek kazılınca nehir doğruca okyanusa gidiyor.
1: Peki bu sakin nehirde bu dalgalar nasıl oluyor?
2: Sular daha yüksek bir noktadan aşağıdaki noktaya yani denize aktığında yer çekiminden bir enerji alıyor. Ve aşağı doğru akan su hendeklerin içinden geçiyor ve denize doğru akarken hidrolik gerge sürecini oluşturuyorlar.
4: Hidrolik gerge süreci hızla hareket eden suyla yavaş hareket eden su arasındaki geçiştir. Ve bu noktada dalgalar daha da yükselir ve bu da sörf için mükemmel bir durumdur.
1: Ne harika bir buluş. Şu ana kadar çok yenilikçi insanlarımız bilardo masasını salladı ve köprüyü yuvarladı. Fakat şimdi gelin şu kağıttan uçağın keyfini çıkaralım.
5: Daha fazla yenilikçi insanlar eylemi görmek için beni izleyin.
1: Uyarıldınız.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. İnternet dünyasının en yenilikçi yenilikçilerindeki geri sayımımıza tekrar hoş geldiniz. Hazır, katla, ateş. Sırada 9 numara var.
15: Fena değil.
1: Sıra dışı bilimsel eylemlerde gerçek silahlar, lazer silahları ve tuz silahları büyük bir etki yarattı.
0: Fakat bu sadece bir uçak silahı.
1: Bunu yapan Alman mühendis Dieter Kron. Bu çok yenilikçi bir kağıttan uçak makineli tüfeği.
2: Bu çok eğlenceli bir şeye benziyor.
1: 8 milyona ulaşan izleyicisiyle mükemmel bir silah. Fakat bu silah sadece bir kağıttan uçak atmıyor. Bunları kendisi yapıyor.
0: Ne? Kağıtları da mı kendisi katlıyor? Bu gerçekten harika bir buluş.
1: Bu makinenin yapımcısıyla buluşmak için Almanya'dayız.
5: Kağıttan uçaklarla ilgili bir web sitem var. Biri benden bir kutlama için 500 kağıttan uçak yapmamı istedi. Fakat bu çok fazlaydı. Bu kağıttan uçakları yapıp fırlatan bir makine yapmaya karar verdim. Sonra da bu makineli tüfeği geliştirdim. Bunun tamamı 1000 parçadan oluşuyor.
1: Peki Dieter'ın makineli tüfeği kağıttan uçakları nasıl yapıyor?
0: Bu kağıtları katlamak için tekerlek ve taşıma bandı sistemi kullanıyor.
4: Dieter düz bir kağıtla işe başlıyor ve bunu silahın arkasına bir fotokopi makinesine koyar gibi koyuyor.
0: Ve bazı makaralar bunları alıp taşıma bandı sistemine aktarıyor. Makaraların arasında bir katlama aygıtı var. Bu kağıtları 5 basamaklı bir süreçten geçirerek kağıttan uçakları oluşturuyor.
5: 5 istasyonum var. Bu ilk istasyon. Kağıdın köşelerini katlıyor. Bir sonraki istasyon, arka taraflarını kıvırıyor. Burada da köşeleri kıvırıyor. Ve son istasyonda kağıttan uçakların kanatları oluşturuluyor. Ve şimdi de bu kağıttan uçakları fırlatıyoruz.
1: Peki kağıttan uçaklarla dolu bir silah nasıl ateş alıyor?
0: Silahın gücü tüfeğin altında bulunan kablosuz bir matkaptan geliyor. Silahın ucundaki bu kağıttan uçaklar hızla dönen lastik makaralar tarafından ateşleniyor. Makaralar uçakların çok hızlı fırlatılmasını sağlıyor.
3: Bu silah dakikada 120 kağıttan uçak fırlatabiliyor. Yani saniyede 2 tane.
4: Dieter daha sonra bundan daha hızlı fırlatan bir silah geliştirdi. Ve bu silah dakikada 360 kağıttan uçak fırlatabiliyordu.
0: Ama bu hızla çalışırken sürtünmeden dolayı bazı plastik malzemede erimeler oldu.
5: Uygun şartlar altında 20 metre kadar uçabiliyorlar. Bunu en çok küçük çocuklar seviyor. Bunu kullanırken çok mutlu oluyorlar. Kağıttan uçaklar yakalamaya çalışıyorlar ve bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Danke schön, Dieter. Bu gerçekten de çok eğlenceli bir buluş. Sekiz numarada sanatçı Mespli ile tanışalım. Öyle bir akvaryum geliştirmiş ki yaptığı hareketlere göre baloncuklar çıkarıyor.
3: Vay canına.
2: Bu bir tür uzaylı sıvısı mı?
1: Bu dünyadan değil gibi görünüyor. Peki gerçekten nedir bu sıvı?
3: Mespli bu inanılmaz çalışmayı manyetik bir özelliği olan ferro sıvısıyla yapmış.
2: Bu manyetik bir sıvı çünkü içinde minik manyetit zerreler var. Bu bir tür oksitlenmiş demirdir ve bu zerreler bir insanın saçından 1000 kat daha incedir.
3: Ve bu kadar küçük oldukları için su üstünde kalabilirler. Bu sıvı manyetik olduğu için elektromıknatısla hareket edebilir.
2: Bu tankın altında 320 tane elektromıknatıs vardır ve aralarından elektrik akımı geçince bir tür manyetik alan oluşur ve ferro sıvısı bundan etkilenir ve yüzeyinde bazı baloncuklar belirmeye başlar.
1: Peki bu sıvı Mesple'nin hareketlerinden nasıl etkileniyor?
15: Bunu yapmak için suyun içine bir kamera yerleştirmiş. Bu kamera onun hareketini hissediyor ve bunu bilgisayara gönderiyor. Ve hangi elektromanyetiti harekete geçireceğine karar veriyor.
2: Bu iletişim inanılmaz derecede hızlı gelişiyor. Yani saniyenin 50'de biri kadar bir sürede. Ve bu da eş zamanlı hareket ediyorlarmış gibi görünüyor.
1: Gerçekten muhteşem bir buluş. Bu Luca Botti. İtalyan bir yenilikçi ve çok etkileyici bir pedal çevirme aygıtı geliştirmiş.
3: Evet.
15: Bununla gerçekten lastik yakabilirsiniz. Ama sonra söndüreceksiniz.
1: Peki Luca bu söndürme yarışını nasıl yapıyor?
2: Luca çok hızlı gidebiliyor çünkü bu yangın söndürücüsünü bir roket gibi kullanıyor.
16: Yangın söndürücüsünün içinde normalden 50 kat daha fazla atmosferik basınç vardır.
2: Tankı açtığında basınç dışarıdaki hava basıncıyla eşitlenmek istiyor. Fakat dışarıdaki hava basıncı daha düşük olduğu için yangın söndürücünün içindeki gaz hızla dışarı çıkar.
17: Bu da eşit ve zıt bir reaktif güç yaratır ve bisikletin öne gitmesini sağlar.
1: Peki bu yangın söndürücü ona ne kadar hız kazandırıyor?
2: Yangın söndürücüden çıkan gaz saatte 60 kilometre hız yapmasını sağlıyor. Çünkü Luca ve bisikletinin ağırlığı bu hıza ulaşmasına yetmiyor. Ve bu yüzden saatte ancak 3 kilometre hız yapabiliyor.
16: Luca aynı zamanda çok hızlı pedal çeviriyor. Ve bu da saatte 20 kilometre hız yapmasını sağlıyor. Ve rakiplerini geride bırakıyor.
1: Görüşürüz Luca. Dünyadaki okyanusların sadece %5'i keşfedilmiş durumda. Bir sonraki buluşumuzda okyanusa dalacağız ve derinlerin gizemini araştıracağız. Bu uzaktan kumandalı bir aygıt. Üzerindeki kristal berraklığındaki kamerasıyla suyun altındaki dünyayı mükemmel bir şekilde gösteriyor.
16: Bu şeye bayıldım. Ben de istiyorum.
18: Bu aygıttan ben de istiyorum. Kesinlikle.
1: Şimdi bu devrim niteliğindeki aygıtın yapımcısı Eric Stackpole'la tanışmak için San Francisco Körfezi'ne gidiyoruz.
19: Bu alan araştırmasına başlamak çok ilginç oldu ama okyanusun çok geniş ve bilinmeyen bir alan olduğunu fark ettim. Ve bunu araştırmak için herkesin yapabileceği bazı prototip robotlar yapmaya başladık. Bu aygıtı yapmamız 6 yıl sürdü ve bu süre içinde bir sürü prototip yaptık ve her birinden yeni bir şeyler öğrendik. Hepsi bize bir şeyler kattı. Son yaptığımız aygıt suyun üzerinde gidebiliyor ve bununla suyun altını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir robotik denizaltından çok bir tür savaş jeti gibi gidiyor.
1: Peki bu aygıt nasıl çalışıyor?
15: Bu aygıtın 3 pervanesi var. İkisi arkada, biri de ortada.
3: Sağa sola dönmek için arkadaki 2 pervane farklı hızlarda ayarlanabiliyor. Bu da aygıtın her iki tarafında eşit çalışma sağlıyor. Bir asansör gibi aşağı yukarıda hareket edebilen bu aygıt, 3. pervanesi vücudunun tam ortasında bulunuyor. Ve bu pervaneyi kullanarak suyu aşağı bastırıyor.
1: Peki bu derin su dalgıcı nasıl çalışıyor?
19: Daha önce video oyunu oynamışsanız bu aygıtı çok kolay kullanabilirsiniz. Öncelikle bunu uçurmanız gerek. Bunun için standart bir konsol denetçisi yaptık. Bu joystick'i kullanarak yukarı ve aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. İleri gitmesini istiyorsanız buraya basın. Ayrıca bu tuşa basarak ışıklarını yakıp söndürebiliyorsunuz. Bu tuşa basarak da hızını ayarlayabiliyorsunuz.
3: Bu inanılmaz aygıt, su altında 100 metre derine dalabiliyor. Bu derinlikte yapılan bir baskı oluşuyor. Ama bu aygıt bundan hiç etkilenmiyor. İnanılmaz.
15: Bu aygıtla çok geniş bir alanda araştırma yapabilirsiniz. Çok da net sonuçlar alabilirsiniz.
19: Bu bölgede yapılan araştırmaları herkesin izlemesini umuyoruz. Böylece daha önce hiç görmediğiniz yerleri göreceksiniz. Bu çok heyecan verici.
1: Şu ana kadar çok yenilikçi insanların yaptığı inanılmaz buluşları izledik.
3: Evet.
1: Fakat bu yeni buluş sayesinde kör noktaya hoşça kal diyebileceğiz.
2: Bu gerçekten harika.
1: Japon profesör Sasuma Taki ve Masahiko Inami araştırma ekipleriyle birlikte görünmeyeni görünür hale getiriyor.
0: Bu gerçek bir sorun için çok yaratıcı bir çözüm.
1: Peki bu yenilikçiler bu arabayı nasıl böyle saydam yapıyor?
3: Araştırmacılar arabanın dışına bir kamera yerleştirmişler.
2: Kamera arabanın dışındakileri kaydediyor ve bu bilgiyi arabanın içindeki bilgisayara gönderiyor. İçerideki laptop bir projektör kullanarak arabanın etrafındaki görüntüleri tespit ediyor.
16: Görüntünün en iyi açısını yakalamak için sürücünün gözündeki projektörün de aynı pozisyonda olması gerekir.
1: Fakat bunu yaparlarsa sürücünün görüşünü bozarlar. Bunu nasıl hallediyorlar?
2: Bunu başarmak için yere bir projektör ve sürücünün arkasına yarım bir ayna yerleştiriyorlar.
16: Bu yarım ayna 45 derecelik yatay pozisyonda yerleştiriliyor.
2: Bu ayna da yarı saydam. Projektörden gelen ışık yarım aynanın üzerine düşüyor ve daha sonra arabanın zeminine yansıyor. Ve sürücü etrafına baktığında her şeyi aynadan görebiliyor.
1: Bu çok yenilikçi bir geri alma mühendisliği. Size en çok acı veren şeyin plastik tuğlaların üstüne basmak olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu Mikhail Simakov ev yapımı yayı binlerce plastik tuğladan yapılmış. Üstelik tutkal kullanmadan.
0: Bu kliple ilgili her şey muhteşem.
1: Peki bu Rus Robin Hood, bu inşaat tuğlalarını nasıl bir silaha dönüştürmüş?
18: Normal bir yayla ok atarken yayı geriye doğru çekersiniz. Ama bu aygıtta yayı çekemezsiniz ve yayın altı bir tür makaradır. Ve yaya bir sürü elastik bantla tutturulmuştur. Ve yayı geri çekerken aslında makarayı öne doğru çekmiş oluyorsunuz ve elastik bandı geriyorsunuz. Makaraların bu kadar zekice kullanılması, bütün enerjinin depolandığı alt kısımdaki elastik bant öne doğru itilmiş oluyor.
17: Bu bütün sistemi bir sürü basınç altında tutuyor ve tuğlaların parçalanmasını önlüyor.
1: Peki bu plastik yay nasıl bu kadar da güçlü olabiliyor?
18: Tamamen gerildiğinde elastik bantlar oku saatte 132 km hızla fırlatabiliyor.
17: Yaklaşık 5 metre yükseğe ve maksimum 50 metre uzağa gidebiliyor.
1: Böylece hedefi tam 12'den vurmuş oluyoruz. Şu ana kadar suya dalış yaptık ve robot DJ'yi izledik. Fakat sırada çok sıra dışı bir araba izleyeceğiz. Uyarıldınız.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
21: Tabii.
22: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
7: Uyarıldınız. Çok Yenilikçi insanlar bölümüne tekrar hoş geldiniz. 3 numarada 3 milyon izleyicisi olan bir buluş var. Baba ve oğul ikilisi Stewart ve Cedar bu yeni arı kovanını yaratmak için 10 yıl çalışmış.
8: Bu gerçekten bir bal musluğu.
7: Çok doğru. Şimdi arkamıza yaslanıp şu altın renkli balığın akışını izleyelim.
9: Bu klip çok tatlı.
7: Peki bu arılar nasıl bal yapıyor?
10: Bal arıları tarafından yapılır ve bunları karbonhidrat gerektiğinde kullanmak üzere kovanlarında depolarlar. Bunu çiçeklerin ürettiği ve nektar adı verilen tatlı bir sıvıdan yaparlar.
11: Arılar bu nektarı kursaklarında saklar ve kovana gittiklerinde bunu peteklerin içine geri çıkarırlar. Bu kulağa biraz iğrenç gelebilir. Fakat bu pek kötü sayılmaz çünkü başka arılar bunu hazmettikten sonra geri çıkarırlar. Birkaç kez olur. Arıların içindeki enzimler nektarı, sakaroz ve glukoz gibi basit bir şeker düzeyine indirir. Daha sonra içindeki suyu çıkarmaya başlar. Böylece kalın ve güzel bir bal oluşur.
10: Arı hazır olduğunda petek hücrelerini ince bir tabaka arı mumuyla örter.
7: Bu tatlı buluşun arkasındaki ilham nedir?
10: Arı hasadı arı içinde pek kolay değildir.
11: Geleneksel olarak özel bir kıyafet giymeniz ve bir tür duman aygıtı kullanmanız gerek.
10: Bu dumanla arıları sakinleştirirler ve peteği arı kovanından çıkarırlar. İçini açarlar, içindeki balı alırlar ve yeniden kovana bırakırlar. Bütün bu işleri arıları ezmeden ve arılar onları sokmadan yapmaya çalışırlar.
7: Peki balı nasıl bu musluktan akıtabiliyorlar?
11: Stewart ve Cedar'ın yaptığı şey bir arı kovanının önceden yapılmış bir parçası.
12: Bunun tam ortasında bu özel tasarlanmış çerçeveler ve kısmen tamamlanmış altıgen yapılar vardır. Petek yapımı henüz tamamlanmadığı için arılar bunları balla doldurmadan önce bal mumuyla doldurur ve sonra da bal mumuyla örterler.
11: Doğru an geldiğinde çerçevenin üzerindeki anahtarı çeviriyorsunuz ve petek yapısını parçalamış oluyorsunuz. Böylece bal aşağı doğru akıyor ve oraya koyduğunuz musluktan akmaya başlıyor.
10: Bu çerçeveler kovandan hiç ayrılmadığı için süreç sırasında arıların hiçbiri ezilmiyor. Ve bal hasadı tamamlandıktan sonra petekler tekrar yerlerine konuyor ve arılar tekrar bal yapmaya başlıyor.
7: Bu kovanda 13 milyon arı var ve hepsi de çok yenilikçi arılar. Edward Bergman bütün kibritlerin anasını yaratmış.
13: Bu kibrit gerçekten büyük mü ya da o adam bu kadar küçük mü?
7: Edward'ın buluşu 5 milyon izleyiciyle interneti allak bullak etti.
14: Bu kibrit gerçekten dev bir kibrit.
7: Ve bu kibrit bir patlamayla sonuçlanıyor. Peki Edward bu kibriti nasıl yapmış?
15: Edward 5 kilo ağırlığında dev bir kibrit yaratmış. Yani normal bir kibritten 1000 kat daha ağır.
16: Bunun patlayıcı olmasının nedeni kullandığı yakıt türü ve miktarı. Edward roket şekerlemesi adı verilen bir yakıt kullanmış.
0: Bu şeker ve potasyum nitrat karışımı bir madde. Renk vermesi için de içine biraz kırmızı gıda boyası eklenmiş. Şekerin içinde bir sürü enerji vardır. Hatta baruttan bile daha fazla enerjisi vardır. Potasyum nitrat bu enerjinin çok hızlı çıkmasına yardım eder ve oksitleyici bir ajan olarak hareket ederek şekerin hızla yanmasını sağlar.
15: Bu kibrit 1 kilo TNT ile aynı miktarda enerjiye sahiptir.
16: Bu da onu dev bir kibrit yapıyor.
7: Bu kesinlikle güvenli bir kibrit değil. Yani bunu evde denemeyin. Şu ana kadar sörf yaptık, tekne gezintisi yaptık ve bilimsel bir araba yakalama aygıtı geliştirdik. Fakat şimdi kendinizi geleceğe adım atmaya hazırlayın. İşte hepimizin beklediği bir numara geliyor. Bu bir palvi. Bu buluş seyahat tarzımızı sonsuza kadar değiştirebilir. Rüya gibi gidiyor. Fakat sadece bu kadar değil.
17: Beklediğimize değdi. Gerçekten.
18: Merhaba gelecek.
17: Uçan araba mı? Bunlardan bir tane almalıyım.
7: Bu yarı araba, yarı uçak. İnanılmaz bir şey.
11: Bunun bir numara olması gerek çünkü 10 yıllardır bunun hayalini kuruyoruz.
7: Hollanda'ya iniş yapıyoruz. Burada Palvi'nin yapımcıları Chris ve Eric'le tanışacağız.
19: Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyordu. Ve Chris sen delisin diyorlardı. Fakat projenize inanıyorsanız onu eninde sonunda yapıyorsunuz. Ve kendinize şöyle diyorsunuz. Kendime güvendim ve bunu başardım.
20: Karşılaştığımız en büyük sorun bunun aslında bir araba oluşuydu. Bütün emisyon kurallarına uymak zorundaydık. Fakat aynı zamanda bir uçak. Bu yüzden uçaklarla ilgili yasalara da uymamız gerekiyordu.
7: Peki nedir bu Palvi? Uçak mı, helikopter mi?
17: Palvi bir helikoptere benziyor. Fakat aslında bir jiroplan. Helikopterle jiroplan arasındaki en önemli fark, jiroplanın pervanesi güçlendirilmiş değildir. Dönmesi üzerine gelen havanın gücünden dolayıdır.
21: Hava onlara doğru gelirken farklı bir basınç oluşur. Alçak basınç üstte ve yüksek basınç alttadır. Ve yüksek basınç uçağı yukarı iterek bir kaldırma gücü oluşturur.
17: Palvi'nin 180 metrelik bir piste ihtiyacı vardır. Fakat bu normal bir uçağın ihtiyacı olan pistten 22 kez daha kısadır.
21: Palvi havalandıktan sonra arka tarafındaki pervane tarafından uçması sağlanır. Ve oldukça yüksek hıza ulaşabilir. Saatte 180 kilometre hız yapabilir.
7: Çok güzel uçuyor. Peki sürüşü nasıl dersiniz?
17: Palvi bir aerodinamik araba olarak tasarlanmış. Bunu başarmak için Palvi'nin tasarımcıları pervaneleri aşağı indirir ve araba güzel bir aerodinamik araba şeklini alır.
22: Sonuç olarak Palvi her tür yolda sürülebilir ve saatte 160 kilometre hıza ulaşabilir.
17: Yer sürüşünden uçuş moduna geçiş inanılmazdır. Bu araba bir düğmeye basarak 10 saniye içinde uçuş moduna geçebiliyor.
7: Peki kokpiti nasıl Eric?
20: Bu direksiyon. Yerde sürüş modundayken bunu kullanıyoruz. Bunu da uçuş modundayken kullanıyoruz. Ve uçuş modu sırasında şuradaki klapeyi kullanıyoruz. Bu motorun gücünü kontrol ediyor.
23: Bu bir spor araba olarak da kullanılabilir. Çok hızlı bir araba. Hatta yerde sürüş modundayken kendinizi uçuyor sanıyorsunuz. Ayrıca bu arabanın tasarımı da çok güzel. Bir sürü bileşeni var. Motor, vitesler. Ayrıca yolcu için de çok rahat bir araba. Arabanın ağırlığı 620 kilo. Ve çok fazla sürüş sistemine sahip.
20: Palvi bir uçakta olduğu için yapımında kullanılan her şeyin çok hafif olması gerekir. Mesela şurada gördükleriniz fiber elyaftır. Burada da karbon elyafı vardır. Kullanılan her şey uçağın hafif olmasını sağlayacak şekildedir. Prototipi gökte ilk kez görmek harika bir histi. Üzerinde yıllarca çalıştığınız bir şeyi gökte uçarken görüyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Harika.
17: Bu kesinlikle birinci olmalı. Çünkü bu uçan bir araba. Uçan bir araba.
19: Palvi'yi bir numara yaptığınız için teşekkürler.
7: Bugünkü Çok Yenilikçi İnsanlar bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
18: Evet evet öyle evet.
19: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
17: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
18: Hayır.
19: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
17: Aa, doğru, sağ ol.
18: Orada görüşürüz.
17: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Off-road araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: Daha önce bunlar gibi yüzme mekanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden hayret verici çok gizli noktaları takip ediyoruz. İtalya sahili açığındaki berrak mavi bir lagünden, etrafı şelalelerle dolu Japonya'daki bir dalış havuzuna kadar.
1: Bir harika!
0: Missouri'de yer altındaki kayıp bir dünyayı keşfedeceğiz.
2: Müthişti.
3: İnanılmazdı.
0: Ve Brezilya'da hayatınızın en ıslak tekne gezisine çıkacağız. Tırmanış halatlarınızı, küreklerinizi hazırlayın ve sörf tahtanızı unutmayın. Çünkü dünyanın sunduğu en iyi birkaç gizli yüzme mekanını ziyaret etmek üzeresiniz.
1: Bu herhalde hayatımın en eğlenceli günlerinden biri.
0: Gezimize Japonya'dan başlıyoruz. Kyushu adasının güney ucundayız. Burada bulunan bir dizi şelale dünyanın en huzur verici mekanlarından birini barındırıyor. Kyushu, Japonya'nın en büyük üçüncü adası. 12 milyondan çok insanın evi. Bu insanların çoğu kuzeybatıdaki Fukuoka, Kitakyushu ve Kumamoto'da yaşıyor. Ama Kyushu'nun güney kısmına giderseniz her şey daha sessizleşir. Yeşil el değmemiş bölgeler açık hava maceralarıyla dolu. Bunların en iyisi küçük Minamiyosumi kasabasının 3 kilometre dışında gizli. Burada çarpıcı Ogawa şelalesinin altında dingin bir orman ortamında yüzebilirsiniz.
4: İşte geldik.
0: Gezginler Kristin ve Gabriel son birkaç haftayı Japonya'yı keşfederek geçirdi. Dünse bir köylüden Ogawa şelalesi hakkında tüy aldılar.
1: Biz Japonca konuşamıyoruz, Japonca yazı okuyamıyoruz ama bu tabela şelale tabelası olabilir. 1200 metre o kadar uzak değil.
4: Evet.
0: Yürüyüş sırasında ayaklarınızı patika boyunca uzanan Ogawa nehrine sokmak için bolca fırsatınız olacak.
1: Çok güzel.
4: O kadar soğuk değil, canlandırıyor.
1: Aman tanrım, bu kumda yürümek ne kadar güzel. Çok keyif alıyorum.
0: 20 dakika boyunca akıntıya karşı yürürseniz bütün o berrak suların kaynağını bulursunuz. Ogawa şelalesi 50 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 70 metre genişliğinde. Bazalt kayalıkların hem üstünden hem de çatlaklardan akıyor.
1: Gördüğüm en iyi şelalelerden biri burası. Bir sürü akıntı var. İşte bakın şurada, şurada, şurada. Bir harika.
0: Yazın buradaki sıcaklık düzenli olarak 32 derece civarında. Yani uzun bir yürüyüşün sonunda 16 derecelik bu su iyi bir ödül oluyor.
4: Su bir harika. Kristal gibi berrak, her şeyi görebiliyorsunuz.
1: Muhteşem, harika.
0: Daha da canlanmak için şelaleye gidebilirsiniz.
4: Ben bir şelalenin altına girmeyi hep istiyordum. Evet, harikaydı. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Çok güzeldi.
1: Şelalenin tam karşısında çadırımızı kurduk. Harikaydı. Muhteşem bir gün, muhteşem bir mekan. Çok heyecan vericiydi. Çok mutluyum.
4: Ogawa Şelalesi'ne mutlaka gelin, pişman olmayacaksınız. Size garanti ederim.
0: Şimdi Hawaii'ye geçiyoruz. Kauai Adası'ndayız ama dinlenmeyeceğiz. Harekete devam ediyoruz. Kauai 8 Hawaii Adası'nın en yaşlısı. O yüzden de en yeşil, bitki örtüsü en çok büyümüş olan yer. Waialae Dağı adanın merkezine yakın. Batı tarafındaki Waimea Nehri ise Pasifik'in büyük kanyonu diye bilinen kanyonu meydana getirmiş. O bölgeler harika maceralar sunmasına rağmen Kauai'nin güney sahilinde bekleyen şeyle kıyaslanınca sönük kalıyorlar. Sakin görünümlü bu kumsal, adanın gizli en heyecan verici yamaç atlayışı mekanı. Adrenalin pompalayan gemi enkazı plajı.
2: Merhaba, nasılsın? Plaja gitmeye hazır mısın?
3: Gidelim. Tamam.
0: Donovan, Kekoa ve Makana adlı bu arkadaşlar gemi enkazı plajındaki efsane kayalıktan haberdar olmuş. Bugün o kayalığı bizzat deneyecekler.
3: Ben atlayacağım. Hatta çift takla veya ters takla da deneyebilirim.
5: Güzel. En yüksek atladığın ters takla kaç metre?
3: Herhalde 7 metre falan.
5: 7 mi?
3: Evet.
5: Ha, yüksek sayılır.
3: Bugün yeni bir şey denemek istiyorum. Kendime güveniyorum. Tamamdır.
0: Plajın yeri iyi biliniyor. Kumsala giden patika da öyle. Ama ziyaretçilerin neredeyse hiçbiri sola giden o gizli patikayı bilmez. O patika kayalıklara çıkar.
3: Güzel bir gün olacak çocuklar. Hava çok güzel.
0: Çam ağaçlarının arasından geçen dik ve kayalık bir patika, dünyanın en muhteşem atlayış mekanlarından birinde son buluyor.
3: Olağanüstü.
5: Geldik.
0: Buradaki kayalık 11 metre yüksekliğinde. Çarpıcı bir sahil manzarası var ve altınızda ise turkuaz rengiyle büyük okyanus bulunuyor.
2: Su çok temiz.
5: Çok güzel görünüyor. Atlamaya hazır mısın?
2: Evet.
3: Bugün biraz rüzgar var. İnsanı biraz korkutuyor. Ama bu rüzgara rağmen bunu yine de yapacağız. Suya atlayacağız.
0: Deneyimli yamaç dalıcısı değilseniz plaja geri yürüyebilir ve sakin bir gün geçirebilirsiniz. Ama o yeteneğe sahip olanlar için dalgalarla buluşmanın çok daha çabuk bir yöntemi var.
3: Burası epey yüksek ama hiç rahatsız etmiyor. Harikaydı.
0: Deniz suyu yıl boyu 21 derece civarında. Yani canlandırıcı bir serinlik garanti.
2: Çok güzeldi.
5: O kadar yürüdükten sonra çok iyi geldi. O yamaçtan o güzel mavi serin suya atlamak gibisi yok. Harikaydı.
3: Hava olağanüstü. Bundan sonra plajı görmeye gideceğiz. Şahane bir gün.
2: Arkadaşlarla beraber harika bir gün daha. Arkadaşlarım birkaç müthiş atlayış yaptılar. Çok güzeldi.
5: Ben başta korkuyordum ama insan bazen korkusunu yenmelidir. Güzel bir gün geçirdik.
0: Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz. İnanılmaz bir patikanın sonundaki çok gizli bir plajı bulmak için Girit adasındayız. Yunanistan'da keşfetmek için binden çok ada var. Ama en çok bilineni ve seyahat edileni kesinlikle Girit. Her yıl 2 milyondan çok turist yaklaşık Connecticut kadar büyük olan ve 1000 kilometre sahili bulunan Girit'e gider. Ama sahilin belli bir noktasında hala sakin bir kaçış mekanı bulabilirsiniz. Çünkü oraya giden yol için çelik gibi sinirleriniz olmalı. Arabayla ve yürüyerek bir dizi dik yamacı takip ederseniz, güzelim Preveli plajında kendinize ait bir gün geçirebilirsiniz.
1: Çocuklar, Preveli'ye gitmeye hazır mısınız?
0: Katerina bugün arkadaşları Iliana, Manolis, Stelios ve George'u Preveli plajına götürüyor.
1: Preveli plajı gerçekten benzersiz bir yerdir ama oraya gitmek için yürümeniz gerek. Bulması kolay değil.
0: Retimno köyünden başlayan 40 kilometrelik yol başta kolay. Ama uzun süre kolay kalmıyor.
1: Ve işte toprak yola girdik.
0: Virajlı yol tek şeride düşüyor. Bu yol siz denize doğru ilerlerken bir arabanın bile zor geçtiği bir yol. Tepeyi inmeyi başarırsanız elle boyanmış bir tabela deniz kıyısındaki otoparkı işaret ediyor.
1: Çok güzel.
0: Buradan Preveli plajına 20 dakika yürüyeceksiniz. Ama tıpkı yoldaki gibi dik bir uçurum kenarı patikası sizi bekler.
1: Çok eğlenceli.
6: Şu manzaraya bakın.
0: Yürüyüş sırasında neredeyse yol boyunca solunuzda muhteşem bir Akdeniz manzarası göreceksiniz. Patika bir tepeyi aştıktan sonra en muhteşem manzarayla karşılaşacaksınız.
1: Vay canına.
6: Olamaz, şuna bak.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
10: Yunanistan'ın Girit Adası 1000 kilometrelik sahil şeridi boyunca bir sürü muhteşem plaja sahip. Ama ulaşılması zor plajın sunduğu manzara diğerlerine hiç benzemiyor.
11: Olamaz.
10: 900 metrelik Preveli plajı eşsiz bir yer. Çünkü iki farklı yüzme deneyimi içeriyor. Bir yanda parlak tuzlu su var, diğer yanda ise yeşil tatlı su var.
12: Bugün çok eğleneceğiz.
13: Evet.
10: Kisano Nehri Vadisi yakındaki dağlara kadar erişiyor. Plaja kadarki son 400 metrelik düzlüğü rahatlatıcı bir akıntıya sahip.
12: Buraya gelirken birkaç tane deniz yatağı aldık. Erkekler onları şişiriyor. Arkadaşlarımı plaja götürmek için sabırsızlanıyorum.
10: Akıntıya karşı ilerlediğinizde nehir kıyısındaki bir palmiye ormanına giriyorsunuz.
14: İnsanı gerçekten ferahlatıyor.
13: Bence Preveli plajının en benzersiz yanı bu tropik kısmıdır. Burası gerçekten Girit'e özgüdür ve gerçekten bir harikadır.
10: Nehrin suyu yazın büyük bölümünde 21 derece civarında kalır ve sizi yavaşça Akdeniz'e götürür. Burada su daha da ılıktır ve keyfini çıkarmanız için size aittir.
12: Bütün plaj bize ait ve yüzmeye hazırız. Harika bir gün geçirdik. Harikaydı.
14: Burası en iyi kombinasyon. Sadece bir plaj değil. Yürüyebilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz.
12: Denizde yüzebilirsiniz, nehirde yüzebilirsiniz. Gerçekten çok güzeldir.
14: Preveli Plajı!
10: Şimdi Akdeniz'e doğru ilerleyip İtalya'ya geçiyoruz. Sicilya Adası'ndaki gizli bir plajda dünyanın en renkli sularından birinde yüzebilirsiniz. Sicilya, Akdeniz'deki en büyük ada ve keşfetmeniz için inanılmaz çeşitlilikte bir doğa sunuyor. Başkent Palermo, 1 milyon 200 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Şehirdekiler kentten çıkmak istediğinde birçoğu 1,5 saat boyunca batıya ilerliyor ve San Vito Lo Capo adlı popüler bir halk plajına gidiyor. Ama siz kalabalıktan kaçmayı eğlerseniz sahil boyunca 4 kilometre daha ilerleyin. Orada daha beyaz bir kumsala, daha berrak bir suya ve tam mahremiyete sahip bir plaj bulursunuz. Adıysa Spiaggia di Macari. Bugün Sicilya'nın yerlileri Claudia, Alberto ve Piero Spiaggia di Macari'ye ilk gezilerini gerçekleştirecek. Ulaşım için de çevre dostu bir seçenek tercih ediyorlar.
0: Ben Palermo'da doğdum. Palermo harika bir şehirdir ama çok kalabalıktır.
10: Plaj kış boyunca San Vito Locapo'dan arabayla 10 dakika mesafede. Ama yazın bu yol arabalara kapatılıyor. Neyse ki atlar yıl boyu müsait.
0: Bu yolculuk çok güzeldir çünkü insan kendini uçuyormuş sanır. Temiz havayı yüzünüzde hissedebilirsiniz. Bu anlatılmaz bir şeydir.
10: Yol sonunda toprak bir patikaya dönüşüyor. Yol boyu kaktüs tarlalarından geçiyorsunuz. Kısa sürede deniz tam karşınıza çıkıyor. Sola dönüp sahil boyunca güneye devam edin. Sonunda ağzınızı açık bırakacak olan hedefinize varmış olursunuz.
14: Vay canına!
0: Cennet gibi.
10: Spiaggia di Macari, lavların meydana getirdiği bir sahil şeridi. Akdeniz'in mavi ve yeşil sularıyla buluşuyor.
0: Şu suyun rengine bakın, burası güzel bir yer.
10: Burada fark edeceğiniz ilk şey köpüklü doğal havuzlar. Ama kayalar keskin olabileceğinden su kıyısına yaklaşırken mutlaka sağlam ayakkabı giymiş olun. Manzaranın keyfini çıkardıktan sonra ise suya dalma vakti. Uhu! Su sığ görünebilir ama buradaki deniz tabanı çabucak 4 metreyi bulur.
14: Kayalardan atlamaya bayılıyorum. Bu denizde yüzmek en iyisidir.
0: Su o kadar soğuk değil. O yüzden bu suda uzun süre eğlenebiliyoruz.
10: Ve dinlenip manzarayı içinize çekmeye hazır olduğunuzda Spiaggia di Macari size bunu da sağlar. Beyaz kumsalın uzunluğu 800 metre ve neredeyse tamamı size ait.
0: Ben havasından, denizinden ve bu gizli, özel yerden dolayı Sicilya'yı çok seviyorum.
14: Bugün bir harika. Bu plaja gelmeniz şart.
10: Ve dinlenip manzarayı içinize çekmeye hazır olduğunuzda Spiaggia di Macari size bunu da sağlar. Beyaz kumsalın uzunluğu 800 metre ve neredeyse tamamı size ait.
0: Ben havasından, denizinden...

0: Missouri'ye gidiyoruz. St. Louis'in 90 kilometre güneyindeyiz. Yer altında zamanda donmuş şaşırtıcı bir mekana geldik. Güney Missouri, ünlü Ozarks bölgesinin hegemonyasında. Burası zengin mineral madenleriyle bilinen bir yaylalar bölgesi. Bu bölgede 1850'lerden beri madenler işletilmekte. Ama sonunda her madenin cevheri tükenir ve bir zamanlar tıka basa kalabalık olan yerlerin ardında hayalet kasabalar kalır. Bu madenlerden birinde geriye başka bir şey daha kalmış. Yerin yüzlerce metre altında devasa bir tatlı su gölü. Burayı hem ziyaret edebilir hem de dalış yapabilirsiniz. Bu yerin adı Bon Terre Madeni.
1: Gidiyoruz. Sen hazır mısın?
2: Galiba. Öğreneceğiz.
1: Öğreneceğiz.
0: Jim ve oğlu Nick hevesli birer dalgıç. Küçük Bon Terre kasabasındaki efsanevi dalış mekanından haberdar olmuşlar. Ama şu ana kadar orayı bulamadılar.
1: Bon Terre madeni kim bilir nerede? Acayip bir yer.
2: Geldik. Ne kadar acayip bir yer.
1: Nerede dalacağız?
2: İnsanlar nerede?
1: Su nerede?
2: Burası eski batı kasabalarına benziyor. Hiç böyle bir yer görmemiştim.
0: Bon Terre yer üstünden bir şeye benzemeyebilir. Ama kasabanın dalış dükkanına giderseniz gördüklerinizden çok daha fazlasına sahip olduğunu öğrenirsiniz.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Buyurun.
3: Ben Jim.
2: Merhaba, ben Nick.
1: Merhaba Doug.
0: Dalış dükkanı küçük kırmızı bir barakanın yanında. Burası ister inanın ister inanmayın dünya çapında bir dalış mekanını gizliyor. İçinde değil. Altında.
4: Dünyanın merkezine girmek üzereyiz.
0: Aslında bu dalış mekanı sadece bu kulübenin altında değil.
4: Cennete 65 basamak kaldı.
0: Bütün kasabanın altında.
1: Çok büyük. Vay canına.
0: St. Joe Kurşun Şirketi 100 yıl boyunca 1860'tan 1960'a kadar burada madencilik yaptı. Her yıl daha da derine indi. Maden kapandığında geride dev bir yeraltı şehri kaldı. 100 kilometrelik mağaraları terk ettiler.
2: Acayip bir yer. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hiç bitmeyecek gibi görünüyor. İnanılmaz.
4: Şu anda yerin 70 metre altındayız.
0: Maden kullanımdayken büyük pompalar yeraltı suyunu boşalttı. Ama o pompalar kapandığında bu oyukların içi 4 milyar litre suyla doldu ve dünyanın en büyük yeraltı gölü meydana geldi.
2: Ben hazırım. Dalalım artık.
0: Bu madende yıl boyunca yürüyerek ve teknelerle geziler düzenleniyor. Ama en iyi deneyimi dalgıçlar yaşıyor. Çünkü suyun altında unutulmuş kocaman bir dünya sizi bekliyor. Birazdan Arizona'da nabız yükselten bir mekan. Ardından bir Brezilya gezisi. Dünyanın en büyük şelaleler sistemi.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır.
3: Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı.

0: Colgate Total. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Missouri'deki Bonter Madeni 100 yıl boyunca Amerikan kurşun endüstrisinin canlı bir tedarikçisiydi. Ama maden kapandığında ve içi yeraltı suyuyla dolduğunda dünyanın en büyük yeraltı gölü meydana geldi. Burası görebileceğiniz en gizemli dalış noktalarından biri.
12: Biraz ürkütücü diyebilirim.
11: ...24 dalış güzergahı belirlenmiş. Ortalama derinlik yaklaşık 15 metre. Ama en derin yerler 83 metre. Burada yosun büyüyemediğinden su kristal gibi berrak. Sıcaklığı 14,5 derecede sabit.
13: Madeni terk ettiklerinde tüm bu tarihi biz keşfedelim diye geride bıraktılar.
11: Devasa 60 metrelik sütunların arasında etkileyici ve unutulmuş bir dünyada yüzeceksiniz. Bu unutulmuş merdivenler artık hiçbir yere çıkmıyor.
14: Merdivenlere geldiğimizde karanlıktan aniden çıkıverdiler. Bunu asla unutamayacağım.

0: Gerçekten müthişti.
1: İnanılmazdı.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.
1: Burası dalmak için en benzersiz noktalardan biri bu dünya üstünde.
0: Bugün bir harikaydı. Banten'in içinden arabayla geçtik. Altında böyle bir dünya olacağını ise asla tahmin edemezdim. Tarifsiz bir şeydi.
2: Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. Lizbon'un 45 kilometre dışındaki gizli bir lagün, hareket dolu bir plajla buluşuyor. Lizbon, dünya üstündeki en eski başkentlerden biri ve hem Roma'dan hem Paris'ten asırlarca önce kurulmuş. Günümüzde her yıl 7 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Şehrin merkezi birkaç güzel plaja sahip ama bunlar mutlaka çok kalabalık oluyor. Ve şehir halkı sahilde sakin bir gün geçirmek istediğinde şehir dışına 40 dakikalık bir yolculuğa çıkıyor. Kumun iki yanında da tuzlu su sunan davetkar bir plaja geliyorlar. Burası hareket dolu Albufeira Lagünü.
3: Merhaba, ne haber?
4: Hoş geldiniz.
2: Alex, Paulina, Daniel ve Anetta şehir dışından geldi. Portekizli arkadaşları Manuel onlara ekstra özel bir plaj günü planladı.
3: Hepimize birer tahta mı vereceksin?
4: Aynen.
5: Bugün İspanya ve Polonya'dan gelen arkadaşlarımı gizli mekanımı görmeye götüreceğim.
3: Gerçekten heyecanlıyım çünkü buraya hiç gelmemiştim. İkimiz de Lizbon'da yaşıyoruz. Akşama kadar su sporlarıyla ilgileneceğiz galiba.
2: Lagoa de Albufeira kasabası minicik. 3,9 kilometre kareden ufak. Nereden başlarsanız başlayın sahile az yürürsünüz ve böyle bir sahil de yoktur.
3: Vay canına.
6: Yok artık.
2: 29 kilometrelik bir plajın ortasında 800 metrelik dev bir kum yığını bulunuyor. Genişliği de yaklaşık 800 metre. Atlas Okyanusu'yla Albufeira Lagünü'nü ayırıyor.
3: Mavi gökyüzü, parlak bir güneş, şurası lagün, şurası okyanus. Burası bir cennet, ben çok beğendim. Ah, çok rahatladım.
2: Kum yığınının iki yanı da kendilerine özgü deneyimler sunuyor. Lagün tarafında sakin, dalgasız bir su var ama sıcaklık 23 dereceyi buluyor. Elinize bir kürek alırsanız bu sakin koşullar keşif yapmanızı kolaylaştırır. Burada lagünle okyanus arasında ilginç bir ilişki var. Bazı günler tamamen ayrılar. Bazı günlerse aralarında kürek çekebilirsiniz.
3: Bekle beni okyanus. Nihayet. Bu herhalde hayatımın en eğlenceli günlerinden biri.
2: Atlas Okyanusu tarafına geldiğinizde değişime hazır olun. Su bariz şekilde soğur ve faaliyetler çok daha hareketlenir.

0: Buradaki okyanus dalgaları 1 metre ile 3 metre arasında değişiyor. O yüzden bir sörf tahtası alın ve bu değişik oyun alanında eğlenmek için farklı bir yöntem daha bulmuş olun.
1: Lagünün sakin suyuyla sörf yapma fırsatı arasındaki o tecrübeyi yaşamak gerçekten heyecan verici bir şey.
2: Ben bugünden gerçekten keyif aldım. Benim için gerçekten harika bir tecrübeydi.
1: Bir bütün olarak harika bir gündü.
0: Şimdi Arizona'ya gidiyoruz. Phoenix'in 129 kilometre kuzeyine. Burada nabız hızlandıran bir kanyon inişinin sonunda gizli bir mekan sizi bekliyor. Phoenix'in hemen dışında heybetli Tonto Milli Ormanı bulunur. Sınırları çok uzun olan bu orman ülkenin 5. büyük ormanı. Buradaki ziyaretçilerin çoğu doğrudan Theodore Roosevelt Gölü'ne gider. Bu göl Arizona'daki en eski rezervuar. 1911'den beri halk için kamp yapmak, tekneyle gezmek ve yazın serinlemek için popüler bir yer olmuş. Ama bundan çok daha çılgın bir serinleme yöntemi daha var. Gölü geçip kırsala doğru ilerlerseniz ve o yeteneğe sahipseniz, buralıların çömlek dedikleri o inanılmaz kanyon havuzunu bulmaya çalışabilirsiniz.
3: Evet, şu yoldan patika başlangıcına kadar gideceğiz.
4: Tamam. Gidelim. Yola çıkalım.
0: Bölgenin yerlisi Brindy, Asa, Carly ve Zeb, Phoenix'ten çömleğe kadar 3 saatlik yolu geldi. Ama son 18 kilometrelik toprak yolu kat etmek zor olabiliyor.
5: Arkadaşlar, şu anda dereyi geçiyoruz. Biraz off-road yapacağız ama kolayca geçeriz.
4: Burada bizden başkası yok.
0: İnanmayacaksınız ama otomobil yolculuğu işin kolay kısmıydı. Çöldeki gidiş dönüş yürüyüş mesafesi ise 8 kilometre. Su getirmeyi unutmayın.
4: Hadi bakalım, istikamet çömlek.
0: Patika üstünde dikenli telle çevrili bir araziye geldiğinizde doğru yolda olduğunuzu anlayacaksınız.
4: Şimdi Salome arazisine giriyoruz. Buradan çömleğin olduğu yere geçebileceğiz. Hayvanlar girmesin diye kapısı kapalı oluyor.
3: Doğadaki birinci kural. Bir kapı açarsanız mutlaka kapatmalısınız.
0: Buradan nehre doğru hızlıca iniyorsunuz. Bu aşamadaki patikanız nehrin kendi oluyor. Tam 1,5 kilometre boyunca suyun içinden yürüyorsunuz, atlıyorsunuz ve yüzüyorsunuz.
4: Dalın! Çok iyi geldi.
0: Pembe granit kayalar erozyonla aşınarak pürüzsüz hale gelmiş. Aşağı çok daha çabuk inmenize yardım edecek olan nehir yatağı da öyle.
3: İkinci kayalık birinciden biraz daha dik.
4: Evet.
0: Aşağı indiğiniz zaman kanyonun genişliği sadece 1,5 metreye düşüyor ve sonra uzun bir havuzda son buluyor.
3: Su ne kadar temiz.
5: Evet, pırıl pırıl tertemiz.
0: Burayı da geçtikten sonra çömleğe varacaksınız. Ama öncesinde ufak bir engel var. 15 metrelik bir atlayış.
3: İlk kim gidiyor?
6: Geri dönüş yok.
3: Geri dönüş yok.
5: Bu yolculuğun tamamının nihai noktası burası. Burası çömleğin tam ortası.
4: Yüksekten korkuyorsanız burayı tavsiye etmeyiz.
0: Tırmanış adatlarıyla 6 metrelik bir platformun üstüne inebilirsiniz. Oradan da kendinizi boşluğa bırakmanız gerekecek.
5: Kendinizi yokuş aşağı bırakıp sonra da atlayacaksınız.
0: Suya atlarken saatte 70 kilometre hızla aşağı düşeceksiniz.
5: Çok ferahlatıcı. Kendimi şu anda canlanmış hissediyorum.
3: Ben atlamadan önce hep heyecanlanırım. İçim titrer ama onun için buradayım zaten.
4: Sağ ol, kendine gitsin.
0: Çömlekteki suyun derinliği 4,5 metre. Sıcaklığı ise 18 derece. Buraya gelmek için harcadığınız onca çabanın ardından keyfini olabildiğince çok çıkarmak istiyorsunuz ve sonra geri dönüyorsunuz.
3: Canlandım.
6: Biz de onu yapmak istiyorduk. Çok eğlenceli bir gezi ve burası gezinin zirvesi.
4: Herkese bahsetmeyin, aramızda sır kalsın.
3: Sır kalması şart.
0: Şimdi Georgia'ya gidiyoruz. Atlanta'nın 129 kilometre kuzeyindeyiz. Burada az bilinen bir şelale eyaletin en eğlenceli kaçamaklarından birini barındırıyor. Göz alıcı Blue Ridge Dağları Pensilvanya'da başlar, Georgia'da son bulur. Dağların güney kısmında Chattahoochee Milli Ormanı yer alır. 3000 kilometre kareden fazla tepeler, derin vadiler ve 90 kilometre uzunluğunda Chattahoochee Nehri. Bu nehir iyi biliniyor olabilir ama bilinmeyen özel bir kısmı var. Buralı birine yol sorarsanız eşi benzeri olmayan bir yaz eğlencesi barındıran gizli bir şelalenin altında gizli bir havuz bulabilirsiniz. Bu yerin adı Dix Deresi Şelalesi.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Nasıl gidiyor?
3: Merhaba.
0: Logan, Anna, Ashley ve Whitney Dahlonega kasabasındaki spor salonundan tanışıyor. Bugün yarım saatlik Dix Deresi Şelalesi yolculuğuna çıkacaklar.
3: Şelalede görüşürüz.
7: Evet.
0: Dix Deresi Şelalesi'ne giden yol haritalarda olmadığından 19. otoyol çıkışındaki Waters Creek Camping yolunu takip edin.
3: Geldik.
0: Bölgede çok sayıda patika bulunuyor. Doğru patika ormanın içinden 2,5 kilometre sürer.
3: Burada nereye giderseniz dağın yamacından gitmeniz gerekiyor. Bu yolu biraz zor kılıyor.
0: Patika tepenin üstüne vardığında başka bir şeyin daha tepesinde olduğunuzu görürsünüz.
3: Bu eziyeti çekmeye değer.
0: Dix Deresi Şelalesi'nin üst tarafına Kaydırak Kayası denir. Nehir burada büyük bir granit kayanın üstünden 12 metre aşağı dökülürken doğal bir kaydırak meydana getirir.
7: Su çok temiz.
3: Burası bir harika. Ben bunun burada olduğunu bilmiyordum bile. Göz alıcı. Hadi bakalım.
7: Kaydırak kayasından kayacağız. Çok heyecanlıyım.
0: Yöre halkı kaygan kayalara tırmanmanız için buraya bir halat bırakmış. Tırmandığınızda ise su ve yer çekimi gerisini halledecek.
7: Evet.
0: Birazdan dünyanın en büyük şelale sisteminde gerçekleşen ıslak ve çılgın bir gezi.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
9: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
12: Georgia'nın Atlanta kentinin 2 saat kuzeyinde şehirden kaçabileceğiniz ve sıcakta serinleyebileceğiniz Dix Deresi Şelalesi adında gizli bir havuz var. Ama 12 metrelik bir su kaydırağı sayesinde burada bolca aksiyon da bulabilirsiniz.
13: Evet! Alt kısımdaki çıkıntıda biraz havalanıyorsunuz.
14: Kaydıran alt kısmında resmen havalanıyorsunuz. Harika.
12: Ama bütün günü kaydırakta geçirmeyin. Çünkü Dix Deresi Şelalesi'nin sunduğu başka şeyler de var. Akıntının aşağısındaki daha büyük bir heyecana varmak için çamurlu patikadan biraz aşağı inmeniz yeterli.
14: Aman tanrım, harika.
12: Dix Deresi'nin aşağı kısmında 20 metre uzunluğunda merdiven şeklinde bir dizi kayalık bulunur. Şelalenin sol tarafından tırmanırsanız gününüzü bitirmek için mükemmel bir noktaya gelirsiniz. Şelalenin tam ortasında 180 santimetre derinliğinde gizli bir jacuzzi.
14: Burası acayip derin. Gerçeküstü, çok heyecan verici. İnsan böyle bir şeyi kaçırmak istemiyor. Yukarı tırmanmak biraz riskli ve korkutucu görünüyor ama buna değiyor.
13: Heyecan vericiydi. Burası benim açımdan uzun bir süre gelinecek bir yer olacak.
12: Şimdi Meksika'ya geçiyoruz. Cabo San Lucas'ın hemen dışındayız. Burada ülkenin en romantik kaçış noktalarından sayılabilecek gizli bir plaj var. Cabo San Lucas, 1970'lerde küçük bir balıkçı kasabasıydı. Ama her şey 1977'de yakınlarda bir havalimanının açılmasıyla değişti. Bugün şehrin lüks otelleri her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor. Bu bölge sert okyanus akıntıları yüzünden aslında plajlarıyla bilinmez. O yüzden ziyaretçiler havuz kenarlarını tercih eder. Ama burada neredeyse hiç kimsenin bilmediği şahane bir plaj da bulunmakta. Çünkü oraya ulaşmak için tekne gerekir. Orayı bulursanız özel bir kaçamak yapabilirsiniz. Üstelik adı da buna çok uygun. Aşıklar Plajı. Üniversitede birlikte olmaya başlayan Hannah ve Max mezuniyetten sonra Meksika'ya taşınmış. Max bugün kendileri için ekstra özel bir plaj günü planladı.
15: Genelde plaja gitmeyiz ama bugün kendimize ait bir plajımız olacak. Su harika görünüyor.
12: Aşıklar Plajı'nı Cabo San Lucas'tan göremezsiniz çünkü heybetli Solmar Dağı tarafından tamamen sarılmıştır. Ama tekneyle sadece 15 dakika uzaklıktadır.
16: Korkuyorum, deniz soğuk olacak.
12: Gezi, kalker taşı oluşumlarının etkileyici manzaralarıyla dolu. Burada deniz aslanları sıkça toplanır.
16: Buraya gelirken bir kaya gördük. Üstünde 10-15 deniz aslanı keyif yapıyordu. Daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten muhteşem hayvanlar.
15: Bak, şurada bir tane daha var.
16: Evet.
15: Tek başına. Merhaba.
12: Sonunda Meksika'nın en bilinen milli hazinelerinden birine varacaksınız. Ünlü El Arco, Büyük Okyanus'un Cortez Denizi ile buluştuğu noktada doğal olarak meydana gelmiş mükemmel bir kemer.
16: Çok güzel.
15: Daha önce kemerin fotoğraflarını görmüştüm ama kendi gözümle hiç görmemiştim. Harika, aklımı aldı resmen.
12: Bu sarp kayalıklara karanın sonu deniyor. Çünkü Baja Yarımadası'nın en uç kısmında yer alıyor. Burada kayaların arasında gizli Aşıklar Plajı adlı minik bir kumsal bulursunuz.
16: Aman tanrım.
12: Aşıklar Plajı 50 metre uzunluğunda yumuşak beyaz bir kumsal. Yarımadanın 70 metrelik sarp kayalıklarının arasında kalmış.
16: Burası bir harika. Nasıl buldun burayı? Kumsal beyaz, deniz mavi, huzur dolu. Buraya gelmek harika.
15: Mükemmel.
12: Aşıklar Plajı'nda Cabo'nun diğer plajlarının aksine korunaklı koy ve sakin deniz suda oynamak için mükemmel. Ve dalgaların altında yüzen şeylere de bakabilirsiniz. Bu köpüklü sularda yaklaşık 900 farklı balık türü yaşar. Sahile kıyasla çok daha fazla arkadaşınız olur burada. Ama Aşıklar Plajı'nın güzelliği de budur.
16: Sandığımdan çok daha fazla balık gördüm. Rengarenktiler, gerçekten muhteşemdi.
15: Bugün gerçekten çok özel bir gündü. Daha önce hiç görmediğim bir yaban hayatı görmüş olduk.
16: Bu plaj bir harika, çok güzel. Bugün güneş pırıl pırıl. O plajda beraber geçirdiğimiz bu özel anıyı hiç unutmayacağız.
15: Bugün iyi puan aldığımı düşünüyorum, evet.
12: Çok gizli maceralar için yeterince tırmandınız, yürüdünüz ve daldınız mı? Şimdi en az onlar kadar hayret verici son bir çağlayanımız daha var. Hem de bulması çok daha kolay. Çünkü orası dünyadaki en büyük şelale sistemi. Brezilya'ya hareket ediyoruz. Gezegen üstündeki en etkileyici doğal mucizelerden birine daha yakın olmak için Arjantin sınırındayız. Arjantin ve Brezilya, Güney Amerika'nın en büyük iki ülkesi. Yüz ölçümleri 10 milyon kilometre kareyi geçiyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires, bütün kıtanın en çok ziyaret edilen kenti. Brezilya'nın plajları ve yağmur ormanları ise çok iyi bilinen mekanlar. Ama iki ülkeye de yapılan bir ziyaret aynı noktaya uğranmazsa tamam sayılmaz. Bu nokta iki ülkeye de yayılan ve uzaydan görülebilen devasa bir şelaledir. Adıysa İguazu Şelalesi.
0: Gerçekten heyecanlıyım çünkü az önce şelaleye vardık. Şelaleyi ilk önce arabanın camından gördüm. Harika görünüyordu.
12: İskoç seyahat yazarı Sean Brezilya'da çok zaman geçirdi. Ama ünlü İguazu Şelalesini bugüne kadar hiç ziyaret etmedi.
0: Ormanın içinden geçiyoruz. Yola çıktık.
12: Şelale yaban hayat dolu bir yağmur ormanı tarafından sarılmış durumda.
0: Bir sürü güve ve kelebek var burada. Etrafımızdaki böceklerin çıkardığı sesleri duyabilirsiniz.
12: Ağaçların arasında yürüdükçe doğanın sesleri yerini giderek başka bir şeye bırakıyor.
0: Şelaleyi duyabiliyorsunuz. Çok yakında.
12: Ortadaki iskeleyi takip ederseniz doğrudan o muhteşem çağlayanın üstüne çıkarsınız.
0: İnanılmaz bir şey.
12: İguazu Şelalesi Parana Platosu boyunca 2,5 kilometre devam eder. Ve burada sadece bir akıntı yok. 275 adet münferit şelale var. 70 metrelik bir yükseklikten akıyorlar.
0: Burası hayatımda gördüğüm en inanılmaz yerlerden biri. Sıra dışı.
12: Şelalenin en faal noktasına şeytan gırtlağı deniyor. Şelalenin toplam suyunun %50'si buradan U harfi şeklindeki bir çöküntüye akıyor.
0: Su aşırı güçlü. İnanılmaz.
12: İguazu Şelalesi 130 milyon yıl önce meydana gelen şiddetli bir patlamayla oluşmuş. Bu patlama toprakta dev bir yarık açmış. Ve evet, o yarığın dibini de ziyaret edebiliyorsunuz.
0: Tekneye biniyoruz. Tekne bizi şelalenin altına götürecek.
12: Buradaki tekne gezilerinin fiyatı yaklaşık 30 dolar. Ama bu paraya değer. Bu hayatınızda çıkacağınız en eğlenceli, en ıslak ve en çılgın gezilerden biri olacak. Burada saniyede 1,5 milyon litre akan suyun gücünü deneyimleyebilirsiniz. Bu her dakika 42'den çok olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek bir miktar.
0: Bir gün buraya gelme şansınız olursa gelin. Buna değer. Olağanüstü bir yer.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
3: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Sevince.
5: Bakın.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Çok kötü kokuyor.
5: Yok, koku değil.
6: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
7: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
8: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
9: Gencecik adamlarsınız ya.
10: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
11: Ter kalacağız bunlara.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
12: Güne başlamanın en iyi yolu seni uyandıracak güzel bir fincan kahve. Kahveni içtin mi? Dışarıda yağmur var. Şemsiyeni aldın mı? Hava buz gibi. Paltonu giydin mi? Peki ya otomobilinin lastikleri? Bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kışın kış lastiği kullanın. Doğru zamanda, doğru lastik.

0: Böyle yüzme alanlarını daha önce hiç görmediniz. En gizli alanların izini sürüp sizleri dalış yapmaya davet ediyoruz. Endonezya'da devasa bir ikiz şelaleden...
1: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Kaliforniya'da kalbinizi durduracak bir dalış alanına... Fransız Polinezya'sında canlı bir lagünü ziyaret ediyoruz. Ve birincilik manzaralı bir havuza giriyoruz. Bir kanoya atlıyoruz, bir dört çekere biniyoruz ya da bir paraşüte bağlanıyoruz.
2: Bu inanılmaz.
0: Çünkü dünyanın en gizli yüzme alanlarını ziyaret etmek üzereyiz.
3: Şu an çok iyi hissediyorum.
4: Gizli suları keşfet.
0: Endonezya'daki yolculuğumuza görülmesi kolay ama ulaşılması zor olan müthiş bir şelaleyi ziyaret etmek için Bali Adası'ndan başlıyoruz. Bali yaklaşık 3200 kilometre boyunca uzanır. Hareketli kültürü ve el değmemiş plajları dünyanın her yerinden turisti buraya çeker. Bu da buralı insanlar için iyi bir şey. Çünkü Bali ekonomisinin yaklaşık %80'i turizme bağlıdır. Ancak buralılar Bali'nin bazı kesimlerini kendilerine saklıyor. Adanın kuzey kesimine giderseniz suları takip eden bir orman yolundan siz de bunlardan birine ulaşabilirsiniz. Burası muhteşem Seekumpul Şelalesi.
3: Kadına bir şemsiye versene.
5: Ah, şemsiyeye gerek yok.
0: Dört arkadaş Ryan, Shelby, Melissa ve Ariel kendilerine şelaleyi bulmaya yardım etmesi için köyden yerel bir rehberle anlaştı.
3: Güneş açmasını bekliyoruz. Ancak anlaşılan bugün bunu görmemiz pek mümkün değil.
6: Yağmur bizi durduramaz.
3: Evet.
6: Hadi gidelim.
0: Bu bölgeye yıllık 1700 milimetre yağış düşüyor. Ancak fırtınalar genelde hızlıca geçip gider. Ortalama hava sıcaklığı da 30 derecedir. Bu nedenle yağışlar bir ferahlama sağlar.
3: Ormandayız, yağmur ormanındayız. İnsanı yapmak istediği şeylerden alıkoymuyor. Bu da bir deneyim oluyor.
0: Şelale yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. Ve daha yolun başında göreceklerinize ilişkin çarpıcı manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
6: Vay canına, şelalenin sesi duyulabiliyor.
1: Duyabiliyor ve görebiliyorum.
3: Vay canına.
6: Kesinlikle muhteşem.
3: Evet, gerçekten nefes kesici. Bali'de gördüğüm en güzel şelale bu.
0: Ama asıl mesele oraya inebilmek. Dik yamaçtan 349 basamak iniliyor.
3: Evet, vadiye inebildik. En azından nehre indik. Şelaleye kadar bu nehri takip edeceğiz.
0: Bu nehir Seekumpul Şelalesi'ne gidiyor. Ama önce başka bir durağı var. Burası Fiji Şelalesi. Yemyeşil araziden 3 çağlayan fışkırıyor. 48 metreden dökülen sular 30 metre genişliğinde bir havuz meydana getiriyor.
3: O yürüyüşten sonra bu şelaleye atlamadan edemedik. Suyu çok soğuktu ve çok ferahtı. Tazelenmiş gibi hissettirdi. Çok güzel bir duyguydu.
0: Ferahladıktan sonra yamaca bakarsanız rahatlayacak başka bir yerde bulabilirsiniz.
3: Mağaraya doğru çıkalım.
6: Orası sanki muhteşem bir sığınak gibiydi. Sudan başka hiçbir şeyin sesi gelmiyordu.
1: Evet.
0: Pek çok ziyaretçi Fiji Şelalesi'nde günü tamamlayabilir. Ama unutmayın, hala görülecek bir şelale daha var.
6: Seekumpul'a gidiyoruz. Aslı şelale orası, nasılmış göreceğiz.
0: Seekumpul Şelalesi'ne nehir yoluyla ulaşmak imkansızdır. Bu yüzden ormandaki 2 kilometrelik kestirme yolu kullanacaklar.
3: Sesini duyuyorum. Yaklaştığımızı hissediyorum.
0: Ve bu orman varış anınıza kadar şelaleyi saklıyor.
3: Sonra birdenbire ağaçlar açılıyor. Çok güzel, devasa bir şelale görüyoruz. Daha önce böylesini hiç görmedim. Vay canına.
0: Seekumpul Şelalesi 2 çağlayandan oluşuyor. Bunlar 80 metreden dökülüyor. Yağışlı dönemlerde güçlü akıntı nedeniyle burada yüzmek tehlikeli. Ancak manzarası gerçekten bir ödül gibi.
6: Muhteşem. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu Bali'deki en güzel şelale.
3: İnanılmaz bir macera yaşadık. Bali'nin tam kalbinde. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Gerçekten özel bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Burası sihirli gibi. Gördüğüm suları en serin şelale buydu. Bu deneyimi asla unutmayacağım.
7: Teşekkürler Bali şelalesi.
3: Evet.
0: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un bir saat kadar kuzeyindeyiz. Burada müthiş heyecanlar yaşatan tenha köşeler arayacağız. Cape Town, Güney Afrika'nın yoğun nüfuslu ikinci kentidir. Merkezinde 3.7 milyon insan yaşar. Ama kent yaşamından uzaklaşmak için de pek çok olanak sunar. Kentte 17 adet doğa koruma alanı bulunur. Burada dünyanın başka yerinde olmayan hayvanlar ve bitkiler koruma altındadır. Ve bunlardan biri Steenbrass Doğa Koruma Alanı, 5 farklı su aktivitesi yapılabilen sulak alanları nedeniyle de koruma altındadır. Bunlara kristal havuzlar deniyor.
8: Hadi gidelim.
0: Buralı yamaç atlayışçıları Theodore, Johan, Stephanie, Alex ve Ariana havuzlara ilk atlayışlarını gerçekleştirmeye hazır. Ama önce kayalık arazide 5 kilometre yürümeliler.
1: Birkaç tane dik tırmanış ve dik iniş var.
8: Evet, bölge teknik bilgi gerektiriyor. Ama bu deneyimi güçlendiriyor. Havuzları bulma isteğinizi arttırıyor.
2: Evet, burası çok sarp bir bölüm.
0: Kayalık arazide yürüyüş yaparken saldırgan davranabilen babunlara dikkat etmeniz gerekir. Bu bölgede aynı zamanda bal porsuğu ve 6 farklı kuş türü de bulunuyor.
2: Kuşları duyuyor musunuz?
1: Evet. Doğayı öyle çok seviyorum ki tarif edemem.
0: Ama doğanın en güzel hediyesi daha ileride. Yolda geçen bir saatten sonra muhteşem bir vahaya varıyorlar.
2: Vay canına.
1: Burası gerçekten
2: çok güzel.
0: Toplamda 5 adet kristal havuz var. İlki 60 metre uzunluğunda ve 12 metrelik bir şelale tarafından besleniyor. 8 metre yüksekliğindeki kum taşı kayalarla çevrili. Bu da 5 metre derinliğe dalmak için mükemmel bir olanak sağlıyor.
4: Atlayıştan önce mutlaka kaya kalıntılarını kontrol edin.
8: Bu ilk havuz, daha sonra varacağımız havuzların bir tanıtımı gibi.
0: Adrenaline hazır olduğunuzda 15 dakika uzaklıktaki diğer havuza yürüyebilirsiniz. Buradaki 10 metrelik atlayış alanı yeni başlayanlara hiç uygun değil.

0: Bu havuzdaki atlayış biraz daha tekniktir. Biraz eğimli, bu yüzden o kısmı aşmak için daha ileri atlamanız gerekiyor. 3, 2, 1, atla!
1: Atlayış çok ürkütücüydü çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası
2: Pekala.
1: Çok eğimli.
0: Hadi.
2: Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Güney Afrika'daki kristal havuzlar heyecan arayanlar için cennet gibi. 5 adet doğal havuzun her birinin atlayış yamacı giderek yükseliyor. 10 metrelik atlayış noktasıyla orta havuzun aşağı kısmı da görüş mesafesi dışında.
1: Atlayış çok ürkütücüydü. Çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası çok eğimli.
2: Pekala. Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın. Evet.
3: Hey.
0: Ama ister inanın ister inanmayın, daha büyük hedefler hala önlerinde duruyor. Son havuza vararak 18 metrelik çok büyük bir uçurumdan atlamalılar.
1: F üzerinde duracak düzgün bir yer olursa kaymazsak sorun olmaz, ama öyle değilse atlayacağımı sanmıyorum.
0: Bu yükseklikten atlamak suya saatte 64 kilometre hızla çarpacağınız anlamına gelir.
1: İlk atlayışımda çok korkmuştum. Kıyısında durdum ve ah olamaz düşündüğümden yüksek görünüyor dedim. Çok güzeldi. Kesinlikle tekrar yapacağım.
3: Atlayacak cesareti toplamak biraz zaman alıyor. Ama tam bana göre. Tam 18 metrelik bir atlayış.
0: İster zirveden atlayın, ister aşağıdaki suda rahatlayın. Cape Town'da bir açık hava aşığıysanız kristal havuzları mutlaka görmelisiniz.
2: Kristal havuzları kendilerini zorlamak isteyen, kentten uzaklaşmak isteyen ve doğanın keyfini sürmek isteyen insanlara tavsiye ederim. Görülecek bir sürü farklı havuz var. Bu yüzden burası çok güzel.
0: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Brisbane'in 260 kilometre kuzeyindeyiz. Dünyanın en geniş sahillerinden birinde muhteşem bir manzaraya tanık olacağız. Bazıları Avustralya anakarasının dünyanın en büyük adası olduğunu düşünür. Sınırları içinde 8000 adet başka ada da bulunur. Bunlar arasında eşsiz bir doğası olan Fraser Adası da var. Fraser dünyanın en büyük kum adasıdır. Volkanik temel kayalarından koparak gelen kumlar burada 750 bin yıl boyunca birikti. Ancak onca zamana karşın etkileyici bir temel kayası hala varlığını sürdürüyor. Bu muazzam doğal oluşum muhteşem bir plajın bitiş noktasında yer alıyor. Adı da Indian Head.
4: Heyecanlı mısın bebeğim?
5: Evet, çok heyecanlıyım.
0: Avustralyalı Monique ve Bronte kısa bir tatil kaçamağı için Fraser'a geliyor.
6: Günaydın, hoş geldiniz. Giriş mi yapacaksınız?
5: Evet.
0: Bavullarını otele bırakır bırakmaz ilk iş Indian Head'e gitmek için adanın diğer ucuna ilerliyorlar.
5: Macera zamanı.
0: Kingfisher Körfezi'ndeki otellerinden 3,5 saatlik sürüş mesafesini dünyada bir eşi daha olmayan bir yoldan giderek kat ediyorlar. Yağmur ormanından geçen kumlu bir yoldan ilerliyorlar.
5: Burası iyi kısmıysa geri kalanı beni biraz endişelendiriyor.
0: Ama burası fazla kumlu diyorsanız yolun sonuna ulaşana kadar bekleyin. Yol 120 kilometrelik bir kumsalda son buluyor. Dünyanın en uzun kumsallarından biri. Yol olarak da hizmet veriyor. Aynı zamanda bir iniş pisti.
4: Plaja gelince koşulları iyice incelemelisiniz. Dikkatli olmalı ve suyu da hesaba katmalısınız.
0: Bu yolda 1,5 saat gittikten sonra yüksek bir kayalığa varıyorsunuz.
4: Neredeyse vardık.
5: Burası Indian Head. Oraya çıkacağız. Yürümeye başlayalım.
0: Indian Head 120 metre genişliğinde bir burun. Mercanlı Deniz'den 45 metre kadar yükseliyor. Aşağıdaki plajın kuş bakışı bir manzarasını sunuyor.
5: Vay canına, ne kadar güzel, baksana. Su çok güzel, turkuaz rengi.
0: Bu kayaya adını 1779'da Kaptan James Cook verdi. Buradan geçerken pek çok yerlinin burada toplandığını gördü. Manzarayı görünce bunun nedeni anlaşılıyor. Bu noktadan plajda eğleneceğiniz noktayı kolayca belirleyebilirsiniz.
5: Vay canına, burada bambaşka bir plaj var.
0: Aşağı inince 25 derecelik sular sizin için hazır.

0: Aşağı indik ve burada kimse yok. Tam da bunu istiyorduk. Bu çok ferahlatıcı. Su çok güzel.
1: Biraz soğuk ve rüzgarlı ama gerçekten çok güzel.
2: Ama unutmayın, buraya sadece sahilden ulaşılabiliyor. Su yükselince de yol yok oluyor. Yükselmeden 2 saat önce ayrılmalısınız.
0: Burası muhteşemdi. Çok güzel bir manzara, 2 tarafa uzanan güzel bir sahil. Yüzmek için güzel ve tenha bir yer.
1: Su çok güzel. Farklı bir şey yapmak için, sahilde yürümek için çok güzel bir yer. Eğlenceli.
2: Şimdi Güney Pasifik Okyanusu'nda Fransız Polinezyası'na gidiyoruz. Dünyanın en renkli ve yalıtılmış plajlarından birini ziyaret edeceğiz. Hawaii'nin 4100 kilometre güneyindeki Fransız Polinezyası 118 adadan ve mercan resifinden oluşur. Bunların en bilineni Tahiti'dir. Burası 1000 kilometre karelik volkanik dağlarla ve beyaz kumsallarla kaplı popüler bir balayı noktasıdır. Ama kısa bir uçuşu daha göze alırsanız, daha sakin bir yere ulaşmakla kalmazsınız, aynı zamanda eşsiz doğa güzellikleriyle de karşılaşırsınız. Bunlar arasındaki gizli bir nokta dünyanın en temiz sularını da içeriyor. Üstelik pembe kumları olan bir plajın sonunda. Burası Le Sable Rose.
3: Ah, vay canına.
4: Vay canına.
2: Fransız çift Claire ve Roman Tahiti'de yaşıyor. Bu hafta sonu 1 saatlik uçuş mesafesindeki Rangiroa adasında küçük bir tatil yapmaya karar verdiler.
3: Bazen küçük bir kaçamak yapmak istiyoruz. Bu adaya da bu yüzden geldik.
4: Vay canına.
3: Aa, burası inanılmaz. Kendi havuzumuz var.
2: Aynen Tahiti'deki gibi Rangiroa'da da çiftler için pek çok lüks tatil köyü yer alıyor.
3: Aa, soğuk değil. Ya, çok güzel. Hiç değil.
2: Ama asıl romantik kaçamak için daha uzaklara gitmelisiniz. Rangiroa sıradan bir ada değil. Burası dairesel bir resif adası. Yani devasa bir lagünle çevrili pek çok adadan oluşuyor ve burada çok çeşitli deniz canlıları var.
3: Hey Roman, bak.
4: Aa, evet, bir yunus var.
3: Bak. Aman tanrım.
4: Bu inanılmaz.
5: Şişe burunlu yunusun ortalama yüzme hızı saatte 11 kilometredir.
2: Derin mavi sulardan geçerken muhteşem manzaralarla karşılaşırsınız. Ancak diğer uca ulaştığınızda daha da iyisini göreceksiniz. Sadece sizin yer alacağınız el değmemiş bir cennet. Birazdan Nebraska'da zirveye çıkaran bir plaj.
6: Bu inanılmaz.
2: Ve sonra birincilik manzaralı bir havuz.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın 1 numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Dünyanın 1 numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi?
6: tak tak konuşuyoruz.
15: Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
5: Fransız Polinezya'sındaki Rangiroa Adası, deniz yaşamıyla dolup taşan, mavi sularla çevrili tropik bir cennettir. Ve uzaktaki güney kıyılarında başkalarıyla paylaşmayacağınız gizli bir plaj yer alıyor.
6: Şu kumlara bak, hiç böyle pembe kum görmemiştim.
5: Burası Le Sable Rose. 400 metrelik kumul alan 15 metrelik yüksekliğe ulaşabiliyor.
7: Bu pembe sahili gördüğünüzde yaşadığınızı hissediyorsunuz adeta.
5: Bu kumlar parçalanmış resiflerden oluşmuş. Açık pembe rengini buradan alıyor. Ve çevresini saran 27 derecelik sular oldukça sıcak.
6: Kendimi uzakta bir adayı keşfeden bir denizci gibi hissettim. Burayı keşfeden çok sayıda insan olduğunu sanmam.
5: Mükemmel bir yalıtılmışlık ve pembe kumlar size yetmiyorsa Le Sable Rose'da görülecek bir şey daha var. İki farklı su deneyimi. Kumun bir tarafındaki lagün boş, sakin ve bel hizası derinliğinde. Ama diğer tarafında açık okyanus suları dünyanın en ilginç şnorkel deneyimini sunuyor. Muazzam bir biyoçeşitlilik var. Burada büyük bir siyah yüzgeçli köpek balığı nüfusu yaşıyor.
7: Gördüklerimiz muhteşemdi. İlk kez bir hayalet vatoz gördüm. Bir sürü farklı balık türü, kaplumbağa, köpek balığı görebiliyorsunuz burada.
8: Siyah yüzgeçli köpek balığı 2 metre boya ve 13 kilo ağırlığa sahip olabilir.
6: Çekiç başlı köpek balığı da gördük. Muhteşem bir andı. Sanki birlikte bir rüyayı yaşadık. Böyle anlar bazen çok önemli olabiliyor.
7: Bu küçük cenneti bulduğumuz için çok mutluyuz.
5: Şimdi Nashville'in hemen dışındaki Tennessee'ye gidiyoruz. Sadece su yoluyla erişilebilen devasa bir şelaleyi ziyaret edeceğiz. Nashville, Tennessee'nin en büyük kenti ve eyaletin başkentidir. Her yıl 13 milyon ziyaretçiyi çeken country müzik endüstrisiyle tanınır. Ve Tennessee sadece kent sevenlere göre değildir. Aynı zamanda 3200 kilometrelik yürüyüş yolları ve keşfedilecek 500 şelalesi vardır. Ancak eyaletin en güzel şelalelerinden birine yürüyüş yoluyla erişilemiyor. Buraya sadece kano ile erişilebilir. Bir kürek kapın ve yolu bilen birini bulun. Böylece Fencher Şelalesi'ni ziyaret eden az sayıda insandan biri olabilirsiniz.
9: Günaydın. Nasıl
10: Günaydın.
9: Gidiyor?
10: Günaydın.
11: Merhaba, nasılsın?
5: Buralı kanocular Chad, Jennifer, Michael ve Billy, şelaleye doğru yola koyulmadan önce dostları Jason'ın kano firmasına uğruyor.
9: Buradan iskeleden başlayacağız. Kanolarımızı atlayıp şuradaki gizli koya doğru kürek çekeceğiz.
12: Fencher şelalesine ulaşmanın zor olmasının ana nedeni bir kanyonda bulunuyor olması. Tüm yol boyunca iki tarafta da uçurum var.
9: Ekipmanınızı aldınız mı?
11: Hazırız.
9: Pekala, gidelim.
5: Yolculuk Caney Fork Nehri'nin üst kısmından başlıyor. Burası Center Hill Gölü adlı 100 kilometrelik bir su rezervini besliyor.
9: Gizli şelale gezintisi dediğimiz yolculuğa başlamak için buradayız. Biraz yüzmek için şelaleye doğru ilerleyeceğiz.
5: 10 kilometrelik yol üstünde kireç taşından yamaçlar ve sık bir orman var.
10: Şelalelerin olduğu koya vardığımızda su biraz sığlaşacak. Bu yüzden kanolarımızdan çıkıp yürüyüşe başlayacağız.
5: Ama kaygılanmayın. Su uzun süre sığ kalmayacak. 5 dakika yürüdükten sonra Tennessee'nin en davetkar ve tenha doğal havuzlarından birine ulaşacaksınız.
12: Vay be! Burası çok güzel.

0: Fencher şelalesi 24 metreden aşağıdaki 15 metre genişliğindeki birikim alanına dökülen bir çağlayan ve yanından daha küçük ikinci bir çağlayan dökülüyor.
1: Şuradakine bak dostum.
2: Vay canına.
1: Hissedebiliyorsun değil mi?
0: Ana şelaleden akan su saniyede 2 metre küpe ulaşıyor. Suya daldıktan sonra ne kadar ferahlayacağınızı yüzünüze vuran serin sulardan anlayabilirsiniz.
1: Evet.
2: Gerçekten inanılmaz. Su kayalara çarptığında zeminin titrediğini hissedebiliyorsunuz.
1: Küçük bir akıntı sizi itiyor. Ama şelaleye varmak için yüzebilirsiniz. Gerçekten çok güzel.
0: Ama güçlü akıntıya karşı koyup yukarı tırmanırsanız, şelalenin arkasında muhteşem bir manzara sizi bekliyor.
1: Muhteşem bir şeydi. Su gerçekten inanılmaz bir biçimde dökülüyordu.
0: Burada son bir heyecan için 5 metreden aşağı atlayabilirsiniz.
2: Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok derindi. Derinliğini kontrol ettim. Yaklaşık 3 ila 5 metre arasında. Atlamak kesinlikle güvenli. Bu boyutlarda bir şeyin bu kadar gizli saklı olması gerçekten inanılmaz. Gerçekten arka bahçemizde saklı duruyormuş gibi. Burayı bilen çok az insan var. Bugün burada sadece biz vardık. Muhteşem bir deneyimdi.
0: Şimdi Nebraska'ya gidiyoruz. Karadaki bu eyaletin bir plajı var. Üstelik yazları en güzel eğlence yerlerinden biri oluyor. Batı Nebraska'ya doğru araç yolu görsel bir şölen gibidir. Geniş çayırlardan ve çarpıcı kaya formasyonlarının arasından geçersiniz. Buradaki nehir binlerce yıldır insanlara ve hayvanlara su sağlıyor. Ancak yüzmeleri için bir alan sağlamıyor. Bunun için insan yapımı bir şeyden yararlanmalısınız. 75 yıl önce Kingsley Barajı, Kuzey Platte Nehri'nin bir kısmının yönlendirilmesiyle oluşturuldu. Bu 160 bin dönümlük göl yazları yüzmek için muhteşem oluyor. Ama en iyi yanı, bu gölün aynı zamanda geniş bir plajının da olması. Burada aklınıza gelebilecek her türden su sporu yapılıyor. Burası ıslak ve eğlenceli McConaughey Gölü.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Kahvaltıya hazır mısın?
0: Beş arkadaş Colby, Zach, Brad, Kayla, Garrett ve köpekleri Lola dün gece plajda kamp yaptı.
5: Sabah dürüm yemekten daha güzeli yoktur.
0: McConaughey Gölü'nün 250 kilometrelik bir plajı var. Burası tertemiz ve bembeyaz kumlarla kaplı.
3: Plaj muhteşem. Kum aynen una benziyor. Burada uzanıp güneşin ve doğanın tadını çıkarıyoruz.
0: Gölün bazı kesimleri 400 metreden derin. Arazi geniş olunca eğlenmek için kendi özel alanınızı bulmak da kolay.
2: İşte bu.
6: Göl Ogallala kasabasının 3 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
0: Ama McConaughey Gölü'nün tamamını görmek istiyorsanız bunu yapmanın tek yolu var. Bu yolda göklerden geçiyor.
5: Merhaba.
7: Merhaba.
5: Nasılsın?
7: İyiyim. Deniz paraşütü
5: evet,
7: mü yapacaksınız?
5: Öyle.
7: Pekala.
0: Deniz paraşütleri suyun 120 metre kadar üstüne çıkabiliyor. Böylece kuş bakışı bir görünüm sağlıyor.
3: Ben yüksekten korkuyorum. Yani bu dehşet verici olacak. Sanki hayatımı teslim etmiş gibiyim.
5: Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Dostlarımla oraya gitmeye hazırım.
3: Hadi yapalım. Adrenalin yükseliyor ve şu an kalbim deli gibi çarpıyor.
0: Gölün en geniş noktası 35 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre eninde. Suyun 100 metre üstündeyken muhteşem bir manzaraya bakıyorsunuz.
3: Ah vay canına.
4: Burası inanılmaz.
3: Su çok güzel görünüyor.
4: Burası çok güzel.
3: Bu harikaydı. Kesinlikle tekrar yaparım.
4: Evet, tavsiye ederim.
8: Orada olmak müthişti. Çok yüksekteydi. Aşağı bakınca tüm göl görünüyordu. Tüm alanı görebildim. Harikaydı.
9: Nebraska'nın ortasında deniz paraşütü yapmaya gidebileceğinizi kim bilirdi ki?
0: Gökte vakit geçirdikten sonra yere döndüğünüzde McConaughey Gölü'nde yüzmek için sakin bir nokta bulmakta hiç güçlük çekmeyeceksiniz.
5: Evet, işte geliyor.
3: McConaughey Gölü'nün en güzel yanı tüm gün hiç kimseyi görmemeniz. Burada kimse yok. Sadece biziz.
4: McConaughey Gölü'ne kesinlikle tekrar gelirim. Plaj, su, şamandıralar, deniz paraşütü, bunların hepsini bir günde görebilmek muhteşemdi.
0: Sonraki durağımız Kaliforniya. Sacramento'nun 100 kilometre kuzeyine gidiyoruz. Bu eyaletin en müthiş şelalelerinden birine göz atacağız. Kaliforniya eyaletinin başkenti olan Sacramento, 1808 yılında İspanyol kaşifler tarafından isimlendirildi. Ancak rağbet görmeye başlaması 1848 yılını buldu. Çünkü Sierra Nevada dağlarının eteklerinde altın bulunmuştu. Altının çoğu çıkarıldı ama bölgenin dağlarında hala başka heyecanlar bulabilirsiniz. Sizi zengin etmezler ama kalbinizi aynı biçimde çarptırabilirler. Bunun için Beale şelalelerini ziyaret etmelisiniz. Bugün yamaç atlayışçıları Nick, Travis, Lauren ve Robert fazlasıyla sıcak bir günde Beale'a gitmek için bir araya geldi.
2: Bugün atlayacağımız yer fazla yüksek değil ama hava çok sıcak olacak.
9: Saat daha 9 ve hava şimdiden 32 derece.
0: Yürüyüş 48 dönümlük Spenceville Vahşi Yaşam Alanı'nda başlıyor. 5 kilometrelik yolda pek fazla gölge yok ama endişelenmeyin, yolun sonunda ferahlamak için muhteşem bir yer var. Beale Şelalesi granit bir yamaçtan dökülen 20 metrelik bir şelale. Tertemiz sularla dolu 10 metre derinliğindeki bir havuza dökülüyor.
9: Kuzey Kaliforniya'da temiz su kaynağı bulmak epey zordur. Ama iyi bir yürüyüşten sonra buna benzer yerler bulabilirsiniz.
0: Havuzun 20 derecelik suları epey ferahlatıcı. Aşağıda daha sığ kısımlara doğruca dalabilirsiniz.
2: Çok iyi hissettim.
0: Ama profesyonel yamaç atlayışçıları suya girmek için daha heyecan verici yöntemler arar. 22 metrelik zirveden atlayacaklar.
9: Pekala. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Birazdan Arizona'da bulması epey kolay bir göl. Ama yine de muhteşem bir yer. Çünkü ön koltuklardan mükemmel bir keyif sunuyor.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Kaliforniya'daki Beale şelalesi sıradan bir çağlayana benziyor olabilir. Ama 22 metrelik uçurumdan atlayacak yeteneğe sahip olanlar için ülkenin en heyecan verici noktalarından biri. 5, 4, 3, 2, 1.
12: Atlayıştan önce mutlaka su derinliğini kontrol edin.
13: Sanırım yapmayı deneyeceğim. Daha önce hiç yapmadım ama kendime güveniyorum. Deneyeceğim.
11: 2, 1...
13: Şu an çok iyi hissediyorum.
11: Ama bir yılda profesyonel atlayışçılar bile dikkatli olmalı. Granit kayaçlar falezden dışarı uzanıyor. Ayrıca kayalar düşebilir ve bölge kaygan olabilir.
14: Tek bir ters atlayış yapabilirsiniz ama çok yavaş olmalısınız. Çok kısa bir mesafe var. O boşluğu geçtiğimden emin olmam gerekiyor. Yolumun üzerindeki bu toprak beni korkutuyor.
15: Son kısım toprak olduğu için fazlasıyla gevşek. O ters taklaya atacakken ellerini tutmam gerekiyor. Oraya geçebilmek için kollarıma tutundu.
14: Tek ürkütücü kısmı kayadan atladığınız an. Ama atladığınızda sadece uçuşu yaşarsınız. Muhteşemdir. Bugün harika hissettim. En iyi dostlarınızla atlayış yapmak her zaman harikadır. Ve yüksek bir yerden atlamak her zaman muhteşemdir. İnanılmaz bir adrenalin yükselmesi sağlar.
13: Beale şelalesine kesinlikle tekrar gelirim. Buradaki en eşsiz yüzme noktalarından birisi. Herkes için eğlenceli bir gün oldu. Beale şelalesinde her şey var.
11: Şimdi Kanada'daki Vancouver adasına gidiyoruz. Kumsaldan ve sörften fazlasını sunan bir plaja uğrayacağız. Vancouver adası büyük kentiyle ünlüdür. Victoria'nın nüfusu 350 bindir. 30 bin kilometre karelik alanının büyük kısmı doğa koruma alanıdır. Yüksek dağlarla ve ılıman bölge ormanlarıyla kaplıdır. Ama bu adada başka bir şey daha var. Kimse bu kadar kuzeye gelmediği için gizli kalmış bir kumsal. Şaşırtıcı biçimde geniş kumsalda bir şelalenin, bir mağaranın ve rahatlatıcı tuzlu suların keyfini sürebilirsiniz. Buranın adı Mistik Plajı.
0: Günaydın.
16: Hadi gidelim.
11: Beş arkadaş Garnet, Eden, Zaraya, Brianna ve Madeline çok az sayıda insanın keşfettiği bir plajda günü geçirmek için hazır.
0: Suya girip eğlenmek için çok heyecanlıyım.
11: Otoparktan sonra Juan de Fuco Bölge Parkı'ndaki çamurlu bir yoldan 2 kilometrelik yürüyüş yapmanız gerek. Üstelik çevreniz Kanada çamları ve ladin ağaçlarıyla çevrili olacak.
16: Bu yürüyüşü çok sevdim.
11: Yolun yarısında Pete Wolf Deresi'nin üstünden geçen bir asma köprüyü aşacaksınız ve bu köprüyü geçmek cesaret ister.
16: Bu köprü üzerine birkaç kişi çıkınca çok hareketleniyor. Sanırım 3 metre kadar yukarıda. Bazen insanı korkutuyor ama güzel.
11: Köprüyü geçince 1,5 kilometrelik yolunuz kalıyor. Ve ağaçların ardında Kanada'nın en güzel kıyı manzaralarından birine ulaşıyorsunuz.
16: Muhteşem! Okyanusa bakın!
0: Vay canına! Harika. Şuraya bakın!
11: Mistik Plajı yarım kilometre boyunca uzanan gri kumlardan oluşuyor. Önünde de koyu turkuaz renginde sular var. Sular çekildiğinde kumlu plajı keşfedebilirsiniz. Kum taşından yamaçlarda bulunan bir mağarada sizi bekliyor.
0: Oh!
11: 15 metre boyunda, 3 metre yüksekliğindeki bu mağara yüzyıllardır buraya çarpan dalgalarca oyulmuş.
0: Devasa bir odun parçası var.
16: Gerçekten büyük.
0: Evet, buraya bunu devasa bir fırtına getirmiş.
16: Kesinlikle.
0: Olmalı.
16: Kesinlikle. Bence de.
11: Mağaranın dört bir yandan pek çok girişi ve çıkışı var. Doğru çıkışı bulursanız bu noktaya varabilirsiniz. Bu 18 metrelik halatı buralı insanlar bırakmış.
0: Halatta sallanmayı çok sevdim. Çok eğlenceliydi.
16: Halatta herkes sallanabilir ama ben tırmanmayı deneyeceğim. Gerçekten müthiş.
11: Plajda ısındıktan sonra sörf yapmaya hazırsınız. Ama hazırlıklı olmalısınız. Çünkü su sıcaklığı 10 dereceyle epey serin. ...7 milimetrelik dalgıç kıyafeti sizi burada sıcak tutmak için yeterli olur.
17: Suda dalgıç kıyafeti giymemiz harikaydı. Hiç üşümedim. Mükemmel sıcaklığı sağladı.
11: Yüzmeyi bitirdiğinizde bu plajda kaçırmak istemeyeceğiniz bir eğlence daha var. Mistik Plajı şelalesi 15 metreden aşağı dökülüyor. Durulanmanız için yüksek basınçlı su sağlıyor.
0: Deniz suyundan daha soğuk ama kesinlikle çok güzel, harika bir duştu.
11: Şelale Mistik Plajı'nda unutamayacağınız bir gün için pastanın üstündeki çilek gibi.
16: Buraya gelmek büyük bir keyifti. Güzel bir yürüyüşten sonra okyanusa girdik. Şelalede yıkandık. Muhteşem bir gün oldu.
11: Zorlu yürüyüşler gerektiren yüzme alanlarından yoruldunuz mu? Şimdi ulaşımı çok daha kolay bir havuz göreceksiniz. Burayı bulmak zor değil ama inanamayacağınız bir yerde. Phoenix, Arizona'ya gidiyoruz. Dünyanın en eşsiz yüzme alanlarından birini keşfedeceğiz. ...1,6 milyon nüfusuyla Phoenix, Amerika'nın en büyük 5. kenti. Sonoran çölünde yer alıyor. Yazın ortalama sıcaklık 37 derecenin üstüne çıkabiliyor. Böyle bir kentte her yerde yüzme havuzu görebilirsiniz. Ama bu kentte ve aslında bütün dünyada yüzerken böyle bir manzara izleyebileceğiniz tek havuz var.

0: Eğer bilet bulabilirseniz en sevdiğiniz 1. Lig beyzbol yıldızlarını Chase stadındaki bir havuzdan izleyebilirsiniz.
1: Bino!
2: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
3: Merhaba.
2: Seni görmek güzel dostum.
0: Buralı Brad ve Cammy, dostları Josh ve Abby ile buluşup çok özel bir yerden Arizona Diamondbacks'in Pittsburgh Pirates'la maçını izleyecek.
2: Biz aslında Pennsylvania Pittsburgh'luyuz. Takımımız yılda 3 maç için geliyor. Her zaman onları desteklemeye geliyorum. Çünkü bu benim takımım. Ama bunun dışında diğer maçlarına da gelirim.
0: Chase stadındaki havuz 35 kişi için rezerve edilebiliyor. Ve her yıl ilk tükenen biletler bunlar oluyor. Stada vardığınızda bunun nedenini anlamak da kolaylaşıyor.
2: Havuz burada çocuklar. En öndeyiz. Bakın çok güzel ve davetkar evet. Görünüyor.
0: Yüzme alanı 150 metrekarelik bir havluda yer alıyor. Burada içecek ve yiyecek servisi de yapılıyor. Dostlarınızla zaman geçirmeniz için pek çok sandalye ve masa da var. Ama tabii ki bu beyzbol biletlerinin en iyi yanı havuz.
1: Hazır mısınız?
3: Hazırım.
2: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Evet.
4: Havuzda 32 metreküp su bulunuyor.
0: Havuz 1,5 metre derinliğinde ve Arizona'nın sıcağı ile mücadele etmek için 27 derecelik suyu muhteşem. Çok sıcak günlerde stadyumun tavanı taraftarların serin kalması için kapatılıyor.
2: Muhteşem. Bugün dışarıdaki sıcaktan sonra çok tazeleyici oldu.
3: Mükemmel sıcaklıkta.
2: Evet, çok
3: daha
2: sıcak değil.
3: Daha iyisi olamazdı.
0: Ve maç başladığında havuz sahanın en güzel görünümünü de sağlıyor.
5: Tam olarak zeminde yer alıyor. Sahadan tam 120 metre uzaklıkta. Olayın geliştiği yere mükemmel mesafede.
0: Havuzun keyfini sadece taraftarlar sürmüyor. Burası 1998'de yapıldığında oyuncular da buranın tadını çıkarıyordu.
6: Ben solak bir vurucuyken, orta sahadayken hedeflediğim yer hep burası oldu. Havuza attığınızda ısınacağınızı bilmek heyecan verici olur. Taraftarlar top havuza düştüğünde çok heyecanlanırdı çünkü çıkarmak için yüzmeniz gerekirdi.
7: Havuzun en sevdiğim yanı arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirebilmeniz ve rahatlayabilmeniz. Gerçekten eşsiz bir yer. Bunu yaşamak için her yıl geliyorum.
0: Maç sona erdiğinde ve akşam bastırdığında 37 derecelik jacuzziye de girebilirsiniz. Ve buraya doğru zamanda geldiyseniz maç sonrasında muhteşem bir gösteri de sizi bekliyor olur.
7: Muhteşemdi.
1: Havuz çok ferahlatıcı. Maçta çok eğlendik. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyoruz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
11: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
13: Sen de bakıma katıl.
12: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Damla?
21: Bence çok eğlenceli.
20: Yok, ben almayayım.
22: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
23: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
22: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Hala etkisindeyim.
24: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Sadece durulardım.
27: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
28: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
29: Bravo vallahi.
28: Sen de sadece durula.
30: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
31: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Ontario'ya gidiyoruz.
1: Umarım Kaliforniya'dır.
2: Başlıyoruz. Sattım, sattım.
1: Yine mi sen?
2: 825. Evet, 850.
1: Bu adam bunu gerçekten seviyor.
0: Sakın kaybet.
2: 1300. 1, 2, sattım.
1: Şu toza bak. Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Bu şey 100 yaşında.
0: Aman tanrım. Alan, Alan, Alan.
3: Size 10 bin veririm. Tabii havada parçalarına ayrılmazsa.
0: Ben uçurabilir miyim?
1: Hazır olduğuna emin misin? Düzelt şunu.
0: Deniyorum.
1: Yüksel, yüksel.
2: Oradan 750 geldi. Var mı arttıran?
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
2: Sattım, sattım. 1800.
3: 1150 dolar.
0: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: 7000 dolar.
3: Anlaştık.
1: Ben Alan Ha.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında
0: bu çıldı.
1: Saniyeler içinde değer biçmeli.
0: Arttırmalı.
1: 7 ve kazanmalıyız.
3: Sattım 2100.
2: Sattım, siz aldınız.
1: Şuna bak. Bulduğumuz
0: ve sattığımız şeyleri.
1: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
3: 2000'e ne dersiniz?
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Pekala, nereye gittiğimizi söyleyecek misin?
0: Ontario'ya gidiyoruz.
1: Umarım Kaliforniya'dır.
0: Kaliforniya mı?
1: Ontario'ya gidiyoruz. Bu çok çalışan şehir, Ontario pistine ev sahipliği yapıyordu.
0: Ama artık pist olmasa bile burası hala bir yarış kasabası.
1: Yani etrafta otomobil severler olabilir.
0: Çok fazla büyük müşteri yok. Bu adamların harcayabilecekleri az miktarda paraları var. Bunu da eşlerinin garajda park etmelerini istemedikleri eğlence ekipmanlarına harcıyorlar. Gideceğimiz yerde yılda sadece bir kere müzayede oluyor.
1: Ama teklif verebilecek 26 ünite var. Uzun bir gün olsa bile iyi şeyler bulmayı umuyoruz.
0: Buradan ceplerimiz dolu ve elimizde güzel parçalarla çıkma şansımız büyük.
1: Tanrım, burası çok kalabalık.
2: Bu bir nakit müzayede. Bugün çok ünite var. Başlıyoruz.
1: Neden hemen başlamıyoruz? Çünkü günün sonunda olacak şey şu. Herkes 3 saatini boşa harcamasına rağmen ellerinde bir şey olmadığını fark edecek. Bence günün en iyi anlaşmasını hemen yapacağız.
0: Stratejimiz yem saatinden önce bir ünite almak. Kan suya düşmeden önce.
1: Hadi onlara kim olduğumuzu gösterelim.
2: Kapıyı aç.
1: İnsanların nasıl içeri baktıklarına baksana. Büyütmek istemiyorum ama bu harika.
0: Evet.
1: Şu toza bak.
0: Tanrım. Toz demek uzun zamandır açılmamış bir ünite demektir. Ve eski parçalar değerli parçalardır.
1: Bu ilk ordu cep telefonuna benziyor.
0: Tanrım. Olamaz, en arkaya kadar dolu.
1: Bu odayı sevdim. Buna girelim.
0: En az 2 eder.
1: Bu ünite devasa. Bu yüzden 2000'e kadar verebiliriz.
2: Bir açılış teklifi lazım. 60 geldi. 70 var mı? 80?
1: Ne olursa olsun alacağız.
2: 100 oldu. 200 var mı? 200. 275.
0: 400.
2: 400 geldi. 425. 400 için 1. 400 için 2.
3: 25.
2: 425 oldu. 450. 450 geldi. 451. 452. Sattım. 450.
1: Bu harikaydı. Odayı değerinin çok altına aldık.
0: Bunun gibi iyi vurgunlar için yaşıyoruz.
1: Pekala, fark edildik.
3: Bütün üniteleri ben alacağım.
1: Ne dedin? Evet, onun espri anlayışı yok.
3: Ben de insanların gözünü korkutmak için bileğime dövme yaptıracağım.
1: Sana öyle mi yaptım? Korkuttu mu seni?
3: Neyse, boş ver.
1: İşimizi erken bitirdik.
0: İstediğimizi aldık.
1: Geriye 25 ünite kaldı. Gerçekten sevdiğimiz bir tane gelene kadar arkamıza yaslanabiliriz.
2: Sattım, sattım, sattım. 50 dolar.
0: Yüce Tanrım.
1: Bu benim için çok fazla. Burada değerli hiçbir şey yok.
2: Arkada 70 var. 70, 80 var mı? 80. Sattım 120. Sıradaki.
1: Çöp. Korkunç. Bize göre değil. Burada tek bir şey yok. Görebildiğim tek bir şey bile yok.
2: Sattım 65 dolar.
1: Kim aldı bunu? İmzasını istiyorum. Ha, sen miydin?
3: Evet.
2: 16 ünite daha var.
1: Sanki sonsuzluğa adım attık. Odalar hiç bitmeyecek gibi. Artık ünitelere bakmak bile istemiyorum. Böyle görünüyorlar.
2: Sattım. 225. İyiydi. Devam ediyoruz.
1: Arkada gizli bir şeyler var gibi. Ama bence yeterli değil.
2: Sattım. 175.
1: Yine mi sen? Bu adam son 12 ünitenin 9'unu aldı.
0: Bu adam yavaşlamayacak.
1: Burada büyük müşteriler olmayacak demiştin. Burnuma kötü kokular geliyor. Ne görüyorsun?
0: Uzaktan kumandalı araba parçaları. Evde 4000 dolarlık uzaktan kumandalı parçalarım var. Bu kutunun altında bir şeyler var.
1: Bu her neyse büyük mobilya mı? Mavi gibi görünüyor.
0: Uzaktan kumandalı oyuncakları seviyorum. Ve büyük olanları çok para edebiliyorum.
1: Bütün gün arkadan izliyorduk ve bu kadar iyi bir ünite bekliyorduk. Şimdi oyuna geri dönme zamanı. Buna teklif verelim mi? Ne kadar verelim?
0: 1500. Sakın kaybetme.
2: Pekala, hazır mıyız? 100 ile başlıyoruz. 200 geldi, 225 oldu. Şuradan 250, 275.
4: 400.
2: 400 oldu. 450, 550 oldu. 575. 600 veren var mı? 600 verdiler.
4: 700.
2: 700 oldu. 750 veren 800 oldu.
1: Evet.
2: 825. 825, 825 1, 825 2.
4: Evet.
2: 850, 875 var mı?
1: Tam aldığımızı düşündüğümüz sırada para çantası işe girdi. Bu adam bunu gerçekten
0: sakın
1: seviyor.
2: 851, 852.
1: Evet.
2: 875 oldu. 900 var mı? 950. 1000 dolar.
1: 1000 dolar.
2: 1000 dolar. 1050 oldu. 1050, 1075.
1: Evet.
2: 1100, 1100, 1125. Evet. 1125, 1150 veren var mı? 1250 oldu. 1275. 1275, 1. 1275, 2.
1: Evet.
2: 1300 oldu. 1325 var mı? 1301, 1302. 1300 dolar arttıran yok mu? Sattım. 1300 dolar.
1: Woo! Sonunda sabrımızın karşılığını aldık gibi görünüyor. O kadar çok ünite aldıktan sonra para çantası devam edemedi.
0: Bugün iki harika ünite aldık. Şimdi eşeleyip para çıkarma zamanı.
1: Şu toza bak. Bu para demek. Şuna bak dostum, bu ilk cep telefonu gibi bir şey değil mi? Adı taşınabilir telefondu. Bu tarihin bir parçası ve ister inan ister inanma bu eski telefonlar açık artırma sitelerinde 70-80 dolara gidiyor. Bu eve gidecek parçalardan biri. Şu küçük güzelliğe bak.
0: Aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Bir kask.
1: Bence onun yanlış tarafındasın. Kusura bakma Don Henley, Eagles'ı asla bırakmamalıydı. Dostum, baktığım her yerden para çıkıyor. 1950'lerin saatli radyosu. Ama bir tane de değil, iki tane. Aynısı, bu en az 30 dolar eder, o da çalışmıyorsa. Eğer çalışıyorsa 70-80 dolar eder. Bu ünite resmen bir altın madeni.
0: Ya da kömür madeni. O toz ciğerlerimi mahvetti.
1: Dostum, bu toz beni öldürüyor. İşte bu.
0: Çalışıyor mu?
1: Buradan kaçsan iyi olur. İşler kötüleşecek.
0: Çıktım.
1: Woohoo! İşte bu.
0: Evet.
1: Evet. Biz böyle yaparız.
0: Temiz iş ortamı.
1: Eski bir kamera buldum. Argo Flex kutu kamera. 30 dolar eder. Bu ilk Polaroid'lerden 50-60 dolar eder. Bu kamera koleksiyonunu sevdim.
0: Peki bu?
1: Vay canına. Bu odada bunun kadar değerli bir şey yok.
0: Alan, Alan, Alan.
5: Corona Gunla, Red kardeşlerin sahip olduğu kamera.
3: Bana çocuk oyuncaklarımı getirdiniz. Burada durduğu sürece para etmez. Yani uçması lazım.
1: Buna hazır olduğuna emin misin? Doğruca bize
3: düşüyor,
1: geliyor.
3: Düşüyor.
1: Yüksel!
0: Buna ne dersin?
1: Vay canına. Vay canına. Bu bir stüdyo kamerası. Çektiğin şeyin uzaklığına ve ışığın miktarına göre bunu geriye çevirirsin. Birkaç çizik dışında harika durumda. Bu kamera 100 yaşında.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Hayır. Bu kutu diyaframı açıyor. Ve blam, filme düşürüyor.
0: Bir ışık kutusu.
1: Aynen öyle. Kamera odur zaten. Bu odada bunun kadar değerli bir şey yok. Bu ünite inanılmaz. 100 yıllık değerli parçalar bulduk ve hala açmadığımız bir ünite daha var. Umarım verdiğimiz paraya değer.
0: Eğer gerçekten uzaktan kumandalı parçaları varsa parayı bulduk demektir. Alan.
1: Ne buldun?
0: İyi görünüyor. Bu bataryalar 80-100 dolar edebilir.
1: Hey, bana çalışan bir şey bulduğun zaman haber ver. Tamam mı?
0: Altını bulmak için bu çöpleri biraz eşelemeliyiz.
1: Şimdiye kadar gerçekten çöptü dostum.
0: En üstte olmaz. Aman tanrım.
1: Bir koleksiyona benziyor.
0: Şuna bak.
1: İşte şimdi oldu.
0: İyi para. Bu uzaktan kumandalı bir uçak. Şimdi bile 200 dolara kolayca satabiliriz.
1: Gerçekten.
0: Bazı uzaktan kumandalı uçaklar sadece oyuncaktır. Diğerleri ise insanların hobi olarak imal ettikleri model uçaklar. Bunlar binlerce dolar edebilir. Aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Şuna bir bak. Bu harika.
1: Ne kadar eder?
0: 150-200.
1: Artık eğlenceden bahsediyoruz.
0: Bu şeyin altında ne var? Aman tanrım. Alan. Bam.
1: Bu da ne?
0: Uzaktan kumandalı bir jet. Evet. Bu çok para eder. Eğer her şey çalışıyorsa ve bu uçuyorsa 10.000'den fazla eder dostum.
1: Şaka yapıyoruz.
0: Bu harika. Bu şeyler saatte 320 kilometre hızla uçabilir.
1: Kanatları da var, 2 tane. Aman tanrım.
0: Bir de bu odadan şüphe ediyordun.
1: Dostum.
0: Evet.
1: Eğer o jet uçarsa ciddi parayla karşı karşıyayız demektir. Ama önce klasik kameralarımıza bir ev bulmalıyız.
0: Koleksiyonu Tuttle kameraya getirdik. Sahibi Eric doyumsuz bir koleksiyoner ve kamera tarihini çok iyi biliyor.
1: Eric!
6: Merhaba baylar.
0: Seni görmek güzel.
1: Koleksiyonunu daha önce görmüştük. Belki bize bizimki hakkında biraz fikir verirsin diye düşündüm.
6: Bu koleksiyon için iyi bir başlangıç.
1: Burada bir elmas varsa söyle. İçimde bir his var.
6: Bunları elmas diyebilir miyim bilmiyorum. Bu Boyer Paris. Bir piksel kamera. 1930'lardan. 20-25 dolarlık bir kamera. Bu eğlenceli bir parça. Bir Aqua Pioneer. Bu da çok bulunan bir model. Ve Argus.
1: Evet, onu da sevmedi Tom.
6: Evet.
1: Eğer bunu sevmiyorsan...
6: Üzgünüm baylar.
1: Sıra bu küçük bayanda.
6: Bu bir Corona 4x5. Gunlah yapımı. Çok iyi. Dostum, buna açıp bakabilir miyim?
1: Tabii.
6: Körüğü orijinal gibi görünüyor.
0: Bu deri değil mi?
6: Evet, deri. Ama genellikle siyah ya da kırmızı körükleri olur. Ve bunun gibi yeşil körüklü bir Corona serisi de vardı. Bunlar oldukça nadirdir. Güzel, koyu kiraz ağacı. İyi durumda. Bu muhtemelen 1910-1930 arası. O da en fazla.
0: Vay canına.
6: Muhtemelen bir basın fotoğrafçısınınmış. Bir stüdyo fotoğrafçısının.
1: Yani bunu bir habercinin dışarıda kullandığını mı söylüyor?
6: Kesinlikle. Corona Gundlach ünlüdür çünkü Wright kardeşlerin sahip olduğu kamera. İlk uçuşun fotoğraflarını çeken kamera, biliyor musunuz?
0: Bu iyiymiş.
1: Evet.
6: Evet. Gerçekten çalışıp çalışmadığını görmek isterim. Çünkü eğer çalışıyorsa değerini ikiye katlar.
0: Vay canına. O zaman...
6: Evet. Bu harika bir kamera.
1: Pekala. Ne diyorsun?
6: Şey, hepsine 400 veririm. Evet, size uyar mı?
0: 600.
6: 600 mü? Bu biraz fazla. Belki hepsine 450.
0: Eğer çalışıyorsa... Evet. 525.
6: Eğer çalışıyorlarsa 525. Anlaştık.
0: Harika.
6: Tamam, hadi stüdyoya gidip bir şeyler çekelim.
0: Geliyoruz.
1: Umarım geçtiğimiz yüzyıl kameraya iyi davranmıştır. Çünkü eğer çalışırsa yüzümüzü güldürecek.
6: Evet baylar, odaklıyorum. Gülümseyin ve kameraya bakın. Odakladım. 1, 2, 3. Çalışıyor. 525.
1: Evet.
6: Anlaştık.
1: Ve güzel bir fotoğraftı bence.
6: Bence de.
1: Bu iyi. Kesinlikle profesyonel model değiliz ama bu fotoğraf çekiminden büyük, şişman bir çekle ayrıldık.
0: Şimdi havaalanına gitme zamanı. Eski bir dostum Billy, uzaktan kumandalı uçakları seviyor. En büyük ve en iyilerini topluyor.
7: Nasılsın Tom? Merhaba Al. Memnun oldum.
1: Merhaba, ben de memnun oldum.
7: Bu nedir?
3: Bana çocuk oyuncakları mı getirdiniz?
1: Hoşuna gitmedi mi?
0: Hala para eder.
3: Bu bir köpük jet. Birkaç yüz dolar eder. Başka ne var? Başka ne var?
1: Çantadakini görmek ister misin?
3: Evet. Bakalım. Aman tanrım. Şuna bak dostum.
0: Onlar sadece kanatlar.
1: Gerisini de görmek ister misin?
3: Elbette. Aman tanrım. Size bir şey söyleyeyim. Bu çok güzel görünen bir jet. Bir Skymaster. Viper jet. Bunun güzel olan tarafı bir ölçekli model olması. Yani gerçek bir uçağın ölçekli küçültülmüşü. Viper jet. Birçok uzaktan kumandalı jet pilotu bunu uçan en iyi uçaklardan biri olarak kabul eder. İçine baktınız mı? Her şey tam mı?
0: Sana bu yüzden getirdik.
3: Pekala, bakalım içinde ne motor varmış. Aman tanrım. Burada 4000 dolarlık malzeme var. İnanılmaz bir motorunuz var.
1: Gerçekten.
3: Bu 18 kilogramlık bir uçak. Bu motor 17 kilogram itki üretiyor. Bunu bir roket gibi itebilir.
1: Peki.
3: Evet, eğer uçarsa. Çünkü dürüst olmak gerekirse bu harika bir sergi parçası olabilir. Ama durduğu sürece para etmez. Yani uçması lazım.
0: Ben uçurabilir miyim?
3: Tom, şaka yapıyor olmalısın. Sen oyuncağı uçur, nasılsın görelim bakalım. Ama yavaş yavaş ilerlemen gerekiyor Tom. Nazik ol, tamam mı? Pistin sonuna kadar git, sonra kalk.
1: Hazır olduğuna emin misin?
0: Hayır.
1: Yavaş.
0: İşte gidiyoruz.
3: Böyle kalk, gözünü ayırma. Uçağı izle, işte böyle.
1: Çok oynuyorsun, düzelt şunu.
0: Yükselmeye çalışıyorum.
3: Bırak, bırak, bırak, düşüyor,
1: yüksel,
3: düşüyor.
1: Yüksel, yüksel. Oh, olamaz. Ama iyiydi, iyiydi.
3: Sana söyleyeyim, diğerini ben uçuracağım.
1: Bu işi bırakmalısın Maverick, bırakmalısın. Pekala, hadi bunu uçuralım. Sesi gerçek jet motoru gibi, değil mi?
3: Çünkü zaten öyle.
1: Pekala, jetimiz çalışıyor. Ama büyük soru... Bakalım uçabilecek mi?

0: Şuna bak.
1: Aman tanrım. Evet.
0: Bu şey bir depodan çıktı.
2: Piste geliyorum.
0: Geliyor. Doğruca bize doğru.

0: Pekala, iniş takımlarını açıp indirelim.
1: Evet! Evet! Bu ses bana para gibi geldi.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
1: 10.000.
0: 10.000. 10.000 bana biraz fazla geldi. Başka bir jete ihtiyacım yok. Satmam gerekecek. Bundan ben de kazanmalıyım. 6.000'e ne dersiniz?
2: Yüzündeki o gülümsemeyi gördüm. Bu şeyi en az önümüzdeki 6 ay boyunca piste indirip kaldıracaksın.
0: Pekala. 7.000 vereyim. Ne dersiniz?
2: 9.500 nasıl?
0: 9.500 mü?
1: Bunu birleştirmek çok uzun zaman.
0: Zor iş, evet.
1: Çok zaman alır ama bu hazır, yepyeni.
0: İyi durumda size 8.500 veririm.
2: 9.000. Düz hesap.
0: Ne diyeceğim? Anlaştık.
1: Anlaştık.
2: Birkaç uçuş dersi daha istiyorum.
0: Tamamdır.
1: Harika bir gündü dostum.
2: Evet. Bu yılın Ontario müzayedesi beklemeye değdi.
1: Klasik kameraları 525 dolara sattı. Uzaktan kumandalı jet 9.000 dolar etti. Amatör'ün pilotajı bize 600 dolara mal oldu. Diğer koleksiyon parçaları ve uzaktan kumandalı parçalarını da toplamda 1.300 dolara sattık. İki üniteye toplam 1750 dolar harcadık. Ve içindekileri 10.825 dolara sattık. Kaybımızı çıkardıktan sonra bile 8.475 dolar kar etmiş olduk.
2: Buradan gitme zamanı. Anahtarları bana ver.
1: Tabii, uçuşunu gördükten sonra Maverick bizi eve ben götüreceğim.
2: Neyse.
1: İyi bir gündür.

0: kalıcı koku. Made in Man.
1: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
14: adil. Ay çok kötü kokuyor.
15: Yok, koku değil.
16: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
17: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
18: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
19: Ter kalacağız bunlara.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
21: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
22: Bugün benim eski mekanıma gidiyoruz. Rancho Cucamonga.
23: Burada çok kişi var.
24: Buradan 1100 geldi. 1175 var mı? Sattım. 2100.
22: Ha! Vay canına. Patlatma makinesi.
23: Bak, gizli bölmeler. Şu anda bir hazine avcısı gibi hissediyor musun?
22: Bu harika dostum. Dostum, gümüş. Geri çekil. Burası tehlikeli kısım. Evet.
25: Bunu test etmenin tek yolu bir dinamite bağlamak. Çalışırsa 4000 dolar.
22: Bomba patlıyor.
24: Oradan 750 geldi. Var mı arttıran?
23: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
22: Sattım.
24: Sattım. 1800.
25: 1150 dolar.
22: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
23: 7000 dolar.
25: Anlaştık.
23: Ben Alan Huff.
22: Ve ben Tom Jones.
23: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
22: Ve bu işte en iyiyiz.
23: Kapı açıldığında
22: bu çılgın.
23: Saniyeler içinde değer biçmeli.
22: Arttırmalı.
23: 7.
25: Kazan
23: ve kazanmalıyız.
25: Sattım.
24: 2.
25: 2100.
24: Siz aldınız.
23: Şuna bak. Bulduğumuz
22: ve sattığımız şeylere.
23: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
24: 2000'e ne dersiniz?
22: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Rancho Cucamonga'ya gidiyoruz. Buraya bayılıyorum. Burası benim evim gibi bir yer. Bir sürü depo ve çalışma alanıyla Rancho Cucamonga mezat alıcıları için bir yetiştirme yeri gibi. Ve ben de her şeyi burada öğrendim.
23: Dilin sürüşmeden 3 defa arka arkaya Rancho Cucamonga diyemeyeceğine iddiaya girerim. Başla.
22: Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga.
23: Vay canına. Endişelenmem gereken bir şey var mı?
22: Görürsün.
23: Rancho Cucamonga yenilerin takıldığı bir yer olarak ün yaptığı için burada bir sürü ilk kez gelen sezonluk profesyoneller ve sadece şovu izlemeye gelen insanlar görüyoruz. Burada bir sürü insan var.
22: Her zaman bir sürü insan olur. Ama bu depolara fazla para harcamazlar.
23: Noel Baba burada ne yapıyor?
22: Evinden bayağı uzakta kalmış.
24: İyi günler bayanlar ve baylar. Bugün buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sadece nakit, kredi kartı, ATM'den para çekme, bankaya gitme yok. Depolara dokunmayın. Dokunduğunuzu tespit edersek sizi buradan kovabiliriz. Ne kadar kötü dokunduğunuza bağlı. Başka sorusu olan?
23: Gereken bir şey var mı?
22: Görürsün.
23: Rancho Cucamonga yenilerin takıldığı bir yer olarak ün yaptığı için burada bir sürü ilk kez gelen sezonluk profesyoneller ve sadece şovu izlemeye gelen insanlar görüyoruz. Burada bir sürü insan var.
22: Her zaman bir sürü insan olur. Ama bu depolara fazla para harcamazlar.
23: Noel Baba burada ne yapıyor?
22: Evinden bayağı uzakta kalmış.
24: İyi günler bayanlar ve baylar. Bugün buraya geldik.

0: Burada hem yeni hem de antika şeyler bulmak mümkün. Bu ilginç bir oda.
1: Bunlar sahne önündeki hoparlörlerden.
0: Bu sanat malzemeleri için bir kutu. Burası bir artistinmiş.
1: İşte orada.
0: Bu 1800'lerden kalma bir sandık. Bu gördüğüm en eski sandıklardan biri. Antika tahta sandıklar kendi başına birkaç yüz dolar eder. Yani eğer depoyu makul bir fiyata alabilirsek içeride ne varsa bize kar kalabilir.
2: 8A, 2x2 bir depo. Buna kaç veriyorsunuz? 100, teşekkür ederim. Şimdi 110 oldu, teşekkür ederim. 130. 130, 140 veren var mı? 140 verdiniz, teşekkür ederim. 160 oldu, 160 istiyorum. 170, teşekkür ederim. 200, 200 dolar istiyorum. 200, 200 dolar veren var mı?
3: Evet.
2: Teşekkür ederim. 210, 210 istiyorum. 210, 240 geldi,
3: evet.
2: Teşekkür ederim. 250, 250. Yok mu artıran? 260 istiyorum. Tamam, 250'ye sattım, teşekkür ederim.
0: Gürültü yok, ses yok.
1: Çok da heyecanlanma. Ben böyle bir karışık bir kalabalıkla her şeyin olabileceğini birinci elden öğrendim.
0: Burada bir sürü alet var.
1: Bu bir endüstriyel şerit testeresi.
0: Bu 1800'ler tarzı bir masa, antika olabilir.
1: Bu eski polis dizilerindeki makaralı ses kaydedicilerden.
0: Ben burada 4000 görüyorum.
1: 2000'e kadar çıkalım.
0: Endüstriyel makineler ve antik mobilyalarla bu depo bizim için kolay seçim oldu.
2: Depo 280A, 525 veren var mı? 525 istiyorum. Teşekkür ederim. 625 veren, teşekkür ederim. 700 oldu. 775, 800, 800, 925 oldu. 1025, teşekkür ederim. 1025, 1100 oldu. 1175, 1250. 1300 veren, 1300.
1: 1500.
2: 1500 verdiniz, teşekkür ederim.
0: Görünüşe göre Noel Baba devam ediyor. Devam eden bizim bu işten anladığımızı anlayacak kadar akıllı olan bir çaylak. O yüzden sadece bizim girdiğimiz şeylere giriyor.
1: Ve bu gerçekten sinir bozucu bir şey.
2: Şimdi 1600. 1675. 1775. 1800. Buradan 1800 geldi.
1: Şuna 2000 yapalım.
2: 1900 veren var mı? 2000 oldu, teşekkür ederim.
0: Geri adım atmayacak.
2: 2100. 2150.
1: Hayır, biz iyiyiz.
2: Başka 2150 var mı? Sattım. 2100.
0: Bu bırakması kolay bir depo değildi ama kapıdan biçtiğimiz değere göre bırakmaktan başka şansımız yoktu.
1: Ben Noel Baba'nın hediye verdiğini sanıyordum. Aldığını değil.
0: ...1930'lardan bir makyaj masası, kıvrık önlü. Bir tane ağırlık bankı var.
1: Dostum, bu bir ayırma tepsisi. Madencilikte kullanılır.
0: Bakma, bir depoda değerli bir şey gördüğümüzde genellikle kendimize saklamaya çalışırız ama... ...şimdi izlendiğimizi bildiğimiz için dikkatli olmak her şeyden daha önemli.
1: Burada kolaylıkla 1500-2000 dolar var. Bu sefer Noel Baba'nın bizi izleyeceğini biliyoruz.
0: Sence bunda ne kadar harcamalıyız?
1: En fazla 1000.
0: O yüzden bu depoyla ilgilenmiyormuş gibi görüneceğiz ve son saniyede dalıp ne olduğunu anlamadan bu depoyu alacağız.
2: Evet, bu bugün buradaki son depo. 300. Şimdi 350. 400. 525. 525 veren var. Şimdi 550. 550. 600
3: burada.
2: Veren var mı? 600, teşekkür ederim. 600'den fazla veren var mı? 650 oldu, teşekkür ederim. 700. 750. 750 veren var mı? 800. 800, teşekkür ederim. 850 oldu. 875. 875. 900 veren var mı? 900 oldu, teşekkür ederim. 925 veren var mı? 925.
3: Evet.
2: 925. Başka var mı? Sattım. Sattım. Kilidini tak, şanslı alıcı. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Bu harikaydı.
0: Bunda biraz bütçenin altında kaldı.
1: Mükemmel. Bunu sevdim.
0: Teşekkür ederim. Noel Baba sürekli bizi takip etmesine rağmen yine de iki depo almayı başardık.
1: Bence önce maden şeylerini bulalım.
0: Tabii, altın bulmaya hazırım. Oo, kapının arkasında bir şey var. Oo, bu kötü şans olabilirdi. Bir şeyleri parçalarken bu kadar coşkulu olmana bayılıyorum.
1: Oo, evet. Bu şey için bir neden olabilirim. O da altın aramak. Bu daha yeni.
0: Şimdi çıkardığımızı buradan döküyoruz ve altın burada kalıyor ve kum akıp gidiyor, öyle mi?
1: Doğru. Bu iyi bir parça.
0: Bana yardım et. Evet, bundan da kurtulduk. Biraz daha hızlanacağım. Çok heyecanlandım.
1: Vay canına. Bu da ne böyle?
0: Bana yardım et.

0: Bir yazı var ama ne olduğunu okuyamıyorum. Fabrik Fur Prasius Gewagen.
1: Bu şeyin ne olduğunu bilmiyorum.
0: Bu ülkeden değil, muhtemelen Almanya. Adamın bu şey bir bilmece.
1: Bir şeyler eksik gibi.
0: Biraz daha arayalım. Belki bunun parçalarını buluruz. Bu eski bir sandık. Bu bir çeyiz. Genç bir kıza 16 yaşındayken böyle bir sandık verilirdi. Buna çeyiz sandığı denilirdi. Evlendiğinde yanında götürecekleri konulurdu ve bu 40'lar 50'lerde çok modaydı ama muhtemelen bu 60'lardan. Bunda bir şey var gibi. Terazi tabağı diyor. Belki bunlar o bulduğumuz şeye takılıyordu. İşte aradığımız kayıp parça.
1: Oh, ağırlıklar.
0: Bu bir terazi. Bayıldım, bayıldım. Burada 200 gram yazıyor. Ve bak gramı nasıl yazmışlar. Bu ülkeden değil.
1: Bu ağırlıklar kendi başına muhtemelen 100 dolar eder.
0: Antika bilimsel enstrümanlar harika buluşlardır. Bunlar hem koleksiyonculara hem de müze editörlerine hitap eder.
1: Ve tüm parçalarını bulmuş olmamız değerini arttırıyor. Orada başka ne var?
0: O da ne öyle? Oo.
1: Bu da ne? Şu bloğu ısıt.
0: Oh, love.
1: Evet.
0: Kendini hazine avcısı gibi hissediyor musun?
1: Patlatma makinesi.
0: Eğer çalışırsa bu senin dünyana para getirecek.
2: Çalışırsa 4000.
1: Bomba patlıyor.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ali'nin Belek.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı tak.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Ay çok kötü kokuyor.
15: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
16: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
17: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
18: Gencecik adamlarsınız ya.
19: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
20: Ter kalacağız bunlara.
13: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
21: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
22: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
21: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Orada başka ne var? Ne?
23: Oo.
12: Bu da ne böyle?
23: Maden ve endüstriyel güvenlik uygulamaları.
12: Endüstriyel güvenlik mi? Bana boru gibi geldi. Elimizde bir körük var.
23: Vay canına. Bunun bir mağaranın odalarında yankılandığını hayal etsene. Ve madenin aşağılarında yardıma ihtiyacın var.
12: Para kazanıyoruz. Burada başka neler var?
23: Ha, bayıldım. Bana kutuları ver. Ben de atayım.
12: Şunu aç bakalım.
23: Çok bant var. Oo, bir şeyler görmeye başladım. Aman tanrım.
12: Vay canına. Patlatma makinesi. Etiketli olduğu zaman bayılıyorum. Aman tanrım. Aman tanrım, çalışıyor mu dersin?
23: Patlayıcı bağlı değil. Bence denemede sakınca yok. Neden bu şeyi denemiyorsun?
12: Bomba patlıyor. Boom.
23: Üzerinde DuPont yazıyor. Şimdi boya ve kimyasallar yapıyorlar değil mi? Bunun tam olarak ne zaman yapıldığını bilmek istiyorum.
12: Ben çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyorum. Bakalım burada başka bir şey var mı?
23: Çöp.
12: Kitap. Koltuk, pano, çöplük.
23: Gitme zamanı. Güne fena bir başlangıç değil ha?
12: Şimdi o eski sandığın içindekileri görmek için sabırsızlanıyorum. Bu bayağı iyi gibi.
23: Tamam. Tamam.
12: Oh, Hurricane ağlıyor.
23: Bunlar iyi kalite.
12: Evet. Burada şu an $500 bakıyorsun dostum.
23: Tanrım. Bu canavar çok ağır.
12: Parmağına dikkat et. Vay canına.
23: Bu oldukça güzel bir sandık. Elde yapılmış. Buradaki çizgilerin simetrik olmadığını görebiliyorsunuz. Bayağı rustik.
12: Bakalım içinde ne var. Evet.
23: Bu bir sanatçı tarafından işlenmiş. Bugünkü gibi bir makineden çıkmamış. Bu 1800'ler olmalı. Bu bir kaptanın sandığı olabilir. Öncülerin zamanında bu ülkeye gelmiş olabilir. Bu şey bayağı iyi para etmeli. Bence bu odanın parasından fazlasını çıkaracak.
12: Dostum, gümüş.
23: Vay canına.
12: Burada yaklaşık olarak $300'luk gümüş var.
23: Buraya kadar iyi. Hayır, burada bir kostüm saati var.
12: Bu sadece $50-$60 eder.
23: Dostum, bak, gizli bölmeler. Bunlar gizli çekmeceler.
12: Bu harika.
23: Hazine avcısı gibi hissetmiyor musun?
12: Dostum, bu muhteşem.
23: Ben zamanında birkaç antika sandık sattım. Ve bu gizli bölmeler genelde saklı hazine anlamına gelir. Aha, buldum. İnce bir şey ver. Aa. Şuna bak. Oh. Burada bayağı gümüş var. Görüyor musun?
12: Burada 150 gram daha var. Evet. Pek etkileyici bir şey yok.
23: Bence her şeyi bulduk.
12: Hey, bugün bayağı para çıkardık.
23: Antika altın arama aletlerini ve gerçek hazine sandığını bulduktan sonra Tom ve ben zengin olmak için yola koyulduk. Amatör altın arayıcıları için araştırma atölyesi işleten Rusty adında yerel bir maden uzmanını bulduk. Deneyim ne kadar otantik olursa o müşterilerinden o kadar para isteyebilir. Yani bu antikalar hepimize kâr ettirecek.
0: Burada bayağı eski bir teraziniz var. Yüzyılın başı.
12: Biz üzerindeki yazıların Almanca olduğunu düşündük.
9: Avusturya Almancası.
23: Aha. Benzer değil.
0: Eskiden terazilerin çoğu orada yapılırdı. Çok hassastı. Aslında bir madencinin taşıyacağı bir şey değil. Bir tahlil ofisine veya alıcıya gittiğinde alacağı altını burada tartardı. Ve siz de doğru parayı aldığınızdan emin olurdunuz.
12: Altın için doğru parayı alırlar mıydı yoksa dolandırırlar?
0: Genellikle onları kandırırlardı.
23: Evet. Peki bu güzel sesli enstrümana ne dersin? Baksana.
0: Şimdi 1800'lere döndük. Bu bir uyarı aleti. Madende dinamit patlatacakları zaman insanları oradan uzaklaştırmak için kullanırlarmış. Elektrikten önce bunu böyle yapıyorlarmış.
23: Yani bunu duyunca koşmaya başlıyoruz.
0: Arkana bakmadan.
12: Bu harika.
23: Bence de.
12: Bu şeyin ederi nedir?
0: $400-500.
12: Peki bu kötü çocuğa ne dersin?
0: Bu bir patlatma kutusu. Dinamit patlatmak için.
12: Bu hangi dönemden geliyor?
0: 1900 civarı. Bunları bu kadar iyi halde pek göremezsiniz. Bu gerçekten harika bir durumda. Üzerinde iyi bir kaplama var. Hala deri tutacağı var ki bu muhteşem. Üzerinde DuPont yazıyor. Genelde patlayıcıları yapan bir kimyasal üreticisi.
23: Yani DuPont patlayıcı yapmasıyla tanınıyor. Alet de değil.
0: Doğru.
23: Tamam. Çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız?
0: Bunu test etmenin tek yolu dinamite bağlamak.
23: Peki bu gerçekten bir elektrik akımı gönderirse neden bahsediyoruz? Buradaki her şey için 5000 mi?
0: Hepsine $3000 veririm.
23: Bu benim düşündüğümden daha aşağıda oldu. Çalışırsa bu senin dünyana altın getirecek demektir dostum. O yüzden belki de 4000'e çıkabilirsen el sıkışıp bir şeyleri patlatabiliriz.
0: Eğer çalışırsa 4000.
12: Çalışmazsa 3000.
0: Bunu yapabiliriz.
23: O zaman bir şeyleri patlatalım.
0: Hadi yapalım.
12: Evet.
23: Altının büyük kısmı sert kayanın içinde saklı. O yüzden madenciler kazıp dağın içine patlayıcı koymalıydılar.
12: Burası tamam. Patlamaya hazır. Her şey yerinde.
0: Burada altın araması yaparken yapacağımız şeyin aynını yapıyoruz.
23: Patlatma makinesi dinamit gibi yüksek bir patlayıcıyı ateşlemek için kullanılan bakır bir kablodan elektrik akımı göndermeye yarıyor.
0: Kabloyu oradan kes, kıvır ve bunun altına sıkıştır.
12: Bu harika olacak.
23: Ortada $1000 varken Don ve benim bu TNT'den büyük beklentilerimiz vardı. Evet, işte bu. Bayağı bir toprak çıkardık. Altın yok.
12: Ama alet çalıştı.
0: Size borcun ne kadar?
23: 4000. Evet, seninle iş yapmak bir zevkti. Madencilik aletlerini indirdikten sonra internete bir ilan koyduk. Çok geçmeden antika sandığımız için bir müşteri çıktı. Yvonne bir antika simsarı ve 30 yıldır zengin müşterileri için nadide parçaları buluyor. İşte sandık bu.
11: Bu bir Anglo-Hint sandık. 1890'lardan gibi görünüyor. Bu çok güzel bir sandık. Bunlar gotik kemerler ve Hintli parçalarında çok güzel görülen şeyler. Bunlar gizli çekmeceler. Güzel. Bu müşterime satış için iyi bir nokta. Bu ona bir hikaye ekliyor. Kesinlikle içinde değerli bir şeyler saklıyorlardı. Muhtemelen Hindistan'dan bir tüccara aitti.
23: Peki bu sandık için bir teklifte bulunmak ister misin?
11: Müşterim bir şey almam için bana sadece belli bir para verdi. 200.
12: Vay canına.
23: Vay canına. Antika simsarlarıyla her zaman uğraşıyoruz ve iyi pazarlık etmek onların işi.
11: Müşterimin kararı kesin. Harcamak istediği para bu.
23: Ama bir simsar tutmaya gücü yetecek birinin istediği şey için biraz daha fazlasını harcayabileceğini biliyoruz. Keşke anlaşabilseydik ama yakın olduğumuzu sanmıyorum.
11: Peki siz ne istiyorsunuz?
23: 600.
11: Aman tanrım. 375'e çıkabilirim.
23: Yaklaşıyoruz. 500.
11: Bunun için büyük para. 450 ve yüklememe yardım edeceksiniz.
23: Tamam, anlaştık. 450. Biraz uğraştıktan sonra bu antika sandıktan kâr etmeyi başarabildik. Şimdi içinde bulduğumuz mücevherler için bakalım kaç para kazanacağız. Bugünlerde baktığınız her yerde eski altınlarınızı veya gümüşlerinizi alıyoruz diye ilanlar görüyorsunuz ama bu yerler mücevheri eritmek zorunda ve o yüzden gümüşün gerçek değerini ödemiyorlar.
12: Eğer bunu kendimiz eritirsek daha çok para kazanabilir ve çok daha eğlenebiliriz. Şimdi bu şeyi ısıtacağım ve bu hurda mücevherleri gerçek paraya çevireceğiz.
23: Tamam amatör simyacı. Hadi bakalım.
12: İşte başlıyoruz. Boncuklardan kurtul. İyi parçaları tut. Neredeyse aldığımız her depoda ucuz takılar buluyoruz. Yani bunları eritmek birkaç dolar daha kazanabilmenin bir başka yolu. Bu saf gümüş. Nasıl dönüyor görüyor musun? 943 derece.
23: Vay canına.
12: Olay budur.
23: Tamam. Tamam.
12: Önce bunu ısıtacağız, sonra gümüşü bloğumuza döküp soğutacağız. Ve bir sürü gümüş külçe çıkaracağız. Tabii saf erimiş gümüşü bu soğuk bloğa dökemeyiz. Yoksa parçalanır. Vay canına! Bu bloğu ısıt. Bu çok sıcak.
23: Oh, no!
12: Geri çekil. Burası patlamalı tehlikeli kısım. Bakalım nasıl olacak. Evet.
23: Bu harika.
12: Artık hurda takı değil. Bu cebimizde para demek. Bunu temizleyip işaretleyeceğiz. Evet. Bunu iyice ısıtalım.
23: Ha! Vay canına. TVA. Bu çok güzel.
12: Evet.
23: Rancho Cucamonga çok kazançlı bir yer çıktı. Altın çıkarma antikalarını 4000 dolara ve gizli bölmeli sandığımızı 450 dolara sattık.
12: Bulduğumuz takılardan 600 dolar değerinde gümüş çıkarmayı başardık. Ve geri kalan parçaları toplam 1100 dolara sattık.
23: İki depoya toplam 1175 dolar ödedik ve her şeyi 6150 dolara sattık. Toplam karımız 4975 dolar.
12: Sanırım o erittiğimiz gümüşlerle kendime gümüşten diş yaptıracağım.
23: Hayır, lütfen yapma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
9: Migros, hepinize iyi gelecek.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Oruç kalkıya doğru gidiyoruz. Burada 100 kişi vardır herhalde.
1: Teklif verecek olanları görmek istiyorum. 1200 veren biri var. Satıldı.
0: Beni görmüyor.
1: Sattım.
0: Az önce olanlara çok içerledim.
2: Dostum,
0: bu hiç
2: Alan.
0: İyi olmadı.
2: Bir tane varsa dahası da vardır.
3: İşte buna Amerikan derler dostum. Burası biraz gevşek. Herkes bu tüfekle ateş edemez.
0: Bence çok güzel bir çift bulduk değil mi? Bunların piyasa değeri nedir acaba?
4: En az 65 bin dolar.
0: 65 bin dolar?
3: Evet. 575 dolar 600 oldu.
0: Her gün Amerika'da binlerce kullanılmayan eşya açık artırmayla satılıyor.
3: Sattım.
4: 1800.
3: 1150 dolar.
2: Ne aradığını bilenler için bu açık artırmalar büyük bir fırsat haline geliyor.
5: 7 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Ha.
2: Ben Tom Jones.
0: Bizler antika avcılarıyız. Şehirleri gezer, eşyaları satın alırız.
2: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapılar açıldığında
2: harika.
0: Değer biçmek için çok az vakit olur.
2: Arttır.
0: 4'ü iyi. 700.
3: Ve satıyorum.
0: Ve kazanırız.
4: Sattım. 2100 dolar.
2: İşte tam
0: zamanı. Şuna bak. İnanamayacaksın.
2: Bulduğumuz şeyler.
0: Ve sattıklarımız.
3: 2000 desek.
0: 6000'e senindir.
2: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Bugün Orange County'ye doğru gidiyoruz. Ekmek teknesi güneye iniyor. Paranın kokusunu alabiliyorum.
2: Eskiden burada sadece portakal bahçeleri vardı.
0: Ama bugün ellerindekileri satmak isteyen insanlarla dolu olacak.
2: Garaj satışları yerine artık kadınlar adamlara şöyle diyor. Hey, çıkar şunları garajımdan. Sonrasında da eşyalar depolara götürülüyor. Ama hala yepyeni ve gıcır gıcırlar.
0: Pahalı eşyalar bulma umudu buradaki açık arttırmaların her zaman kalabalık olmasına sebep olmuştur. Umarım kolay olur ama hiç sanmıyorum.
2: Bugünkü açık arttırmada sadece 3 depo var. Rekabet azılı olacak.
1: Dinleyin, adım Jim O'Brien, mezatçıyım. Bugün size ben sesleneceğim. Unutmayın, ödemeler satışlar hemen sonra nakit olacak. Depolara girmeyin. Eşyaya hiçbir şekilde dokunmayın, ellemeyin, değmeyin bile. Tamam, başlayalım.
2: Orange County'de böyle kalabalıkları daha önce de gördük.
0: Burada 100 kişi vardır herhalde.
2: Ama bu sefer çok kalabalık.
1: Bu depoda yiyecek bulunur. Konserveler.
0: Burada sanki ordu düzeni var gibi.
2: Çok şey oluyor.
0: Biliyorum. Çok ucuz olursa alabiliriz. Sadece gösterilenlere teklif verebiliyoruz. Ivır zıvırlar çıkana kadar değerli eşyalara sıra gelmeyecek.
2: 200 doların üstüne çıkmamıza imkan yok.
1: Evet, bir numara. 500 dolar.
3: 500
1: mi dedi? Evet, yok mu artıran? 550 oldu. Evet, yok mu artıran? 600 bekliyoruz. Evet, 600. 600 dolar. 600 dolar, 600 dolar verenler.
2: Ne oldu şimdi?
1: 550 dolara sattım.
0: Çılgınca, bu deponun açılış teklifi bile bizim düşündüğümüzden çok daha fazla. Bugün birkaç oyuncu var galiba.
1: Evet, sağ tarafta sıra olalım ve kalabalık yapmadan gelip bakalım.
0: Bu ilginç. Şu buzdolabı bize 200'e gelir.
2: Hey, arkada bir sürü egzersiz aleti var.
0: Ne düşünüyorsun?
2: 800.
0: Evet, kolay. Ben mi gireyim, sen mi girersin?
2: Sen gir.
1: Tamam, şu köşeye toplanalım. Herkesi görmek istiyorum. Teklif vermek isteyenler ellerini kaldırsın. Teklif verecekleri görmem lazım. Burası çok kalabalık.
2: Bir sürü insan var.
1: Evet.
0: Göremiyorum bile. Ya sen?
1: Tamam, 100 verildi. 125 oldu.
4: 500.
1: Evet, 500 oldu. Yok mu artıran? 550.
0: Beni göremiyor bile.
1: Evet, 600.
0: Kalabalığın dezavantajlarından biri de teklifi kaybetmenize sebep olabilmesidir.
1: 600. 600.
3: 1000.
1: Ve 1000 oldu. 1100. Evet, 1200 veren var mı? Harika, 1200
0: veren var mı? Karşı teklif
1: verebileceğim
0: kişiyi görebilmem gerekir. Bu deponun fiyatları üst limitimizin üstünde. Teklif savaşına girmeden de gitmeyeceğiz.
2: Özellikle görmediğiniz bir teklifçiye karşı.
1: 1250 yok mu? 1200 verildi. 1200'e gidiyor. Son kez soruyorum ve 1200'e sattım.
2: Bugün tek bir depo kaldı ve elimiz hala boş.
0: Umarım buraya yaptığımız yolculuk zarara uğramamızla son bulmaz.
1: Buradaki son depo.
0: Güzel, güzel, ilginç.
2: Lastik taşıyıcıları severim.
0: Su kumar makinesi 40'a gider bence.
5: Silah kılıfı var. Feneri tutmak istemiyorum. Gerçekten feneri tutmayalım. Tamam mı?
2: Evet. Kahverengi olan.
0: Bakalım kim fark edecek? Bu depoyu çok sevdik ama başkaları da o silah kılıfını görürse teklifler uçacak.
2: Silah kılıfını görmemesini umduğumuz biri daha varsa o da mezatçı.
1: Tüfeğe benziyor.
0: Mezatçı depoda ateşli bir silah gördüğünde yasal sorumluluk başlar ve derhal olaya el koyar.
3: Onu neden çıkartıyorsun?
1: Yetkili aracılığıyla satılacak.
3: Birinin ofise çıkarmasını ister misin?
1: Depoyu alırsan yetkilinin onayıyla silahı alabilirsin. Yetkili olmadığı takdirde silah da yok. Anlıyor musunuz beni?
2: Depoyu alabilirsek silah da bizim.
0: Evet ama artık onu herkes gördü ve teklifler tavan yapacaktır. Az önce olanlara çok içerledim.
2: 30-38 gen namlulu. 3500'e gider. Bir silah varsa dahası da vardır.
1: Evet, depo 133 buraya.
2: 2000'e ne dersin?
0: En fazla 2500.
1: Tamam. Evet. 400 dolar. Evet, 425 geldi. 450 oldu. Evet, 475. 700 oldu. Evet, 725 var mı? 725, harika. 750 oldu. 775, 800 oldu. Yok mu artıran? 825 oldu. 850.
0: Yine atlayalım.
1: 875 var mı?
0: 1000.
1: 1000. Evet, teklif 1000'de. 1050 oldu. 1100 veren var mı? Harika, 1150. Çok iyi, 1200.
0: 2000.
1: 2000 dolar, harika. 2100 var mı? Çok iyi, 2200. 2200, çok iyi. 2200 var mı artıran? 2200'e satıyorum, sattım.
0: Teşekkür ederim.
6: Evet.
0: Bugün sadece bir depo aldık. Unutmayın, aldığımız depoların %80'i fiyaskodur. Biz bundan çok şey bekliyoruz.
2: Bunun burada olduğunu zaten biliyorduk.
0: Çalıntı değilse alabiliriz, değil mi? Bu hiç iyi olmadı.
2: Sadece bir sürü kostüm. Dostum, Alan.
0: Ne buldun?
2: Güzel. Avlanma takımı. Bir sürü var.
0: Pekala.
2: Evet. Burada dursunlar. Bilgisayar parçası, bilgisayar parçası, çöp.
0: Bunlar da öyle.
2: Harika.
0: Bu muhteşem.
2: Ne?
0: Bu muhteşem.
2: Dostum, bu harika.
0: Depoda bunlardan bulursam arka bahçeye gömeceğim. Bu da ne böyle?
2: Alan.
0: Ne buldun?
2: Bir tane varsa dahası da vardır. Temiz, boşmuş. Bugün şanslıyız dostum.
0: Aman tanrım. Winchester Repeating Silah Şirketi 14 Haziran 88 diyor. Son tarih 1900. Bir de 16 diyor. 16 kalibre mi?
2: Evet, 16 kalibre.
0: 16'lık ne için kullanılır ki?
2: Ördek avı, tavşan avı.
0: Güzel silah. Neden bahsediyorsun? Ne eder?
2: 300-600 arası eder.
0: Bu iyi bir başlangıç ama unutmayın. 2000'den fazla ödedik ve daha verdiğimizi bile çıkaramadık.
2: Lanet olsun.
0: İngiltere yapımı.
2: İyi mi?
0: En iyisi değil. Devam edelim.
2: Bunu arkaya itin.
0: Hadi bakalım.
2: O da neydi?
0: Hey! Toynaklar!
2: Tanrım. Alan, arkana bak. Vurgun!
1: İşte buna Amerikan derler dostum. Herkes bu tüfekle ateş edemez.
4: Bu geyik en az 65 bin dolar.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira. Ucuz, hep ucuz.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Sadece durunladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Tam da leslik.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Ay çok kötü kokuyor.
6: Yok, koku değil.
7: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
8: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
9: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
10: Gencecik adamlarsınız ya.
11: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
12: Terk alacağız bunları.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Bunu arkaya itelim.
4: Hadi bakalım. Oo.
15: O da neydi?
4: Hey! Silah kılıfı.
15: Benelli kılıfı. Tanrım. Dostum. Olamaz. Bu tüfeklerin Ferrarisidir. Alan. Sevgili dostum. Arkana bak.
4: Oh, iki.
15: İki. Olamaz. Vurgun. Şimdi başlıyoruz. Bunlar parayla alabileceğin en iyi av tüfekleri. Evet. Bunlar kutusundan yeni çıkmış gibi. En az 1200 eder dostum. Dostum.
4: Burada daha çok kostüm var.
15: Kostümler, havlular. Oh, evet.
4: Evet.
15: Hareket sensörü.
4: Evet.
15: Bu ön bahçeme gidiyor. Kişisel, kişisel.
4: Hey! Toynaklar.
15: Aman tanrım.
4: Toynaklar.
15: Şunları çekelim.
4: Oh. Nedir bunlar ha?
15: Bu çok acayip.
4: Teşekkür ederim doktor.
15: Depolarda bir sürü garip şey buluruz ama böyle garip şeylere paha biçmek zordu. Bu bir melez geyik çünkü uzun beyaz bir kuyruğu yok. Bundan pek emin değilim ama türünü ve satışı yasal mı bunu öğrenmeliyiz dostum.
4: Şuna bakar mısın? Pantolon giymeli gerçekten.
15: Bu bir set değil mi?
4: Garip oldukları için yasal olarak bunları satabilirsek, parçasını 400-500'den aşağı satmamalıyız.
15: Bence 1000'e gider.
4: Pekala, elimizde şunlar var. Belki de satamayacağımız bir tüfek, yani buna sıfır diyelim. Ödememiz gereken en az 65 dolarlık bir silah. Belki de satamayacağımız melez bir geyik ve aynı şekilde bir koç. Bir sürü soru işareti var. 2200 dolar ödedik bunlara dostum. Ve hala kâra geçebilmiş değiliz.
15: Bir şeyler satana kadar elimizdeki tek şey fiyasko bir depo. İlk iş mezatçımız Jim'le silah için buluşmamız gerek.
16: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
4: Olduğumuz her silah için yetkiliyle görüşmeliyiz. Jim yasal olarak bunların sahibi ve bize devredecek. Nasılsın Rob?
17: Hoş geldiniz.
16: Bu silahı depoda bulduk. Onların adına geçirmek istiyoruz.
17: Tamam, şu formları doldurun.
15: 10 günlük bekleme süresinden sonra silah bizimdir.
17: 10 gün sonra görüştüğümüzde cevabımızı alırsınız.
15: Teşekkür ederim dostum. Tabii ancak soruşturmayı geçebilirsek.
4: Rob!
17: Merhaba. Silahınızı almaya mı geldiniz?
15: Evet.
17: Güzel, işte burada. Seri numarasına baktık ve silah sizin. Öyle görünüyor.
15: Güzel.
4: Burada depodakinden daha güzel duruyor.
17: Çok güzel bir silah. Hiç kullanılmamış görünüyor. Kanada'nın 100. yılı anısına. Bir yıllığına 1967'de üretilmiş. Namlusunda da işlemeleri var.
15: Harika.
17: Çok güzel bir silah. Bu silahı satmakla ilgilenir misiniz çocuklar?
4: Burada satmayı beklemiyorduk ama aslında böyle bir şey için doğru alıcı tam karşımızda duruyordu.
17: Çok sevdiğinizi biliyorum ama benim rafımda da çok güzel olacak.
15: Teklifin nedir?
17: Bunun için size 450 dolar verebilirim. Ne dersiniz?
15: 600.
17: 500.
15: 500 diyelim ve anlaşalım o zaman.
17: Tamam.
15: Evet.
4: Tüfeği 500'e satmak iyi bir başlangıç.
15: Ağır ol ortak.
17: Görüşürüz.
15: Ama hala içerideyiz. Ve gerçekten bu parayı çıkartmamız gerekiyor. Duydun mu? İşte bu mutluluk. Hedefi hiç havada vurdun mu?
4: Hayır.
15: Bu çok şahane.
4: Diğer silahları Tim'e götürdük. Ailesinin bir atış poligonu var.
0: Çek.
4: Harikasın.
15: Bir satıcı ve koleksiyoner. Umarız bugün alıcı olur.
4: İyi bir atıştı.
0: Nasılsın? Sizi gördüğüme sevindim. Neleriniz var?
15: Senin bakmanı istediğimiz bir şeyler. Bir av seti bulduk. Son model Benelli.
0: Benelli Da Vinci. Çok güzel.
15: Bunları sevdiğini biliyoruz.
0: Evet.
15: Ama düşündük de bu elimdeki yaramazla daha çok ilgileneceksin.
0: Demek bir Vinci sır getirdiniz. 1897 model. 16 kalibre. Koleksiyon parçası olur. Çünkü 16'lık. Bunlardan çok üretmediler.
15: Bu harika.
0: Bu çok iyi bir silah. Baylar, bunun yapıldığı zamanlarda çifte ya da tek atımlık tüfekler vardı. Buysa 5 atımlık.
15: Evet.
0: Peki, silahlar ne kadar eski? Bakalım. Seri numarasının üstünde C harfi var. 1900'de üretilmiş demek. Bu C, silahı sahiden değerli kılıyor. İşte buna Amerikan derler dostum.
15: Evet.
4: Sana bunu seveceksin demiştik. Bu almak isteyeceğin bir şey midir?
0: Bu silaha para vermeden önce bir atış yapmak isterim. Burası biraz gevşek ama ateş edebilirim sanıyorum.
4: Herkes bu tüfekle ateş edemez.
0: Ben bu herkese dahil değilim dostum.
4: 100 yıllık bir silahı ateşlemek risktir. Bir sorun çıkarsa karımızı kaybedebiliriz.
15: Ya da kolumuzu.
4: Buraya mermi koyarsak ve doğru ateş alırsa normalden daha fazla edecek. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
4: Ben bununla ateş etmeni istiyorum. Özellikle daha fazla para edecekse ve eğer sen de istersen.
15: Bunu yapmayı çok isterim.
4: Evet, işte böyle. Bu ses daha çok paranın sesi gibi. Silahın hiçbir sorunu yok. Sen de gördün zaten.
15: Bence güzel.
0: Tam bir atıcı.
4: Bu ne anlama geliyor?
0: Bu silah için 250 dolar vermekten hiç çekinmem.
15: Tamam, şunu dinle. Arkanda temiz kullanılmış 2 tüfek var. Bunların değeri 1400 dolar. Şimdi 3'üne 2300 diyelim.
0: Peki 1700?
4: 2200 nasıl?
0: 1800. Sanırım biraz uğraşacağız. 2000 yapsak nasıl? Son teklifim. Bu son. Hadi ama sadece 100 dolar.
4: 2000 bize uyar.
0: Harika.
15: Geri çeviremeyiz.
0: Saysanız iyi olur. Evet,
4: tamamdır,
0: evet.
4: Sağ ol dostum.
0: Umarım eğlenirsiniz. Ben öyle
15: evet,
0: yapıyorum.
15: Evet, yine geliriz. 2000 birkaç tüfek için fena sayılmaz.
4: Doğru ama 65 dolarlık devir ücretiyle birlikte kafa kafaya geliyor. Merhaba, Gil.
17: Evet,
4: mi?
17: Benim.
4: Sana bir şey göstermek istiyoruz.
17: Peki, hala sorun değil.
15: Seni çok tavsiye ettiler. Av arkadaşlarımdan biri Gil'i tanıyor. 40 yıldır post doldurma işinde.
17: Tanrım, bu çok güzel.
4: Bunları indirmemize yardım etmezse başımız dertte. Pekala Gil. Ne güzel bir odan var.
17: Teşekkür ederim.
15: Burası çok güzel.
17: Evet çocuklar, işin tam adresine geldiniz.
15: Oğlumuz bu ikisi hakkında bize çok şey söyleyebileceğini söyledi.
17: Tamam. Bu geyiğin vücudu Kuzey Amerika'dakilerden daha küçük. Çölden geliyorlar. Normalde Meksika'da bulunurlar.
4: Bu geyik İspanyolca mı konuşuyor?
17: Evet, tortilla verirsen yer. İspanyolca konuşur.
15: Bu dört dörtlük tipik bir örnek değil.
17: Evet, doğru. Çünkü burada fazladan uçları var.
15: Evet, yüzeyi de düz. Bu tipik değil. Pek sık görülmeyen bir tür.
17: Doğru.
4: Böyle bir takım toplam ne kadar eder?
17: Size 3800 eder.
15: Peki buradaki yaramaz?
17: Bu yaramaz da çölden geliyor.
15: Bu bir çöl iri boynuzu mu?
17: Bir çöl iri boynuzu. Mesela buradaki. Meksika'da buna benzer bir şey avlarsanız en az 65 bine patlar.
4: Bunu vurmak için 65 bin dolar
17: evet.
4: mı?
17: Vahşi hayvanlar pahalıya gelir çünkü tamamen vahşidir. Eğer fark etmediyseniz bu üç vahşi koyunun büyük torbaları vardır.
4: Ne?
17: Bak işte büyük torbalar. Burada.
15: Lanet yani olsun.
4: Bu torba mı deriz artık? Onlar vahşi olduğu evet. için mi böyle? Evet. Pekala bakın.
17: Aha.
4: Şimdi burada çok hoş bir çift var ve siz de bizden bunları almak isteyeceksiniz.
17: İkisi için size verebileceğim şey en fazla 5500.
4: Çok yazık.
17: Size kimse daha fazlasını vermez.
15: Bunu avlaması 65 bin dolar.
17: Evet, evet.
4: Sana 8 bin dedirtmek istiyor.
17: Hayır, size verebileceğim en iyi teklif 6500 dolar.
4: 7500.
17: 6800.
4: Isınmaya başladık. 7200 yapalım şuna, ikimiz de işimize bakarız.
17: 7100.
4: Şu anda çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Açık arttırma avcısı, alıyoruz. 7100.
17: Tamamdır.
4: İyi iş çıkardık. Bu adamı çok özleyeceğim. Aslında çok da üzüleceğim.
15: Orange County'ye elimiz boş geldik. Ve cebimiz dolu ayrılıyoruz. Tüfeği 500 dolara sattık. 16 kalibreliği ve 2 av tüfeğini 2000 dolara sattık. Doldurulmuş hayvanlarımız da 7100 dolara satıldı.
4: Depoya ve silahların devir işlemlerine toplam 2700 dolar harcadık ve eşyaları da 9600 dolara sattık. Bu depodan elimize geçen net kar 6840 dolar. Orange County'de iyi kar ettik.
15: Bir depo aldık ve büyük kâra dönüştürdük.

0: uyusun gel.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Günaydın Boston.
1: Ülkedeki en eski depo satışlarından biri burada yapılıyor.
2: Bu bina bir antika.
3: 350.
0: Evet.
3: 500.
4: Sonu yöre sattım.
1: Bugün hiçbir şey alamayabiliriz.
4: Var mısın yok musun?
5: Yokum.
1: Pekala saldıralım. Depo olarak kullanabileceğimiz bir yer var mı? Lütfen gerçek ol.
0: Oh yüce tanrım. 2-3 binden fazla eder herhalde.
5: $4,400.
1: Vay canım.
5: Bu şey ayaklarını yerden kesecek.
0: Atışa başlayalım.
5: 500, 550, evet 575. Şimdi 600.
1: Her gün Amerika'da binlerce kullanılmayan eşya açık arttırmayla satılıyor.
4: Sattım. 1800.
6: $1,150.
0: Ne aradığını bilenler için bu açık arttırmalar büyük bir fırsat haline geliyor.
4: $7,000.
1: Anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ben Tom Jones. Biz
1: antika avcılarıyız. Şehirleri gezer, eşya satın alırız.
0: Bu işte en iyiyiz.
1: Kapılar açıldığında...
0: Harika.
1: ...değer biçmek için çok az vaktiniz olur.
0: Fiyat ver.
1: 700 ve kazanırız.
4: Sattım. $2,100.
0: İşte tam
1: bak,
0: zamanında.
1: İnanamayacaksın.
0: Evet. Bulduğumuz şeyler.
1: Ve sattıklarımız. 6000'e senindir.
5: 2000 desek?
0: Ne kadar eskiyse... ...o kadar pahalı. Günaydın Boston. Aman tanrım.
1: Amerika'nın en eski depolarından birine, New England'ın 4800 kilometre merkezine doğru seyahat ettik. Tarihsel olarak bütün ülkede buradan daha zengin bir yer yok. Düşünsenize, buraya ilk İngiliz askerleri gelmiş. Umalım da arkalarında bir şeyler bırakmış olsunlar. Öyle değil mi?
0: Bakalım bırakmışlar mı?
1: Açık arttırma avcıları geliyor. Açık arttırma avcıları geliyor.
0: Oh, tam isabet. Tam önünde.
1: İşte bunu seviyorum. Bu depo satışları 1886'dan beri yapılıyor. Bu yüzden antikalardan modern çağa ait eşyalara kadar pek çok şey bulabiliriz.
0: Her ikisi için de başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Bu eski bir bina. Bu bina bir antika.
0: Burası Alcatraz'a benziyor.
1: Sen böyle söyleyince biraz korkutucu geldi aslında.
4: Pekala, iyi günler. Bugünkü satışlar nakit olacak. Depolara girmeniz yasak. Kabinleri, kutuları, çekmeceleri açmayın. En iyi olan kazansın. Hadi başlayalım.
1: Bastınlılar inandıkları için savaşmalarıyla tanınır. Bugünkü rekabette de böyle olmasını bekliyoruz.
0: Açık arttırmada 3 depo var. Çekişmeli bir gün olacağı benziyor.
4: Kapakları açıyorum. Zamanınız varken iyice bir göz atın. Her şeyi görebilirsiniz.
0: Yukarı çıkıp bak.
1: İlk depo biraz ufaktı ama ufak depolar her zaman kötü değildir. Çünkü az şu, ne var ne yok görebilirsin.
4: Gazı kazandan daha iyidir. İyice bakın.
1: 8 süper kamera. Birkaç çizgi roman da var. Ortamı gözlemleyelim. $100 altında kalalım. Tamam mı?
0: Tamam.
4: Teknikleri başlatıyorum. Evet. $100'la başlıyoruz. 125 geldi. Evet, 150 oldu. Yok mu artıran?
1: Tonla limitimizi $100 olarak belirlemiştik. Teklifler $100'la açılınca kendimizi dışarıda tuttuk.
4: Evet, son fiyat 200. 225 veren var mı? Harika, 250 var mı? Çok iyi, 275. 300 oldu, harika. Yok mu artıran? 325, 350 var mı? Evet, 350 oldu. $350. 375 yok mu? 375 veren yok mu? 350'ye sattım.
1: Bu depo için $350 mı? Bu depoya mı? Bu depodakiler kesinlikle $350 etmez. Bugün hiçbir şey alamayabiliriz.
0: Umarım onca yolu bir hiç için gelmemişizdir.
4: 1311 numaralı depo. Birkaç kişi daha bakacak.
1: Şurada duranı görüyor musun? 1940'lardan kaldı. İkimiz de böyle depoları çok severiz. Çünkü ilk bakışta her şey çöp gibi görünür. Ama çöplerin arasında değerli eşyaları görebilirsek depoyu almaya çalışırız.
0: Burayı sevdim.
1: Pekala.
0: $500'ın altında.
1: Tamam.
4: 1311 numaralı depo. İyice göz atın. Tamam, dinleyin. $35 nasıl? Evet, 45 oldu. Harika. 55 oldu. 65. Çok güzel.
1: Evet.
4: 75 oldu. Evet, 85 var mı? Çok güzel. 95. Güzel. 105. $105. Harika. 115. Çok güzel. 125.
5: Evet.
4: Harika. 135. Çok güzel. 145. 150 oldu.
0: 200.
4: 200 oldu. Çok güzel. 210 var mı? Var mısın?
5: Yokum.
4: Başka teklif var mı? Son uyarı. Ve... 200'e sattım. Güle güle kullanın. Harikaydı.
1: Limitimizin çok altında almış olmak bir harika ama arabamız da su yakmıyor. Bu depo fos çıkarsa bize pahalıya patlar.
4: En iyisini sona sakladık. Burada bir sürü mal var. Bayanlar baylar, bu son depodur.
1: Seyrek.
0: Kırılacak, kırılacak, kırılacak.
1: Alışık olmayan gözler için bu depo işe yaramaz görünebilir ama kırılacak eşyaları çok severiz. Çünkü çoğu zaman bu parçalar iyi para eder.
0: Dostum, şu eski bavulu görüyor musun? Çok ilginç. 8 kutu ve deri bir bavul. Limitimizi 800 doların altında tutuyoruz.
4: Pekala. Teklif vereceksiniz, sizi görmem gerekiyor. 350 ile açıyorum. 375, çok güzel. Evet, yok mu artıran? 400, 400 bekliyoruz. Çok güzel, 450 oldu, 475.
3: 550.
4: 550 oldu, harika.
1: Dostum, bu adamla anlaşmak çok zor. Zekice yaklaşmak işe yaramıyor belli ki. Belki hareketlenme vakti gelmiştir.
4: Var mısın, yok musun? Evet.
1: Evet.
4: 725, çok güzel, 750 var mı?
1: Evet.
4: Çok güzel, 775.
0: Kutu ve deri bir bavul. Limitimizi 800 doların altında tutuyoruz.
4: Pekala. Teklif vereceksiniz, sizi görmem gerekiyor. 350 ile açıyorum. 375, çok güzel. Evet, yok mu artıran? 400, 400 bekliyoruz. Çok güzel, 450 oldu, 475.
3: 550.
4: 550 oldu, harika.
1: Dostum, bu adamla anlaşmak çok zor.

0: teklif verecek olan var mı? Son uyarı. Sattım 775 dolar.
1: Bir teklif daha ve almayı başardık. Ama bu adamlar bunu bilmiyor. Bazen birazcık heyecan işleri daha ileri götürebilir. Pekala.
2: Muhteşem olabilir.
1: Hadi saldıralım.
2: Her şeyden önce bavula bakacağım. Aa, bu zarar görmüş.
1: İçinde eski bayraklar var.
2: Bu ne? Bu Gadsden bayrağı. Birleşik Devletler'deki ilk bayraklardan biri.
1: Nereden biliyorsun?
2: Çünkü üstünde yılan var ve ben yılanlara bayılırım.
1: Peki ya bu bayrak? 13 yıldızı görünce başta korktum çünkü burası Boston'da komik şeyler olabilir. Ama bunda çok ipucu var. İlk olarak üzerinde el değil, makine dikişi var. Eskiden bunlar yoktu elbette. İkincisi asılmak için modern bir halka takılmış. Eskiden bunlar da yoktu.
2: Bu da bir yeniden üretim.
1: Ama işlemelere bakılırsa en az 50-60 yıllık olmalı.
2: Bunlar eskiye bağlı yeni üretimler. 200-300 dolara satılabilir.
1: Yine de iyi sayılır. Ne?
2: Gazeteler.
1: Depo olarak kullanabileceğimiz bir yer var mı? Sinirlenmeye başlıyorum yavaş yavaş. Bu da işe yaramaz. İşte bu da öyle. Lütfen gerçek ol.
2: Vay canına.
1: Bir gemi pusulası. Sırf ağırlığına bakarak bile iyi yapıldığını söyleyebilirsin. Yüzyıl ortasına ait olabilir diye düşünüyorum. Görünüşe göre hala çalışıyor olması inanılmaz. Bu en az 100 dolar eder. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Üstünde Massachusetts çıkartmaları var. Olamaz.
2: Yüce Tanrım.
1: Hey!
2: Bu da ne böyle?
3: Galiba bu çok kıymetli bir şey. Bu parçası için rahatlıkla 8 dolar veririm.
1: Tamam. Bu ilk tüfek bombası olabilir.
4: Bu şey ayaklarını yerden kesecek.
1: Aman Tanrım!
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedef. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Fiber hızında hedefim.
9: Yüksel abi. Ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada kanada. Hedefinize geldiniz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
11: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
15: Kalkama.
16: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
17: Hadi çek. Center stage.

0: ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Üstünde Massachusetts çıkartmaları var. Olamaz.
13: Oh,
12: bu da ne böyle? Bak ne kadar ağır. Bu saf demir. Şuna bak, çok ağır. Demir bu.
13: Tanrım.
12: Tek elinle kaldırsana. Muazzam. Ne kadar ağır olduğu konusunda hemfikiriz değil mi?
13: Evet.
12: Hilavlamayacaksan bu kadar ağır bir şeye ihtiyacın olmaz.
13: Bu bir balina av tüfeği. Çok temiz. Hiçbir patlama izi görmüyorum. Kovanında hiç aşınma yok. Eminim bu hala çalışıyordur.
12: Oh, vay canına.
13: Canavar gibi değil mi?
12: Kimliğini belirleyecek hiçbir şey yok.
13: Bu harika bir şey.
12: Üzerinde hiçbir yazı göremiyorum.
13: Bu canavar 2-3 binden aşağı etmez dostum.
12: Bunu denemeye ne dersin peki?
13: Sabırsızlanıyorum. Bu kadar büyük bir şey kullanmayalı epey olmuştur. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum.
12: Önce biraz daha kurcalamalıyız. Hepimizin bildiği gibi bu depoda ordu görevlilerinin eşyaları, antika şeyler var. Burada duran tarihi bir düşünsenize.
13: Oh.
12: Dur şu dikiş kutusuna bir bakayım. Bu daha önce kullanılmış. Fakat hala ilk günkü kadar temiz. Güzel çizgiler. Bu da epey işe yarar bir şey. Öyle değil mi? En azından 100 kağıt eder. İşte bak, neredeyse eskisi gibi. İstersek bu ahşabı eski haline getirebiliriz, hem de çok ucuza.
13: Hadi yapalım. Ben şu polo sopasına bakmak istiyorum.
12: İşte bir polo sopası, aynı bunun gibi olur.
13: Bu şey muhteşem.
12: Bunu fark edebildiğine sevindim çünkü ben de görmüştüm ama ne olduğunu fark edememiştim. Hadi hızlanalım, ben başlamaya hazırım.
13: Hey, bir polo sopası daha var.
12: Sen bu depoda bir balerin gibisin, biliyor musun? Hadi bakalım.
13: Şimdi bir maç setimiz var.
12: İşte yine bizim plaklar. Burada ilgilendiğim tek şey. Michael Jackson öldüğünde bunlar eBay'de parçası 25 kağıttan satıldı. İnsanlar Michael Jackson'la ilgili olan şeyleri almak için deliriyor.
13: Pickle Mail Mo ilk çıktığında internette 5000'den fazlaya gidiyordu. Şimdi 2 dolara da bulabiliyorsun.
12: Demek ki Michael Jackson hayranı değiliz.
13: Hayır.
12: Şimdi bunları dikkatlice bir yere koyalım.
13: Ay yürüyüşü yaparak kamyonette taşıyabilirsin.
12: Dostumu hala yapabiliyorum, yapabiliyorum. Hadi bakalım. Hey John.
13: Evet.
12: Burada bazı eski bisiklet parçaları buldum.
13: İyi durumda mı? Sen şimdi... Hey.
12: Kolombiya bisikletlerine ait gibi görünüyor. Buradan bir Kolombiya bisikleti de çıksa ne güzel olur.
13: Harika.
12: Hey! Bisiklet de var.
13: İyi durumda mı? Oh, bu da ne böyle?
12: İki kişilik bir bisiklet. Bu bir Schwinn. Schwinn gibi büyük bir markanın eski model iki kişilik bisikleti gerçekten iyi paraydı. Selesine bakarsak 50'lere ait. İstediğin gibi Chicago'da yapılmış. 0025. Schwinn'in ürettiği 251. iki kişilik bisiklet olmalı.
13: Buraya 300 dolar verdik. Bu iş görürse ne dersin? Ne kadar eder?
12: Yani bu 500-600 dolar eder. Bunlara sık rastlanmıyor.
13: Ay canım. Sadece bununla paramızı ikiye katladık.
12: Yeniden yapabiliriz.
13: Şimdi buradan çıkartalım. Lastiklerini alalım, birleştirelim bakalım ne kadar edecek.
12: O zaman şimdi bunu kamyona götürelim.
13: Mükemmel.
12: Bana yardım et. Bu iki depoya teklif verirken biraz riske girdik ama şimdi iki kişilik bisiklet ve balina av tüfeğiyle bile oldukça kârda sayılabiliriz.
13: Şimdi Boston'da alıcılar bulmamız gerekiyor.
12: Birkaç telefon görüşmesi yaptık ve Vinny adında bir bisikletçiye ulaştık. Eski ve model bisikletler üzerine uzmanlaşmış biri. Eğer biri bu iki kişilik bisiklete paha biçecekse bu Vinny. Merhaba.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
12: Telefonda görüşmüştük.
4: Merhaba Tom, nasılsın? Merhaba.
13: Fena değil, sen? İyiyim.
12: Evet.
4: Vay canına. Evet, biraz ağır değil mi?
12: Bu bisikleti satacağız.
4: Demek satacaksınız. Çok memnun oldum, şuna bir bakalım. 40'ların sonu 50'lerin başına ait gibi. Şehir veda için. Bisiklet topluyorsanız bir şiviniz olsun istersiniz. Bisikletlerin Harley Davidson'ı gibidir. Bu bisikletin en güzel özelliği sele borusu ve tamburlu frenleridir. 50'lerin sanat anlayışına uygun böyle yaparlardı. Bu epey güzel bir şey.
13: İki kişinin buna binmesi ne kadar kolay?
4: Çok zor. Evet. Sevgilinize ya da eşinize kavga etmek istiyorsanız iki kişilik bir bisiklete binebilirsiniz. Çok zor.
12: Evet. Evet.
4: Ama yine de bu çok güzel bir bisiklet. Burada ne var?
12: Burada ilginç bulabileceğin birkaç şey var.
4: Yani bunun gibi bir şey mi? Bu bir İngiliz zincir muhafazası. Üstlülerde kullanılır. Buna 25-30 dolar veririm. Hep bunlardan aramışımdır. Bir arka rap. Bunlar harika. Bu bir balon lastikli bisikletten. 30 dolar. Deri seleler güzel. Bu seleler 150 dolar eder. Bunları 50 ila 75 dolardan satıyoruz.
12: Ne var orada?
4: Bu gerçekten çok değerli bir şey. Bir Fransız yarış bisikletinin ön vitesi. Öndeki zinciri bir diğerine geçirmeye yarıyor. Vites değiştirmenizi sağlıyor.
12: Bu şey sayesinde parmaklar kayboldu.
4: Muhtemelen.
12: Bunu bu yüzden mi almışlar? Sen olayı anladın.
13: Bu
12: korku. Öyle değil mi? Yani bu olmazsa...
4: Evet, kesinlikle.
12: Vay canına.
4: Şu an bunu arayan 3-4 müşterim var ve size bunun için rahatlıkla 800 dolar veririm.
12: Pekala.
4: Dürüst oluyorum.
12: Evet, evet, çok sağ ol.
4: Evet, şimdi bakalım bisiklet nasıl?
12: Bisiklet nasıl bakalım?
4: Ne istiyorsunuz?
12: Sen ne verirsin?
4: 700 dolar vereyim.
12: Etrafa bir baktım da burada gerçekten çok güzel bisikletler var ama hiç iki kişiliğin yok.
4: Haklısın.
12: Eski model bisikletler konusunda Boston'da en iyi sen olmalısın. İki kişilikten daha eski model ne olabilir?
4: İki kişilik kullanabilirdim.
13: Ve bahar da geliyor.
12: Aynen öyle.
4: Eğer bu parça için iyi bir anlaşma yapabilirsek, bisiklet için 1000 dolar veririm.
12: Ne fiyat vermeyi düşünüyorsun?
4: Bunun için 600 dolar veririm. Bisiklet için de 1000 dolar.
12: Yani bu bisiklet için 1000 dolar istiyorsak bu parça için de 600'e razı olmalıyız, öyle mi?
4: Evet. Ve diğer parçalar için de.
12: Şimdi bütün bunları bir bütün halinde düşünelim. Bize 1600 verdin. Ben 150 daha diyorum. 1750 dolara alıp gidiyoruz.
4: Tamam. Bana uyar.
12: Bunu sevdim.
13: Bunu sevdim.
12: İyi anlaşma.
13: Evet.
12: Şimdi bisikletten ve parçalarından kurtulmuş durumdayız ve sıra ağır silahımıza bir sahip bulmaya geldi. Kısa bir araştırmadan sonra Plymouth, Massachusetts'le denizcilik antikaları toplayan Peter adında birine ulaştık. Nasılsın?
10: Ben
12: Elena.
10: Çocuklar. Memnun oldum. Ben
12: Memnun
10: Peter.
12: Oldum. 1800'lerde New England balina endüstrisinin kalbiydi. Peter elimizde böyle bir parça olduğunu duyunca çok heyecanlandı.
10: Tanrım, çok yakışıklı, öyle değil mi?
13: Bana bir hikaye anlat.
10: Evet, çok güzel bir parçaymış. Bunu yapan adamın kim olduğunu biliyorum. Connecticut'tan C.C. Brand. Çoğu insan bunu gördüğünde gerçek bir zıpkın tüfeği sanır ama değil. Bir bomba zıpkınla çalışır. İşte buradakilerle.
13: Evet.
10: Bunun arkasındaki fikir şu. Şimdi bir botta balina avladığınızı düşünün ve güvertede de zıpkıncı denen bir adam var. Zıpkını yükler ve ateş ederler. Buna Nantucket kızağı denir. Balina bunu birkaç kilometre çeker. Balina yorulduğunda balina tüfeğini çıkarıp balinaya olabildiğince yaklaşırlar ve ateş edip balinayı öldürürler. Enteresan ve sizi şaşırtacak olansa nadir bulunan bomba zıpkınının kendisi.
13: Bu aslında bir bomba mı?
10: Kesinlikle. 115 gramlık bir güce sahip. Silah ateşlendiğinde saplanabilmek için arkasında bir erime mekanizması tetiklenir. Ucu balinaya saplanır ve zıpkının içlerinden tutuşur. 8 dakika sonra da patlar.
12: Yani bu ilk tüfek bombası olabilir.
13: Silah hakkında bir şeyler öğrendikçe satmak istememeye başladım.
12: Silah sporlarında böyle bir silahı ateşlemenize izin vermeyeceklerini oldukça...
10: Bu şey ayaklarını yerden kesecek. Daha önce bunlardan kullandım ve aslında çok da eğlenmiştim. Ve bir de çalışan bir silahsa değerine değer katacaktır.
12: Harika.
10: İyi ki yanımda yeni yapım bir bomba zıpkın getirmişim. Gerçeğini ateşlemeyi asla istemezsiniz. Biraz tehlikeli olabilir ve tabii pahalı.
12: Bu kadar sohbet yeter. Bakalım bu alet gerçekten de söylediğin kadar var.
13: Atışa başlayalım.
12: İşte gidiyor.

0: Bravo! Harika.
1: Vay canına. Aman tanrım, başardın. Başardın.
2: Gerçekten satmak istemiyorum.
1: Bu adam hayatında yüzlerce silah ateşledi. Bu benim bildiklerim arasında en büyük olanı. Şimdi asıl soru şu, sen bunun için bize yüklü bir meblağ önerecek misin?
0: Doğru adama getirdiniz, satabilirim ve almaktan da gerçekten memnun olurum. Çalıştığını biliyoruz. Satacağım zaman anlatacak iyi de bir hikayem var. Alabilecek birilerini de biliyorum. Tüfek ve zıpkın bombası için size $3,500 teklif ediyorum.
1: Vay canına, sanırım Moby Dick'i yakaladık. Ama pek beğenmedim.
0: Bak o zaman 4,400 yapalım. Buna ne diyorsun?
1: Sence bu fiyat nasıl?
2: Bence 5000 bunun için adil bir fiyat.
0: 4400 diyorum. Size boş laflar söylemek istemem ama isterseniz birer bira ısmarlarım.
1: 30'luk mu 50'lik mi?
0: İsterseniz birahi.
2: Birahi mi? Anlaştık.
0: Anlaşacağımızı biliyordum.
2: Bizim canavardan ayrılmak kötü oldu. Ama $4,400 ve bir birahiye karşılık kesinlikle adil bir satış oldu diyebilirim. Boston, tarihinde olduğu gibi bizi de zengin etti.
1: İki kişilik bisikleti ve eski model parçaları $1,750 sattık. Balina tüfeğimizi de $4,400 sattık ve diğer eşyaların satışından da $1,150 kazandık. İki depo için $975 ödedik ve içindekileri toplam $7,300 satarak $6,325 gibi şahane bir kar elde etti. Tom'la birlikte Boston'daydık. Bara gitmeye hazır mıyız?
2: Hadi gidelim.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros, hepinize iyi
11: gelecek. Hayatım. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
1: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en ünlü ikinci el mağazası yer alır.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni!
0: Müşteriler burada hızlı nakit bulur.
1: Sattım.
0: Ve bazen akıllarını kaybeder.
3: Bırak beni!
0: Burada neler olduğuna...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksın.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında. Seth Pontiac mağazasını satmak için gizli bir plan hazırladı.
4: Bir anlaşma yapacağım. İlgilendiklerini ifade eden insanlar var.
3: Sen bunu yaptın
4: evet,
3: mı?
4: Evet, yaptım bile.
3: Seni öldürecek.
0: Sır olarak kalacak mı?
1: Şubenin paraya ihtiyacı var. Bunu oraya götür.
4: Tam da şimdi bunu bana yapamaz. Neden bunu ben yapıyorum?
1: Neden mi yapıyorsun? Çünkü dış işlerini yapabileceğini söyledin. Pontiac'a git.
0: Yoksa ortaya çıkacak mı?
3: Buna dahil olmak istemiyorum.
4: Dinle. Başka seçeneğim yok.

0: 6.000 dolar civarı.
1: Merhaba.
2: Bir tane var. Neden söz ediyorsun? Neden bu kadar saygısız, soğuk ve acımasızsın?
3: Kadın yüksek kaliteli bir şişe içecek satmaya geldi. Sorun şu ki içecek dökülmüş. Hanımefendi işime yaramaz.
2: Evet ama kimseyi ve sahip olduklarını küçümsemeyin.
3: Küçümsemedim.
2: Değerli değil demeyin.
3: Onların değeri
2: İhtiyacı
3: bu.
2: İhtiyacı olan insanları aşağılıyorsun. Bana dediğin bu mu?
3: Hanımefendi
2: dediğin bu mu? Hiç saygınız 1200... yok. Birini aşağılayıp da 100 dolar vereceğim 1200... dediğinde böyle yapıyorsun.
3: Hanımefendi. 1200...
2: Bunun 100 dolardan fazla ettiğini çok iyi biliyorsun.
3: Şişenin içindeki içecek 800 dolar değerindeydi ama bu halde 100 dolar değerinde.
2: İçecek umrunda bile değil. Önemli olan kristal şişesi. Ve ne zaman bir insanı küçümsersen ve ona 100 dolar vereceğim dersen...
3: 100 dolardan fazla değmez. İçecek doluyken 800 dolar eder.
2: Tanrı'nın gözünde hiçbir yerde olmayacaksın. Tanrı'ya gittiğinde buradaki şeyler hiçbir şey ifade etmeyecek. Hiçbirini yanına alamazsın. Hastalandığınızda para sizi beslemeyecek veya iyileştirmeyecek. İnsanlara pislik gibi davranıyorsun. Özellikle de sana 100 dolar vermeyeceğim dediğinde...
1: Bir daha babamın önüne dikilip onu küçümsemeyin.
2: Hey bebeğim, parmağını
1: dükkanı
2: yüzüme
1: hakkında,
2: doğru sallama.
1: Sağlığı hakkında
2: hayır,
1: ve bundan... Daha sonraki hayatı hakkında konuşmaya kalkışmayın. Buraya da sakın gelmeyin.
2: İçine girme. Ağzımın içine girmeyin.
1: Leş gibi kokan nefesinle geri dön ve sonra o koca kaideni kapıdan dışarı
2: ağzımın
1: çıkar.
2: İçine girme.
1: Seni burada görmek istemiyorum. Bir daha bana dokunma. Bir daha bana dokunma dedim.
2: Koca kaide mi? Kendi
1: çök
2: haline
1: bir
2: bak.
1: Çök git bu dükkandan.
2: Koca kaide mi?
1: Bir daha bana
2: seninki
1: dokunma.
2: Seninki benimkinin 10 katı.
1: Babama saygı duymazsan ben onu savunurum. Babamı seviyorum. Defol git buradan.
2: Benim en az 10 katım şişkosun.
1: Senin yaşındakilerin iç çamaşırı giymesi gerekir.
2: Süt yere ihtiyacım yok. Kaidene bak.
1: Acınacak haldesin.
2: Şu şişkoya bakın. Çek şu lanet şey yüzümden.
0: Vay canına.
4: Louis Angara, memnun oldum. Bu
0: Lou,
4: Tony.
0: Memnun oldum.
5: Ben Tony.
0: Memnun oldum. Bizi ne getirdiniz?
4: Fabrika deneyi orijinal halde bir 67 Mustang. Araba çok nadir bulunuyor. 2 veya 3 tane var.
3: Çok az sayıda olduğu için değerliler. Montaj hattına girdikten ve seri üretildikten sonra piyasa değeri hızla düşer. Bu adamın elindeki eşsiz bir parça. Bir servet değerinde olabilir.
4: 4.60'lık motoru var. 8400 santimetre küp. 400 metreyi 9,5 saniyenin altında geçiyor.
3: Bu bebeği çalıştırabilir misin? Sen ne düşünüyorsun?
0: Seni duyamıyorum ne?
3: Ne? Peki bu şey için ne istiyorsunuz?
4: 69 bin dolar istiyorum.
3: Deneysel araba olduğuna dair belgeniz var mı? Bunun deneysel bir araba olduğuna dair gerçek bir belge verirseniz size 75 veririm.
0: Babamın istenenden fazlasını teklif ettiğini hiç görmedim. Ama bu durumda onunla aynı fikirdeyim. Bu araba gerçekse biz servet değerinde olmalı.
4: FR kapılar var. Evet onlara. FR aslında onlar fiberglass'tan yapılmışlar. Başka hiçbir Mustang'in fiberglass ön kapısı yok.
3: Onu birine satarken vay kapılar fiberglass desem ne olacak? Saniyede birine bunu yaptırabilirsin.
4: Arabanın nerede olduğunu gösterebilirim.
3: Evet ama deneysel araba olduğunu göstermiyor. Gösterdiği tek şey fotoğraf albümüydü. Bir şey kanıtlamaz. Teklifte bulunsaydım ne isterdin?
4: ...65.000'i kabul ederdim.
3: Anlaşamadığımız için üzgünüm Lou. Çok teşekkür ederim. Belge olmadan yarısından azını öderim.
0: Tanıştığımıza sevindim Lou. Bol şans.
3: Teşekkürler.
6: Bize bulaşmayın Detroitliyiz.
7: Çikolata nasıl yazılır?
3: Seth bana bir iyilik yapar mısın?
0: Ne oldu?
3: Ponya'nın paraya ihtiyacı var. Bunu oraya götür.
0: Senin götüreceğini sanıyordum.
3: Evet götürecektim ama çok işim var. Bu yüzden senden istiyorum.
0: Şaka yapıyor olmalı. Burada diğer mağazamız için potansiyel bir alıcıyla toplantım var. Tam da şimdi bunu bana yapamaz. Neden Rich'i göndermiyoruz?
3: Rich meşgul. Bence sen götürmelisin.
0: Peki ya Ashley?
3: O meşgul. Bence sen gitmelisin.
0: Neden bunu ben yapıyorum?
3: Neden mi yapıyorsun? Çünkü dış işlerini yapabileceğini söyledin. Ponya'ya git. Seth, Ponya konusunda bana itiraz ediyor. Paraya ihtiyacımız var. Oraya götürecek.
0: Eğer adam buraya gelir ve babamla karşılaşırsa üstünde çalıştığım her şey yerle bir olur. Ne halt edeceğim ben? Tamamen mahvoldum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Garanti BBVA.
10: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
11: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
12: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
13: Bir telefon uzakta olan.
10: Bir bankacı. Tanıştıralım.
14: Benim bankacım Müge.
15: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
9: Garanti BBVA.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
9: Yollara düşelim.
16: Kim tutar seni?
9: Düşelim.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Ashley'i gördün mü?
1: Bak işte şurada
0: Ash. Geldi.
2: Ne oldu?
0: Pontiac mağazasına gidiyorum. Babam parayı götürmemi söyledi. Aslında kendi gidecekti ama şimdi beni gönderiyor.
2: Tamam.
0: Bugün Pontiac mağazası için bir alıcıyla buluşacaktım burada. Ama ben gidiyorum. Bu yüzden o adamı engellemeni istiyorum. İçeri girdiğinde.
2: Ben mi?
0: Evet.
2: Yani seni kovalayacağım.
0: Evet. Dinle, başka seçeneğim yok. Beni oraya gönderiyor ve yapabileceğim bir şey yok.
2: Benden
0: adamın
2: istediği...
0: adı Rob.
2: Evet.
0: Ve neye benzediği konusunda fikrim yok.
2: Seth, buraya gelen herkes
0: anlıyorum
2: olabilir.
0: Anlıyorum Ash ama başka seçeneğim yok.
2: Ne? Bu adamla konuşmuşsun. O geliyor ve sen burada olmayacaksın, öyle mi?
0: Beni benden babam gönderiyor sana. Sen? Neler olduğunu anlattım işte. Ash, lütfen yardım et. Zor durumdayım.
2: Buna dahil olmak
0: önemli
2: istemiyorum.
0: Önemli değil. Yapman gereken bu.
2: Peki Seth.
0: Teşekkür ederim Ash.
2: Karşı olduğum bir şey için asla çaba harcamayacağım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu iş çığırından çıktı artık.
3: Harika, televizyonu oraya götür Justin.
4: Çağrı kodu 6-9. Gitmem gerekiyor dostum.
5: Vay vay vay. Ben Les.
6: Ben Jackie.
5: Marslı arkadaşlarınızdan bahsedin.
6: İki uzay gemileri ve bir zeplinleri var. Hepsi boyanabilir fiberglass ve ahşaptan, benzersiz öğeler.
5: Peki neden RR yazıyor?
6: Red Robin restoranındı.
5: Ha, Red Robin restoranı,
6: emekli
5: tamam.
6: Oldular.
5: Tamam.
6: Bunlar orada tavanda asılıydı.
5: Onları nasıl aldın?
6: Oğlum ve ben restoranda tadilat yaptık.
5: Ve onları aldın.
6: Onları almadık. Bunun için çok çalıştık.
5: Tamam. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
6: 3 parça ve hepsine 2000 almayı umuyordum.
5: Öyle mi? Bu rakamı nasıl belirlediniz?
6: Veteriner faturası ödeyeceğim.
5: Ha, yani üçü için de size $500 teklif etsem bir anlaşma yapamazdık.
6: Bence çok daha fazla ederler.
5: Kime göre?
6: Gerçekten 1500 isterim.
5: Şu anda $500'a anlaşabiliriz.
6: Bana 750 verir misin?
5: $500.
6: Tamam.
5: $500. Teşekkür ederim. Lütfen içeri buyurun.
6: Bu para veteriner faturamı epey hafifletecek. Umarım bunlarla güzel bir şeyler yapacak birini bulabilirim.
5: Kaç kişi Detroit şehrinde ünlü bir restoranda dev bir uçan daire olduğunu söyleyebilir ki?
7: Aslında mücevher bakmaya geldim. Bir yüzük düşünebilirim.
2: Demek yüzük nişan için mi?
7: Hayır, kendine bağlılığın sembolize edildiğini duydum. Bekarlık gibi.
2: Yani bekarlık için.
7: Evet.
2: Bu ortada bir prenses. Yanlarda iki baget bulunan bir yüzük. Ve $1500.
7: 1500'den aşağı olmaz mı?
2: 1350'ye inebilirim ancak.
7: 1300 hala yüksek. Daha ucuz bir şey var mı?
2: Evet. Tamam, ortada prenses kesimi var, yanda yuvarlak elmaslar mevcut, 14 karat. Ve bu da $675.
7: Bunu beğendim. Ama bu yüzük $675 etmez.
2: Buna ne verirdin sen?
7: 450.
2: Bakalım ciddi misin? 500.
7: 425?
2: Demin 450 dedin.
7: Sen de 500 dedin, daha indirebileceğin anlamına geliyor değil mi?
2: Ciddi misin diye bakıyorum.
7: Onu 425'e verecek misin?
2: Artı vergi.
7: Hayır.
2: Michigan'da biz vergi ödüyoruz.
7: Size Michigan'da ne yaptığınızı sormadım. Yüzük için ne kadar istediğinizi sordum. Sana bir fiyat verdim, 425. Ödemek istediğim vergisiz fiyat.
2: Michigan'da vergi ödüyoruz.
7: Bir erkek istiyorum. Seninle uğraşmak istemiyorum. Evet. Seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen bir erkek gelsin, tamam mı? Bunu seninle tartışmayacağım. Başka birini çağır. Evet, lütfen. Bana lanet olası bir şey satacak birini istiyorum, tamam mı? Seni istemiyorum.
2: Burada o tür şeylerle ilgilenmeyiz. O tür şeyler satmayız.
7: Hemen başka birini çağırmanı istiyorum, anladın mı beni?
2: O bir erkek.
7: Dokunma bana. Bana dokunmayacaksın.
2: Sen delisin.
7: Öyle miyim?
2: Evet, öylesin.
7: Kıskanç bir cadısın. Keşke bana benzesen, zavallı şey. Dünyada hiçbir kadın kalması erkekler sana dokunmak istemez. Bana dokunma sakın. Dokunma bana sakın. Bana dokunma dedim. Çek ellerini. Lanet olası, bırak. Sen ne yaptığını sanıyorsun?
2: Neden bütün bu deliler gelip beni buluyor hiç anlayamıyorum.
7: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nereli olduğumu biliyor musun?
2: Demesi kesildi. Konuşamıyorsun bile.
7: Şuna bak. Şuna bak. Lanet olası.
2: Kusmak istiyorum.
7: Anladım. Sana göre fazla iyiyim.
2: Aa, salla tatlım. Salla salla salla.
7: Keşke
2: salla.
7: Keşke sallayacak bir şeyin olsaydı değil mi?
5: Hey, nasılsınız?
8: İyiyim, siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim.
8: Seth'i arıyorum.
5: Seth burada değil, ben Les.
8: Les, ben Rob.
5: Rob, memnun oldum.
8: Chicago'luyum. Seth'le bir randevumuz vardı ve
5: ne için?
8: Ben gidip istediği mağazayı ziyaret ettim.
5: Harika, takdir ediyorum.
8: Harika bir yer ve bana bu mali bilgileri gönderdi.
5: Neden bahsediyorsun?
8: Şu anda piyasada.
5: Piyasada olan nedir?
8: Mağaza satılık.
5: Bunu anlamama izin verin. Seth sana mağazamı mı satmak istiyor?
8: Kimin mağazası olduğunu bilmiyorum.
5: Benim dükkanım ve Seth'le hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden özür dilerim ama mağaza şu an için satılık değil.
8: Çok amatörce.
5: Amatörce olabilir ve yolculuk yaptığınız için üzgünüm ama satılık değil. Özür dilerim.
8: İnanılmaz bir şey.
5: Seth'le ilgileneceğim.
8: Teşekkür ederim.
5: Pekala, teşekkür ederim. Aşağılık herife bak sen. Dalga mı geçiyorsun?
8: Amatörlüğün böylesi.
9: Dizüstü bilgisayarıma $40 ödemeye geldim.
10: Tamam, kimliğini görebilir miyim? $97.20.
9: Gelmeden aradım ve bana $40 getirmemi söylediler.
10: Asla $40 olamaz hanımefendi.
9: Bilgisayarımı istiyorum, ne yapmalıyım?
10: $97.20.
9: Bana $40 getirmemi söylediler, ne demek istiyorsun sen?
10: Kredi $80 için, asla $40 alamazsın.
7: Hanımefendi, hanımefendi.
9: Tamam ama konuştuğum kişi bana öyle söyledi.
2: Merhaba Takita değil mi?
9: Evet.
2: Peki neden bağırıyorsun?
9: Çünkü telefonda biriyle konuştum ve bana $40 getirmemi söyledi. Şimdi $90
2: tamam,
9: üzerinde diyor.
2: Tamam, sen konuştun.
9: $90 dolarım yok. Tamam. Lanet derslerim için ona ihtiyacım
2: tamam. Öncelikle
9: var.
2: Öncelikle lanet okumayalım.
9: Öncelikle lanet bilgisayarımı verir misin?
2: Evet Takita.
9: Boş konuşmayı bırak tamam mı? Lanet bilgisayarıma ihtiyacım var.
2: Bir şeyi rehin aldığında
9: evet.
2: Ana para ödemek zorundasın. Ve bu miktar da...
9: Bu tam bir saçmalık. Lanet telefonu açtım ve burayı aradım. Merhaba. Bana $40 getirmemi söylediler. Nikki adında biriyle konuştum. O pislikle konuşmam gerekiyor. Onunla konuşmam gerek. O pislik nerede? Peki pislik, bilgisayarımı ver.
10: $97.20.
9: Bilgisayarımı alabilir miyim?
2: Hayır. Almak için ödemek zorundasın.
9: Ne yapıyorsun? Gidip getirsene. Burada maskot gibi duracağına gidip lanet bilgisayarımı getirir misin?
2: $40 al.
9: Telefonda bana söylediği kalan bakiye buydu. Sen Nikki'sin değil mi? Pislik Nikki'sin.
10: Lanet olası pislik Nikki'yim.
9: Bilgisayarımı bana ver yoksa bu pisliği parçalarım.
2: Oraya gitsek ne yapacak?
9: Hey nereye? Dizüstü bilgisayarımı verin bana.
2: Nikki,
9: Nikki
2: işte burada.
9: Lanet bilgisayarım nerede?
10: Bana çıkmamı
9: lanet
10: söyledin.
9: Lanet bilgisayarım nerede? Neden bana dokunuyorsunuz? Şu ellerini çek.
2: Sakın onlara dokunma.
9: Ellerini üzerimden çek. Lanet bilgisayarımı istiyorum. Blöf yaptığımı düşünmeyin. O pisliği parçalayacağım.
2: Ödemezseniz alamazsınız. Ne yapmamı istiyorsunuz?
9: Bilgisayarım nerede? Kendini ne sandığını bilmiyorum. Neden
2: kendini
9: buradasın ki?
2: Kendini ne sanıyorsun
9: ki?
2: Bilmiyorum. Çünkü çalışanlarıma
9: ne?
2: Dokunamıyorsun bile.
9: Sana dokunmamı ister misin pislik?
2: Gerçekten mi?
9: Lanet olası.
2: Söz verir misin?
9: Evet.
2: Demek söz veriyorsun.
9: Geri geleceğim ve intikamımı alacağım.
2: Tamam.
9: Seni bulacağım pislik.
2: Tamam.
9: Seni bulacağım, haberin
2: pekala.
9: Olsun. Lanet olası.
2: Güle güle.
9: Lanet olası.
11: Koca kaideli bir pamuk şeker gibiydi.
9: Cehenneme gidin.
11: Büyük ve yumuşak.
9: Cehenneme gidin.
2: Kelime haznen genişmiş.
0: Merhaba. Alıcıya ulaşamadım. Bütün gün onu aradım. Umarım Ashley onu bekletmiştir. Ash, Rob buraya geldi mi?
2: Hayır.
0: Gelmedi mi?
2: Buraya geldiğini görmedim.
0: Pekala, sorun değil. Başka bir alıcıdan e-posta aldım. Bu gece Pontiac'ta buluşmak istiyor.
2: Buna dahil olmak istemiyorum.
0: Ash, benimle gelmeni istiyorum.
2: İşten sonra mı?
0: İşten sonra, saat 6'da.
2: Ve babamın bundan haberi yok mu?
0: Yok.
2: Sorun değil, seninle geleceğim. Seth, bundan kimsenin haberi olmasın lütfen, tamam?
0: İmzalayabilmesi için bir anlaşma hazırlıyorum. Bana teşekkür edecek. Sen de edeceksin. Pontiac'la uğraşmak zorunda kalmayacağız. Anladım, Ashley'nin çekinceleri var. Bu adamla buluşmamız yeterli. Bakalım uygun mu? Değilse bağlar kopar. Kimse zarar görmez.
12: I'm
0: Ben Seth.
12: Rob, memnun oldum.
0: Memnun oldum.
13: Nedir bu?
12: Bu benim 2008 California CRG yarış arabam. Saatte 135 kilometre hız yapıyor.
13: Ne kadar?
12: Saatte 135 kilometre. Sıfırdan 100'e 3 saniyede çıkabiliyor.
0: Vay canına. Saatte 135 kilometre dediğinde ona binmek istedim. Çılgın bir günün ardından biraz stres atsam fena olmaz.
12: Bu bir oyuncak değil. Onu bir çocuğa veremezdim.
0: Bu ne zamandır sizde?
12: Yaklaşık bir yıldır.
0: Peki ne yapmak istiyorsunuz?
12: Satmak istiyorum.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
12: Ben 1600'de başlamak istiyorum. Yenileri 6000 civarı.
13: Gerçekten
12: mi? Evet efendim.
0: 1600'de başlayıp kaça ineceksiniz?
12: Henüz bilmiyorum.
0: Pekala. Bir çalıştırın da sesini duyalım.
12: Evet.
13: Sen mi kullanacaksın yoksa ben mi?
0: Ben kullanırım. Harika. Hızlı olduğunu söylüyor. Bunu denemeliyim.
13: Vay canına. Adam bize go-kart satmak istiyor ama el arabası getirmiş. Bize bir teori satacaksın, ne olacak? Tekrar dene.
0: Tamam, hazırım.
13: Şimdi ben de istiyorum. Çok hızlı. Güzel.
0: Bu iyi dostum.
13: Harika.
0: Evet, harika. Güzel go-kart. Doğru fiyata alırsam ondan kar edebileceğimi biliyorum. Sorun şu ki gelen müşterilerim bunları oyuncak olarak arıyor. Sana ancak 100 dolar verebilirim.
12: Hayır. Hayır. Egzozu bile 100 dolara alamazsın.
0: 150?
12: Hayır. 800 dolar.
13: 800 mü?
12: 800 düz.
0: 200?
12: 8. 800 dolara hemen anlaşabiliriz.
0: 250?
12: 750. Bu kadar. Bundan aşağı inemem. 750 son fiyatım. Bundan aşağı inemem yoksa bu gerçekten...
0: 300?
12: 750.
0: Getirdiğin için sağ ol.
12: 750.
0: İlgilenmiyorum.
12: 600 dolar.
0: 300.
12: Satmıyorum, tamam.
0: Teşekkür ederim.
12: Baktığınız için teşekkür ederim.
0: Çok hızlıydı gerçekten. Pontiac mağazamız için alıcı bulmaya çalışıyordum ve ilk alıcı beni atlattı. Ama şükürler olsun ki başka bir alıcı buldum ve Ashley buluşmaya gelmeyi kabul etti.
5: Siz ikiniz ne düşündüğünüzü sanıyorsunuz? İş yerimde olup biten her şeyi bilmediğimi mi düşünüyordunuz? Benden habersiz satacak birini mi arıyorsunuz?
0: Ben sadece iş için iyi olanı yapıyorum.
5: Bana iş için neyin iyi olduğunu söyleme. Size neyin iyi olduğunu söyleyeceğim.
14: Bana bağırma. Ona yapmamasını
5: söyledim.
14: Sessiz
5: söyledin. Olun. Bunu babana yapmaya nasıl cüret edersin?
14: Bence de o mağaza kötü bir fikir. Ama bütün bunlar Seth'in fikriydi baba.
5: Bunu yaptığına inanamıyorum.
0: Niye anlamıyorsun? Markamızı karalıyorsun. Her şey bu değil mi? İkinci elin kralları. Eğer burayı tutarsan sürekli para kaybederiz. Detroit'te inşa ettiğin imparatorluğun burada batağa saplanacağını anlamak için dahi olmaya gerek yok. O seni batırmadan önce zararını azaltman gerek.
5: Şu anda sana bakamıyorum bile.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola.
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
18: Bankam Tonbank.
19: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Detroit'in göbeğindeki 8 mil yolunda şehrin en büyük ve en berbat rehin dükkanı bulunmaktadır.
1: Kimse bizimle alay edemez.
2: Bırakın beni.
0: Müşteriler çabuk yoldan nakit paraya kavuşuyor ama...
1: Satıldı.
0: Bazen aklını kaçıranlar da oluyor.
3: Lanet herif.
1: Polis ara.
0: Bu dükkanda yaşananlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanmakta zorlanacak.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Programımızın önceki bölümlerinde...
4: Pontiac mağazası ile ilgili konuşmalıyız. Kaybımız çok büyük. Hemen satalım şurayı baba.
1: O dükkan satılık değil.
0: Seth babasının arkasından iş çevirmeye kalkıştı.
4: Birkaç telefon görüşmesi yaptım bile.
3: Baban seni öldürecek.
5: Yolum Pontiac'taki dükkana düştü. Mekan satışta.
1: Satışta mı?
5: Satılıyor.
0: Ve suçüstü yakalandı.
1: Aklından ne geçiyordu senin ha? Şu anda yüzünü bile görmek istemiyorum.
0: Hem de şu anda...
4: Baba.
0: Tam da Les işi bırakmaya hazırlanırken.
1: Defol, yıkıl karşımdan.
3: Şimdi ne yapacaksın?
4: Bilmiyorum.
0: Her şey için çok geç olmadan...
6: Herkesin önünde benimle böyle konuşamazsın.
3: Aman tanrım.
0: Ashley ve Seth işleri kontrol altına alabilecek
3: mi? Seni adi üşütür.
4: Hey, çantadan bir şey oluyor.
7: Silah çıkarıyor, kaçın.
4: Dikkat edin.

0: Sıradaki.
1: Bir de şunu dener misin?
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Babandan haber var mı?
3: Hayır, gelmedi mi daha?
2: Evet, daha gelmedim.
3: Normalde mesaiye ilk gelen babam olur. Dün geceden beri onunla konuşma şansım olmadı. Birkaç kez aradım ama telefonunu açmadı.
2: Ben de aradım. Sesli mesaj bıraktım.
3: Ben bunu işimizin iyiliği için yaptım ama o kişisel hale getirdi. Hayatım boyunca babamı hiç böyle sinirli görmemiştim.
2: Sana başından beri çok kötü bir fikir olduğunu söyledim.
3: Ama yine de müşterilerle ve çalışanlarla ilgilenmemiz gerek. Bu iş yeri bir an önce normale dönmeli.
4: Merhaba.
5: Bunu rehin bırakmak istiyorum.
4: Bunun için ne kadar istiyorsun?
5: 1500.
4: Tamam.
6: Bize 1500 lazım.
5: 1500 dedim ya.
6: 1500'den aşağısı olmaz. Evet. Çok ciddiyim.
5: Ne yapıyor bu ya? Bütün gün konuşup duracak mı?
6: Seslen şuna, bir dakika sonra işte olmak zorundayız.
5: Hey, bakar mısın?
4: Ne var?
5: Hadi artık, ne yapıyorsun orada?
2: Pardon, bakar mısın?
5: Ne var?
2: Sorun ne? Neden camı yumurtluyorsun?
5: Ona kolyemi verdim ve...
2: Tamam, şu anda kolyen test ediliyor.
4: Ne kadar istemiştin?
5: 1500.
4: 1500 etmez, değeri 1500'ün altında.
5: Ne kadar vereceksin?
6: Neden bahsediyor bu kadar?
5: Bak, şu anda paraya ihtiyacım var. Hem bundan sana
6: tamam,
5: ne?
6: Tamam, sakin ol. 200
4: dolar.
5: Kaç dolar?
4: 200.
5: 200 mü?
6: Ne diyorsun
5: olmaz,
6: sen?
5: Olmaz. Bunu kabul edemem. Sen bunu kaç paraya almıştın?
6: Dedim ya, 5000 saydım ben buna.
2: Kaç dolar verdin?
6: 5000.
2: Vay canına.
5: 5000 dolarlık kolyeyi rehin verdiğimde 1500 dolar alamıyor muyum yani?
2: Kolyeyi nereden aldın? Bizden mi aldın?
5: O aldı, ben değil.
2: Bizden mi aldın?
6: Hayır.
2: Aa, kolyeyi 5000 dolar aldığını söyledi. Bu kolye için büyük para. Bence kesinlikle o kadar etmez.
5: 200 dolar bile etmez mi diyorsun yani?
2: İşini görecekse 250 dolar verebilirim.
5: Bana 1500 lazım.
6: Olmaz, 250 dolar çok az.
2: Sana kolyeyi ödediğim parayı veremem. Sonuçta biz sana kredi açıyoruz.
5: Sen sakın bu işe karışma. Zaten feci kazık yemişsin. İşime Pekala. Karışma. Pekala, 250 mi vereceksin?
2: Evet, 90 günün var.
5: Arabamı tamir ettirmek zorundayım.
2: Anlıyorum.
5: Daha fazla veremez misin?
2: Üstünde başka mücevher var mı?
5: Ya hayır, yok.
2: Tamam. 250'den fazla veremem.
6: Olmaz, kabul etme. Bu para çok az. Sakın kabul
5: tamam,
6: etme.
5: Tamam, sen karışma. Kabul ediyorum, tamam.
2: Üzgünüm.
5: Senin derdin ne ha? Bana böyle davranamazsın, tamam mı?
6: Kapat çeneni be.
5: Herkesin önünde benimle böyle konuşamazsın.
2: Aman tanrım.
5: Bırak beni.
6: Yürü.
5: Hemen kolumu bırak. Bırak kolumu.
2: Olamaz. Adamın bıçağı var. Bu delilik.
5: Defol. Buradan tek başına gidiyorsun.
2: Bir daha defol, sakın git. Bu kadına dokunma.
6: Beni aldığın yere bırakacaksın.
5: Ne bırakacağım be?
6: Sen bilirsin.
5: Yürü. Yürü git hadi. 8 mili yürü de aklın başına gelsin. Bana yalan söylersin ha?
2: Bu iş şakaya gelmez. Böyle durumlarda hep keşke babam burada olsaydı.
5: Arabamdan uzak dur pislik.
6: Arabasız işe nasıl gideceğim ben?
5: Onu bana yalan söylemeden
6: yalan söylemedim.
5: Önce düşünecektin.
6: O kolyeye 5000 dolar saydım ben.
5: Hadi oradan. Hala
6: Pekala.
5: Yalan söylüyorsun.
6: Yürü hadi.
5: Emir verme bana.
6: Rezil ettin
5: hala
6: bizi.
5: Hala nasıl yüzüme bakabiliyorsun?
3: Ben Seth.
7: Memnun oldum.
3: Memnun oldum dostum.
7: Elimde ilgini çekebilecek bir şey var.
3: Olabilir.
7: Çok iyi durumda değil ama inan bana çok değişik bir şey.
3: Merak ettim.
7: Kennedy suikastı ile alakalı.
3: Olay ne?
7: Suikast haberi tam bir skandal. Manşette Kennedy öldürüldü diyeceklerine Kennedy'yi öldür demişler.
3: Kennedy'yi öldür mü? Bu gazete kupürü eşsiz bir parça. Daha önce hiç görmemiştim.
7: Bu da düzeltilmiş hali. Manşetin bu şekilde olması gerekiyordu ve dolayısıyla bunlar elime geçer geçmez size getirip göstermek istedim. Ne düşünüyorsunuz?
3: Ama nereden aldın bunları?
7: Abim o zamanlar gazete dağıtan çocuklardan biriydi. Gazeteler istasyona bırakılıyordu ve gazeteci çocuklar bunları katlıyordu. Katlama işi 15-20 dakika sürüyordu. O arada polisler gelmiş ve bunların hepsini toplayıp gitmişler. Bilmiyorum, bu yanlış baskıdan bir tane daha görebileceğini sanmıyorum.
3: Gerçekten ilginç.
8: Hem de çok.
3: Gazete epey kötü durumda ama Amerikan tarihi için önemli bir parça. Bence çok değerli. Bunu satabileceğimizden eminim. Kaç para istiyorsun?
7: Bilmiyorum, birkaç yüz dolar. Takasa ne dersin?
8: Sana ne lazım?
7: Şarjlı matkabım bozuldu.
0: Tamam.
7: Ne var elinizde?
3: Ben şu olayı biraz araştırayım. Sen de ona elimizdeki matkabı göster. Bakalım beğenecek mi? Bu türden hatalı gazete baskıları nadir parçalardır. Biraz araştırma yapmalıyım.
0: Bir şeyler buldun mu?
3: Hayır. Ama bunu buldum.
0: Bu onun ilanı.
3: Evet.
0: Dediği doğru. Onunkinden başka paylaşım bulacağımı hiç sanmıyorum. Bu adam hiç de şapşal birine benzemiyor. Bence matkabı verelim. Babam bu parçayı koleksiyonuna katmak isteyecek.
3: Evet, onun içinde alacağım zaten.
0: Bitirelim bu işi. ...18 volt işini görür mü?
7: Evet, iyi bir anlaşma oldu ha. Güzel.
3: Papa,
7: teşekkür ederim.
3: Geldiğin için sağ ol dostum. Bunu babam için aldım. Başımı kendim belaya soktum ve bu küçük jestle babamın gönlünü az da olsa almaya çalışacağım.

0: Aa, işte geldin.
1: Evet, gördüm. Baba.
0: Baba.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Git konuş hadi.
2: Defol, yıkıl karşımdan.
1: Konuşabilir miyiz?
2: Git başımdan Seth.
1: Lütfen konuşmamız
2: kapıyı
1: gerek.
2: Kapıyı kapat.
1: Gerçekten mi?
2: Konuşacak bir şey yok.
1: Sadece bir saniye
2: kapat
1: baba.
2: Kapat şu kapıyı.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Git konuş hadi.
2: Defol, yıkıl karşımdan.
1: Konuşabilir miyiz?
2: Git başımdan Seth.
1: Lütfen konuşmamız
2: kapıyı
1: gerek.
2: Kapıyı kapat.
1: Gerçekten mi?
2: Konuşacak.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Sana küçük bir hediyem var.
0: Doğrusu insanlar bunu söylediğinde ürküyorum.
1: Doğrudur, evet.
0: Ne var bunun içinde?
1: Şey, matruşka bebek gördün mü hiç?
0: Ne bebek?
1: Matruşka bebek.
0: Matruşka bebek de ne?
1: Tahtadan yapılır ve bir sürüsü iç içe geçer.
2: Bana bırak. Görebilir miyim?
1: Les bunlarla ilgilenecektir. Bende 3 tane var. İlki efsanevi karakter Charlie Chaplin. Bu yapılan ilk bebeğin replikası. Diğeri ise Detroit kaplanları.
2: Aa, bu bebekler hakkında bilgi sahibi değil ama birileri almak isteyebilir. Sadece bunlarla ilgileniyorum.
1: Bununla ilgilenmiyor musun
2: Hayır,
1: yani?
2: Hayır, çok yeni görünüyor.
1: Sadece o bebekle ilgilenmeni hiç anlamadım
2: çünkü
1: doğrusu.
2: Çünkü bu daha eski.
1: Bence Les bununla ilgilenecektir.
2: Olabilir, ben ilgilenmiyorum.
1: Sana hikayesini anlatayım.
2: Hiç yorulma, o bebek ilgimi çekmedi.
1: Belki Les'in ilgisini çeker.
2: Sanmıyorum, şu anda çok meşgul. Bunu tekrar kutuya...
1: Öyleyse hiçbirini satmıyorum.
2: Sen bilirsin.
1: Unut gitsin.
2: Çok üzgünüm.
1: Les'i görebilir miyim?
2: Hayır.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Görüşürüz.
1: Hoşça kal. Oh Tanrım. Tam bir pislik.
2: Baba, benim bu işte hiç alakam yok. Ve bunu babamın da bilmesini istiyorum. Baba, hadi ama. Kardeşim babamın hiç istemediği bir şeye bulaştı ama benim bununla hiç alakam yok. Ve bunu o da biliyor. Seth.
3: Efendim?
2: Kapısını çalıp duruyorum ama açmıyor. Neler oluyor?
3: Bilmiyorum. Dün geceki siniri hala geçmemiş belli.
2: Ne yapacağız peki?
3: Ne mi yapacağız? Sana kapıyı açmıyorsa bunun benimle ne ilgisi var ki? Her zaman yaptığını yapacaksın. Hem baksana dükkan müşteri dolu ve hepsi hizmet bekliyor. Ne yapalım sence?
2: Tamam. Beni bu pisliğe sen soktun, sen çıkaracaksın. Seninle birlikte batmaya hiç niyetim yok.
0: Ya, bununla ne yapmaya çalışıyorsun?
4: Satmaya çalışıyorum tabii ki.
0: Ses sistemleriyle ilgilenmiyoruz.
5: Ama saçmaladın.
4: Niye?
0: Baksana, İşe yaramaz.
5: Yepyeni, paketi bile açılmamış. Ve bununla ilgilenmiyorsunuz ha? Almaya kalksan kaç para vereceğini biliyor musun?
0: İlgilenmiyoruz dedim.
5: Nedenini söyle.
4: Nedenini söyle.
3: Bunu nereden aldınız?
5: Söylesene Jethro.
3: Sokak satıcısından mı?
4: Hayır.
3: Şu ara Detroit'te çok büyük bir dolandırıcılık furyası var. Hurda hoparlörleri paketleyip çok yüksek fiyattan saf müşterilere satıyorlar. Ve bu müşteriler çalışmayan hoparlör aldıklarını anlamıyor bile.
4: Bu alet çalıntı değil.
3: Hayır, çalıntı demedim. Anlamıyorsun.
5: Ne diyorsun peki? Bu hoparlör çalıntı değil birader.
3: Hayır, çaldığınızı söylemedim.
5: Ne
3: beni
5: söylemeye çalışıyorsun?
4: $3,000 saydım ben buna. Bu alet en kalitelisinden gerçekten.
5: Ve sen bunu almıyorsun ha?
3: Size nedenini söyleyeyim.
5: Sebebi belli. Çünkü çaldığımızı sanıyorsun. Çalmadık,
3: zaten
5: tamam mı?
3: Zaten berbat bir gün geçirdim ve bu iki geri zekalının dükkanda olay çıkarması en son istediğim şey.
0: Çalıntı
5: bak,
0: diyen
5: bana
0: olmadı.
5: Bana bak. Sana fikrini soran olmadı. Sen karışma.
0: Ben Jethro ile konuşuyorum.
5: Biz onunla konuşuyoruz.
3: Biraz da ben konuşabilir miyim? Tamam. Olay şu. Bu hoparlörler şimdilerde çok sık karşımıza çıkıyor. Yöntem şu. Birileri kamyonla yanınıza geliyor ve hey, bunlar stok fazlası. İsterseniz...
5: Hey, dur bakalım orada. Yalancı serseri. Sen
3: bana
5: bize...
3: bir daha sakın küfretme.
5: Dinle beni. Dinle.
3: Çek o elini
5: Dinle.
3: Suratımdan.
5: Hey,
3: yaklaşma bana,
5: dokunma. Bana dokunma.
3: Çek elini dokunma. Yüzümden dedim.
5: Bir
3: Çek
5: daha bana
3: elini
5: sakın
3: dedim
5: dokunma.
3: Sana.
5: Bana
3: Dokunursan
5: dokunma.
3: Ne yaparsın?
4: Dur. Ne yapıyorsun? Hey, dur.
5: Hey, dur.
4: Bırak onu.
5: Çek ellerini. Hey, dokunma
4: bırak
5: bana.
4: Elini. Bırak onu.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır koruma bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
11: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
12: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
17: Bununla ilgilenmiyoruz.
18: Niye?
19: Neden?
20: Bu alet en kalitelisi.
17: Sen ne söylemeye bu hoparlörler şimdilerde çok sık karşımıza çıkıyor. Yöntem şu, birileri kamyonla yanınıza geliyor ve hey bunlar stok fazlası
18: hey,
17: isterseniz...
18: Dur bakalım orada dur. Yalancı serseri sen
17: bana
18: bize...
17: Bana bir daha sakın küfretme.
18: Dinle beni.
17: Hey, çek koy elini suratımdan, yaklaşma bana. Dokunursam ne yaparsın?
18: Bana yaklaşma. Çek elini, çek elini dedim sana. Hey çek elini.
20: Dur. Ne yapıyorsun?
18: Hey. Dur, bırak beni. Bırak beni dedim. Çek ellerini.
20: Tamam. Bırak beni. Şekil, yaklaşma. Tamam.
18: Bu şekilde
20: ol,
18: davranamazsın.
20: Tamam,
18: bırak dedim.
20: Bırak, tamam. Bırak. Hoşça kal. Gideyim bari.
17: Görüşürüz. Onlara durumu açıklamaya çalıştım. Belli ki onları feci kazıklamışlar. Artık gözleri açılmıştır. Bir daha kamyonla gelip hoparlör satmaya çalışan dolandırıcıları gördüklerinde asla almazlar.
18: Başka ikinci el dükkanları
20: evet,
18: da var.
20: Malımızı başkasına satarız. Arrivederci.
18: Zekalılar.
20: Adios.
18: Aptallar. Siz kaybettiniz.
20: Elveda.
21: Ben Detroitliyim.
17: Mağazada bunca olay olurken babamın hala ortaya çıkmadığına inanamıyorum. Onunla konuşmam gerek. Başka türlü aramızdaki meseleyi çözemeyiz. Konuşabilir miyiz?
22: Seth, konuşacak bir şey
17: yok. Bir saniye dinler misin beni lütfen?
22: Hayır dedim.
17: Saçmalıyorsun Seth. Artık.
22: Konuşacak bir şey yok.
17: Konuşacak
22: dedim.
17: Çok şey var.
22: Hayır yok.
17: Bana iki saniye ver ki sana her şeyi açıklayabileyim.
22: Biliyorsun Seth, şu anda mesaideyiz ve çalışmamız lazım. İşinin başına dön.
17: Ama baba, sana olanları yapayım. Anlatmak istiyorum.
22: Konuşacak bir şey kalmadı Seth. Seth hiçbir çocuğumdan beklemediğim bir hata yaptı. Bu şekilde nasıl devam ederiz bilmiyorum ama bu olayı bir kenara bırakıp mağazamı idare etmek zorundayım.
0: İstedikleri şeyi verin şunlara.
1: Burası Detroit'te iş yapabileceğiniz en iyi mekan.
19: Merhaba, televizyonumu geri almaya geldim. Hayır ama kayıtlarınız da
23: vardır.
19: Kimliğim
23: var mı peki?
19: Hayır.
23: Tamam, sistemden bakayım. Soyadın?
19: Adams.
23: Adın?
19: Gabriela.
23: Maalesef adın sistemde yok.
19: Tekrar bakar mısın?
23: Adams, Gabriela.
24: Hey, niye bu kadar uzun sürdü?
19: Sistemde adın yok diyor.
23: Gabriela Adams için kayıt yok.
19: Sisteminizde bir bozukluk olmalı. Tekrar bakın lütfen.
23: Sistem gayet iyi çalışıyor.
24: Başka yere bırakmış
19: Hayır,
24: olabilir.
19: Hayır, müdürünü görmek istiyorum. Meşgul. Çağır hemen bana. Olabilir, bu daha önemli.
23: Adı sisteme girmez.
24: Sana nasıl buna baktığını inanamıyorum. Gördün mü? Bana kalırsa bu kadın seni aptal yerine koyuyor.
19: Bakar mısın? Hey! Biri ilgilensin benimle.
23: Bakar mısınız lütfen, benimle gelin. Müdür burada.
19: Söyler misin neden sistemde adım yok?
22: Bilmem ki.
19: Rehin makbuzum kayboldu ve kimliğim yanımda değil. Ama bilgisayar sisteminde adım olmalı.
22: Hayır. Belki hata yapan sensin. Belki de televizyonunu başka bir yere rehin bıraktı. Çünkü burada olmadığı kesin.
19: Hata senin elemanında. İki kere bakmasına rağmen adımı sistemde bulamadı.
24: İşini
19: olmak zorunda. Sizin sisteminizde hata var. Ve hemen biri bu hatayı düzeltmek zorunda.
24: Sen neden
19: Hayır, doğru düzgün bakmıyorum.
23: Siz de gördünüz.
24: Hadi canım efendim.
22: Elemanımla bu şekilde konuşamazsın.
19: Bakalım var mı yok mu?
23: Sonuç değişmeyecek.
24: Sen bize yalancı mı diyorsun?
19: Ne? Bakar mısın?
24: Ne?
19: Merhaba.
24: Sen adını sistemde aramadın. Arıyor gibi yaptın. Her şeyi gördüm.
22: İşler giderek çığırından çıkıyor.
23: Girdim, hem de üç kere girdim.
24: Hayır,
23: size gördüm.
24: Hayır, girmedin işte, gördüm.
22: Hanımlar, hemen mağazamı terk edin.
19: Biz onu size bırakmayacağım.
24: Bırak, dokunma bana.
19: Tamam, tamam, gidiyoruz ama siz bunu mutlaka ödeyeceksiniz.
24: Ama ona kimse bir şey demiyor.
19: Bizi resmen buradan
24: Böyle
19: kovuyorlar.
24: Böyle terbiyesizlik görmedim ben.
19: Benden kolay kurtulamayacaklar, görecekler.
23: Üç kere kontrol
22: Biliyorum.
23: Ettim.
22: Çalışanlarıma hakaret eden hiç kimse mağazama giremez.
24: Burası resmen soyguncu.
22: Nihayet
24: ama
22: getiriyor.
24: Biz yapacağımızı
22: Ve
24: biliyoruz.
22: Ve bunu yapmaya kalkanlar kendileri anında kapının önünde bulurlar.
19: Tamam tamam, gidiyoruz ama siz bunu mutlaka ödeyeceksiniz.
24: Daha sizinle iş yapmayız. Pis soyguncular, buraya kadar.
11: Babam mağazaya çıktı nihayet. Ama kardeşimin yüzüne hiç bakmıyor. Bu iş nereye varacak bilmiyorum.
22: Pekala, nedir o?
20: Dalgıç başlığı replikası. Meraklılarının kaçıramayacağı bir parça. Aydınlatma amaçlı kullanılıyor.
22: Anladım. Mor üretimi bir başlık ve bu dalgıç başlığı bir abajura dönüştürmüş. Prize takıp çalışıyorum bakalım.
0: Tamam.
20: Bu şey tam 20 kilo.
22: Pekala. Rehin mi bırakıyorsun yoksa
20: Satmak
22: satıyor musun?
20: Satmak istiyorum.
22: Tamam, kaça satıyorsun?
25: Aklımızdaki rakam 450 dolar minimum.
20: İnternette bunlardan bulunuyor. Yenisi 700, 800, 900 dolar civarında. İkinci el
22: Biraz
20: piyasasında kaçtan satılıyor bilmiyorum.
22: İkinci Dünya Savaşı dalgıç başlığı. Bakalım neler var. Bakırdan yapılmış süper bir şey. Ama bana gelen bir reprodüksiyon. Antik replika. Ama reprodüksiyonlar da değerli. Tabii doğru fiyattan alabilirsen şansımı deneyeceğim. Pekala. Kaça anlaşırız?
20: Senin teklifin ne?
22: 150. Sen de habire temizlemekten kurtulacaksın.
25: Şunu 300 yapalım mı?
22: 150.
20: Olmaz. Bari 225 olsun.
22: 150 son teklifim.
25: Benim aklımdaki minimum rakam bile bunun üstündeydi.
22: 151 miydi?
25: 225 iyidir bence.
22: 160.
20: 200'e çık
22: Keşke
20: bari.
22: Keşke çıkabilseydim. 175 dolar veririm. Hemen şimdi ve nakit olarak 175 ve sıra beklemeniz gerekmez.
20: 190 diyelim şuna.
22: 175 dolar veririm nokta.
20: Ne dersin?
25: 185 olmaz mı?
20: Olmaz diyor. Bu durumda şimdilik satmasam daha iyi. İlgilendiğin için teşekkür ederim.
22: 200 veremem. 180 evet diyor musun?
20: 180 tamamdır.
22: Anlaştık. Sıkı pazarlıktı. Teşekkür ederim. Tony, dalgıç başlığı için 180 ödüyoruz. Aklımı kaçırmış olmalıyım ama her an vazgeçebilirim.
20: Teşekkür ederiz.
24: Ne dedin sen?
2: Benim neyimden korktun sen ha? Kapa çeneni yoksa ben kapatmasını bilirim. Seninle konuşan yok.
3: Sen sustur önce.
17: Mağazadan gelen kavga sesleri duydum. Üç kadın birbirine girmiş bağırıp duruyorlar.
2: Biz burada kendi aramızda konuşuyoruz.
3: Ben
2: sana
3: dışarı çıkıyorum. Sıkıyorsa gel hadi gel. Dışarı gel sıkıyorsa. Görüşürüz.
2: Duyuyor musun?
17: Sessiz hanımefendi.
4: Lütfen bağırmayın.
17: Sessiz lütfen sessiz. Mağazada eğer sesiniz yükselirse sizden ya sesinizi alçaltmanız ya da mağazadan çıkmanız istenir.
2: Defol. Gözün
3: dışarıda görüşürüz.
2: Seni.
3: Bekliyorum defol. Seni. Dışarı
2: bekle
3: gel.
2: Bekle tabii. Bekle geleceğiz.
3: Bir daha da buraya adımımı
2: ne
3: atmam.
2: Bu İyi ki çıkardınız pisliği. Onunla dışarıda hesaplaşacağım.
3: O adi hele bir çıksın dışarı, göstereceğim gününü.

0: Nerede bu?
1: Kadınlardan biri dışarı çıkıp diğerini beklemeye başladı. Bu arada kadının devasa bir kızı varmış ve arabada bekliyormuş. Bu iş kötüye gidiyor, başımız belada.
2: Hayır, gitmiyorsun.
3: Sadi, gelsene, ne diyorsun ya? Hadi gel. Gel, gel, göstereceğim gününü.
4: Durun dedim size.
3: Gel, hadi gel.
5: Nasıl söylersin?
3: Sen şimdi paçoz. Gebertirim seni.
5: Sen şimdi
3: güvenliğimi sanıyorsun. Ben geberteceğim seni.
5: Sen ne yaptığını sanıyorsun?
3: Öldüreceğim seni, duydun mu?
5: Meri'ye de vurdum.
3: Canını okuyacağım seni. Ha, pis. Seni Adi.
5: Yaşlı bunak. Git tanıdığı kim varsa getir. Bekliyorum. İstersen
3: seni
5: ordu getir.
3: Adi, seni aşağılık kadın. İstersen ordu çağır. Kaç,
4: hey,
3: hadi kaç.
4: Hey, çantadan bir şey alıyor.
5: Silah çıkarıyor.
4: Dikkat edin. Baba, olamaz. İçeri gir hadi. Yürü baba, acele et.
6: Aman tanrım.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
11: bebekler Ebebek'le büyürler.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Damla?
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
17: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
18: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
21: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
22: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
21: Bir fırsat.
19: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarının önceki bölümlerinde.
1: Pontiac mağazası tam bir felaket. Kaybımız çok büyük. Hemen satalım şurayı baba.
2: Satılık değil.
3: Mekan satışta. Satılıyor.
2: Seth sana benim mağazamı satmaya çalışıyor.
1: Ben bunu işimizin iyiliği için yaptım ama o kişisel hale getirdi. Hayatım boyunca babamı hiç böyle sinirli görmemiştim.
2: O lanet herifi benden uzak tutun.
1: Bana 2 saniye ver de sana durumu açıklayayım.
2: Konuşulacak hiçbir şey yok. Öz oğlum gözümün önünde şirketimi satmaya çalıştı. Konuşulacak bir şey yok. Seth ne söylerse söylesin onu affetmeyeceğim.
4: Aman tanrım.
5: Sıradaki gelsin.
4: Sana ne oluyor? Sen hiç ağzını açma. Seninle konuşan yok.
5: Bak şimdi bak. Biz burada bir şey konuşuyoruz.
4: Ben dışarıda olacağım. Bak, bak. Tamam bak.
1: Hanımefendi, hanımefendi. Sessiz olun lütfen. Eğer mağazada sesini yükseltirsen senden ya sesini alçaltmanı isterler ya da çekip gitmeni.
5: Çıktığın zaman göreceksin sen.
4: Çıktığında kapıda ol o zaman.
5: Çık dışarıya
4: kapıda
5: da
4: ol,
5: gör gününü. Tamam mı?
4: Dışarıda olsan sen iyi olur, anladın mı?
5: Çıktığında hesap soracağım sana.
4: Gelsene hadi.
5: Yürü git.
4: Umurumda bile değil.
5: Seni var ya.
4: Seni pislik, seni.
5: Seni hiç utanman yok mu?
4: Gel hadi buraya.
5: Bak,
4: sana
5: hala konuşuyor.
4: Göstereceğim. Gelsene.
5: Konuşma.
4: Hadi gel.
5: Şuna bak sen.
4: Gel.
5: Hey.
4: Senin ağzının payını vereceğim. Gel hadi gel.
5: Çeneni kapatmayı
4: gel,
5: öğreneceksin.
4: Buraya.
5: Duydun mu beni?
4: O çeneni kapatacaksın. Ordu çağır. Bana bir şey yapamazlar. Anladın mı?
5: Lan. Kapa o çeneni.
4: Seni pislik. Tekrar
5: defol
4: gelirsen
5: buradan.
4: Gününü göreceksin.
5: Aynen böyle.
4: Dikkat çekiyor hey, orada.
1: Hey,
4: dikkat
1: çantadan
4: edin.
1: Bir şey alıyor.
5: Dikkat çekiyor.
1: Dikkat edin. Baba hadi çekil. Neden çekilmedin? Var ya sen delisin. Fara yakalanmış tavşan gibi duruyordu. Onu içeri ittim.
2: Dinle. Tanrı'ya şükür ki Seth oradaydı. Bana yardım etti. Durumun ne kadar ciddi olduğunu fark edemedim. Hiçbir şey ailemden daha önemli değil. Seth bugün bunu kanıtladı. Ama iş söz konusuysa Seth güvenimi kazanmak için daha çok çalışmak zorunda.
6: Günaydın, nasılsınız?
7: Merhaba.
8: Merhaba. Nasılsın?
7: İyiyim, sen? Deri göğüs zırhı getirdim.
8: Tamam.
7: Bunlar da türünün tek örneği ve el yapımı.
8: Ne peki?
7: LARP'ta kullanılan köpük kılıçlar.
8: Ne de kullanılan?
7: Canlandırmalı rol yapma oyununda.
8: Canlandırmalı rol yapma oyununda. Anlayamadım. O da ne? Bunları sen mi yaptın yoksa satın mı aldın?
7: Bunlar el yapımı.
8: Giyiyor musun?
7: Evet, giyiyorum.
8: Göreyim, hadi giy. Şaka mı yapıyorsun? Kocaman adam olmuşsun bir de. Bunlar şu havuz şeylerinden mi yapılıyor?
7: Evet, havuz makarnasından yapılıyor.
8: Annenlerin bodrumunda mı yaptın? Üstündeki ne? Kadın çorabı mı yoksa?
7: Külotlu çorap.
8: Külotlu çorap. Yani külotlu çorap seviyorsun, öyle değil mi?
7: Evet. Bunlar için $75 istiyorum. Amkart etkinliğine gitmek için. Bu büyük bir etkinlik. Yüzlerce kişi katılıyor. Oraya gelip savaşacaklar.
8: Orada bir ismin falan var mı?
7: Evet var. Adım Mitrek.
8: Mitrek.
7: Hı-hı.
8: Tamam. Genellikle kazanıyor musun?
7: Evet, kazanıyorum. Bunda çok iyiyim.
8: Hadi birini sen al. Diğerini de ben. Bu bir havuz makarnası. Yani köpek gibi bir şey.
7: Beni düelloya mı davet ediyorsun?
8: Pekala. En kötü durum senaryosu gözlüklerini kırarım. Bunda amaç ne?
7: Bu işte amaç düşmanlarını tamamen ortadan kaldırmak. Nazikçe uçlarını dokunduruyorum.
8: Uçlarını mı? Erkek kardeşim var. Onunla daha önce kılıç düelloları yaptım. Bu iş ne kadar zor olabilir ki?
7: Hadi. Hey, hey, yavaş ol. Tamam, bana koltuk altından vurdun, öldüm.
8: Süt çocuğusun sen. İyi olduğunu düşünsen paramla sana yatırım yapardım.
7: Yani?
8: Yani bol şans.
7: Almayacak mısın?
8: Almayacağım. Gerçekten bir geleceğin olduğunu düşünsem sana bir teklif yapabilirdim, inan bana.
7: Ama sana fazla yüklenmedim.
8: Sana bol şans diliyorum. Hiç müşteri dövmemiştim, eğlenceliymiş. Vah vah vah.
9: Fikir almak isterseniz haberim olsun. Ben buradayım.
10: Bunun için geliyoruz.
9: Tamam o zaman. Teklif şu an için geçerli.
1: Merhaba, nasılsınız?
11: İyi, sen?
1: İyiyim.
11: Ah.
1: Ne getirdiniz?
11: 51 ya da 52 model bir gitar.
1: Hadi oradan. 1951 Fender Strat. Bu kadar eski olan Fender'lar el yapımıdır. Üretim hattında yapılmamıştır. Seri üretim değildir. İyi durumda olan bir tanesi çok para eder. 50'lerden olduğu ne malum?
11: Seri numarası arkada yazıyor. Seri numarası 10'a 42.
12: Bütün kablo tesisatı
1: evet,
12: var.
1: Evet, görüyorum. Nereden buldunuz bunu?
12: İkinci el eşya satışı.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
12: $40,000.
1: $40,000. Şaka mı bu? Çok ender bir gitar olmadıkça bu fiyata yaklaşmaz bile. Aynı paralardan söz etmiyoruz.
12: Ne teklifin kadar ne?
1: Gitar sizin malınız, fiyatı siz söyleyin. Kabul edeceğiniz en düşük fiyatı.
11: 30,000.
1: Gitar hakkında bilgi toplamalıyım. Biraz araştırma yapmam gerek. Onu sökmemi, seri numarasını incelememi, her şeyi kontrol etmemi onaylar mısınız?
12: Tamam.
1: Bana akşama kadar zaman tanırsanız harika olur. Onu satmak istiyor musunuz?
12: Satacağız. Hı.
1: Tamam. Gitarı sökmemiz gerek çünkü tarih içinde yazıyor olmalı. Tarihler birbirini tutarsa gitar gerçek olabilir.
7: 51 yazıyor. Sapında ise 52 yazıyor.
1: Bu bir sorun mu? Rick, bu sana 52 gibi geliyor mu?
7: İnternette karşılaştırabileceğim bir şey yok. 54 yazıyor.
1: 1954 yazıyor. Yıllar tutmuyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Gitar bir servet değerinde olabilir. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemem. Veya çakma da olabilir. O zaman da çok para kaybederim. Sence 1954 mu? Ne buldun?
7: Kusursuz durumdaki bir tanesi $56,000 var.
1: 56,000. En iyi olasılıkla bu gitar gerçek çıkarsa $50,000 değerinde olabilir. Bence gerçek.
7: Evet.
1: En kötü olasılıkla gitar sahte çıkar ve ödediğimiz para boşa gider. Baba, bir şey bulmuş olabilirim. Pontiac'tan öğrendiğim bir şey varsa o da babamla yakın çalışmam gerektiği. Her şeyden haberi olmalı.
2: Bahsettiğin gitar bu mu?
1: Evet. Adam 1954 Strat getirdi.
2: Tamam. Seth'in bana bu durumdan bahsettiğine memnun oldum. Ne olduysa oldu, hala bir mağaza işletiyoruz. Önümüze bakacağız. Ne kadar istiyor?
1: Pazarlık etmeye çalışıyorlar. Kapıyı 40,000'den açtılar, 30,000'e indirdim.
2: O halde sana şöyle bir şey sorayım. Alır mıydın?
1: Gerçekse $50,000 edebilir. Ama kumar olacak.
2: Ne olmuş? Seth endişesinde haklı ama bu gitar $10,000'lar değerinde olabilir. İlgimi çekti. Altıncı his deyin.
13: Amerikan mücevher. Hadi bakalım. Merhaba, nasılsın?
14: Rich, ben Rob.
2: Önde parça eksik.
14: O zamanlar böyle modifiye ederlerdi. Railroad denen toprak yol yarış otomobili.
2: Sahi mi? Havalıydı. Değişik bir şeydi. Detroit sokaklarında bunlardan pek fazla göremezsiniz. Pekala, bize 13 numarasının hikayesini anlat biraz.
14: Hot Rod çılgınlığı 1950'lerin sonlarında başladı. Makul fiyatlı bir Hot Rod otomobilidir. Üstünde 1958 model bir Pontiac motoru var.
13: Bunu toprak yolda yarıştırdın mı hiç?
14: Hayır. Bu otomobil bir daha toprak yol görmeyecek çünkü yarıştırılamayacak kadar değerli.
2: Kaç para eder?
14: Ölüsü bile $20,000 eder.
2: Ölmüş o zaman.
13: Hem de çok.
2: Çalıştırabilir miyiz?
14: Evet.
2: Vay canına, ödümü patlattı. Çok estetik görünmüyor olabilir ama değerli bir şey şıp diye anlarım. Bu otomobil antika. Biraz ilgi ve bakım da bu otomobil bize çok para kazandıracak. Kaç paraya bırakırsın?
14: $15,000.
2: Bu fiyata nasıl ulaştın?
14: Piyasa fiyatı.
13: Böyle bir otomobil için piyasa fiyatını nereden bulursun? Söyler misin?
14: İnternetten.
2: Tamam. Koltukları parçalanmıştı. Tabanında ahşap levha vardı. 5000 eder.
14: Olmaz. 14 ila 15 bin dolar arası.
2: Açık konuşacağım. Otomobil her şeyiyle kusursuz olsa, metalik boyalı olsa ama bu haliyle çok kötü durumda. Bu otomobili olması gerektiği hale getirmek için 20 bin harcayacağız. 5 bin dolar.
14: Olmaz. Vaktinizi aldım.
2: Üzgünüm. Teşekkür ederim.
14: Rica ederim.
2: Pekala. Tarihten bir parçayı elimden kaçırdığımı kolay kolay göremezsiniz ama bence bu adam otomobili için çok para istiyordu.
10: $121.60.
15: Merhaba.
16: Merhaba.
15: Ben Ashley.
16: Ben Nana.
15: Nana.
16: Hı hı. Bunun için telefon açıp fiyat sordum ve $400 edebileceğini söylediler.
15: Burayı aradım ve tahmini fiyat aldım.
16: Evet. 3 karatlık pırlanta küpelerim var dedim.
15: 3 karatlık pırlanta
16: evet.
15: Küpe mi? Kiminle konuştun?
16: Nicole.
15: Nicole, telefonda mı?
16: Evet hanımefendi.
15: Ama telefondan göremeyiz. Yalan söylüyor. Ben iş yerindeyken, sen de oturma odasındayken malını görebilir miyim hiç? Hiç sanmıyorum. Mağazamıza gelmelisin, küpelerine fiyat biçmeliyiz ve test etmeliyiz.
16: Nicky nerede?
15: Nicky mi?
16: Nicky, Nicole.
15: Nicole mi, Nicky mi?
16: Dinle, küpeler gerçek pırlanta. Bunları 400'e satmam lazım.
15: Tamam. Pırlantalara bakıyorum. Daha büyüklüğünden bu fiyatı etmeyeceğini anladım. Ona yardım edemeyeceğimi biliyorum. 185 verebilirim.
16: O zaman bana $400 veremeyeceğini söylüyorsun, öyle mi?
15: Vermeyeceğim ve gelip benden para talep edemezsin.
16: Edebilirim çünkü sizi bunun için aradım. $400 vereceğinizi söylediniz. Şimdi nerede bu Nicky? Nerede bu lanet Nicky? Nicky!
15: Ne?
16: Hey Nicky! Nerede bu kadın?
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kalenin Belek.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Enerjiyi keşfedin.
1: MediaMart.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Ben Nana.
5: Nana.
4: Hı-hı. Bugün saat 10'da aradım. 3 karatlık pırlanta küpelerim olduğunu söyledim. Nicole de $400 edebileceğini söyledi.
5: Yalan söylüyor. Telefonda fiyat vermeyiz. Mağazamıza gelmelisin. Küpelerine fiyat biçmeliyiz, test etmeliyiz. 185 verebilirim.
4: O zaman bana $400 vermeyeceğini söylüyorsun, öyle mi? Şimdi nerede bu Nikki? Nikki!
6: Ne?
5: Birdenbire yanımdan ayrılıp Nikki diye haykırmaya başladı. Cehennem kaçkını bir yarasa gibi.
4: Nerede bu kadın?
5: Bakar mısın?
4: Nikki!
5: Öncelikle mağazamda bağıramazsın.
4: Öncelikle sen de üstüme yürüyemezsin.
5: Nikki burada. Nikki, bu kadın sabah 10'da seninle konuştuğunu söylüyor.
4: Seni arayan bendim. Bana $400 vereceğini söylediler.
5: Bunlara bak. Çünkü...
4: Şimdi bana bu parayı veremeyeceklerini söylüyorlar. Bu paraya
6: derhal ihtiyacım var. Bu kadını tanımıyorum bile.
4: Hey! Seni pis yalancı.
5: Seni uyarıyorum.
4: Hayır, o lanet paraya derhal ihtiyacım var diyorum
5: sana. Bu kadının neden bahsettiğini bilmiyorum. Aklı karışıktı ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Nana'nın gitmesi gerekiyor. Nikki küpelerini iade etsin.
4: Bana o parayı hemen vereceksiniz.
5: Olmaz. Küpelerini alabilirsin.
4: Bana böyle saygısızlık mı edeceksiniz?
5: Sen bana saygısızlık ederken iyi.
4: Verin küpelerimi, geri
5: Pekala.
4: Verin. Hepinizin canı
5: Bu
4: cehenneme.
5: Joe, kapıyı
4: Buradaki
5: göster ona.
4: Bana kimsenin kapıyı göstermesine ihtiyacım yok. Hepinize lanet olsun.
5: Tamam, iyi günler.
4: Çok da umurumdaydınız.
5: Yürümeye devam et. Güle güle. Nana.
4: Canınız cehenneme aşağılıklar. Lanet olsun.
5: Başımı ağrıttı.
4: Lanet.
1: Araştırma nasıl gidiyor?
7: Hiç iyi gitmiyor. Elimde hiç somut bilgi yok.
1: Somut bilgi yok mu? Nasıl?
7: Gitarın bütün parçaları 1950'lerden. Benzer gitarlar internette $15,000 satılmış ama bu adamın gitarının tıpatıp aynını bulamadım. Uzman arayacak vaktim de yok. Bu yüzden adama $10,000'dan fazla teklif edemem.
1: Seth ne yaparsa yapsın onu affetmeyeceğim. İşletmem gereken bir mağaza olduğu için konuyu rafa kaldırdım.
7: 10.000'i aşamam.
1: Göreceğiz bakalım.
8: Siz de gelin. Biz çok seviyoruz.
9: İşte Amerikan rüyası.
7: Çocukluğumda güreşi çok severdim. O yüzden Lex Luger'ı mağazada görünce çok heyecanlandım. Lex, nasılsın?
10: İyiyim.
7: Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşümüze sevindim. Memnun oldum.
10: Teşekkür
1: Sizi
10: ederim.
1: Sizi buralara hangi rüz yarattı?
10: Dünya Güreşi Destek Programı adında kar amacı gütmeyen bir organizasyon için bağış topluyoruz.
1: Vay.
10: Bunlar benim kişisel koleksiyonumdan.
7: Yani, sorabilir miyim, kaç yıl güreş yaptın?
10: 15 yıl.
7: 15 yıl.
10: Evet, 86'dan 2001'e kadar 3 kez şampiyon oldum.
7: 3 kez.
10: Sahi Ölümsüz mi? Hulk Hogan'dan fazla.
7: Sorabilir miyim, bunlara ne kadar istiyorsun?
10: Kar amacı gütmeyen bir organizasyon.
7: Biliyorum, evet.
10: Evet,
7: yani...
10: Evet, elbette zevkler ve renkler tartışılmaz evet. Ama uzman olan sizsiniz.
1: Doğrusu böyle şeylerle pek karşılaşmıyoruz.
10: Bu gördüklerinizin
1: evet.
10: Hepsi elde
7: Güzel
10: dikildi.
7: Görünüyor değil mi?
10: Taşlar ışıl ışıl parlıyor. Taşlar elde dikildi. Arkada ismim yazıyor.
1: Biliyorum, benim kadar kalıplı değilsin ama...
10: Ha,
7: babam bir denesin bakalım.
10: Eski dünya şampiyonunun bornozu
1: Eski
10: işte
1: derken
10: bu.
1: Eski derken şu anda dünya şampiyonuyum.
7: Beyninin içinde.
1: İşte bu.
10: Les Luger, Les Luger, dünya şampiyonu.
1: Acayip belalı bir adamım.
10: O çok özel.
7: Anladım.
1: Pekala,
10: asla satmayı düşünmezdim.
1: Bağış toplamak amacıyla satıyordu. Seth'le ona elimizden geldiğince yardım etmek istiyorduk. Sırf koleksiyonumuz için, yani sahibi olmak isterim. $2,500.
10: Vay canına. Ne diyorsun Michael?
11: Lex, tercih senin. Senin geçmişin sonuçta.
10: Bunu cidden düşünmem gerek.
1: Hayır amacıyla satıldığı için ve kararını kolaylaştırmak için $3,000.
10: $3,000.
11: Karar senin.
7: Normalde babamı enayilik etmekle suçlardım ama konu hayır organizasyonu ve Lex Luger.
10: Bu benim için çok özel.
11: Biliyorum.
1: Dinle, hayırlı bir iş için satılıyor.
7: Babamla yani... birlikte senin güreş müsabakalarına gelirdik.
11: Evet. Vay canına, harika.
10: Bu işte yeniyim ama 3500 dolara anlaşırız.
1: Hayır organizasyonu olduğu için şampiyon, anlaştık. Teşekkürler, sağ ol.
10: Vakit ayırdığın için
11: teşekkürler.
7: Teşekkür ederiz.
11: Teşekkürler.
10: Gerçekten çok heyecanlıydım. Ne olacağı meçhuldü. Pazarlık ustalarıyla karşı karşıyaydım. Hayır işi olduğu için bize anlayış gösterdiler ve minnettarım.
7: Adamlar tekrar geldi. Gitar hakkında somut bir şey bulamadık. 30 bin dolar istiyorlardı ama 10 bin dolara alabilirsek kâr etmemiz mümkün olabilirdi. Ki bu bile kumar olacaktı.
1: Kaç para istiyorsunuz?
11: 30 bin.
1: O kadar etmez.
7: Yani bu gitarda hala şüpheli olan bir sürü şey var.
1: Emin olamıyoruz. Gitar 1952 mi, 1954 mi? Ama 52 sap ve 54 gövde ise parçalar değişmiş demektir.
6: Peki sorabilir miyim? Gitara ne teklif ediyorsunuz?
7: Bence ondan az.
6: Ondan azsa anlaşamayız.
1: Peki size buradan iyi bir sonuçla ayrıldığınızı söyletecek fiyat nedir?
6: Sen ne diyorsun?
1: Bir şey söyle.
6: Şey...
1: Siz kendi aranızda görüşün, biz de
6: tamam,
1: görüşelim.
6: Tamam, teşekkür ederiz.
7: Gitarın içindeki bütün tarihler 1950'leri gösteriyor. Bu da gitarı klasik yapar. Yani çok değerli olabilir ama bunu bilmiyoruz.
6: Kabul edebileceğin en düşük fiyat?
1: Bu çok berbat bir durum.
6: İlgilerini çektiğini biliyoruz, istiyorlar.
1: En düşük fiyatınız ne?
11: 20 bin dolar.
1: Olmaz. 9000.
11: Olmaz.
6: Olmaz.
1: 10.000 nakit. 100 dolarlık banknotlar. Şu anda gidip paranızı getirebilirim.
11: Olmaz.
1: 10.000. Resmen kumar oynuyorum.
11: 18'e anlaşırız.
1: 10.200 veririm.
7: Baba, ne yapıyorsun? 10.000 dolar demiştik. Bunun üstüne çıkamayız.
1: 10.200 dolar nakit.
11: Olmaz.
7: O
1: bir
7: zaman...
1: teklif daha. 11.000. Son fiyatım. Nakit 11 bin.
11: Hayır diyorum.
1: Tamam. Bol şans.
7: Memnun oldum.
11: Ben de, tamam. Kendine iyi bak.
6: Görüşürüz. Memnun oldum.
7: Neydi bu?
1: Üzgünüm.
7: 10 bin dolar demiştik.
1: Önemli değil. 12 bine olur mu?
6: 17.
1: 12 bin dolar nakit.
11: 15 bine tamam.
1: 12 bin 200 nakit.
6: 15 bin dolar son.
1: Ona çıkamam.
6: 14.500.
1: 12.200. İyi bir fiyat aldığınızı biliyorsunuz.
11: 14.200.
1: Olmaz.
6: Hadi gitarı 2.000 dolar için kaçıracak mısın? Hadi.
1: Sonra görüşürüz dostum. 12.200 bir dolar bile veremem. Nakit 12.200 dolar ister misiniz? Evet ya da hayır, karar verin.
11: 13.200. Ortada buluşalım. 12.500.
1: Hata yapıyorsunuz. 300 dolar için tüm Michigan eyaletini turlayacak mısınız? İyi eğlenceler. Elinize nakit sayacağım. 12.200.
6: Evet mi, hayır mı? Nasıl dersen.
11: Hayır.
6: Hayır mı? Gidelim.
1: Sorun şu ki belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. O gitarı satın almayı çok isterdim ama fırsat da olabilirdi, para da kaybedebilirdim. Hem de çok büyük para. Seth beni çok kötü bir seçim yapmaktan alıkoydu. Anlaşamadık. Bence doğru bir karar verdik. Uğradığım ihaneti asla unutamayacağımı düşünüyordum. Orada belki de vurulacaktım ama oğlum iterek kurtardı beni. Bundan sonra hiçbir şey önemli değil. Ne olursa olsun oğlumsun ve önemli olan tek şey bu. Bitti. Olanları unutalım. Benim için hayatını tehlikeye attı. En önemlisi bu. Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Detroit'teki 8 mil caddesinin tam ortasında şehrin en büyük ve en pis rehinci dükkanı bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yerdir.
1: Sattım.
0: Ama bazen akıllarını kaybederler.
1: Polisler!
0: Neler yaşayacağınıza...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el krallarında bu hafta.
3: Hemen dönerim.
0: Rich tezgahı terk edince...
4: Değeri 7.000 dolardan fazla mücevheri tezgaha bıraktı. Sanki bütün müşteriler alsın diye. Ne yapıyor bu adam? Gerçekten anlayamıyorum.
0: Seth hem sinirli bir müşteriyle uğraşmak...
2: Biraz daha arttırabilirsin. Dümbüklük etme.
5: Ne dedin sen bana?
2: Dümbüklük etme dedim. Çek elini üstümden. Sakın bana dokunma.
0: Hem de daha sinirli Les'le uğraşmak zorunda.
5: Özür dilerim dedim ama o bile sana etmiyor.
1: Bazı hatalar affedilemez.

0: Amerikan kuyumculuğu.
1: Ah, olamaz. Affedersiniz. Bakabilir misiniz? Bana baksanıza. Senin yüzünden televizyonu düşürdüm.
2: Televizyonu düşürdün çünkü düşürmek istedin.
1: Öncelikle sana kapıyı tut dedim ama sen tutmadın.
2: O zaman kendin tutsaydın.
1: Biri o televizyonun parasını ödeyecek bana.
2: Ben kimseye para vermem.
1: İstersen kapat şu telefonu çünkü o televizyonun parasını ödeyeceksin.
2: Hiç işim olmaz, sana para filan vermem.
1: Sen benim televizyonumu kırdın.
2: Hey, bakma.
0: Hey. Ne oluyor?
1: Bu kadın televizyonu kırdı kapıdan girerken.
0: Nasıl kırdı televizyonu?
1: Ona kapıyı tutmasını söyledim. Televizyonu düşürdüm ve kırıldı.
0: Yani onun suçu mu?
1: Evet, onun suçu.
0: O kırık televizyon nerede?
1: Görmek ister misin? Anlıyor musun o işten? Bak. Çatladı.
0: Tamam, bu konuda ne yapmamı istersin?
1: Bilmiyorum. Sen müdür müsün?
0: Evet, yardım edebilirim.
1: Müdürsün ama müdür gibi davranmıyorsun.
0: Televizyonunu alıp gidebilirsin. Yenisini satın alabilirsin veya para eden bir şey getirebilirsin. Birini sana kapı açmasını bekleyemezsin.
2: Televizyonunu kendin kırdın.
1: Sen kırdın.
0: Hey hey hey. Hey hanımefendi lütfen. Hey.
2: Bu televizyonunu
1: kırdın,
2: kırmadım.
1: Anladın mı?
0: Dur. Benim çocuklarım var.
1: Sana söylüyorum, tamam mı? Televizyonumu kırdım ve ben bunun parasını istiyorum.
0: Hey.
1: Duydun mu beni? Sana söylüyorum. Televizyonumun parasını ödeyeceksin.
2: Tamam mı?
0: Hey.
2: Bir şey yapmadım
0: o
2: ben.
0: O kadının derdi neydi anlayamadım ama ne cüretle benim dükkanıma gelip olay çıkarabilir ki? Çık git dükkanından. Hiçbir ne halin varsa gör. Bu kapıdan çık git şimdi.
2: Kendi televizyonunu kendin kırdın. Benden
1: ben.
0: Hadi tamam. Sakin olun.
1: Duydun mu beni?
0: Hayır.
1: Parasını ödeyeceksin.
2: Vermeyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim.
0: At şunu dışarı.
1: Görürsün sen.
0: Aptalca davranma.
1: Sen tam dövülecek kadınsın.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: Dövsene hadi.
1: Hepiniz bana karşı çıktınız.
0: Bir dakika vaktin
1: geri
0: var hadi.
1: Geri ver televizyonumu.
0: Ya bu dükkandan
1: hepiniz
0: gidersin.
1: Hepiniz bir olup bana çöktünüz. Size bunu ödeteceğim.
0: Al o televizyonu, dikkatli ol.
1: Canınız cehenneme.
0: Sakın düşme.
1: Çok konuşma, kapa çeneni.
0: Sakın düşme.
1: Zararımı ödeyeceksin.
0: Defol git buradan hemen.
1: Canınız cehenneme.
0: Git dedim, git.
1: Defol.
0: Kendi kafana vur.
1: Eğer yanıma gelseydin senin kafana vuracaktım.
0: Gelmiştim.
3: Neden atmak istediğiniz belli.
4: Epeydir evde duruyordu boş boş.
3: Neden?
4: Çünkü bir süre duygusal bağımız
3: sahi
4: vardı.
3: Sahi mi? Ben de duygusal bağ kurmak için ilk önce bir yangın alarmı seçerdim. Değil mi?
4: Yani.
3: İnsanlar genelde porselen veya gümüşleri miras bırakırlar. Sizin aile öyle değilmiş.
5: Kontrol ettin mi?
0: Güzelmiş.
6: Rich şu insanlarla 2 saattir konuşuyor.
0: Ne yapacaktı?
3: Sizin hiçbir bilginiz yok. Öyle dememeliyim. Kabul.
5: Biraz izin ver. Belki iş bağlıyordur.
6: Orada mı?
5: Evet, uğraşıyor.
6: Sence iş mi
0: bağlıyor?
6: Gerçekten
0: mi?
6: Ben takip ediyorum. 2 saattir konuşuyor orada.
0: Rich tembeldir. Hatalar yapar. İşine bağlı değildir. Nokta.
5: Kendini toparladı. Ne gerekiyorsa yapıyor.
6: Sana bir şey diyeyim. Ben kimseye güvenemem.
5: Kimseye mi güvenemezsin?
6: Bana laf mı sokuyorsun?
0: Oo, iyi laf soktu.
6: Seth daha kendini düzeltmedi. Niye Rich'in avukatlığını yapıyor? Kendisine puan mı kazandıracak?
7: Heyecanlandım.
8: Pis dükkanda bir gün daha.
5: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Nasılsın?
5: İyiyim.
7: Ben bilgisayarımı satmaya geldim. Küçüğünü alacağım.
5: Tamam.
7: Her şey çalışıyor. Her şey sağlam. Eksiği yok. Her şey güncel.
5: Biraz eski.
7: Evet, biraz eski. Evet.
5: Şarjı var mı?
7: Evet, çantada.
5: Ne kadar istiyorsunuz bunu?
7: 250-300 dolar arası.
5: Nasıl yaptınız o hesabı?
7: Arkadaşım bana 125 dolara sattı.
5: Arkadaşınız size 125 dolara sattı. Siz de karınızı katlamak mı istiyorsunuz?
7: Ben karımı katlamak falan istemiyorum. Sadece daha küçüğünü almak için satmaya çalışıyorum. Okul işlerimi onunla
5: tamam,
7: yapacağım.
5: Tamam, size daha küçüğünü verebiliriz. Sorun değil. Ama buna ne verebileceğimi söylüyorum size. En fazla 75 dolar veririm.
7: Bu bilgisayara 75 dolar mı veriyorsun?
5: Evet.
7: Biraz daha verebilirsin değil mi?
5: Zaten eski bir cihaz. Sen de biliyorsun eski olduğunu.
7: Eski olduğunu biliyorum ama 75 dolar çok az.
5: 80?
7: Biraz daha arttırabilirsin. Dümbüklük etme.
5: Ne dedin sen bana?
7: Dümbüklük etme dedim.
5: Peki.
7: Alırım bilgisayarımı giderim buradan. Sen neden şüphelendin?
5: Bilgisayarının eski olduğundan.
7: Sen niye bakıyorsun bana? Uzak dur benden.
5: O adam haddini aştı. Ona bir daha el kaldırırsan başın fena derde girer.
9: Oyunu koparırım.
7: Yürü git buradan.
5: O adam gidecek. Güzellikle ya da zorla.
7: Git başımdan. Hey, çek elini üstümden. Sana elini üstümden çek dedim. Dokunma bana. Ben bir yere gitmiyorum. Hayır. Bana dokunma dedim. Hey, çek elini üstümden. Hey, hayır. Sana dokunma dedim. Beni duymuyor musun? Sana dokunma diyorum, öyle değil mi? Bir daha bu dükkana gelmeyeceğim. Kesinlikle gelmeyeceğim.
5: Ben adama yardım etmek istedim. 80 dolar gayet iyi bir fiyattı.
7: Hepinizin canı cehenneme.
5: Ama şimdi 0 dolar aldı.
7: Hepiniz dümbüksünüz. Hepiniz.
6: Ne haber Tex?
10: Merhaba, nasılsın?
6: İyiyim, sen? Seni hanginiz yarattı buralara?
10: Atımı rehin bırakmak istiyorum.
6: Atını rehin bırakmak evet. İstiyorsun. Görelim.
10: Tamam kızım, sakin ol, korkma. Aferin. Aferin kızıma. Oho! İşte atım. Onu rehin bırakmak istiyorum.
6: Tahtadan bir at.
10: 2 metre uzunlukta, 1,5 metre yükseklikte. Binmek ister misin Les?
6: Hayır sağ ol. İstersen aşağı indirelim.
10: Evet, önce aşağı.
6: Evet, indir aşağı. Çok değişik bir şey. Ben tahta at çok gördüm ama bu çok
10: değil. Sen bin. Boyun kaç?
9: 2 metre.
10: 2 metre ha?
6: Binsene yalnız kovboy.
9: O atı görür görmez düşündüğüm ilk şey Les bana binsene şuna diyecek.
6: Yalnız kovboy.
10: Sıkı tut.
9: Ben 154 kiloyum. Beni taşır mı acaba?
6: Sıkı tutun.
10: Hey unutma, sen iyi adamsın.
9: Hayır, şapka istemez. Benim altımda kırılsaydı o kırık tahtalarla o adamı döverdim.
6: Kaç para istiyorsun
10: bunu? Şöyle söyleyeyim. Evde elektriğim bozuldu. 600 dolara tamir ettirdim.
6: Tamam.
10: Ona yakın bir para lazım, olur mu?
6: 100 dolar veririm.
10: Ben 450 düşünüyorum.
6: İstersen arabaya geri koyalım.
10: Yazık olur. O zaman ortada buluşalım. Ne dersin?
6: 100 vereyim.
10: O zaman 350 olsun. El sıkışalım.
6: Kocaman bir tahta at. 150 vereyim. Adamın ne derdi var acaba? Oyuncağın yelesini seviyor. Canlı değil ki. Ne sanıyor bu adam?
10: 300.
6: 175 vereyim.
10: 300. O fiyattan aşağı veremem.
6: Arabaya geri koyalım. Adam açıkça oyuncağından ayrılmak istemedi. İşi bağlayamadığımız için üzgünüm. Atına geri binsin, batan güneşe doğru sürsün.
10: Ona ne zaman binmek istersen gelebilirsin.
6: Duydum seni, Joe.
9: Reddediyorum o teklifi.
6: Tamam, peki.
10: Les'i atıma binsin diye ikna etmeye çalıştım ama ortada buluşamadık.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: İyiyim. Sen nasılsın?
11: İdare eder.
12: Altın kolye bakıyorum.
11: Altın kolye mi?
12: Evet.
0: Rich işini düzgün yapsın çünkü onu takip ediyorum.
11: Size bir şey sorayım. Balık sırtı deseni sever misiniz?
12: Balık sırtı istemiyordum ama bakabilirim.
11: Tamam.
12: Şunları çıkarayım.
11: Çıkar bakalım.
12: Şimdi oldu.
11: Müziği açalım
12: evet.
11: Mı?
12: İyi olsaydım gösterirdim nasıl yapıldığını.
11: Oo.
12: Güzel. Hoş durdu değil mi?
11: Çok hoş.
12: Bunu arıyordum. 1000 dolara alabilir miyim?
11: Çıkarayım şunu. Kaç olur hesaplamam gerekiyor. Kredi kartıyla alacaksınız öyle değil mi?
12: Evet ama 1000 dolara verirsen nakit öderim.
11: 1440 olur.
12: Çokmuş. Daha uygun olmaz mı?
11: Arkaya gidip bugünkü fiyata bakayım.
12: Tamam olur.
11: Maliyetini çıkarayım sizin için, tamam mı?
12: Maliyetine ver bana.
11: Maliyetine?
12: En ucuza ver
11: işte. Hemen dönerim.
0: Değeri 7000 dolardan fazla mücevheri tezgaha bıraktı. Sanki müşteriler alsın diye. Anlayamıyorum. Ne yapıyor bu adam?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2.799.95 lira Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.
7: Bim bim bim, kalbimle benim, bim bim.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyor. Kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
5: Migros.
6: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
10: Arkaya gidip bugünkü fiyata bakayım.
6: Tamam.
10: Maliyetini çıkarayım sizin için.
6: Maliyetine ver bana.
10: Maliyetine?
6: En ucuza ver işte.
10: Hemen dönerim.
6: Olur.
11: Değeri 7.000 dolardan fazla mücevheri tezgaha bıraktı. Sanki müşteriler alsın diye. Ne yapıyor bu adam?
12: O altın niye dışarıda?
11: Nereye gitti?
6: Sen kimsin?
11: Ben Ashley.
6: Ben de Laverne.
11: Rich nereye gitti?
6: Almak istediğim bir şeyin fiyatını konuşmak için patronun yanına gitti.
11: Mücevherleri tezgahta bırakmamalıydım.
10: Dışarıda bir kadın var.
13: Evet.
10: Bunu almak istiyor.
13: Olur.
10: Yalnız şöyle bir şey var. 1400 dolardan ona ne kadar indirim yapabilirim?
13: Nereye gitmiş?
11: Bilmiyorum.
6: Patrona sormaya gitti. Arka tarafta kim varsa ona soracak işte.
13: 1100 olur. En son 1102'de ama 1100'e veririz.
10: Teşekkür ederim.
6: Sen casus musun? Buranın casusu musun?
11: Burada benim gözüm her yerdedir. Tezgahın üzerinde altın görürsem bu hiç hoşuma gitmez.
6: Tamam. Dediğin gibi bunlara göz kulak
10: teşekkür
6: oldum.
10: Teşekkür ederim.
6: Tamam.
11: Tezgahta bıraktığının farkında tamam. mısın?
10: Müsaadenle lütfen şu işi bitireyim. Şöyle yapabiliyorum. 1100'e kadar inebiliyorum.
6: 1100 mü?
10: Evet.
6: Tamam, alıyorum.
10: Harika.
6: Bu çocuğa kızma.
10: Kasanın orada buluşalım. Tamam mı? Kaç şifrenizi isteyeceğim sizden.
6: Tamam. Hoşça kal Ashley.
11: Memnun oldum. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
6: Rica ederim.
11: Teşekkür ederiz. Rich için değeri 7.000 dolardan fazla mücevheri tezgahta bırakmak büyük bir şey değil sanırım. Ama bu çok büyük bir hata.
14: Teşekkür ederim.
15: Dükkanda bakınırken karşı tezgahın orada ağlayan bir kadın gördüm. Merhaba, ben Bobby J. Lütfen benimle gelir misiniz şöyle? Ne derdiniz var söyleyin bana.
14: Ben buradan bir oyun konsolu aldım. Beyaz renk olanları artık geri almadıklarını söylediler bana. Ama arabamın tamiri için lazım bana o para.
15: Belli ürünleri satın almama politikamız var. Çünkü eski teknoloji ve satamıyoruz.
14: Kolunu getiremedi çünkü yolda arabam bozuldu. Az ileride yolda ve ben ne arızası var bilmiyorum.
15: Arabanız bizim girişte mi?
14: Hayır, buraya kadar gelemedim.
15: Tamam.
14: Daha geride.
15: Servis yolunda mı?
14: Evet.
15: Öyle mi? Tanrım.
14: Yerinden kıpırdamıyor.
15: Peki. Bir şey yapmaya çalışırım, tamam mı? Biz herkese inanmak isteriz, tamam mı? Dışarı çıktığımda arabanızı görürsem 65 dolar iade ederim size. İşinizi görür mü?
14: Tamam.
15: Tamam, hadi çıkalım.
14: Şu bordo araba.
15: Kadının arabası gerçekten yolda büyük bir sıkışıklık yaratıyormuş.
14: Dörtlü lambalarım bile yanmıyor.
15: Bir şey yapmamız şart.

0: Park yerine girin.
1: Tamam.
0: Hadi mağazaya geçelim. İş yerinde ilk defa bir araba ittim. Kadın 65 dolarını aldı. Sizle ilgilenecekler, tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kadına yardım ettik. Böyle olaylar size işinizi sevdiriyor.
1: Hiç para alamayacağımı sanıyordum. Ama o parayı alacağım ve arabamı yaptıracağım. Arabamı hemen yaptırmam gerekiyor.
2: Gel.
3: Gel.
4: Bir derdim var.
3: Peki.
4: Rich sana gelip bir kolye sordu mu acaba?
3: Evet.
4: Rich bastonla yürüyen bir kadına yardım ediyordu. Senin yanına geldi. Ben de ona bakıyordum. Tezgahın üstünde mücevher bıraktı. 3 altın kolye. Kendi buraya gelirken altınları tezgahta bıraktı.
3: Malın başına bir müşteriyi nasıl nöbetçi bırakırsın?
5: Muhakeme eksikliğinden.
3: Ben söyleyeyim. Aptallıktan. Bunu yapmaya hakkı yok. Malı asla tezgahta bırakamazsın.
4: Şaka değil.
3: Canı cehenneme.
5: Baba sakin dinle.
3: Tezgahta mal bırakmak da ne demek? Nerede görülmüş böyle bir saçmalık?
5: Babam aşırı tepki veriyor. Kafası hala geçmişte yaşanmış şeylere takılı. Ama bunları aşması gerek. Sorunu dile getirmeli, Rich'i rahat bırakmalı. Rich'i kenara çek. Böyle yapmayız, bunu biliyorsun de.
3: Ben olsam defol git buradan derim.
6: Burada her şey var.
7: Herkese merhaba.
5: Nasılsınız?
8: Benim adım Joe.
5: Joe, memnun oldum. Nasıl yardımcı olabilirim?
8: Elimde Babe Ruth'un fotoğraflarının negatifleri var.
5: Hemen bakalım. İkisi de Babe Ruth'a mı ait?
8: Evet.
5: Bunlar eşsizdir. Film yokken camdan negatiflerin olduğu dönemden kalma. Bu iki fotoğraf neredeyse 100 yaşında vardır. Ne kadar istiyorsunuz bunları?
8: Yaklaşık olarak tanesine 1300 dolar istiyorum.
5: 1300 mü dediniz?
8: Bunlar çok nadirdir. Başka kopyası yoktur bunların.
5: Ben daha önce böyle bir şey görmedim. O yüzden Dennis'i çağırdım. O Yankees taraftarıdır. Şunlara bak. Cam negatifler. Babe Ruth. Daha önce görmüş müydün?
9: Hayır, ilk defa görüyorum.
8: Gerçek McCoy bunlar.
9: Bunlar çok iyi. Buradaki Babe Ruth. Öbür adamı hiç tanımıyorum. Bunlar 1920'den kalma. Merak ettim. Tanesini 1300'ü nasıl hesapladınız?
8: Evet.
9: İnternetten mi baktınız?
8: Baktım.
9: O zaman biz de bir teklif verelim. Eğer olursa olur, olmazsa da siz bilirsiniz.
8: Elbette.
5: Tanesine 150 dolar.
8: Hayır. 150 dolar olmaz. Bunlar 100 yıllık.
5: Evet, ama...
9: evet, öyle ama bunları nakde çevirmek çok zor olacak. Bunlardan resim basıp o resimleri satamayız.
8: O zaman bana tanesine 800 dolar verin.
5: Hayır, arada çok fark var. İkisi de çok güzel ama o fiyatı veremem.
8: Hı?
5: Yine tamam. De teşekkür ederiz.
9: Teşekkür ederim, çok güzeller. Bize gösterdiğiniz için teşekkürler.
5: 200 dolara ne dersiniz?
8: 250. Daha fazla inemem.
5: Bir karar vermem gerek. En doğru kararı vermeliyim. Adam gidiyor.
9: Bana sorarsan çok güzel parçalar. Benzerleri yok.
5: Geri getirin, anlaştık. Tanesi 250 dolar. Tamamdır. Ön tarafa geçin, ödemesini yapalım.
9: Teşekkür ederim.
5: Toplam 500 dolar.
8: Teşekkür ederim.
5: Memnun oldum. Daha önce böyle bir ürün görmemiştim ama garanti ederim bir spor sever bunlara aşık olur.
4: Seltriç'le konuşmamı istiyor. Bu nedenle çok büyük bir hata ettiğini söylemek için ön tarafa gidiyorum. Çok ciddiyim, yaptığın o hareket çok yanlıştı. Bir müşteriye mücevher emanet edemeyiz, arka tarafa giderken yapamayız. Yani güvenlik açısından. Herkes çalabilirdi.
10: Sana %100 katılıyorum. Yanlış yaptım. Tamamen benim hatamdı. Kesinlikle.
4: Tamam.
5: Böyle bir şey.
4: Şimdi Rich'le konuştum.
3: Evet.
4: Ve ona her şeyi açıkladım. Benden özür diledim.
5: Ha, güzel.
3: Bu tip durumlarda özür kabul edilmez.
5: Niye ki? Rich 26 yıldır bizimle birlikte. Onu kovamazsınız. Bakın, herkes hata yapar.
3: Devasa hataları görmezden gelmek çok zordur. Bazı hatalar affedilemez.
5: Ciddi olamazsın.
3: Çok ciddiyim.
5: Bunun ilgisi yok. Adam özür dilemiş, o bile sana yetmiyor. Ben özür dilerim dedim ama o bile sana yetmiyor. Her şeyin ucu Pontiac mağazasına dayanıyor. Ne zaman aşacaksın bu konuyu? Ben bunları duymaktan çok sıkıldım artık, tamam mı?
3: Biz bir aileyiz. Sen benim oğlumsun. Mesele oğlumun arkamdan iş çevirmesi. Şimdi anladın mı meseleyi? Bazı şeyler affedilemez.
5: Geçmişte yaşamayı bırak artık.
3: Ben affedemiyorum.
4: Baba yeter artık.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
15: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
16: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
17: Ben Feyyaz.
18: Bu da Sarı Kola.
17: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
19: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
17: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
18: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
17: Değişemem ve değişebileceğime dair
19: inancım da yok.
17: Başka lezzet yok.
18: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
20: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
21: bebekler Ebebek'le büyürler.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: 23-29 Mayıs arasında Bim'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
24: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Keyfimiz yerinde. Büyük bir zula bulduk. İçi tamamen maddeyle dolu.
1: Bir tane daha. Daha yoktur sanmıştım. Bitti mi?
2: Hayır, devamı da var.
0: Arabanın geçmesine müsaade edip alıcının peşine düşeceğiz.
3: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok.
2: Hı-hı.
3: Burada neden reçete lazım?
2: Ama İsveç'te reçeteli.
3: Tamam, anlıyorum ama gerekiyorsa alabilirsiniz. Benimle
2: buna
3: ilgisi
2: el koyuyorum.
3: Var.
2: Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
4: Gümrük Kontrol İsveç programında İsveç'in sınırlarının izlenmesi ve korunması için yürütülen çalışmaya dair bir fikir ediniyoruz.
5: Çık dediğimi yap.
6: Narkotiği arıyorum. Narkotiği arayacağım.
5: Nedir bu?
7: Bilmiyorum.
5: Aptal değilim ben. Nedir bu?
8: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
6: Hey, hop hop hop hop.
4: Her gün tuhaf durumlarla karşılaşan bu kişilerle tanışma şansına ulaşıyoruz.
0: Ah, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
9: Ne dedin?
0: Bu şey beni yaktı.
9: Gözüne bir şey mi kaçtı?
6: Nereden geliyorsun?
0: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
4: İnsanların ülkemize getirmeye çalıştığı tuhaf şeyler var.
6: Ne, bu bir tür ilaç mı yoksa?
7: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
6: Peki.
2: Yani bu bir...
10: Tabut, evet.
2: Anladım.
6: Radyasyon çok yüksek, geri çekilelim.
8: Kaçakçılık var, bu çok ciddi bir durum.
11: Yasal olup olmadığına ben karar veririm.
7: Doğru.
4: Karşınızda İsveç Gümrük İdaresi ve sınır kontrol çalışmaları.
0: Acaba onu geri alabilir miyim?
6: Hayır, olmaz maalesef.

0: İki adres var.
1: İki adres mi?
2: Bekle, bir yere kaybolma, tamam mı?
0: Tamam.
2: Anladın
0: tamam.
2: Değil mi?
0: Sorun tamam. Yok, tamam.
3: İsveç'in dört bir yanında gümrük memurları sınırı geçen kişileri ve araçları kontrol ediyor. Trelleborg'da Almanya'nın Rostock kentinden gelen sabah feribotu limana yanaştı ve gemiden inen kamyonlardan biri özellikle dikkat çekiyor.
4: İş arkadaşım şeritteki bir aracı kenara çekti. Bir kamyon. Sürücü çok kibar ve yardımsever. Hatta neredeyse biraz fazla hevesli. Kapıyı açıp içinde ne taşıdığını göstermek istiyor. Biz de yakından bir bakmaya karar verdik.
1: Merhabalar.
5: Merhaba.
1: Merhaba. İçeride ne var?
5: Filtre var.
1: Filtre mi?
5: Evet.
1: Tamam.
5: Bugün Almanya'ya geri dönüyorum.
1: Aa, geri mi dönüyorsunuz?
5: Evet.
1: O zaman burada yük mü boşaltıyorsunuz?
5: Evet. Sonra da döneceğim.
1: Sonra döneceksiniz. Beyefendi.
5: Evet.
1: X-ray'e gidin lütfen.
5: Buradan mı?
1: Evet. Size göstereceğiz.
4: Daima önce hızlı bir kontrol yaparız. Biz tarama ekibiyiz ve araçları tarayabiliriz. Araçta bir tür makine var ve elbette böyle bir yükü incelememiz gerekiyor.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Hayır.
2: Şurada bekleyin.
4: Taramayı başlatıyorum. Şu an yükte bir sorun yok gibi. Göze çarpan büyük bir şey yok. Ama dikkatimizi çeken birkaç küçük tuhaflık var. O yüzden de bagaja biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Anlaşıldı. Üst taraftan kontrol etmeye başlayabilirsin. Yanında bir şey görüyorum. Görüntülere daha yakından bakacağım.
2: Bence çantadaki kutu çikolatayı görüyorsun.
4: Hayır, kolu 84 dereceye ayarlayalım. Böylece kamyonu daha iyi görebiliriz. Çünkü biraz tuhaf görünüyor. Mevcut görüntülerden zeminde gerçekten ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden garajımızda daha ayrıntılı bir inceleme yapmak istiyoruz.
2: Kabin içinde daha fazla arama yapmayacağım. Hadi garajı iyice bir kontrol edelim. Makineleri kontrol edeceğiz, tamam mı?
5: Tamam.
2: Bu arada biraz dolaşabilirsiniz. Meslektaşım
5: buradan
2: size yardımcı olacak, tamam mı?
5: Tamam.
2: Hadi.

0: Biraz daha yaklaşın. Şapkanızı ve ceketinizi buraya bırakabilirsiniz.
1: Sürücü diğer sürücüler gibi davranıyor. Kontrol edilme konusunda biraz gergin. Aslında her türden insanla ve davranışla karşılaşıyoruz. Şüpheli mi değil mi bunu şu an bilemiyorum. Herkes içeri girdikten sonra kabinin yanında toplanalım arkadaşlar.
2: Emma ve Gizmo kabini ararken Johan konuyla ilgili özet geçmek için diğerlerini bir araya topluyor.
1: Taranan nesne işte böyle görünüyor. Farklı desenler olduğu açıkça görülüyor. Bu kamyonun tabanında ciddi bir sorun var. Eğer bunu çeşitli filtrelerden geçirirseniz giderek daha fazla kontrol ortaya çıkar. Çok dikkat çekiyor. Bu da zemindeki boşluk yüzünden.
0: Ön tarafı kontrol ettim galiba. Kabin zemininde bir kapak var.
3: Altında bir sürü küçük kapak var. Tekerin üstünde ama hepsi eski.
4: Sürücü koltuğunun arkasına geçmek istiyor.
0: Zemindeki sorun orada görünüyor.
1: Emma ve Gizmo zemine dikkat çekti. Biz de tarayıcı görüntülerinde bunu fark ettik. Çalışmalarımızı kamyonun kabinini incelemeye yoğunlaştıracağız.
3: Sanki biri kasten kirletmiş gibi çok net görülüyor.
0: Evet, aynen öyle.
3: Pisliği neredeyse temizledim.
1: Şu anda herkes tetikte bekliyor. Bir şey bulmak için elimizden geleni yapacağız.
3: Bir kapak daha çıktı.

0: Küçük çanta nereye gitti? Kamera çantası. Onu da makineye sokmadınız mı? Oraya koymuştum.
1: Buraya mı koydunuz? Belki içeridedir.
0: Öyle mi? Ama onu kaybedemeyiz. Lensler onun içinde.
1: Aa, anladım. Bir bakayım. İşte burada.
2: Evet, şu küçük çanta Tayland'dan gelen, uçağından yeni inmiş bir adama ait. Olivia ve Teresa onu kontrol etmek için durdurmuşlar.
1: Bakalım. Vay canına. Epey bir şey var. Dur biraz. Burada bir şey var. Adamın reçetesiz olarak bulundurmanın yasak olduğu bir ilaç getirdiğini hemen fark ettim. Meğer gerçekten de reçetesi yokmuş. Bunu alıyoruz, tamam mı? Yasak olan eşyaları arkama koyacağım.
0: Bu hiç hoş değil. Bunu buradan alması zor.
1: Doktordan reçete alın.
0: Aa, o çok pahalı bir şey. Evet öyle.
1: Bu kadarına izin veremeyiz, tamam mı?
0: En azından birazını bırakın. İki kutu bırakamaz mısınız? Ölmezsiniz ya, hadi. Hadi ama.
1: Bunları geçiremezsiniz. Kaçakçılık sayılıyor. Anlıyor musunuz beni?
0: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Burada neden reçeteli?
1: İsveç'te reçetesiz alamazsınız.
0: Tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz yani.
1: Buna el koyuyorum. Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
0: İyi, istediğinizi yapın bakalım. Yapabilecek bir şey yok artık.
1: Bunları geçiremezsiniz. Bu kaçakçılığa girer.
0: Öyle mi?
1: Anlamıyor musunuz?
0: Evet. Evet, sorun bu mu yani? Sorun bu yani.
1: Adam gerçekten çok huysuz. Sanırım uzun yolculuktan sonra epey yorgun düşmüş. Benim kutuları tek tek aldığımı fark edince onları götüremeyeceği için giderek daha fazla gerildi.
3: Çanta bununla dolu.
0: Çok mu fazla yani?
3: Evet.
0: Aa, öyle mi?
3: Evet.
0: Sorun bu mu?
3: Bu ilaç olarak sınıflandırılıyor ve ülkeye sokmak için reçeteye ihtiyacınız var. Ceplerinizde başka bir şey var mı?
0: Hayır, başka bir şey yok. Bakayım.
3: Tamamen boş mu?
0: Evet, bu hariç. İşte burada yani. Evet, burada. Dezenfektan.
3: Peki bu nedir?
0: Evet, onu da alacağım. Bir tane daha var, evet.
3: Tamam.
0: Bir tane daha var diyorum. Bakayım, alabilir miyim?
3: Cepleriniz boş mu artık? Ceketinizi çıkarın lütfen. Şuraya.
1: Adam kaçakçılıktan ihbar edilecek. Sonuçta bize bir reçete gösteremedi. Üstelik üzerinde çok fazla var. Bir rapor hazırlayacağım ve sizinle görüşeceğiz. Anlıyor musunuz? Tamam.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün.
0: Neden? Otobüse yetişmem lazım. Otobüsü kaçırmak zorunda mıyım? Acele edin madem. Otobüs 9'da kalkıyor. Hadi ama yapmayın.
3: Biz suç işlediniz. Siz bir suç işlediniz ve raporu
0: artık,
3: yazana
0: daha
3: kadar
0: neler?
3: Burada durmak zorundasınız. Anladınız
0: ama
3: mı?
0: Ama bunu nasıl açıklayacaksınız bana?
1: 9'daki otobüsünüze yetişemeyeceksiniz. Nasıl? Onu söyleyeyim.
0: Ah.
1: Başka otobüsler de var.
0: Otobüs gitti bile. Lanet olsun. Ne yapacağım ben?
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam talihsizlik.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Kalıcı koku made in med.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Göteborg'da polis memurları gizli bölmeleri olduğundan şüphelendikleri bir kamyonun kabinini aramakla meşgul.
1: İmdat!
0: Kabinin içini ve dışını çok dikkatli bir şekilde aradılar. Bir şey çıkmadı. Ama Johan ve meslektaşları pes etmiyor.
2: Zemini arıyoruz. Çünkü en dikkat çeken kısım orası. Baktığımız yerde herhangi bir anormallik göremiyoruz. Altını kontrol etmek ve belki de henüz fark etmediğimiz bir bölmeyi daha net görebilmek için kabini indirme işlemine geçiyoruz.
3: Bir sürü derme çatma onarım var. Bu dizel ısıtıcı için.
4: Evet.
3: Direkt kesmişler.
4: Muhtemelen çalışmıyor. Evet. O zaman...
5: Burada bir yerde değil mi? Şu çizginin
3: üst
5: orada.
3: Üst tarafta.
4: Ya da şu tarafta, kirişlerin arasında.
5: Evet.
4: Dolabı çıkarmayı denediniz mi?
6: Denedik ama çok eski, kıpırdamıyor. Çıkaramıyoruz.
4: Tamam.
6: Biraz daha deneyeceğiz ama.
3: Şunu diğer taraftan denesene.
4: Zemin çıkıntılı olmasın. Paketlere benzemesinin sebebi bu mu yani? Olabilir mi?
2: Şu an çok titiz bir araştırma yapıyoruz ve epey zaman ayırıyoruz. Gördüklerimizle tarayıcı görüntüsünü eşleştirmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu anlayamayınca da tabii ki canımız sıkılıyor. Bu makine biraz komik aslında. Giderek tatmin olmaya başlıyoruz. Çünkü gerçekten de çoğu şeyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Ve açıkçası moralimiz biraz bozuluyor. Çünkü şöyle diyoruz, bu kadarmış. Bir dahaki sefere.
7: Evet.
3: Başka bir zemin gibi görünüyor. İçeriden ulaşmayı denememiz gerekecek. Kuytu bir yer sanırım.
2: Biraz öyle, evet. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Birkaç dakika ayırıp durumu konuşuyoruz. Gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Buzdolabının etrafı biraz şüpheli gibi. Altını ve çevresini iyice kontrol ettik mi buna bakacağız. Buzdolabının altını son bir kez daha kontrol etmeye karar veriyoruz. Yapacağımız şey bu.
8: Şu üçünü gevşetirsen kutuyu çekebiliriz.
3: Biraz dışarı çeksene. Sıkışmış. Çekmeceleri de çek.
9: Buzdolabını tutuyor musun?
7: Evet.
9: Evet, hadi.
7: Evet.
9: Tuttun mu? Tamam, bekle. Evet, buzdolabı sıkıştı. Tamam, hadi.
7: Tamam.
9: Evet.
2: Buzdolabını vidalarını sökerek çıkarıyoruz. Ve ardından bir sonraki engelle, yani tahta bir kapakla karşılaşıyoruz. O da pek çok vidayla sabitlenmiş durumda.
3: Vidalar var. Onları şuraya koyalım.
2: Önce ahşap tahtayı söküp kaldırıyoruz. İlk gördüğümüz şey metal bir küvet ya da metal bir yüzey. Bunun daha önce gördüğümüz metal parçası olabileceğini düşündük. Ancak sonra küvetin üzerindeki bir plakanın gevşek olduğunu fark ettik. Bulduk işte.
9: Evet.
2: Kokuyor.
7: Evet.
2: Kenevir kokusu.
10: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Burada neden reçete gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor?
11: Ama İsveç'te reçeteli
10: satılıyor.
11: Tamam
10: tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz. Ne yapalım artık?
11: Buna el koyuyorum. Ayrıca kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
10: İyi.
11: Tamam mı?
10: İstediğinizi yapın. Yapabilecek bir şey yok.
0: Arlanda Havalimanı'nda ortam pek de iyi değil. Tayland'dan gelen bir adam yasaklanmış ilaç taşımaktan hakkında ihbar yapıldığı için çok öfkeli.
10: Onu da mı alıyorsunuz?
0: Planladığı gibi eve gidemeyeceğini fark edince keyfi iyice kaçıyor.
10: Bunu yapmanız ne kadar sürecek?
11: Otobüse yetişemeyeceksiniz, haberiniz olsun. İşlem bir buçuk saat kadar sürer.
10: Bir buçuk?
11: Aa.
10: Bir buçuk saat mi? Gitti güzelim otobüs.
11: Başka otobüsler de var.
10: Ama benim telefonum falan yok, haber veremiyorum. Beni otobüs durağından birisi alacaktı. Telefon kartım da çalışmıyor. İnanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi?
11: İnsanlar genelde sinirleniyor. Bu işi yaparken buna alışmak zorundasınız. Hep söylerim, sizin de canınız sıkılıyor, sinirleniyorsunuz ama sabrınızın bir sınırı var.
1: Siz bir suç işlediniz ve burada kalmak zorundasınız.
10: Yok daha neler, ne yaptım ben?
1: Bir suç işlediniz.
10: İnternete erişimim yok, ne yapacağım ben şimdi?
11: Bir çaresine bakarız, belki gitmeden karşı tarafı ararsınız.
10: Evet, arayabilirsem iyi olur. Bakalım ulaşabilecek miyim? Ah.
11: Bu seferki olayda adam biraz sinirlendi ama çok sorun değil. Olabilir.
10: Her şeyi almanız çok kötü oldu.
11: Çok fazla. Satacak mıydın yoksa bunları, söylesene.
10: Hayır, Tayland'a senelerdir gidemiyordum. O yüzden bir süre aldım yanıma. Ne yapsaydım?
11: 6 kutusu var ve bu kutularda tam tamına 286 adet küçük paket var. Sanki bir yıllık stok gibi, hiç bilemiyorum. İnsanların bu tür şeyleri pazar yerlerinde falan sattığını biliyorum. Ama bu kadar ilaçla ne yapmayı planladığını hiç bilemiyorum. Çok ilginç.
1: Bizimle odaya kadar gelmeniz gerek.
10: Gerçekten inanılmaz. Biraz sonra biri beni almaya gelecek ve ne internetim var ne başka bir şeyim var.
11: Bir çaresine bakacağız. Eğer reçetesi falan olsaydı bu tür bir ilacı bulundurma izni olabilirdi. Adam kaçakçılık şüphesiyle serbest bırakılıyor.

0: Kaçakçılar malları İsveç sınırından geçirmek için her zaman yeni yollar arıyor. Posta kullanımı giderek yaygınlaşan yöntemlerden biri. Almanya gibi ülkelerden gelen mektuplar Malmö'deki posta merkezinde giderek daha fazla görülmeye başladı.
1: Almanya'dan çok fazla madde geliyor. Neden Almanya'dan geldiğini tam olarak bilmiyorum. Bu konudaki politikaları esnek olan ülkelere yakın olması nedeniyle olabilir.
0: Terminalde gelen mektupları incelerken son derece hassas bir burnu olan köpek Moss'tan büyük yardım görüyorlar.
2: Kutuları yere koyduk. Moss ilgilenip ilgilenmediğini bize söylüyor. Bir şey var. Önce X-ray'den geçirelim. Hızla sandıklardan birini seçip sonra harf harf inceleyip şüpheli bir şey var mı diye X-ray'den geçirmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Oyun kartlarına benziyor. Bunlar biraz daha kırılgan.
1: Bakayım.
2: Al. Şüphe uyandıran bir şey var mı? Yoksa her şey yolunda mı? Fark etmede epey ustalaşıyorsun.
1: İşte garip görünüyor.
2: Evet, hap gibi bir şey. İkisine de bakalım. İlginç görünen birini seçiyorum ve çıkarıp açıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Bir çeşit toz. Benim tahminim madde var. Bu küçük cihaz çok işe yarıyor. Lazer ışınları göndererek maddenin moleküler yapısını bize gösteriyor. Evet, varmış. Bir de tartacağım. Bundan daha çok madde bulduğumuz olmuştu ama yine de iyi yakaladık.
1: Ne kadar?
2: 14,7 gram. Bu miktarda madde bulundurmanın cezası yaklaşık 2 ay. O yüzden hiç de az değil.
0: O sırada Stefan, diğer odada şüpheli zarfı incelemekle meşgul.
1: Gönderici adresi yok. Bu iyiye işaret. Kimse bununla ilişkilendirilmek istemez. Paketi açınca içinde küçük bir paket görüyorum. Folyo bir ambalajın içine saklamaya çalışmışlar. X-ray'de görünmez sanıyorlar ama ne kadar net göründüğünü siz de gördünüz. Deneyimlerime dayanarak bu hapların uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Ama emin olmak için hızlı bir test yapacağım. Altta çizgi yokken üstte çizgi varsa sonuç pozitiftir. Bu maddenin değerlerini çok iyi okuyor. Bu haplar da uyuşturucuymuş. Sayalım ve rapor edelim. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 46, 47, 48, 49. Bu tam sayılmaz. O zaman 49,5. Evet. Bu maddenin ağır suç sayılmaya başlama sınırı 50 tablettir. Anlaşılan ağır suç sayılma sınırı hakkında etrafa haber yayılmış. Tam 49,5 tablet saydık. Yani sınırdalar.
0: Şu ana kadar postadan 2 paket ele geçirildi ancak gün henüz bitmedi ve köpek Moss başka bir şüpheli paket daha buldu. Bu seferki Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ve hemen kontrol için ayrıldı.
2: Bir bakalım. Önce bunu yapabiliriz. Hadi. Paketi el konulacak bir şey var mı diye kontrol etmek için X-ray cihazından geçiriyoruz. Tamam. Şişme yatak olarak tanımlanmış. Ambalajın üzerinde şişme yatak yazıyor.
1: Şu tenekeler ne?
2: Onu söylemediler. Yatağın içinde başka bir şey var gibi duruyor. Açıp kontrol edeceğiz. Böyle bir şey var. Oh, kokusu gelmeye başladı.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın.
6: Yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Sütaş ayran, sütaş ayran.
14: Çiğ köfteyi gördüğün an
15: sütaş ayran
14: gelsin, sütaş ayran.
13: İçtikçe hissedeceksin.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Ay çok kötü kokuyor.
18: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
19: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
20: Gencecik adamlarsınız ya.
21: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
22: Terk alacağız bunları.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Tutun mu?
1: Trelleborg'da Azmin karşılığını alıyorlar. Bir kamyonu baştan sona aradıktan sonra gizemli paketlerden oluşan bir zula buldular.
2: Resmen vurgun. Fena kokuyor.
3: Açıkçası şu anda biraz şaşkınız. Neredeyse pes etmiştik ve her şeyi kontrol ettiğimizi sanıyorduk. Neyse ki bunu nihayet bulduk ve sonuçtan dolayı çok mutluyuz.
2: Çok ağır bir kokusu var.
4: Evet, ben de alıyorum.
3: İlk bakışta çok küçük görünüyor ama paket ardından paket çıkıyor ve torbalarımız dolup taşıyor. Burada büyük bir el koyma olacağı kesinlikle ortada.
4: X-ray'den geçirdiniz mi?
3: Hayır, ama geçirelim. Tarttınız mı?
5: Tamam.
3: Sen gidip tartabilirsin. Sonra da X-ray çek. Evet.
4: Birazdan.
3: İyi yakaladık. Bakalım ne kadar edecek.
5: Evet, 11.9. Çok ağırmış. 13.75. Bir tane daha. Son sanıyordum.
6: Hayır,
5: bitti
6: devamı
5: mi?
6: Da var.
5: Öyle mi? Tamam.
1: Çantalar taranıyor ve Johanna, ele geçirilen bu maddeyle bağlantılı daha fazla kişi olduğu bildiriliyor.
3: Kontrollü teslimatla ilgili bir karar aldık. Önce araçtaki narkotik maddeleri çıkaracak, bunların yerine narkotik olmayan maddeler koyacak ve aracın alıcıya ulaşmasına izin verip sonra da alıcıyı da yakalayacağız. Planımız şimdilik böyle. Tamam mı?
5: Bu kapatır değil mi?
3: İyi görünüyor.
5: Kapandı, evet.
3: Evet, gayet iyi. Yaptığın işi nasıl yaptığını belgele, unutma. Her şeyi eski haline getirmeye çalışıyoruz. Sonra sürücüyü serbest bırakacağız ve yoluna devam edecek.
7: Kalınlığı neredeyse aynı, boyu da. Evet.
4: Bir tane daha yap.
7: Bir tane daha mı?
4: Evet, aynı olsun. Aynısından.
7: Tamam, al bakalım.
1: Bölme sahte narkotik madde paketleriyle doldurulurken römorkun içindeki yükün etrafındaki kayışları gevşetiyorlar. Böylece kontrol ettikleri yer orasıymış gibi görünüyor. Bütün bunlar sürücünün şüphelenmemesi için yapılıyor.
3: Evet, römorkun bozulan yerlerini kendi toplayacak. Ve adam az önce geldiğinde burada olan birkaç kişiyi tutuyoruz sadece. Sürücünün şüphelenmemesini istiyoruz. Alıcıyı da yakalamak istiyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyden şüphelenmemeli ve ürkmemeli.

0: Hollanda havalimanında Mimmi ve adam Vietnam'dan gelen bir kadının bagajını kontrol ediyorlar.
1: Kutunun içinde ne var demiştiniz?
2: Arkadaşımın adı neydi? Bir restoranı vardı tamam. Galiba. Neydi?
1: Tamam.
2: Evet.
3: Restoran için mi?
2: Vietnam'da aldık.
3: Mutfak malzemesi mi yani yiyecek mi?
2: Bilmiyorum.
3: Ne dediniz?
2: Açıp bakabilirsiniz.
3: Evet ama hiçbir fikriniz yok. Bunu siz koymadınız mı?
2: Ben koydum.
3: Yani gördün. Tamam.
2: Evet.
3: Peki. Ama ne olduğunu biliyor musun?
2: Neydi o kelime?
3: Doğru kelimeyi mi bulamadın?
2: Hatırlayamadım. Burada çiçek var.
3: Taze çiçekler, kesilmiş çiçekler.
2: Evet, evde yetiştireceğim.
3: Tamam. Bunları geçiremezsin. Harfler farklı mı?
2: Evet, birlikte gidecekler.
3: Demek içinde bunlar var. Bagajında karışık çantalar var. Sonra tabelalar ve harfler buluyoruz. Çok karmaşık. Bu restoran için mi? İsmi mi?
2: Evet, restoran gibi bir şey. Evet.
1: Bu ne?
3: Tırnak.
1: Öyle mi?
3: Evet. Bu da tırnaklar için. Tırnak kesmek için. Evet. Sanırım tırnak kütüklerini kesmek için.
1: Bu da cilalamak için ince bir fırça.
3: Tırnaklarına iyi bakıyorsun herhalde. Ben pek tırnak bakımı yapmam, o yüzden pek anlamıyorum. Kitabı kapağına göre yargılamamak lazım. Bir işten daha iyi anlayan biri pekala çıkabilir. O ben değilim. 1, 2, 3, 4.
1: Bunlar manikür salonu için mi?
2: Sanırım, bilmiyorum. Birkaçına bakıp geri paketledim. Sorun yoktu. Çok iyi bakamadım.
3: Yani restoran için değilmiş. Restoran için dediği şeyler manikür salonu için çıktı. Harfler ve tırnak meselesi şimdi anlam kazandı. Bazen iletişimde böyle şeyler oluyor işte.
0: Restoran ya da manikür salonu. Her halükarda bu ürünler ticari faaliyetler için tasarlanmış. İsveç'teki şirketler için mal ithal ederken gümrük vergisi ve KDV ödemeniz gerekir. Bunun için de ürünlerin fiyatlarını bilmeniz gerekir.
1: Elinizde makbuz var mı?
2: Evet, makbuzum var. Fazladan 15 kilo var.
1: Evet ama...
2: Toplam 40 kilo.
1: Yani sadece kargo ücretini mi ödediniz? Bunları Vietnam'da kaça aldığınızı gösteren bir makbuzunuz yok mu?
2: Yok.
1: Peki bunları el koyuyoruz. Makbuzları göndermek için 90 gününüz var.
2: 19 gün mü?
1: 90 gün.
2: 19?
1: 90 gün. Evet, eğer 90 gün içinde göndermezseniz imha edilecek. Bu bilgileri sizin aracılığınızla iletmeleri gerekecek.
0: Kadın ilgili tüm faturaları ibraz edene kadar ürünlere el konulup kayda geçirilir. Fırsat bu fırsat, tırnak bakım ürünlerini tanıyalım.
1: Bu nedir? Bu cila makinesi değil mi? Bunlar da yedek pilleri.
3: Tırnak işinde daha iyiymişsin.
1: Evet öyleymiş.
3: Her yer parlıyor, pırıl pırıl.
1: Evet.
3: Tırnak makası, tırnak makası, tırnak makası.
1: Evet.
3: Öyle mi?
1: Tırnak makası. Bana güvenmiyor musun?
3: İletişim becerilerin harika.
1: Yapma.
3: Biraz parlaman lazım. Ekip lideri ışıltısı.
0: Arlanda ışıl ışıl parlarken Olivia, Nyköping'in dışındaki Skavsta Havalimanı'nda bir aileyi durdurdu. Valizlerinde bir yıllık et stoğu taşıyorlar.
4: Bu et.
5: Bunu geçiremezsiniz.
4: Et getirdim.
5: Geçiremezsiniz, çok fazla. Geçiremezsiniz.
4: Et yasak mı?
5: Evet, kesinlikle yasak.
4: Öyle mi?
5: Bu da mı et yoksa? Hmm, evet. Bir sürü et taşıyorlar. Ben de onlara olmaz dedim. Bu etleri gümrükten geçiremezler. Ve kadın sinirlenmeye başladı. İnanılmaz miktarda et ve başka şeyler var. Et ve peynir. Hiç bitmiyor. Ah, sürekli yenisi geliyor. Sanırım bu da sosis, öyle değil mi? Tarım Bakanlığı insanların AB dışındaki ülkelerden belirli gıda türlerini ülkeye sokamayacağına karar verdi. Söz konusu gıda etse kaçakçılık suçundan ceza alabilirsiniz. Bekleyin. Merhaba. Gelin. Geri gelin. Gidemezsiniz. Hayır hayır durun. Hayır hayır geri gelin. Gidemezsiniz.
4: Gidemiyor muyuz?
5: Bekleyin. Durun. Peynir mi?
4: Evet.
5: Bunu alıyorum. Yine peynir. Hepsini almak zorundayım. Bunları İsveç'e getiremezsiniz, tamam mı? İzin verilmiyor. Ne getirdiğinizi kontrol etmek sizin sorumluluğunuz. Hayal kırıklığını anlıyorum. Kendi ülkelerinden getirdikleri eti muhtemelen İsveç'teki aile üyelerine göndereceklerdi. Bu durumu pek de iyi idare edemiyor. Hey!

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
2: Sadece dürümlerden.
3: Yeni dürüm en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Malmö'de Mika ve Stefan beyan edilenin ötesinde bir şey içerdiği anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir paket buldular.
21: Tamam. Şişme yatak olarak sisteme girilmiş.
22: Şu tenekeler mi?
21: Onu söylememişler. Bakalım. Böyle bir şey var. Yatak çok özenli bir şekilde paketlenmiş. Plastik ve bir tür güvenlik bandıyla sarılmış. Yani çok iyi yapılmış ancak X-ray taraması içinde ne olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden bu bizi engellemiyor. Etiketi kesip atmamaya karar verdim. Daha ileri bir soruşturma olursa diye ambalaja pek zarar vermek istemiyorum. Böylece daha sonraki aşamalarda ambalajın bozulmamış olduğu görülebilir. Paketi açtığımızda hafif bir koku yayıldı. Kokmaya başladı. Şu aşamada köpek olmasa da olur. Ne olduğu ortada.
22: Bir kez vakumlayarak kapatabileceklerini sanıyorum. Neden? Köpeği kandırmak için mi? Hayret bir şey.
21: İçinde sarı renkli reçine bulunan cam kavanozlar var. Bunları daha önce postayla da görmüştük. Buna esrar mumu deniyor. THC %88,15. THC içeriği yaklaşık %30 olan normal maddeye kıyasla bu çok güçlü.
22: Çok güçlüymüş.
21: Evet. Her hafta ya da her ay karşılaştığımız bir durum değil ancak her yıl 4 ya da 5 kez bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Profesyonelce üretilmiş gibi görünebilir ama kavanozlarda satılan ve ev yapımı gibi görünen türleri de olabilir. Bu ürünleri evde üreten biri varsa içeriğin beklediğiniz gibi olup olmadığından emin olamazsınız. Aromalarına göre mi ayırsam? Evet.
22: Aroma mı?
21: Farklı aromalar. Güçleri de farklı bence.
22: 28.35 çarpı kaç tane var bunlardan?
21: 16.
22: 16. 453.6 gram.
21: Evet. Bu kavanozlardaki toplam miktar yaklaşık 453 gram. Bunun cezası yaklaşık 6 ay hapis. Alıcıyı uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle ihbar edeceğim. Gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacağım. Ardından bir soruşturmacı davayı devralacak ve muhtemelen bu kişiyi sorguya çağıracak.
5: Trelleborg'da büyük miktarda madde ele geçirildikten sonra Johan ve meslektaşları sürücünün yoluna devam etmesine izin veriyor. Böylece alıcı tutuklanabilecek. Ancak sürücünün hiçbir şeyden şüphelenmemesi çok önemli.
6: Onunla konuşup yükünü kontrol ettiğimizi açıklıyoruz. Davranışları biraz tedirgin. Nakliyecilerin genellikle teslimat saatleri sıkı olur. Ve yolculuğuna devam edip mallarını teslim edebilmek için de aceleyle ayrılmak istediği belli oluyor.
8: Rutin bir gümrük kontrolüydü, tamam mı?
23: Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim.
8: Kaşem yok.
23: Tamam. Sadece gösterecek bir şey lazım. Onlara bir şey göstermeliyim.
8: Evet, tabii ki. Yardım edebiliriz ama senin halletmen lazım. Sürücü sensin. Hadi sen yap.
6: Yoluna devam edip mallarını teslim için de oluyor.

0: İşini biliyor gibi görünüyor. İşinde iyi ve kamyonu ustaca sürüyor. Acaba bir şey biliyor mu bilmiyor mu? Soruşturmanın sonuçlarını bekleyip hep birlikte göreceğiz.
1: Sürücünün az önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının farkında olup olmadığı soruşturma sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak bir an önce ayrılmak için acele ettiği kesin.

0: Ama bir...
1: Şimdi bütün paketleri X-ray cihazından geçirip hepsinin benzer olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca toplam ağırlığı daha doğru hesaplayabilmek için her bir paketi tartacağız.
2: 10,08. Bunlar.
3: Bunlar mı? Hayır, onlar değil bu.
2: Evet, korkunç bir bebek.
3: Bunlar değil mi?
2: Evet, o resimde sadece daha küçük.
4: Evet, paketleri son kez kontrol ediyoruz. Hepsinin aynı madde olduğunu kesinleştirmek istiyoruz. Reçine kokuyor.
3: Kokusu çok yoğun.
2: Emin misin?
5: Bunlar disk mi?
3: Ne?
5: Reçine diskleri.
6: Patatesli ve soslu ezilmiş burger.
7: Bunun resmini çekebilir misin? Açtığımızı belgeleyelim. Evet. Hepsi bu kadar.
4: Bitti mi?
7: İşimiz bitti. Son partiyi de bitirdik. Her şey kontrol edildi, tartıldı ve istiflendi. Şimdi sadece fotoğraflarını çekip toplam ağırlığı hesaplamamız gerekiyor.
4: Tamam, paketleyelim o zaman. Bunun cezası birkaç yıl hapis. Bu nitelikli uyuşturucu kaçakçılığına giriyor. Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilerek İsveç'e girmesi engellenmiş oldu. Evet, toplamda 87,5 kilo.
7: Güzel.
4: Çok iyi bence. Genel havadan herkesin memnun olduğu belli oluyor. Bence herkes işine bu tür heyecan verici anlara tanık olmak için geliyor.
8: Sürücü daha sonra tutuklandı. Şu anda nitelikli uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapiste ve önümüzdeki 5-6 yılı cezaevinde geçirebilir.
9: Olmaz. Et... kesinlikle yasak.
8: Skavsta Havalimanı'nda Olivia bol miktarda et ve peynir buldu. Kadın yolcu bütün yiyeceklerini teslim etmek zorunda kalacağı için giderek daha fazla üzülüyor.
9: Madde getiren kişiler asla ağlamaz. Ama et falan getirenler çok üzülür. Bu hassas bir konu. Gerçekten öyle. Anlaşılabilir bir durum. İsveç'te bu tür et ve peyniri asla bulamazsınız. Hep dışarıdan gelir. Hey! Söylediklerimi anlamıyor ama el hareketlerimden bunu getiremeyeceğini anlıyor. Dışarıda bana daha kapsamlı bir şekilde çeviri yapabilecek bir aile üyesini bulabilecek miyim bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz.
10: Geri gelmek istediğinde bana haber ver. Pasaportun bende.
8: Adam, kadını tercümanlık yapıp ona yiyeceklerin akıbeti hakkında ayrıntılı bilgi verebilmeleri için akrabalarının yanına götürüyor. Bu arada Olivia da et ve peyniri paketlemek zorunda.
9: İşte.
10: Oldu mu?
11: Ben imzaladım, sen de imzaladın.
10: Tamam.
11: Onlar bir kopyasını alacak.
10: Evet. Peki ne yaptılar? Evet. Çeviri yapabildiler mi? Tamam.
11: Tamam.
10: Pasaportun ve diğer belgelerin.
12: Artık
10: tamam mı?
12: Artık taşıması kolay.
13: Evet, kesinlikle daha hafif.
10: Güle güle. Bu Arlanda'ya gidiyor. O yüzden bunu arabaya taşımak lazım. Bunu taşımak maalesef benim görevim. Oh, yaklaşık 20 kilo demiştim ama 30 kilodan fazla gibi. Şimdiden kas ağrılarım başladı. Bakalım kalkıyor mu? Bir dakika. İşte. Gidelim. Hadi. Bu taraftan gideceğim. Oh, inanılmaz.
11: Nedir bu? Bu
1: Somali ile

0: Ne istiyorsun?
1: Ne bu?
2: Kurutulmuş.
0: Kurutulmuş kat.
1: Tamam, teşekkürler.
3: Kenevir kokuyordu. Onu getirmeden önce yediğini söyledi.
4: Yemiş mi?
3: Evet. Gayet güzel konuşuyordu.
4: Ağzında
3: evet.
4: Mıymış yani?
3: Durumu da iyi gibi görünüyordu.
4: Kaçırdım. Gerçekten.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
4: Harikasınız
6: ya. Nasıl oldu?
4: Bakalım.
5: Hemen.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hoşgeldin.
1: Ekran görevlisi bir bıçak olabileceğini söylüyor. Bir bakalım. Ekoş durmuyor.
2: Görevimiz polise eşlik etmek.
3: Burada başka bir araba istemiyoruz.
2: Evet. Çok ilginç olabilir.
4: Nefes alamıyorum.
5: Nefes alamıyor musun?
4: Hayır.
6: Kopenhag Havalimanı, İskandinav bölgesinin en işlek havalimanıdır ve 16 bin çalışanıyla Danimarka'nın en büyük özel iş yeridir. Yıl boyunca yıllık 26 milyon yolcunun güvenliğini sağlamak üzere 1100 kadın ve erkek güvenlik görevlisi vardır.
5: Bana bak.
6: Acil iniş durumunda, kazalar meydana geldiğinde...
7: Burada.
6: Veya sadece bir yardım eline ihtiyaç duyulduğunda oradalar. İşte Kopenhag Havalimanı.
8: Onları az önce telsizle aradık. Sonra da bir bariyer kuracağız. Ondan sonra bu işi halledebiliriz. Görüşmek üzere.
6: Yasa dışı bir gösteri nedeniyle çok sayıda polis bölgeye geldi. Charlotte'la Kenny gösteriyi dağıtmak için yardıma çağrıldı.
2: Merkez bir gösteriye gitmemiz gerektiğini bildirdi. Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri. Bu yüzden çok ilginç olabilir. Özel uçakların yasaklanmasıyla ilgili bir gösteri. Hep beraber yolun ortasına oturmuşlar ve protesto ediyorlar.
8: Otobüsün ilerlemesine izin verin. İçinde yolcular var. Bırakın U dönüşü yapsın.
2: Görevimiz polise destek vermek. Polisin görevi ise onları uzaklaştırmak. Trafiği kontrol edip yolcuların geç kalmamasını sağlıyoruz. Ve kimse bu tarafa geçmesin diye burada olacağım.
7: O zaman bu yoldan giden kimse yok.
9: Geçebilirsiniz. Buyurun.
10: Kendiniz kalkacak mısınız?
6: Protestocuları kaldırıp trafiği kontrol altına almak hiç kolay değil.
2: Hadi.
3: P8'e gidiyorsunuz. Burada başka araba istemiyoruz.
11: Şuraya gidemez miyim?
2: Hayır.
3: Burada başka bir araba istemiyoruz.
2: Evet.
6: Havalimanı güvenliğinin bir diğer görevi de içeriye kimsenin izinsiz girmemesini sağlamak. Bugün Gide ile Sting güvenlik kameralarını aşarak bagaj teslim alanına gizlice giren davetsiz bir misafir tespit ediyor.
12: Ben bunu ilk defa görüyorum.
13: Sanırım bunlardan diğer terminallerde görmüştük.
12: Evet, üçüncü evet. Terminalde de var galiba.
13: Evet. Yakalamak için çok hızlı olmak gerekiyor. Biraz huzursuz görünüyor.
12: Keşke verecek bir yiyeceğimiz olsa.
13: Evet.
12: Yorulmuş olmalı. Şuna baksana. Evet, oraya bir şey yapamayız.
6: Gide ile Steen merkezden acil çağrı alıyor.
14: Kabin 224, Terminal 2, Şerit A'ya ekip gönderin lütfen.
6: Otomatik yangın alarmı devreye girince itfaiye ve kurtarmadan Martin ile Henrik gönderiliyor.
15: Siz de yolda mısınız?
8: Evet, bir dakika içinde oradayız.
5: Yangın değil, muhtemelen bir çeşit dumandan oldu. İşçiler çalışırken bazen alarm ötüyor.
6: Alarmın çalmasına neden olan şey ne olursa olsun hızlı bir şekilde oraya ulaşmaları gerekiyor. Çünkü bu kadar insan varken yangın tehlikeli hale gelebilir.
12: Çocuklar çalışırken yolu kapatmamaya dikkat etmeliyiz.
6: İtfaiye ve kurtarmanın yanı sıra şehir itfaiyesi de olay yerine geliyor.
13: Yollarına çıkmamak için kenara çekiliyoruz.
0: İkinci kattaki bir doğrusal duman dedektörü alarmı çalıştırmış. Şuradaki döner merdivenden çıkalım.
5: Evet.
0: Sizce de uygun mu?
5: Uygun.
8: Bir duman dalış ekibi kurduk.
14: Bölgedesiniz ve araştırıyorsunuz. Anlaşıldı merkez. Teşekkür ederim.
5: Dedektörün numarasını biliyor musun?
8: Evet, biliyorum. 73. gruptan 6 numaralı doğrusal dedektör.
5: Yeşil ışık yanıp söndüğüne göre her şey yolunda. Bir doğrusal dedektör. Doğrusal bir dedektör tetiklendi ama nedenini bilmiyorum. İki ucu arasında bir şey varsa alarm o zaman devreye giriyor.
0: İçeri girip asansör ya da balon olup olmadığına
11: kimsenin
0: bakabilirsiniz.
11: Kimsenin olmadığından
0: aşağıda
11: eminiz değil mi?
0: İnsan yok.
11: Tamam, ben de inip kontrol edeceğim.
7: Kuş olabilir mi?
0: Evet, göreceğiz.
15: Belli ki çok akıllı. Evet.
0: Hayır, değil bence.
2: Şu tarafa sürebilirsin.
11: Ben yolun diğer tarafında olacağım.
6: Havalimanının en yoğun yollarında hala protestocular var.
2: Polisin görevi onları sırayla uzaklaştırmak ve gözaltına almaktır. Danimarkalı protestocular para cezası alıp gönderilir. Yabancı protestocular toplanır, sınır dışı edilir ve para cezasına çarptırılır. Polis yolu temizledi ve tekrar trafiğe açabiliriz. Şimdi protestocuları metroya ulaştırmak için polise yardım etmeliyiz. Böylece havalimanına girmelerine engel olacağız.
6: Protestocuları havalimanından uzak tutmayı başardılar ve şimdi metroyla gönderiliyorlar. Henriette ile Bjarne Frankfurt'a giden bir uçağa biniş işlemlerini yürütüyorlar.
12: Şu anda çok sayıda yüksüz yolcumuz var ve hiç el bagajları yok. İnsanların çok fazla bagaj getirip getirmediğini kontrol edeceğiz.
11: Zamanında kalkması lazım. Micho'nun aktarmalı uçuşu var.
12: Evet, yapacak çok işimiz var.
6: Ancak uçağa binmeden önce uçuş saatleriyle ilgili bir sorunla karşılaşıyorlar.
12: Paris'ten gelen uçak röter yaptı. Bunu telafi etmemiz gerekiyor.
16: Uçuşumuza hoş geldiniz. Yaklaşık 10 ila 15 dakika içinde uçağa biniş için hazır olacağız.
6: Gecikme aktarmalı uçuşları olanlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
12: San Francisco'ya mı gidiyorsunuz?
17: Evet.
12: Birkaç yolcumuz daha var. Hı hı. Sonra binişlere başlayacağız.
11: Bazıları zamanında kalkmayız diye endişeleniyor. Yemek servisine ulaşamıyoruz.
12: Evet.
11: Karşılaştığımız zorluk yemek tedarikçimize ulaşamıyor olmamız. Uçakta ihtiyacımız olan ikramı değiştireceklerdi.
12: Tamam, o zaman hemen arıyorum.
11: Evet, birini sen ara, öbürünü de ben.
12: SK-675'ten arıyorum.
18: Evet.
12: Acaba B10'a gelmek üzere olan var mı?
18: Birazdan orada olacak.
12: Okay. Tamam.
18: Az kaldı.
12: Birkaç saniyesi kaldı. Tamam, teşekkür
18: tamam,
12: ederim.
18: Görüşmek tamam. üzere.
12: Biri buraya geliyormuş.
11: Yiyecekleri yükleyebiliriz. Böylece yolculara yiyecek ve içecek ikram edebiliriz.
12: Evet. El bagajı olmayan yolcuların bagajları onaylanmalıdır. Bazıları uçağa binmeden önce, bazıları da biniş sırasında. Çünkü acelemiz var. Merhaba. El bagajı dahil değildir. Bu nedenle uçağa sokmak için ödeme yapmanız gerekiyor. 230 Danimarka kronu. Tamam, makbuzunuz. Bu bileti kullanın. 4. gruptasınız.
17: Teşekkür ederim.
12: Evet, teşekkür ederim.
11: Yemek şirketinin geldiğini kendi gözlerimle gördüm. Geldiler. Yemekleri getirdiler.
12: Grup 5'teki tüm yolcular kontuarda biletlerini onaylatabilirler. Biletlerinize el bagajı dahil olmadığı için onaylatmanız gerekmektedir. Lütfen biletlerinizi onaylatmayı unutmayın. Biletinizi görmem gerekiyor. Sonra sizi grup 4'e geçireceğiz. Tamam, bir saniye. Bekleyin. Biletinize el bagajı dahil değil. Çanta koltuğun altına girecek. Bu yüzden ek ödeme yapmanız gerekiyor. Tamam. Yeni biletiniz ve makbuzunuz. Teşekkür ederim. Doğruca içeri girin. Buyurun, içeri girin. Tamam.
11: Merhaba. İyi uçuşlar.
12: Tamam, iyi uçuşlar.
11: Herkes uçağa bindi. Şimdi yerlerine oturup eşyalarını yerleştirmeleri gerekir. Genelde zorlu geçiyor.
12: Neredeyse bitti. Evet.
6: Henüz ayrılamazlar. Çünkü kanatlarda buz olabilir ve önce bunun kontrol edilmesi gerekir.
3: Buz çözücü gerekiyor mu?
11: Yani kaptanın kuleyi arayıp buz çözme için sıraya girmesi gerekir. Böylece kalkıştan önce buz çözücü sıvıyı alabilirler. Prosedürümüz bu.
17: Evet, ona gerek olmayacak.
11: Buz çözme konusunda size haber verildi mi? Kapıları kapatacağız. Bize epey zaman kazandırır ve bu zamana çok ihtiyacımız var çünkü biraz geciktik biliyorsunuz. Biraz acele etsek iyi olur yani.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
20: Ne?
21: Kazancım net, sigortam net.
22: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
23: Biz de alışverişe atlayın.
22: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kalıyor.
23: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
22: Kim işte bu çocuk ya?
23: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
24: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
25: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
27: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
28: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
29: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
30: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
31: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
32: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
33: Bu otel harika.
34: Evet ve geceliği sadece 13.500.
35: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
33: Trivago'ya bakmalısın.
36: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
37: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
38: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
39: Tehlike çok büyük.
40: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
41: Olamaz mı?
40: 10 dakika içinde.
38: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
42: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
41: Bu gerçekten dehşet verici.
42: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
38: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
43: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
44: Evet!
45: Aman tanrım!
38: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Anlaşıldı, teşekkürler.
1: Charlotte'la Mikel günün ilk görevi için çağrılıyor.
2: Tuvalette yatan biri olduğuna dair bir ihbar aldık. Birisi haber vermiş.
0: Merhaba.
2: Şimdi uyuyor mu diye kontrol etmeye çalışıyor. Yardımcı olmaya
0: çalışacağız. Kapıyı açabilir misiniz? İyi misiniz? Kapıyı açın lütfen.
3: Çıplam, içeri gelmeyin.
0: Lütfen kapıyı açın.
3: Ancak tuvaletimi yaptıktan sonra size kapıyı açabilirim.
0: Peki.
2: Ben uzak duruyorum.
0: Kapıyı açıyorum artık.
2: Uzaktayım. Müsait olmayabilir.
0: Kapıyı açıyorum.
3: Pekala.
0: Tamam.
2: İnsanlar sık sık tuvaletlerde uyukluyor.
0: Evet.
2: Temizlik ekipleri geldiğinde içeriden birinin sesini duyuyorlar. Ama kapıyı açmaya korkuyorlar. Ve o yüzden merkezi arıyorlar.
0: Evet.
2: Onlar da bu insanlarla konuşmamız için bizi gönderiyor. Ve biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu biraz zor bir durum.
3: Evet.
0: Daha fazla beklemeyeceğiz.
1: Uzun bir süre bekledikten sonra Charlotte'un sabrı taşıyor.
3: Tamam, tamam.
0: Artık dışarı çıkmalısınız, evet. Buyurun. Epey uzun süredir içeridesiniz. Onu tanıyoruz. Daha önce görmüştük. Buraya girme izniniz olmadığını biliyorsunuz.
3: Evet, ama biraz dışarı çıkıp hava almak istiyorum.
0: Sizi trene bindirelim. Oradan İsveç'e
3: tamam,
0: gidersiniz.
3: Tamam, sağ olun.
0: Madem uçağa binmeyeceksiniz, burada olamazsınız o zaman.
3: Tamam, tamam.
0: Size iyi günler o yüzden.
3: Evet, iyi günler, tamam.
0: Tamam.
1: Arkalarını döner dönmez ondan rica edilen şeyi unutuyor.
0: Tekrar merhaba.
3: Merhaba.
0: Az önce bana ne söz vermiştiniz?
3: Kızımı bekliyorum.
0: Hayır, eşyalarınızı toplayın lütfen. Trene bineceksiniz, lütfen.
2: Onu trene götüreceğiz. Böylece İsveç'teki evine dönebilir.
0: Hayır, hayır, hayır. Buraya gelin, söyleyin. Adınız nedir? Tamam. Seni şimdi bindirmem gerekiyor.
3: İşte tipi uzun çorap.
0: Tamam mı?
3: Onun gibisi yok.
0: Kendine
3: i̇şte
0: dikkat et,
3: uzun
0: düşme.
3: Çorap. Onun gibisi yok.
0: Evet, güzel evet. Söylüyorsun.
3: İşte tipi uzun çorap. Onun gibisi yok.
2: Evet.
0: Evet, dikkat et. Harikasın, evet. Şimdi evinize giden trene sizi bindirmem gerekiyor.
3: İyi günler, tamam.
0: Dikkat et.
2: Partideymiş dikkat gibiydi. Et. Dans etme havasındaydı.
0: Trene binmesini evet. İstiyoruz. En sevimli misafirlerimizden
2: ve
0: biri.
2: Ve gösteri yapıyor bize.
0: Evet.
2: Görüyor musun, bak keyfi yerinde.
0: İçinde hiçbir kötülük yok.
2: Şimdi de trenin içinde dans ediyor. Eline sağlık.
0: Senin de. Eminim gece mesaisinde ona tekrar rastlarlar. Eminim geri dönecek.
4: Merkezden AG12'ye.
5: AG12 dinlemede.
1: Gide ile Stein hastalanan yaşlı bir kadın için ikinci terminale gönderiliyor.
4: Başı dönüyor ve midesi bulanıyor.
6: U3 ekibi de yolda.
5: Hemen gidiyoruz.
4: Teşekkür ederim.
7: Merhaba. Nereliymiş?
8: Danimarka.
7: Uçacak mıymış?
8: Evet, bagaj girişi yapılmış.
7: Uzun bir seyahate mi gidiyorsunuz?
9: Hayır, ben Oslo'ya gidiyorum.
7: Yalnız seyahat etmeye alışkın mısınız?
9: Hayır, yalnız seyahat etmeye pek alışkın değilim. Mutlaka biri bana eşlik eder. Torunum beni havalimanından alacak.
7: Oslo'da mı?
9: Evet.
7: Tamam. Tamam. Umarım sağ salim ulaşırsınız.
9: Evet, umarım öyle olur.
7: Herhangi bir hastalığınız yok, değil mi?
9: Yok, hayır. Benim herhangi bir hastalığım yok. Açıkçası çok sağlıklıyım.
7: İlacınız yok mu?
9: Her gün bir sürü ilaç kullanıyorum.
7: Tamam, tamam.
9: Bana yardım ettiğin için çok mutluyum.
7: Evet, biz bunun için buradayız. Merhaba.
10: Merhaba. Buralı mısınız?
7: Evet, Danimarkalı.
9: Benim başım dönüyor. Sürekli telefonum çalıp duruyor.
10: Önce sakin olalım. Nefes alın.
11: Son durum nedir?
10: Biraz başınız dönüyor.
7: Evet.
10: Sabahtan beri böyle misiniz?
7: Evet, her zamankinden daha kötü.
10: Her zamankinden evet. Daha mı kötü? Tamam. Daha sakinleşmeden telefon mu açmak istiyorsunuz?
7: Evet.
10: Çantanıza koymuşsunuz.
5: Kafası karışık
11: evet,
5: sanki.
11: Böyle değildi. Aklı başında görünüyordu ama şimdi kötüye gidiyor gibi görünüyor.
1: Havalimanının güney kısmında per ve şerit ekibi meşgul. Bugün iniş şeritlerinin boyasını değiştirmeleri gerekiyor.
12: İyi bir bağlantı elde etmek için eski boyayı temizlemeliyiz. Bu yüzden yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanıyoruz. Boyanın düzgün ve görünür olması çok önemli. Aksi takdirde bir uçak yanlış yöne gidebilir veya iki uçak çarpışabilir ve biz bunu hiç istemeyiz.
1: Eski boya temizlendi ve şimdi değiştirilmesi gerekiyor. Kar yağışı bekleniyor. Bu iş hızlıca bitirilmeli.
12: İşi bitirmek için geç saatlere kadar çalışıyoruz. Durum böyle. Erteleyebiliriz ama yarın hava çok kötü. Bunu işaretleyelim. Sarıyı ben yaparım. Beyazı sen hazırlarsın.
13: Sorun soğuk rüzgar. Makineleri bozuyor. Çok uzağa yayılıyor. Biraz ayarlamam gerekiyor. Tekrar deneyeceğiz.

0: Tamam. İşte bu yüzden yazın çalışmayı tercih ediyoruz. Hava sıcakken ve her şey çalışırken işimiz harika gidiyor. Kışın daha zorlu. Ama bunun da bir cazibesi var. İnsanlar havalimanında ne iş yaptığımı sorduklarında boyacı olduğumu, uçakların ve arabaların havalimanında yollarını bulabilmeleri için asfaltı boyadığımı söylüyorum. Peki işin bitince ne yapıyorsun diyorlar. Ben de baştan başlıyoruz. Çünkü bu boyalar zamanla aşınıyor diyorum. Ve bugün hava güzeldi. İşimizi kolaylaştırdı. Harika bir iş çıkardı. Bence güzel oldu. Ne oldu, bitti mi?
1: Bitti.
0: Kendimi kutlarım. Rüzgar ve hava durumunu göz önüne alırsak bence gayet güzel oldu. Ne dersiniz?

0: Gide Westin, başı dönen ve kafası karışan yaşlı bir kadının Oslo'ya seyahat edip edemeyeceğini öğrenmek istiyor.
1: Az önceki halinden çok daha fazla kafası karışmış görünüyor.
2: Bırakın telefonuna baksın.
3: Evet.
2: Bakalım biraz kendine gelecek mi?
3: Acaba ben mi baksam? Ne dersiniz?
2: Size yardım edelim mi?
3: Telefonu açıp onlarla ben konuşayım mı?
4: Anne.
3: Alo.
4: Alo.
3: Ben güvenlikten gitti. Torunu musunuz, kızı mı acaba? Evet, evet. Kendisini takip ediyoruz. Kurtarma ekipleri onu kontrol ediyor. Çünkü biraz kafası karışmış durumda. Durumunu kontrol etmemiz lazım. Pekala, harika.
2: Yine mi başın dönüyor?
3: Evet.
2: Tamam, evet. Sana yardım edelim mi?
3: Torunu buraya gelmiş, onu arıyormuş.
2: Anlıyorum.
3: Birazdan buraya gelir.
2: Tamam.
3: Birbirlerini nasıl kaybettiler acaba? Evet.
2: Hasta hikayesini yazıyorum.
3: Evet.
2: Bize anlattıklarınızı yazacağım.
3: Evet.
2: Genel olarak baş dönmesinden müzdaripsiniz.
3: Evet.
2: Alışık olmadığınız durumlarda baş dönmesi daha da kötüleşiyor. Sizi kontrol ettiğimizi ve her şeyin yolunda göründüğünü de yazıyorum. Her şey yolunda. Peki Danimarka'ya nasıl geldiniz?
3: Evet.
2: Siz Norveçlisiniz. Danimarka'ya nasıl geldiniz peki?
3: Pek çok kez evlendim.
2: Pek çok mu? Ne kadar?
3: 3 kez.
2: Biraz çokmuş, evet.
5: Gören sizi itfaiyeci zanneder.
2: Sorun sizde miydi, erkeklerde mi? Bize biraz ipucu verebilir misiniz?
3: Tabii ki erkeklerde.
2: Tamam.
5: Bu erkekler hep böyle değil mi?
3: Evet.
2: Hayati değerleri iyi görünüyor. Baş dönmesine evet. Alışkın. Sadece böyle durumlarda kötüleşiyor. Umarım biz gidince kötüleşmez.
3: Yardımınız için size çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
3: Evet.
1: Güle güle.
2: Hoşçakalın.
3: Teşekkür ederiz. Şuna baksana. Telefonuna bakıp torununu aramayı denesek mi, ne dersin? Evet.
6: Merhaba. Onu 1000 kere aradım herhalde.
3: Annenizle konuştuk. Sizin yerinizi söyleyecekti. Biz şu anda büyük büfenin önünde oturuyoruz. Eğer buraya gelebilirseniz size olanları anlatabiliriz. Biz büfenin önünde duruyoruz. Evet, bekliyoruz. Tamam. Teşekkürler. Çok endişeli gibiydi. Evet. Birazdan gelir. Aa, işte geldi. Merhaba. Merhaba. Lütfen siz kalkmayın. Çok endişelendi çocuk. Hoş geldin.
7: Öylece yürüyüp gidemezsin anneanne. Yapma böyle, benden evet. Mi kaçıyorsun? Arabayı park ederken beklersin diye düşünmüştüm. Bir daha öyle bir şey yok. Gözümün önünden ayrılmaman lazım.
3: Ben de kayboldum işte. Ne yapayım? Olur öyle şeyler değil mi?
7: Evet, sen hep öylesin.
3: Başarılı olup olmayacağı konusunda endişeliydim. Ancak itfaiye ve kurtarma ekipleri uçabileceğini ve yolda yardım alabileceğini söyledi. Biz de uçmasına izin verdik. Umarım rahat bir yolculuk yapar. Girişi yapıldı. Sadece bunun Norveç'e bırakılması gerekiyor. Falk bunu onun yerine yapabilir. Orada ona göz kulak olabilecekleri iyi bir yer var. Böylece kaçıp gidemez diye düşünüyoruz.
7: Tamam, seni yalnız bırakmayacağımı söyleyen kimse olmadı mı?
3: Evet. Falk ekiplerine de haber verelim.
7: Teşekkür ederim.
3: Rica ederiz. Hı-hı. İyi
7: yolculuklar. Başınıza bela olduk. Çok teşekkür ederiz.
1: Kendinize iyi bakın lütfen.
7: Tamam. Güle güle.
1: İyi günler dileriz.
7: Teşekkür ederiz.
3: Rica ederiz.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
12: Bebekler Ebebek'le büyürler.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Merhabalar. Chicago'ya giden uçağımıza hepiniz hoş geldiniz.
19: Amerika'ya bir uçak kalkacak. Birne uçağa biniş işlemlerinden sorumlu. Birçok yolcu diğer havalimanlarından aktarma yapıyor. Bu nedenle sefer programını takip etmek zor olacak.
18: Stockholm'den gelen bir sefer kar nedeniyle ertelendi. Onları bekletmemize izin verecekler mi bilmiyoruz. Bunu yakında öğrenmeyi umuyorum. Artık uçağa binmeye hazırız. Kapı girişinde biletlerinizi ve pasaportunuzu hazır bulundurmanızı rica ederiz. Birinci grup biniyor. Evet. Kabin bagajınızı yanınıza aldınız mı?
20: Evet.
18: Güzel. Hemen şurada. Soldaki ilk kapı. Onu yanınıza almalısınız.
20: Teşekkür ederim.
18: İyi uçuşlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Şu anda yolcuların çoğunu bindirdik ve planlanan kalkış saatimize yaklaşıyoruz. Stockholm uçağından bu uçağa binecek yolcularımız var. Az önce operasyon merkezimizden Chicago kalkışını ertelememiz ve bu yolcuları uçağa almamız için yeşil ışık yakıldı.
21: Burası gişe D1. Saat 14.43. Yolcular birazdan gelir. Uçak şimdi indi.
18: Hızla buraya gelecekler. Uçağı kaçırmamaları için onları bekleyeceğiz. Eminim yolcular mutlu olacaklar. Chicago'ya giden var mı acaba?
22: Evet, merhaba.
18: Merhaba. Hoş geldiniz. Stockholm'dan mı geldiniz?
22: Evet.
18: Burada sizin için bir yerimiz var. Pencere kenarında 20A.
22: Tamam.
18: Tamamen deniz manzaralı. İyi uçuşlar.
22: Sağ olun.
18: Hoş geldiniz.
20: Merhaba, teşekkür ederim. Buyurun.
23: Teşekkür ederim.
19: Son yolcular da aceleyle uçağa binerken bagajları yükleniyor.
18: Bir dahaki sefere Kopenhag'a geldiğinizde daha fazla kalmalısınız.
24: Evet, kesinlikle çok güzeldi. Evet.
20: Çok güzeldi gerçekten.
18: Tüm yolcularımız uçağa bindi. Bu yüzden uçağı artık Chicago'ya gönderiyoruz.
19: Her gün 40 bin kişi havalimanında ve uçaklarda herkesin güvende olduğundan emin olmak için güvenlik kontrolünden geçiyor.
20: Onu bırakıp tekrar geçer misiniz?
19: Kentin meslektaşı bagaj için uygun olmayan bir şey buluyor.
0: Ekran görevlisi bir bıçak olabileceğini söylüyor.
20: Bu taraftan ilerler misiniz?
0: Bir bakalım.
20: Aa evet.
1: Evet bu.
0: O çanta mıydı?
20: Bu taraftan lütfen.
0: Bu kimin bavulu? Merhaba. Çantalarınızın içine bakabilir miyiz?
20: Çantana bakabilir miyim diyor.
19: Evet.
0: Yanınızda bıçak taşıyor musunuz?
20: Bıçak mı var?
19: Ne dedi?
0: Evet,
20: sen yanına bıçak almış mıydın?
0: Evet öyle görünüyor.
19: Bıçağın mı varmış?
0: Bakmamız gerekiyor.
19: Hayır, bir yanlışlık olmalı.
20: Bıçak görüyorlarmış.
0: Yolculuk
20: evet.
0: Nereye? Nereye gidiyorsunuz?
20: Ha Meksika. Meksika.
0: Meksika. O zaman bıçağı bulsak iyi olabilir. Eşyaları ayırıp tek tek tarayacağım. Daha kolay buluruz. Bakalım görünecek mi? İyi ki Meksika'daki güvenlik kontrolünde değil de burada bulundu. O zaman durum tamamen farklı olurdu. İşte orada. Güzel.
19: Evet.
0: Bir bıçak getirmişsiniz. Bir tane var. Bir daha bakalım. İyi saklanmış. Bir sürü şey getirmişsiniz.
19: Mavi bir çantanın içinde küçük naylon olan.
0: İşte bu küçük mavi çanta.
19: Tamamen unutmuşum. Küçük mavi bir bıçak.
0: İşte bu. Bunlara izin vermiyoruz. El koyacağım.
19: Aa, kusura bakmayın.
0: Meksika'da değil de burada bulunduğuna dua edin. İyi yolculuklar. Yolcularımız artık Meksika'ya uçabilir. İyi günler.
19: Güvenlik kontrolünde bir yolcu aniden hastalandı.
2: Dördüncü şerit, bir kişi. Başı dönüyor ve gözleri kararmış.
19: Martin'le Henrik arabaya binip göreve doğru yola çıktılar.
1: Merkez, U5 görevi aldı. Kara tarafından içeri gireceğiz. Güvenlik kontrolünde olmuş. Muhtemelen seyahat edecek biri.
10: Başı dönen hanımefendi nerede?
19: Gide ile Steen de olay yerinde.
10: Kiminle seyahat ediyorsunuz?
23: Yalnızım.
10: Nereye?
23: Oslo. Gözlerim karardı. Birdenbire nefes alamadım. Düşeceğim zannettim.
10: Tamam. Düşmediniz değil mi?
23: Hayır.
10: Tamam.
25: Çok gergindi. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Hastalanan çok yolcuyla ilgilendim. O yüzden dahil oldum. Bu işlerden anlıyorum biraz.
23: Çok stresli bir gündü. Sabah 11'den beri hastanedeydim.
10: Bütün gün hastanede miydiniz?
23: Evet.
10: Bayağı yorulmuş olmalısınız.
23: Evet, sabah 11'den beri. Sonra doğruca buraya geldim.
10: Bir şeyler yiyip içtiniz mi peki?
23: Hayır. Hayır.
10: Hayır, tamam. Anladım.
23: Hastanede hastalandım. Kusmaktan korktuğum için
25: evet.
23: Hiçbir şey yemedim.
10: Tamam.
23: Çok aptalca çünkü sonra böyle oldu.
26: Yemeyince böyle olması çok normal.
25: Hmm. Evet.
23: Gözlerim karardı.
25: Mi? Burası evet, da çok tabii. Stresli bir yer.
26: Evet evet. Çok insan var ve çok sıcak.
25: Geçmiş olsun tamam mı?
23: Teşekkür ederim.
25: Güzel. Görüşürüz.
10: Teşekkürler. Galiba tansiyonunuzu ve kan şekerinizi ölçecekler. Eğer düşük çıkarsa yeterince yemek yemediğinize işaret edebilir. Hemen gelirler.
23: Tamam.
1: Merhaba. Nasıl gidiyor?
23: Daha iyi.
1: Gelin lütfen. Tansiyonunuzu ölçeceğiz. Yalnız mısınız?
23: Evet.
1: Şuraya oturun lütfen. Nereye gidiyordunuz?
23: Oslo'ya.
1: Tamam. Saat kaçta?
23: 15.40.
1: Çok az kalmış. Sadece rahatlayın. Başınız ağrıyor mu?
23: Hayır.
1: Hayır. Sadece baş dönmesi mi oldu?
23: Evet. Başım döndü. Nefes alamadım.
1: Nefes alamadınız mı?
23: Evet öyle.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Güvenlik kontrolünde çalışanlar çıkış salonuna girmeden önce herkesin kontrol edildiğinden emin olur.
15: 100 mililitrenin üzerindeki hiçbir şey el bagajınızda bulunamaz.
14: El bagajlarında özellikle kesici aletlere ve sıvılara el konulmaktadır.
16: Burada fazladan sıvı görüyorum.
15: Bu da size mi ait? Burada sıvılarınız var. Ayrıca sıvı poşetiniz de çok büyük. Bu sıvı, bu da sıvı. Bir şeyleri havaya uçurabilecek sıvı patlayıcılar olabilir. Birinin bunu planlaması ihtimaline karşı sıvı kuralları vardır. Bu boyuttaki bir çanta gerçekten çok büyük. Sadece bir litrelik bir poşete izin veriliyor. Yani buna.
17: Bir litre getirebileceğimi sanmıştım. Hepsi yaklaşık 30 litre.
15: Evet, bazı şişeler çok büyük. Poşet toplam 1 litre olmak zorunda. Unutmayın.
17: Çıkarabilir miyim?
15: Evet, tabii ki.
17: Tamam.
15: Buraya sığdırmanız lazım. Bu olur.
17: Tamam.
15: Geri kalanını atmamı ister misiniz?
17: Hayır.
15: Kutuları saklamak ister misiniz?
17: Hayır.
15: Tamam.
17: Teşekkür ederim.
16: Yine sorunumuz var Line. Tam burada, ortada.
15: Sadece bir bakacağım, tamam mı?
4: Tamam. Tamam. Bu mu?
15: Bu, evet. Sorun zaten başka bir hediyelik kutusu olması. Kutuları açmalı ve içindekileri bu 1 litrelik poşete koymalıyız. Sadece 1 litrelik bir poşet getirmenize izin veriliyor.
4: Hmm.
15: Sizde ise 2 tane var.
4: Hı-hı.
15: Dönüp kaydını yaptırmak ister misiniz yoksa atmamı mı istersiniz?
4: Yani sadece bir kutu getirebilirim, öyle mi?
15: Hayır, tek bir poşete sığdırabilirseniz sorun yok ama bence çok fazla.
4: Peki daha büyük bir çantanız yok mu?
15: Hayır, sadece 1 litrelik poşetler.
4: Anladım.
15: Evet.
4: İsterseniz sarayabilirsiniz yani.
15: Evet ama kişi başına sadece 1 poşete izin var. İnsanlar hediye kutularının sıvı içerebileceğini unutuyor. Boyutları unutuyorlar. Hediyelik bir şey ise el bagajlarına konur. Ama genellikle çok büyük oluyorlar. Diğerini açarsanız tamam, oraya sığdırabilirsiniz.
4: Başka bir çantaya koysam...
15: Kişi başı 1 poşet. Unutmayın.
4: Aa.
15: Sığdırabildiği için yanına alabilir.
4: Çok üzgünüm.
15: Önemli değil.
14: Gide ve Mikel vardiyadayken merkezden bir çağrı alıyor.
18: Galiba eski bir tanıdığımız geldi. Bizim dans eden kadın taksi durağının doğu tarafında.
14: Kendini tuvalete kilitleyen kadın geri döndü.
18: Onunla konuşabilir misiniz?
19: Ha, bir merhaba deyip onu göndereceğiz. Onunla muhtemelen 7 ya da 8 defa konuşmuşumdur. Genelde belli bir süre burada kalıyorlar. Sonra da kalacak başka bir yer buluyorlar.
20: Evet, uysal birisi.
19: Saldırgan olduğuna hiç tanık olmadık. Birkaç arkadaşımız çoktan yanına varmış bile.
21: Merkez 24. Dinlemedeyim. Polisin Lima Otel'e gelmesini istiyoruz. Biraz kızgın görünüyor.
14: Havalimanı polisi çağrılıyor.
18: Bir suç işlemedi ama yine de uygunsuz mu davranıyor?
22: Bilmiyorum. Dengesiz hareketleri var. Bana vurmaya çalıştı.
23: Neden böyle davranıyorsun? Komik değil artık. Böyle davranamazsın.
24: İyice kafayı yedi.
18: Güvenlik terminal G'de doğru yolda. Devriye arabasını karşılamak için hazır olun.
22: Anlaşıldı. Bir arkadaşımızı gönderiyoruz.
20: Bu tarafa doğru gidelim mi?
25: Senin sorunun
20: hayır,
25: ne?
20: Hayır, benim bir sorunum yok.
25: Anlayamadım.
20: Sizinle konuşmaya çalışıyorum.
25: Sorunun ne?
20: İyi misiniz? Size yardım edebiliriz.
25: Hayır, bir şey yok, hayır.
20: Şimdi trene binmek istiyor. Aklı başına geldi sanırım.
25: Evet, gitmek istiyorum. Ama
20: gidecek
25: geri
20: misiniz?
25: Geleceğim, merak etmeyin.
20: Evet, bunun farkındayız.
25: Sana sarılabilir miyim?
20: Hayır, sarılamayız. Dans etmek yok.
25: Evet.
20: Hayır, üzgünüm.
25: Isınmak istiyorum.
20: Lütfen, lütfen bana dokunmayın. Lütfen bana dokunmayın. Evet, lütfen dokunmayın.
25: İşte pippi uzun çorap.
20: Çok fazla
25: onun
20: bağırıyor sadece.
25: İşte pippi,
20: hayır, hayır,
25: çorap.
20: Hayır.
25: Onun gibisi yok.
20: Tamam, hayır, tamam, hayır, sakin hayır. Ol. Evet,
19: sakin
20: evet.
19: Sakin ol, sakin ol.
20: Tamam, sakin olalım. Olur mu?
19: Lütfen sakin ol. Tersine denk gelirsen ne olacağını görebilirsin.
20: Evet, evet, tam olarak öyle.
14: Kısa bir süre sonra polis gelip sarhoş kadını götürüyor.
23: Yardımınız için teşekkür ederiz.
4: Dışarı kadar eşlik edeceğiz.
19: Burada olma izni yok. Bize karşı ilk defa bu şekilde davrandı. Burada olmasını istemiyoruz. Dışarı çıkarın.

0: Merhaba. Merhaba. Görmek istediğimiz birkaç bilet var.
1: Peki.
2: Bavul harici bagaj kontrolünde spor malzemeleri, çocuk arabaları ve alet kutuları gibi özel bagajları kontrol ederler.
1: Burada olmaması gereken şeyler var mı diye kontrol ediyoruz.
0: Bir sürü alet var.
1: Zamanı olan varsa şu alet kutusunu kontrol edelim.
0: Alet mi bunlar?
1: Merhaba. İngilizceniz var mı? Buraya koyup açabilir misiniz lütfen? Yanındakiler alet mi yoksa makine parçaları mı?
3: Daha çok alet var.
1: Tamam. Fenaymış. Bunun içine koy. Tamam. Yanınızda sprey ya da bitmiş pil var mı?
3: Bitmiş bir pil yok.
1: Pil yok. Sprey peki?
3: Sprey de yok.
1: Güzel. Tamam, bunu kapatabiliriz.
3: Ah, evet.
1: Sıradaki lütfen.
3: Teşekkür ederim.
4: Merhaba efendim.
5: Merhaba.
4: Alet çantanızı buraya koyup açabilir misiniz? Tam üstüne.
5: Evet, şunu açayım.
4: Nereye gidiyorsunuz?
5: Münih'e dönüyorum.
4: Tamam. Burada çalışıyor muydunuz?
5: Evet.
4: Birkaç test yapacağım sadece.
5: Evet.
4: Tamam.
5: Sadece...
4: Ne zamandır buradaydınız?
5: 10 gün oldu.
4: Evet?
5: Evet.
4: Söyleyin bakalım.
5: Ha 10 gün, tamam. Evet.
4: Kopenhag'ın neresinde?
5: Hellerup.
4: Sadece kaydını yapacağım. Yanınızda pil falan var mı?
5: Yoktur umarım.
4: Tamam. Kapatıp tekrar bandın üzerine yerleştirir misiniz?
5: Evet.
4: Mükemmel. İyi uçuşlar.
5: Teşekkür ederim. İyi günler.
4: İyi günler.
6: Kan şekerinizi ölçelim mi? Ne dersiniz?
2: Martin ile Henrik güvenlik kontrolünde hastalanan kızı kontrol ediyor.
6: Nefes alamadığınızı söylediğiniz için nabzınızı da ölçeceğiz.
2: Yakında Oslo'ya uçacak. Onlar onu kontrol ederken Gide ile Christina da gerekli işlerle ilgileniyor.
7: Ferk tekerlekli sandalye getirecek. Tamam. Böylece uçağına yetişebilir.
8: Tamam, güzel.
7: Aksi takdirde çok yazık olurdu.
8: Evet, pekala, sorun yok. Görevliye burada olduğunu ve ekibin ona yardım edeceğini bildirdik. Böylece uçağına yetişebilecek.
6: Normalde tansiyonunuz kaç oluyor? Bunu sorayım, sonra yolculuğunuza devam edin.
9: Genelde 12'ye 7,5 falan
6: 12'ye
9: oluyor.
6: 12'ye 7, tamam. Panik atağınız var mı? Ne dersiniz?
9: Akciğer kliniğindeydim. Ciğerlerim kötü, belki de bununla bir ilgisi,
6: evet,
9: vardır.
6: Tamam.
9: Yani olabilir.
6: Tamam. Eğer birkaç dakika nefes alamadıysanız bir doktora görünmeniz gerekiyor. Tabii ne olduğuna dair bir fikriniz yoksa.
9: Evet.
6: Bunu yapmanız en doğrusu. Anlıyorsunuz değil mi?
9: Sanırım çok fazla insan olduğundan oldu.
6: Evet.
9: Bu hissi metroda da yaşıyorum. Dediğiniz gibi olabilir yani.
6: Daha önce de başınıza gelmiş miydi?
9: Uçabilirim bence. Kendimi iyi hissediyorum. Babam Norveç'te havalimanında çalışıyor zaten.
6: Evet. Sinüs ritminiz iyi.
9: Güzel.
6: Şimdi ayağa kalkın lütfen. Elini sıkın. Tamam mı? Diğerini de. Tamam, gözlerimin içine bakın. Şimdi nasılsınız?
9: İyiyim.
6: Çok güzel.
9: Çok daha iyiyim.
6: Harika. Bir doktora görünün bence ama karar sizin. Anlıyorsunuz değil mi? Bu karar size ait.
9: Evet. Artık uçağa binmek istiyorum.
6: Ben fiziksel belirtilere bakarım. Sıra dışı bir şey var mı yok mu ona bakarım. Bize benzer bir şey yaşadığını ve bunun onu çok da tedirgin etmediğini söylüyor. O zaman karar ona kalmış.
8: Kalkışa 15 dakika kaldı. Biraz acele etmeyin.
9: İyiyim.
6: Çok güzel.
9: Çok daha iyiyim.
6: Harika. Bir doktora görünün bence ama karar sizin. Anlıyorsunuz değil mi? Bu karar size ait.
9: Evet. Artık uçağa binmek istiyorum.
6: Ben fiziksel belirtilere bakarım. Sıra dışı bir şey var mı yok mu ona bakarım. Bize benzer bir şey yaşadığını ve bunun onu çok da...

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Şimdi kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Kırsal yaşam özgürlüğü ve toprakla bağlantıyı çağrıştırır. Ama aynı zamanda hayal edebileceğinizden daha az romantik ve çok daha zordur. Buzağı firarda...
9: Dur! Buzağı kaçtı. Hadi ama!
8: Ahırı su basmış...
10: Vay canına, çok kötü olmuş. Tanrım, akvaryuma benziyor. Normalden iki kat daha uzun sürecek.
8: Ve yavrulama dönemi.
11: Burada iki tane var.
9: İki sevimli küçük keçiniz mi olacak?
11: Kaç tane var? 700 keçi mi?
8: Hayvancılık risk altında.
12: Bir kıvılcım çıkmış. Hayır, bu kart yanmış.
13: İnekleri taşımaktansa eşekleri buraya getirsek daha iyi olmaz mı?

0: Tırların et kalitesini garantilemek için doğru beslenme şarttır. Tabii böyle bir çiftlikte beklenmedik olaylar sık görülür. Bir buzağının kaçması işi yarıda kesiyor.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Dur, buzağı kaçtı. Lütfen kapıyı kapatalım. Yoksa dağa kaçacak.
0: Çiftçiler işlerine devam etmeden önce hayvanı ahıra geri getirmeyi başarmak zorundalar.
2: Yukarı çıktığı yerden çoktan kaçmış. Muhtemelen yemek yerken kaçtı. Aşağı iniyor.
3: Oradan açtılar değil mi? Daha iyi.
2: Yine diğerleriyle birlikte gidecek.
0: Eğer buzağı çiftliğin sınırlarından kaçarsa sorun daha büyük olur.
3: Hadi aşağı in.
2: Onu dışarı atacağız. Sen içeri gir, ben buradan geliyorum.
0: Onu köşeye sıkıştırma taktiği dikkatli ve etkili olmalıdır. Burada zaman altın değerindedir. Onu yakalamakta gecikirseniz bu gecikme gün boyu peşinizi bırakmayacaktır. Bütün mandıraların temel amacı hayvanların hijyenini ve sağlığını garanti altına almaktır. Ancak Orneo çiftliğinde su yalağında gece meydana gelen bir arıza en genç sığırların refahını tehlikeye atıyor.
4: Buzağların ahırlarını hızlıca temizliyoruz çünkü şamandırada sorun çıktı, bozulmuş. Şamandırayı yalıyorlar. Kırıldığı için de su basmış ve tabii ki şimdi burası bir çiftlik değil, bir akvaryum gibi görünüyor maalesef.
5: Hadi.
4: Hazırladığın o şamandıra. Onu tamir etmeliyiz. Aman tanrım, çok pis. Çok pis. Şimdi bununla ben ne yapacağım?
0: Nem iki ahırı da kullanılmaz hale getirdi. Ve çiftçiler hayvanları sırayla temizlemek zorunda kalacaklar. Ahırların temizliği belirli bir protokol gerektiriyor. Çiftçiler gerekli aletleri temin etmeliler.
5: Lea! Herkes burada.
4: Şu çitleri kaldırın.
5: Hadi kaldıralım.
0: Temizlenen ilk ahırdaki etkilenen alanı boşaltmak çok önemli.
4: Tamam. Hadi bakalım. Yere. Önce kapıları açalım. Bunları dışarı çıkaralım, tamam mı? İpleri de çıkaralım, yoksa hepsini yerler. Çit hazır. Şamandıra. Sonrasında yalakları dezenfekte etmemiz gerekiyor, tamam mı? Aman tanrım. Diğeri. Pislikleri at gitsin. İşte böyle. Oradan çek, oradan. Evde küvete ihtiyacın var mı?
5: Benim yok, senin.
0: Yere saman sermek, el arabasının çekiş gücünü artırmaya ve basamakları aşmasına yardımcı olur.
4: Oradan girebilir miyim anne? Römorku koyacağım yere biraz su dökebilir misin lütfen? Böylece zemini kirletmeyiz.
5: Birazdan tertemiz olacaksınız, tamam mı?
4: O kadar değil,
5: Lea,
4: o kadar değil.
5: Efendim.
4: Biraz daha az koy.
5: Dikkatli ol. Tam bir kabus.
4: Bu çok fazla anne, daha az olmalı. Bu topaklar olmaz, olmaz. Sorun şu ki her yer çamur içinde.
5: Tamam, tamam.
4: Ve el arabasıyla dışarı çıkarsam her yeri pislik içinde bırakırım. Bu çok kötü olur.
0: Su basmış ahırdan gübre çıkarmak için direksiyon hakimiyetinin iyi olması gerekir.
4: Çalıştırıyorum.
5: Biraz yukarı kaldır.
4: Bir basamak var değil mi?
5: Evet.
0: Ancak durum karmaşık. El arabasının tekerlekleri gübrenin neminden dolayı yerinde dönüyor.
4: İşte böyle kayıyor. Bekle bir dakika. Bugün gerçekten çok yüksek değil mi?

0: Bir hayvancılık çiftliğinde daimi bir hareket vardır. Ve koşuşturma hiç bitmez.
1: Aldın mı?
2: Evet.
0: Sığır yetiştiricilerinin günlük işlerinden biri de pahuna cinsi sığırlar için yem tedarik etmektir.

0: Entre Cabritos Çiftliği faaliyetlerini iki ana alana dayandırıyor. Ormanlık alanların temizlenmesi ve et satışı. Çiftliğin ekonomisinin büyük bir bölümü bu doğumlara bağlı olduğu için Marta ve Oscar bugün kaç keçinin hamile olduğunu kontrol edecekler.
1: Hadi kızlar, koşun koşun koşun hadi. Bugün keçilerin gebelik durumlarını kontrol edeceğiz. Umarım hepsi hamiledir. Buradan çıkan bütün yavrular ya da neredeyse hepsi Noel satışına gidecek. Umarım iyi bir oranda yavru çıkar.
2: Bu hamile.
1: Bu 30 numara hamile olmalı.
2: Bu sanki doğuracak.
1: Öyle mi?
2: Zamanı gelmiş gibi.
1: Çok şişmanladılar. Çok iyi besleniyorlar. Oldukça iyi. Evet, çok iyi. Çok şişmanladılar.
0: İspanya'da keçi doğumlarında %40 ila %70'inin ikiz veya daha fazla olması yaygın bir durumdur.
1: Aman tanrım, ne kadar da büyük bir karnı var değil mi? Her zaman ikiz doğuruyor bu.
2: Bekle, iyice dokunabilmen için onu dışarı çıkarayım. İki güzel ve sağlıklı oğlak mı doğuracaksın?
1: İki tane var. Evet, gerçekten de top gibi şişmiş. Gebeliği kontrol etmek için veterinerlerin gelip ultrasona baktığı bir yöntem var. Ve bir de bize hayatımız boyunca öğretilen geleneksel bir yöntem var. Onu tutup iki elinizi karnının altına, memesinin yakınına koyup kaldırıp bırakıyorsunuz. Eğer bir basketbol topu gibi bir etki bırakıyorsa o zaman hamile demektir. Bu kız hamile olmalı, bir bakalım. Aman tanrım, sadece hamile değil, çok hamile. Kızım benim.
2: Yaşasın.
1: Ama bu daha genç, bir tane taşıyor olmalı. Bu değil, bu değil, bu da değil. Evet, 69 numara da hamile olmalı, bir bakalım. Evet, sanırım öyle. Bu yaşlı teyze de çok hamile olmalı. Saçlarının nasıl parladığına bakar mısın tanrım?
2: Çok güzel.
1: Benim kızım ne güzel. İkiz doğurma kapasitesi var. 69 numara da kesin öyle, karnı burnunda.
2: Bunların hepsi küçük. Aa, benim kızım ne kadar da güzel.
1: Top etkisi mükemmel.
0: Çiftçiler ilk kez doğum yapacak keçilerin ikiz doğurmasından endişe duyarlar. Çünkü bu durum hem anneler hem de yavrular için komplikasyonlara yol açabilir.
1: Sen gençsin değil mi? Biliyor musun, bu miniklerin ikiz doğurması beni hep tedirgin eder. Çünkü genellikle çok küçük olurlar. Hadi kızlar, hadi teker teker, tamam mı? Hepsi çok genç ve genç keçiler için bir tane bile yeterli. Aksi takdirde süt yetmiyor. Çocuklarla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ortalık karışıyor.
0: Casa Grande de Zanceda'da çayırlarda otlayan ve yaşayan organik inekler yetişiyor. Ancak serbestçe dolaşan hayvanlar yırtıcı hayvanlara karşı daha savunmasızdır. Ve bu bölgede tehdit kurtlardır. Bu öğleden sonra çayırlardan birini çevreleyen elektrikli çitin çalışmadığını keşfettiler. Bakım ekibinden Dani ve Carla'nın sorunu en kısa sürede çözmesi gerekiyor.
3: Hadi gidip o çit sistemine ne olduğuna bir bakalım. Elektrikli çit arızalanmış. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Çünkü aksi takdirde bu gece inekler orada kalamayacak. Uzak çayırlarda azami güvenlik önlemleri alınmalı. Eğer tamir etmenin bir yolu yoksa onları aşağı indirip ağırların yakınında tutmak zorunda kalacağız.
4: İyi tarafı her yerin çitle çevrili olması değil mi?
3: Evet, ama kurtlar rahatça tırmanabiliyor. Elektrikli çit kurtların çitlere tırmanmasını ve çiftliklere atlamasını önlememize yardımcı oluyor. Bizim için çok önemli.
0: Çiftliğe varınca yapılacak ilk şey elektrikli çitin doğru voltaja sahip olup olmadığını kontrol etmektir.
3: Tamam, test cihazını getirdim. Gerilim var mı diye bakalım. Kabloyu buraya yerleştiriyoruz. Hiçbir şey yok, hiçbir şey algılamıyor. Kıskaçları iyi görünüyor.
0: Elektrikli çitin tüm bileşenlerini elektrik akımı kesilmiş halde kontrol etmek gerekir.
3: Hadi çıkaralım. Kabloyu çıkarıyoruz. Buradan çıkardım.
4: Evet, bir bakayım. Ben yukarıdan tutmaya çalışayım.
3: İşte böyle.
4: Sence sorun anakartta mı?
3: Hayır, anakart iyi ve temiz görünüyor. Vay canına, bir kıvılcım çıkmış. Hayır, bu kart yanmış. Elektrikli çit açık havada bırakıldığı için bozuldu. Çünkü açık havada duruyordu ve anakartına su girmiş. Bu da anakartın yanmasına neden oldu.
0: Dani'nin gece olmadan önce bir yedek parça bulması çok önemli.
3: Tedarikçiye arayacağım. Bakalım bir tane getirip hemen tamir edebilir mi? Aksi takdirde başımız belada. Çok büyük dert.
4: İnekleri buradan oraya götürmemiz zor olacak.
3: Evet, ama olmazsa başka çaremiz yok.
0: Çoban çalışmadığı için Dani tek seçeneğin inekleri çiftliğin ana tesislerine daha yakın bir çayıra taşıyıp güvende tutmak olduğunu düşünüyor.
3: İyi günler, merhaba. Elektrikli çit sistemimizin anakartı yandı. Acaba elinizde hiç var mı? Varsa teslim süresi ne kadar?
5: İmkansız, stokta yok.
3: Hiç mi yok? DS2000 modelinden bilin.
5: Yarın. O da şanslıysak belki ondan sonraki günde gelebilir.
3: Tamam, bunu hızlandırıp en kısa sürede bana gönderebilir misiniz? Olur mu?
5: Tamam.
3: Elektrikli çit olmadan hiçbir şey yapamayız. İnekler geceyi burada geçiremez.
4: Evet,
3: elektrikli
4: bu tehlikeli.
3: Çit çok önemli çünkü çitin sürekli elektrikli kalmasını sağlar. İneklerin kaçmaması için değil, kurtların üzerinden tırmanıp gece içeri girip sorun çıkarmaması için önemli.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Yonesans Made in Med.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olun.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
8: Bebekler Ebebek'le büyürler.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
19: Bravo Atasay! Sana yakışanı tak!
20: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
20: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
25: Asi bir buzağı çiftçilerin başını ağrıtıyor. Onu ahıra geri götüremezlerse ve dağa kaçarsa daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaklar.
26: Ona bir şey yapmayın.
27: Hop. Hop.
26: İşte içeri girdi. Halloldu. Bu kol o kadar küçük ki durmuyor. Kenardan çıkıyor.
25: Buzağı yerine koyduklarına göre günlük rutinlerine dönebilirler.

0: Daha fazla dökme, elimizde yeteri kadar var.
1: Merhaba Antonio.
0: Ne oldu?
1: Öküzün kaybolan kulak küpesini bulduk. Düşmüş.
0: Hangisi? Kaç numara?
1: 9108. Fırsatı değerlendirip takabiliriz.
0: Evet, adı Terrakota olan.
2: Çiftlikteki tüm hayvanların doğru şekilde tanımlanması, onları beslemek kadar önemlidir.
0: Kulağındaki küpe önemlidir çünkü hayvanın kimlik belgesidir. Küpenin içinde hayvanın geldiği çiftliği belirten bir numara bulunur. Ve bu numara hayvanın tüm hayatı boyunca onunla birlikte kalır. Yani bu hayvanın kimliğini belirleyen bir şeydir. Bak orada yatıyor. Bu fırsatı değerlendireyim. Hemen tamam. Halledeyim. Bekle. Böylece onu rahatsız etmem.
2: Bir tondan fazla ağırlığı olan ve keskin boynuzları bulunan hayvanları idare etmek tehlikeli bir iştir ve büyük bir dikkat gerektirir. Baba ve oğul yılların verdiği tecrübeye güveniyorlar.
0: Ondan önce biri geçebilir ama.
1: Sorun yok. İçeri girerse buradan çıkarırız.
2: Terrakota'nın kulağına küpe takmak için onu mandrada hareketsiz hale getirmeleri gerekiyor. Ama bir arkadaşımız kahramanımızın önüne geçti.
0: Bak nasıl içeri giriyor, gördün mü? Hadi sen de gel. Bir öküze kulak küpesi takmak riskli bir iştir. Çünkü o ahırdaki hayvanların neredeyse hepsi 1000 kiloyu aşmıştır. Ayrıca işleri yönetmenin yolu daha da karmaşık hale gelebilir. Hadi hadi hadi.
2: Kahramanımız ahırda geride kalıyor. Onunla ilgilenmeye başlamadan önce öndeki arkadaşı serbest bırakmak gerekiyor.
0: Onu ayırmamız gerekiyor. Beni de bekle, beni de bekle.
2: İlk öküzü serbest bırakmak hassas hareketler gerektirir. Herhangi bir hata çiftçilerin güvenliğini tehlikeye atabilir.
0: Hadi hadi hadi. Onu önden uzak tutmamız gerekiyor. Geri çekil oğlum.
3: Durum çok kötü gerçekten.
2: Orneo çiftliğinin en genç ineklerinden biri tehlike altında. Bir arıza nedeniyle ahırda su baskını meydana geldi.
3: Hadi ama duvara ulaşamıyorum. Çekil şuradan, çekil, çekil. Biraz bekle, bu iş zor olacak. Lanet olsun, Leya bugün hiç ilerleyemiyoruz. Hadi, hadi.
2: İlk bölmedeki gübre temizlendikten sonra gelecekteki enfeksiyonları önlemek için kireçle dezenfekte etmek gerekiyor. Temizliğe devam etmek için Frizya ineklerini ahırdan çıkarmanın zamanı geldi.
3: Hadi.
4: Hadi devam.
3: Hadi çıkın. Hadi.
4: Hadi. Çabuk
3: koşun
4: geç.
3: Oraya. Hadi.
4: Çabuk.
3: Hadi bakalım. Şuranın haline bak.
4: Gözlerime inanamıyorum.
3: Ne hale getirmişler.
4: Düzeltilmeli çünkü durum çok kötü. Aman tanrım.
3: Akvaryuma dönmüş.
4: Zavallılar, yazık.
3: Sabaha kadar temizleyebilir miyiz acaba? Bunu zamanında temizlemezsek ne olur? Yavru inekler kirlenir. Her zaman kuru bir şekilde düzgün sıcak yataklarda uyumalılar. Sonra işte bu kadar. Sağlık için. Anne bak hala biraz su sızıyor.
4: Evet.
2: Şamandıra hala damlatıyor. Sorun kesin olarak çözülene kadar buzağlar o ahıra geri dönemeyecek. Nem sağlıklarını tehlikeye atar.
3: Böyle olur mu Leya?
5: Hayır olmaz.
3: Yoksa dışarı mı? Ay. Ay, ay, çok dolu. Çok dolu bu. Hemen boşaltmalıyız evet. Leya, tamam mı?
5: Tamam.
3: Çok akışkan olduğu için buradan taşıyor. Bunu kendimiz yapalım. Hadi acele edelim anne.
4: Şimdiden durum farklılaştı.
3: Ben boşaltana kadar şimdilik bunları burada bırakalım.
4: Aman tanrım.
3: Kilemi parmak ucunda.
4: Buraya girerseniz.
2: Rosario elle temizlik yapmaya devam ederken Maria toplanan gübreyi tarlaya taşımaya hazırlanıyor. Ancak Şamandıra tekrar düzgün çalışmaya başladığında hayvanlar ahırlarına dönebilecek. Fakat Orneo çiftliğinde sorunlar giderek artıyor. Bir süre sonra çiftçilerimiz yetişkin ineklerin bulunduğu alanın her zamankinden daha kirli olduğunu fark ediyorlar.
4: Bugün ne kadar da kirli. Robot nerede bilmiyorum. Maria.
3: Bugün iyi temizlememiş.
4: Her durduğunda keyfim kaçıyor.
2: Entre Cabritos çiftliğinde kaç keçinin hamile olduğunu kontrol ediyorlar. İlk kez doğuracak keçilerin birden fazla yavru doğurması çiftliğin günlük işlerini zorlaştırabilir.
6: Oscar ve benim için biberonla besleme gerçekten de zor bir iş. Bu yıl tek bir yetim bile bırakmamalıyız. Yetim bakmak çok zahmetli bir iş. Her yıl aynısı oluyor. Her doğumdan sonra yaklaşık 20 yetimimiz oluyor. Yetim keçiler ya annelerinin bir memesi yetmediği için ya da bir doğumda 3 yavru doğduğu halde keçinin sadece bir ya da iki yavruya yetecek sütü olduğu için tek başına kalan yavrulardır ve o yüzden bu yıl çok fazla yetim keçi kalmamasını umuyoruz.
7: Şu anda olması gerekenlerin hepsi burada.
6: Oldukça iyi bir yıl geçirdik. Bahar işini çok iyi yaptı. Keçiler ne kadar hassas olsa da bu hassasiyetten nasıl yararlanacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu bahar muhteşemdi. Son 20 yılın en fazla yağışını almış olabiliriz. Onlar da coştu. Hava sıcaklığı iyiydi ve erkekler de çok aktifti. Keçiler sürekli kızgınlık dönemindeydiler. Çok iyi bir doğum olacağını düşünüyoruz. Çok iyi bir doğum oranı göreceğiz ve çok sayıda keçi olacak. Ve her şey sonunda yolunda gidecek. Buna kesinlikle eminim.
2: Marta ve Oscar hamile keçilerin sayısına ilişkin iyimserler. Zira ılıman bir bahar keçilerin doğurganlığını artırıyor.
7: Şu ana kadar %100'deyiz.
6: Vay canına,
7: şu ana kadar
6: çok haklısın erkekler.
7: Evet, evet.
6: Tam birer şaheser. Keçiler baharı çok seviyor. Bence başarılı olacağız. Peki
7: tamam,
6: 350'si hamile ise ne kadar olur? 700 yavru mu olur?
7: 650 olsa da razıyım. Ben doğumlardan bahsediyorum bu arada. Kızartmalardan değil, doğumlardan. 500 tane kızartma çıksa da razıyım.
2: Çiftçiler için önemli olan sadece doğum sayısı değil, hem annenin hem de yavrunun refahını sağlamak.
6: Çok çok iyi olmalısınız. Bakalım bu kez enfeksiyonları önleyebilecek miyiz? Yavruların durumu iyi olsun da, evet. Şu anda dağlarda olmaları bizim için büyük bir avantaj. Çünkü doğum yapacakları ahırları hazırlayabiliyoruz. Geri geldiklerinde her şeyin kusursuz bir durumda olması için ahırları temizlemeli, dezenfekte etmeli. Bütün bölmeleri, yalakları, yemlikleri ve diğer her şeyi yeniden kurmalıyız.
2: Yaz sonu için beklenen doğum sayısının hesaplanması yapıldıktan sonra doğumlar için ayrılan ahırı hazırlamanın zamanı geldi.
7: Bunun için yeterli alan var.
2: Keçilerin güvenliğini sağlamak için tüm tehlikeli unsurları ortadan kaldırmak şarttır.
6: İpleri hemen topluyorum.
7: Tamam.
6: Böylece birbirlerine dolanmamış
7: oldu.
6: Olurlar değil mi? İplere gerçekten de hep ihtiyacımız olur ve her zaman yeterli ip bulabiliriz. İpler her zaman tehlike arz eder. Öncelikle alpakaların üzerinde bir ip kalırsa ayaklarına takılabilir. Küpeleri takılır, hatta boğulabilirler bile. Kimi zaman da ipleri yutarlar ve bu da sonunda ölümlerine yol açar.
2: Ağılda her şey düzgün bir şekilde temizlendikten sonra yemlikleri çıkarmak gerekir. Ancak işler karmaşıklaşır.
7: Bana bir baksana.
6: Pekala, tamam, iyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. İlerle. Hey!
2: Casa Grande de San Seda, İber kurdu için doğal yaşam alanı olan ormanlık ve çalılık alanlarla çevrilidir. Çiftliğin en uzak çayırlarından birinde elektrikli çit sisteminin arızalanması, sürüyü olası saldırılara karşı savunmasız bırakmıştır.
8: Vay canına, bir kıvılcım çıkmış. Hayır, bu kart yanlış. Elektrikli çit çok önemli çünkü çitin sürekli elektrikli kalmasını sağlıyor. Aksi takdirde geceleri üzerinden tırmanıp içeri girebilen kurtlar sorun çıkarabilir.
2: Akşam yaklaştıkça kötü haberi iletmek ve karar almak daha da acil hale geliyor.
9: Vicente, şu an Rivas'tayız ve elektrikli çit bozulmuş. Çözümü yok ve yarına kadar yedek kartımız da yok. O da şanslıysak tabii.
2: Elektrikli çitin yanı sıra Casa Grande de San Seda'da inekler için başka bir koruma daha var. Junior ve Valentina adlı iki eşek yırtıcı hayvanlara karşı doğal koruyucu görevi görüyor.
9: Eşekleri buraya getirmek en iyisi değil mi? İnekleri taşımaktansa öyle yaparız. Onlar mükemmel bir yardımcıdır.
10: Sanırım Eduardo'yu arayıp yardıma gelmesini isteyeceğim. Çünkü onları oraya götürmek oldukça zor. Ama götürmek zorundayız. Aksi takdirde inekler orada mahsur kalır. Eduardo'yu arayacağım.
9: Tamam, harika. Şimdilik bu kadar.
10: Hadi bakalım.
2: Ana çiftlikte Vicente ve Eduardo hemen eşekleri aramaya koyuluyorlar. Güneş batmaya başlıyor ve inekler gece boyunca yalnız bırakılamaz.
11: Otlar mahvolmuş. Biliyorsun, kurtlar buralarda dolaşıyor. Hadi gidip eşek arkadaşlarımızın nerede olduğuna bakalım Eduardo. Yıllar önce 11 kurt saldırısı yaşadık. İnekleri öldürdüler. Kurtlarla bir arada yaşamak zorundayız ama ineklere de bakmak şart değil mi? Hadi gel. Gel.
2: Eşeklere ulaştıklarında çiftçiler onları yanlarında bulunan ineklerden ayırarak yeni yerlerine götürmek zorundalar.
11: Şimdi bu iki inek de bizimle gelecek. Eduardo, ineklerin önüne geçip oradan uzaklaştırır mısın? Valentina ve Junior için buranın yıldızları diyebiliriz. Çünkü ineklerimizle gerçekten onlar ilgileniyor.
2: Eşekleri hareket ettirmek, onların sert mizacını ve bağımsız karakterini çok iyi bilen Vicente için yeni bir iş değil.
11: Yavaş ol Junior, Junior!
2: Tedbir olarak ve eşeklerin yaramazlık yapması ihtimaline karşı Eduardo sorunları önlemek için önden
11: bekle,
2: gidiyor.
11: Bekle Valentina, bekle! Çok uzaklaşıyorlar. Valentina, bekle! Onları biraz oyala Eduardo, çok uzaklaşıyorlar. Önemli olan arabaların önüne geçmemeleri.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
18: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
19: Bu salı binde BioBlast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
24: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
25: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Çiftçilerin önünde hassas bir görev var. Terrakota adlı öküzün kulağına bir küpe takmak. Ama önce onu ahırdan çıkarmaları gerekiyor.
32: Hop. Orada tut. Biraz daha geriye git. İyi olduğundan emin ol. Dikkat et.
1: Bakalım çıkacak mı? Orada sıkışmış.
32: İşte çıkıyor. İyice kapat. Hadi hadi hadi.
2: Yetişkin bir öküzle çalışabilmek için önce onu doğru şekilde hareketsiz hale getirmek gerekir. Keskin boynuzları ölümcül olabilir.
1: Kocaman bir canavar oldu.
32: Şimdi çok sessiz olmalıyız ve onu rahat bırakmalıyız. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Daha ileri götürmeliyiz. Şöyle yapacağız. Kulak deliği zaten açık olduğu için aynı yere takacağız ve böylece hiç acı çekmemiş olacak.
1: Tamam ama çok dikkatli olmalısın. Çünkü boynuzuyla sana geçirirse işin zor. Çok dikkatli olman gerek.
2: Bu tür işlerde sükunet ve soğukkanlılık çok önemlidir. Stresli bir hayvan çok tehlikeli olabilir. Ve ne pahasına olursa olsun bu önlenmesi gereken bir risktir.
1: Çok iriler ve çok güçlüler. Onları idare ederken sana bir kafa atarlar ya da boynuzlarıyla vururlarsa bu çok tehlikeli bir durumdur. Çok dikkatli olman gerekiyor.
32: Tamam. Önünde durma, seni görmesin. Tamam.
1: Tamam, tamam.
32: Buna bir ip daha takabiliriz. Tamam mı?
1: Diğer tarafa da takalım mı?
2: Terakota direniyor. Çiftlik sahibi kimlik etiketini takmayı başaramazsa idari bir ceza alma riskiyle karşı karşıya kalır.
32: Bekle, bekle, bekle, bekle, bırakma.
2: Orneo çiftliğinde Frizya ineklerinin bulunduğu ahır her zamankinden daha kirli. Temizliği üstlenen robot işini yapmamış.
0: Bugün ne kadar da kirli. Robot nerede bilmiyorum Maria.
3: Ortalıkta yok mu?
0: Yok. Robotumuz birkaç gündür biraz düzensiz çalışıyor. Genellikle bir rotada durup takılıyor. Her durduğunda sinirimi bozuyor. Sabah kalktığımda durduğunu görünce çıldırıyorum.
3: Anne, bu çok önemli.
0: Bütün gece temizlememiş.
3: 16 rotası var. Ve günde sadece onunu gerçekleştiriyor. İneklerden de belli. Ne kadar kirliler, bacaklarına bir baksana.
0: Evet.
3: Robotun çalışmaması çok büyük bir etki yaratıyor. Daha fazla kirlet oynasyonu ortaya çıkıyor. Enfeksiyon, tahriş, dermatit gibi. Ve sonra süt verimi düşüyor. Bak ne hale geldiler, şuna bak. Çok güçler. Böyle olmaz bu. Eğer kirliyse robot düzgün çalışmıyor demektir.
2: İneklerde uygun hijyen, enfeksiyonları ve diğer sağlık sorunlarını önler. Maria hızlı bir çözüm bulamazsa, Frizya ineklerinin süt üretimi tehlikeye girebilir.
0: Robotu arayalım çünkü bizim temizlememizin faydası yok. Eğer yarım saat içinde ortaya çıkmazsa yapacak başka bir şey...
3: Tamam, nereye gittiğine bakayım. Ya sıkışmış ya da düzgün çalışmıyor ya da... Takılmış. Bilmiyorum ne olduğunu.
0: Şu anda temizler ama yarım saat sonra yine eski haline döner.
3: Hayır, böyle kalamazlar. Çok kirliler.
0: Evet ama ahırlar temiz. Bize faydası yok.
3: Evet, burası leş gibi.
0: Zemin temizlenmezse yine her yere taşıyacaklar.
2: Robota ne olduğunu bulmak gerekiyor. Çiftçiler ahırı kendileri temizlemeye özen gösterseler de yüzden fazla yetişkin Frizya ineği çok geçmeden yeniden kirletecektir.
3: Tekerlekleri kontrol edeyim. Belki bir ipe plan takılmıştır ya da içine bir şey dolanmıştır. Ne bileyim.
0: Onu arayalım. Bir tel veya başka bir şey olabilir. Robotun nerede durduğuna bak.
3: Orada ses çıkaran bir ulman var. Az önce kırılmış. Yedeği yanımda neyse
0: bak
3: ki.
0: Bak bakalım cevap veriyor mu?
2: Entre Cabritos çiftliğinde yazı dağlarda geçiren keçilerin doğum yapacağı ahırın hazırlıkları yapılıyor. Fakat eski ve harap bir yemlik her şeyi zorlaştırıyor.
0: Hey, parçalanıyor. Kaldır. Al, al.
2: Oscar'ın traktör direksiyonundaki becerisi yemliğin kaldırılmasında kilit rol oynuyor. Alan temizlendiğine göre sıra gübreyi temizlemeye geldi.
0: Tanrım, ne kadar da büyük bir yığın.
4: Temizlik işlemi gübreyi temizlemekle başlar. Gübreyi temizledikten sonra sönmemiş kireç serip samanla doldururuz. Doğum alanı izole edilerek içeri giren hayvan sayısı en aza indirilir ve kirlenme önlenir.
2: Lan.
5: Buradan çıkan gübre tarlalara gidiyor. Evet, yine ipler var.
6: Gübreyi toplarken iplerin olmaması çok önemli. Çünkü gübreyi dağıtan araçta çarklar var. İçine girerse tamamen sıkışır. O zaman da takılır elbette.
7: Duvara baksana Marta. Duvara çarpıp çarpmadığıma bir baksana. Nasıl gidiyor?
5: Biraz daha gel.
7: İyi mi?
2: Tarımsal işleri başarıyla gerçekleştirmek için koordinasyon ve uzlaşma çok önemlidir.
7: Öyleyse tekrar yapalım.
5: Dönmekte zorlanıyorsan neden oraya değil de yakına park ediyorsun? Neden oraya park etmediğini anlamıyorum.
7: Çünkü dışarı çıktığımda geriye doğru manevra yapıyorum. Aracı çeviriyorum ve sonra römörkle geri geldiğimde yükleme ve römörkü döndürme için yerim kalmıyor. Öyle ortada kalıyor.
5: Döndüğünü ve tam sığdığını görmedim. Tamam.
7: İşte
5: tamam.
7: Bu yüzden.
5: Geriye doğru kazdığında çok az yer açıyorsun değil mi?
7: Buraya bak. Kepçenin ucunu görebiliyor musun? Uçları duvara tam yapışık kalacak şekilde olmalı. Böylece geri döndüğümde onu sürükleyebileyim. Anlaşıldı mı?
5: Pekala, anladım.
7: Seni izliyorum. Hadi şampiyon, geri git.
5: Oradan hiçbir şey çıkaramazsın. Çok hasar görmüş, hareket ettiremezsin.
7: Bir daha.
5: Gel, gel, gel, gel. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam.
2: Casa Grande de Zanceda'da ineklere bakmaları için eşeklerini karayoluyla uzak bir çayıra götürmek zorundalar. Fakat yol engellerle dolu.
7: Bekle Valentina! Onları biraz oyala Eduardo. Çok uzaklaşıyorlar.
2: Günün bu saatinde yerel yollar oldukça yoğun oluyor. Ve çiftçiler hem hayvanların hem de araçların güvenliğini göz önünde bulundurmak zorundalar.
7: Bir araba geliyor, bakalım ne yapacaklar.
3: Ne?
7: Hadi Valentina, hadi. Sakin ol, sakin.
3: Hadi.
7: Eduardo, kavşaklarda dikkatli ol, tutmaya devam et.
3: Tamam.
7: Karşıdan başka araba geliyor, geçmesine izin ver.
32: Dikkat et, bir araba geliyor.
7: Hadi. En önemlisi güvenlik. Hem eşeklere hem de arabalara bir şey olmaması için dikkatli olmak gerekiyor. Arabalarla herhangi bir sorun yaşamamak için hızımızı düşürmeye karar verdik. Süre biraz uzasa da fark etmez. Önemli olan güvenlik.
2: Yol boyunca karşılaştıkları engelleri aşan eşekler sonunda yeni arkadaşlarıyla buluşacakları çayıra varıyorlar.
7: Sakin ol, sakin ol.
32: Carla, böyle yürüyerek gideceğiz, tamam mı?
7: Yavaş, yavaş.
32: Sen ve ben
7: yavaş.
32: Daire oluşturacağız, anlaştık mı?
2: Alan çok geniş ve eşeklerin kaçma riski oldukça yüksek. Bu kargaşadan dolayı her zamankinden daha huzursuz ve asi davranıyorlar.
7: Sakin, sakin.
32: Hayır, hayır, hayır, uğraşma,
7: yavaş,
32: gidiyorlar.
7: Yavaş,
32: işte.
7: Yavaş.
32: Tamam, tamam, tamam,
7: Junior.
32: Tamam, iyi gidiyorlar. Hayır, hayır, hayır, hayır, merak etme, merak etme.
3: Junior.
7: Junior huzursuzlandı.
3: Evet.
7: Sakin.
32: Orada, orada, orada, orada. Çok iyi gidiyoruz.
7: Gel, gel, gel hadi.
32: Gel, gel hadi, gel.
7: Gel, hadi gel.
32: Valentina, Junior.
8: Valentina.
32: Valentina.
3: Güzel.
32: Junior. Gel çocuğum, gel.
3: Güzel.
7: Lanet olsun, çok şükür. Yukarıdaki inekleri almaya gitmeliyiz. Onlar burada kalsın şimdi.
3: Tamam.
7: Orayı kapat. Bakalım gece gelecek mi?
3: Elinize sağlık.
7: Neyse ki eşekler var. Yoksa... Eşekler kurdun etrafta doğasını fark eder. Bunun üzerine alarm verir. İnekler de ortada toplanarak bir çember oluştururlar. Böylece inekler çok iyi korunmuş olurlar. Bu çok önemli bir yöntemdir.
2: İş henüz bitmedi. Carla ve Eduardo inekleri bulup onları koruyucu eşeklerin yanına götürmekle görevliler.
3: Hadi. Gelin, hadi.
32: Hadi gelin, gelin. Hadi Carla. Şuradan, şuradan Carla. Hadi, hadi, hadi. Oraya gidin. Oraya gidin. Ne oldu? Neden çıkmak istemiyorlar? Ho, ho, gidin hadi. Gidin, buradan gidin. Hadi. Ho.
2: Terrakota adlı öküzün kimliğini belirten kulak küpesi düştü. Ve çiftçiler ona yenisini takmakta zorlanıyorlar.
32: Sıkıştıramadım. Bakalım şimdi açabilecek miyim?
1: O artık açılmaz.
32: Bir daha deneyeceğim.
2: İlk denemenin başarısız olmasının ardından baba ve oğul terakotanın düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olmalılar.
32: Daha ileri gitmemiz gerekiyor. Arkadan hafifçe itsene çünkü ona zarar vermek istemiyorum, tamam mı? Sıkı tut. Böyle daha iyi.
1: Bununla. Onu bununla tutmaya çalış. Yok hayır öyle değil. Buradan. Böylece dışarı çıkmış olacak.
32: Tamam.
1: Sadece bu tehlikeli. Hem de çok. Çok tehlikeli.
32: Oraya sıkıca sabitle.
1: Dur bekle bekle.
32: Tamam işte böyle.
1: Sakin ol. Evet şimdi bir bak. Yavaşça. Delik zarar görmüş mü?
32: Hayır hayır ona zarar vermedim. Canını acıtmadım.
1: Şimdi yerine tamam. Oturdu işte. Mükemmel.
2: Takım çalışması sonuç veriyor. Terakota doğru şekilde tanımlandı ve ahıra dönmeye hazır.
32: Boynuzları artık ona değmediğinden ahıra geri dönerken kendine zarar vermemesi için onun giriş yolunu açacağız.
1: Dikkatli ol. Görev tamamlandı Antonio. Yakaladık.
32: Yeniden bir İspanya vatandaşı oldu.
1: Üstelik randevu almadan sıra beklemek zorunda kalmadık.
32: Evet. Burada idari işler yok.
2: Pahuna sığırlarının doğru şekilde tanımlanması çiftlik yönetiminin temel bir gerekliliğidir. Çünkü bu sayede her bir hayvanın tüm yaşamı boyunca takibi mümkün olur. Borneo çiftliğinde Frizya ineklerinin bulunduğu ahır her zamankinden daha kirli bir şekilde sabaha uyandı. Çiftçiler olası enfeksiyonları önlemek istiyorlarsa temizlik robotunda ne sorun olduğunu bulmak zorundalar.
0: Bak bakalım cevap veriyor mu? Diğer tarafa geç şuraya kadar. Ben de bu arada biraz temizlik yapayım.
8: İşte orada tembel şey. Burada sıkışıp kalmış.
2: Robotun Maria'nın telefon uygulamasından verdiği komutlara yanıp verip vermediğini kontrol etmek gerekiyor.
8: Bağlandı, bağlandı. Tamam, bu iyiye işaret. Görelim bakalım. Bakalım neyin varmış. Daha dün yıkamıştım, şu pisliğe bak.
2: Robotun hareketini incelerken tekerleklerin birinde Maria'nın bir şey dikkatini çekiyor.
8: Bu sol tekerlekte. Bak ya şuna.
0: Neymiş? Başka bir bandaj mı?
8: Bir hediye. Başka bir bandaj. Gördün mü?
2: Robota takılan bandajlar, düşen Frizya ineklerinin bacaklarına yapılan tedavilerden kalma.
8: Tabii ki lastiğe ya da plakaya takılıyor. Yine de onun dönmesini ya da hareket etmesini engelliyor anne. Her şey birbiriyle bağlantılı. Temizlenmezse kirlenir, kirlenirse inekler de kirlenir. Samaniye kirli giderler. Süt sağmaya gittiğinizde memeler daha kirli oluyor. Temizlik ve dezenfeksiyon için daha fazla zaman harcamalısınız ve mastit riski de olabiliyor. Onu oraya götüreyim de yıkayalım olur mu? Ben makineyle yıkarım. Su ver anne, suyu aç.
2: Robotun da maksimum performansla çalışabilmesi için uygun temizlik ve mekanik bakım gerektirir.
8: Plakaya bakıyorum da iyi görünüyor. Sorun yok
0: yine
8: gibi.
0: Yine de iki bandaj etkilemiş olabilir.
8: Lastiği yeni. Çalıştıracağım. Bakalım. Hadi ama. Çalışsın lütfen. Çalışıyor. Çalışıyor Leo. Turboyu aç.
0: Rotayı ayarladın mı? Belirledin
8: evet,
0: değil
8: evet.
0: mi?
8: İyi.
0: Tamam.
8: Bak ne kadar temiz bırakmış. İşte böyle olmalı. Tertemiz.
2: Robot tam kapasite çalışırken çiftçiler Frizya ineklerinin hijyenini garanti altına alıyor. Süt üretim hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor ve çiftliğin karlılığının sağlam ve sabit kalmasını garanti ediyorlar. Torralba de los Sisones'te yaz sonunda keçilerin doğumlarına ev sahipliği yapacak ahırı dezenfekte etme zamanı geldi.
0: Tamam, şuradaki daha büyük.
2: Ancak çiftçiler arasındaki fikir ayrılıkları bu işi zorlaştırıyor.
0: Çok ezilmiş ve kıpırdamıyor. Evet, şimdi oldu.
9: Daha iyi mi?
0: Şimdi iyi oldu.
2: Bir anlaşmaya vardıktan sonra çiftçiler doğum ahırının temizlik çalışmalarına devam ediyor.
4: Şu kısmı temizleyeceğim. Geriye doğru itip çıkarmaya başlayacağım ve o alanı halledeceğiz.
6: Tamam.
4: Kürek alalım, biraz süpürelim. Oraya kafesleri yapalım ve biraz kireç serpelim. Bu iş bize kalmış canım. Ben kaldıracağım. Arkayı da biraz süpürürüz. Böylece yavru keçiler harika bir ortama kavuşacak.
2: Erken doğumlardan kaynaklanabilecek sürprizleri önlemek adına Marta ve Oscar bu olası erken doğumlar için özel alanlar hazırlıyorlar.
4: Şimdi 4 tane koyarsak bence yeter. Her ihtimale karşı erken doğum olursa diye hazır olsunlar. Tamam mı? Yavrular doğduklarında çok savunmasızdırlar. Bu yüzden doğum alanında bulunabilecek herhangi bir bakteri onlara zarar verebilir.
6: Dört prenses için 4 kafes. Bakalım 2'şer 2'şer gelebilecekler mi? Yani 4 prenses ve 2 erkek yavru.
4: Tüm kafesleri 2'şerli olacak şekilde ayarlamaya çalışacağız. Tek olanlar eğer iyi duruyorlarsa kafese koymamıza gerek kalmaz.
6: Aslında bu kafesler çoğul doğum yapan anneler için tasarlanmış. Önce ilk yavruyu doğurur, onu yalar, emzirir. Sonra sancılar tekrar başlar ve ikinci yavruyu emzirmeye başlar. Ama ilk yavru çoktan yürümeye başlamıştır. Bu yüzden bazen yavrular ayrılır.
2: Doğumlar için alan hazır ve iyi donanımlı olsa da diğer dış faktörler yeni doğan yavruları tehlikeye atabilir.
6: Uyanık akrabaları ve vahşi kedilere karşı dikkatli olmamız gerek. Hele vahşi kediler, yavrularımızı kaçırıyorlar.
4: Akbabaların keçilere ne yaptığını pek anlamıyorum ama vahşi kediler gerçekten de yavruları kaçırıyor. Sorun şu ki buraya girip kafeslerden alıyorlar. Tilkiler, akbabalar ve vahşi kediler arasında beni en çok endişelendiren aslında vahşi kedi. Her yerden geçen canlılar, duvarların üstünden geçiyor, kafesin içine girip oğlakları çıkarıyor, kanını akıtıyor ve orada bırakıyor.
2: Alanı iyice temizlemek için Oscar, dezenfektan olarak sönmemiş kireç kullanıyor.
4: Şimdi yere biraz serpiyorum.
6: Yol açayım mı?
4: Hayır.
6: Sonuna kadar ulaşabilmen için.
4: Sonuna kadar ulaşıyor. Şimdi duvarları da temizlemek için üstüne dökeceğim. Biraz da ızgaralara ve duvarlara.
6: Zemin ve ızgaralar dezenfekte edildi.
2: Son olarak Oscar, hamile keçiler ve yeni doğacak yavrular için yatak görevi görecek samanı seriyor.
4: Samanlar da tamam. Birazcık buraya.
6: Temiz, düzenli, dezenfekte edilmiş ve samanlı.
4: İyi bir doğum, iyi bir yetiştirme, iyi bir oğlak ve iyi bir kızartma.
6: Bu yaz yedikleri ot sayesinde harika durumdalar. Son derece sağlıklı ve zindeler.
4: Mükemmeller.
6: Eğer anneler tüm yıl boyunca temiz suya, yabani otlara, açık havaya çıkabiliyor ve temiz olabiliyorlarsa, pişirilen oğlak etinin olağanüstü olması garantidir.
4: O zaman hazırız.
6: Devam edelim mi?
4: Gidelim.
6: Hadi bakalım.
4: Hadi bakalım.
2: Doğum sezonu için her şey hazır olduğuna göre geriye sadece bol sayıda yavru doğmasını ve bunların yırtıcı hayvanlar ya da hastalıklar nedeniyle kayıp yaşamadan büyümesini beklemek kalıyor. Böylece Entrecabritos'un ekonomik refahı da güvence altına alınmış olacak.
0: Haydi!
2: Galicia'da çiftçiler ineklerini bir çift eşeğin yanına sürmek zorundalar. Bu eşekler bölgenin en korkulan yırtıcı hayvanı olan kurtlar karşısında geceleri sürüyü koruyacaklar.
7: Sadece yukarıda bulunan inekleri almaya gitmemiz gerekiyor. Neyse ki eşekler var. Hadi!
32: Ne oluyor anlamıyorum. Çıkmak istemiyorlar. Hadi gel, gel. Oh, oh.
7: Gel hadi, gel, gel.
32: Hadi,
7: hadi. Gel.
0: Hadi, hadi git. Hadi. Oh. Hadi. Tamam.
32: Hadi git bakalım. Hadi.
0: Hadi. Hadi.
7: Haydi gel yürü.
0: Artık
7: yürü, yürü. Gel toplan. Gel.
0: Artık otlayabilirsiniz hadi, hadi. Hadi.
7: Gel buraya.
32: Hadi.
7: Gel.
32: Gel. Gel hadi gidelim hadi.
0: Evet. Hadi.
7: Hadi kızlar hadi.
32: Hadi.
0: Baksana.
7: Hadi. Burası çok daha iyi sizin için. Güvende olacaksınız.
0: Kapatalım mı?
7: Neyse ki çok fazla sorun çıkarmadılar. Evet. İşte en azından onlar güvende, önemli olan da bu zaten.
32: Bence şu anda bir sorun yok.
7: Ama yine de yarın sabah gelip bir bakmalıyız. Nasıl olduklarını görelim.
0: Evet, ne olur ne olmaz.
2: Casa Grande de Zanceda'da hayvanların refahı önceliklidir. Ertesi sabah baş veteriner, Frizya ineklerinin geceyi nasıl geçirdiklerini kontrol etmek için çayıra gidiyor.
9: Bu çayırlar çok güzel. Umarım bekçilerimiz onları koruyabilmişlerdir. Onları saymamız gerekiyor çünkü buradaki sorun da hepsinin orada olduğundan emin olmak.
7: Evet.
9: İşte bekçiler geliyor.
7: İşte az solistlerimiz.
9: Onları sayacağım Vicente, aşağı ineceğim, tamam mı?
7: Say say. Nasılsın?
9: Ne güzel. 1, 2, 3, 4,
7: Akıllı çocuklar.
9: Ah merhaba güzellik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12
7: evet,
9: tane
7: evet, 12.
9: Vardı. Demek 12 tane.
7: Eşekler işlerini çok iyi yaptılar. Hiçbir şey olmasına izin vermemişler. Kurtların kendi yerinde, ineklerin kendi yerinde ve eşeklerin de kendi yerinde yaşayabileceği açıkça görülüyor. Sorun yok.
9: Peki çoban ne zaman gelecek? Çünkü hala yok.
7: Gelmesi birkaç gün daha sürebilir.
9: Çoban gelene kadar sabah akşam gelmek zorundayız.
2: Casa Grande de Zanceda'da sürü iyi korunuyor. Ve koruyucu eşeklerin gözetimi altında huzur içinde otluyorlar. Keskin kulakları sayesinde yaklaşan herhangi bir tehlikeyi hemen fark ediyorlar.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank. Burası

0: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hoş geldiniz. Ben Guy Fieri. Bugün Hawaii adalarındayız. En iyi tarafı ne? Siz de geliyorsunuz. Wow. Hadi ama. Dünyanın ücra bir köşesinde yeni bir gezegen keşfetmek gibi. Geleneklere ve maceraya dalacağız. Nefesinizi tutun. Hadi bakalım.
1: Bu efsaneydi.
0: Ve tabii ki her zamanki gibi harika lezzetler keşfedeceğiz. Açıkçası bu beklentimin kat ve kat üstüne çıktı. Hadi afiyet olsun. Şu anda Maui'nin tadını çıkarıyoruz. Siz söyleyin yeter. Adada varsa mutlaka deneyeceğiz. Hayatımızın en iyi tecrübelerinden birini ailece yaşıyoruz.
1: İki beyaz yüzgeçli resif köpek balığının olduğu kemerden geçtin.
0: Üstüne üstlük değişik bir Hawaii çiftliğini birlikte keşfedeceğiz. Tadına ilk baktığımda ananas tadını alıyorum. Ve yerel lezzetleri deniyoruz. Yeterince hızlı yiyemiyorum sanki. Hawaii'yi hiç görmediğiniz şekilde görmeye hazır mısınız? Artık kaçış yok. İşte Hawaii ama Fieri tarzı.

Maui'nin güney kasabası Waialea'da karım Lori, oğullarım Hunter, Ryder ve yeğenim Jules'la kamp yapıyorum. Geleneksel bir kutsanmayla karşılanıyoruz. Günaydın, çok özel anlar. Artık kaçış yok. İşte Hawaii ama Fiyeri tarzı. Maui'nin güney kasabası Waialea'da karım Lori, oğullarım

0: da yeterli olmaz. Mavi özel bir yer, Hawaii özel bir yer. Geleneksel Hawaii adetlerinde bir kutsama töreni yaparız. Ailenizi ve sizi kutsarız. Sözü kültürel danışmanımız Kaliko'ya bırakıyorum.
1: Hepinize mahaola demek istiyorum. Bu Ohana'nın annesine ve böyle bir konuşma yeteneği olan, kültürleri tanıtma yeteneği bahşedilmiş bir babaya. Eşim size kirpi saçlı adam diyor. Veya sorumlu adam. Bizim insanlarımızın sesi olacaksınız. Dağlarda kimse yokken yaptığımız bir müzik vardır. Maui Adası'nda topraklarımızı severiz. Burayı ziyarete gelen herkese suyumuzun, toprağımızın hikayesini anlatmayı umuyoruz. Ve bunu çok önemsiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Harikaydı gerçekten. Adanıza ve kültürünüze, böyle özel davranmanıza bayılıyorum. Daha önce gezi programı için buraya geldim. Birlikte Maui'nin lezzetlerini keşfedeceğiz. Ama bu sefer farklı olan bir şey var. Dedik ki yeni bir yola giriyoruz. Neden? Ailecek adaya gidip, normalde insanların gelmeye fırsat bulamadıkları bir yere gelip, zaman ayırıp farklı yönlerini deneyimlemiyoruz. Buraya gelmek isteyip gelemeyen ya da gelmeyi planlayan insanlar için böyle bir tecrübe sunsak. Siz adada ne olduğunu söyleyin, biz de gidip deneyelim, ne dersiniz? Sörf dersi alacağız. Sörf tahtası yapacağız. Şeflerimize sordum. Bir Hawaii etkinliği yapacak olsanız ne yapardınız dedim. Bir şeyler yapacağız. Geleneksel bir dövme sanatçısıyla bir araya geleceğiz. Emek olmadan yemek yok.
3: Eğlenceli olacak.
4: Hayır, olmayacak.
2: Ryder uzun zamandır dövme istiyor ve bizi ikna etmeye çalışıyor.
3: Çok zorlu.
2: 15 yaşında olmaz. Hunter ve ben 3-4 yıl önce dalış sertifikamızı aldık. Her zaman ailecek gitmeyi istiyordum. Ve şimdi beşimizin birlikte dalmaya gitmesinin harika olacağından hiç şüphem yok.
0: Eminim görmüşsünüzdür. Yılın bu zamanı balina kaynıyor. Bu adalar arasındaki kanal gibi başka yer yoktur sanıyorum.
4: Vay.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Böyle cesur bir ses olduğunuz için teşekkür ederiz.
2: Kutsandığımıza göre burada tatile gelen Kaliforniya'dan arkadaşlarımızla takılabiliriz. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Gördünüz değil mi? Şu taraftan bir alkış bile aldık. Şimdiden terlemeye başladım. İlk dalışımız için Lahaina Körfezi'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu biraz garip olacak. Hunter ve ben Bahamalara köpek balığı haftasına gittiğimizde dalmayı öğrendik. Bu konuda herkesi teşvik ediyorum. Etrafımda daha önce dalmayan birileri varsa elimden kurtulamaz. Jules dalmış, sertifikası var hatta. Bugün Lori ve Ryder'ın sırası. Havuzda antrenman yaptılar. Şimdi açık deniz zamanı. Harika bir hava var burada ve gerçekten çok şanslılar. Şartlar harika, kaçamazlar. Heyecanlı mısın?
4: Evet. Biraz heyecanlıyım ama daha çok korkuyorum.
2: Neden korkuyorsun ki?
4: Eğitim kısmı. Havuz eğitimi kesinlikle çok farklı. Yüzeyin orada olduğunu, istediğim zaman hava alabileceğimi bilmek farklı. Ama açık deniz daha güzel olacak. Sadece biraz stresli.
2: Konfor alanından çıkıyorsun. Çıkacağını hiç düşünmemiştim, bunu itiraf etmeliyim.
3: Biraz gergin ama çok sevecek.
5: Bir köpek balığı beni kapacak ve beni göremeyeceksiniz.
6: Köpek balığı yoktur değil mi?
3: Hayır, yok. Belki birkaç tane. Gerçekten güzel.
2: Gideceğimiz yere Mala iskelesi deniyor. Eğitim için ve daha tecrübeli dalgıçların denizaltı yaşamını gözlemlemesi için olağanüstü.
7: Bu alan Maui'deki en iyi sığ dalış alanı olarak biliniyor. Kıyıya doğru sudan çıkan kalıntıları göreceksiniz. Deniz altında daha önce yıkılmış bir iskelenin birçok canlıya ev sahipliği yaptığını göreceksiniz. Bu her yerde göremeyeceğiniz bir şey.
2: Bugün 6 ila 10 metre arası dalış yapacağız. Harika olacak. Bunu birlikte yapmamızsa çok daha güzel.
8: Daha önce okumadığınız, görmediğiniz ve pratik yapmadığınız bir şey yapmayacaksınız. Endişeli olan var mı?
4: Ben.
8: Tamam. Çıkmaya hazırlandığımızda grupça yavaşça yukarı çıkacağız. Daha iyi misin?

0: This is hysterical.
1: Bu çılgınca.
2: Çıkarması eğlenceli olacak.
1: Bunlar harika aile anıları. Hawaii'ye gittiğimiz zaman hatırlıyor musun? Hani hep birlikte dalmıştık. Herkes sertifika aldı.
2: Denizaltını fethetmeye hazırım.
3: Şu an ne kadar terliyorum anlatamam. Beni ne mutlu ediyor biliyor musun? Dibi görebiliyorum. İşte bu mutlu ediyor.
1: Umarım biri gelip beni zıpkınla falan vurmaz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Fieri tarzı Hawaii.
4: Pekala. Herkes iyi mi?
1: Test başlasın. Gerçeklerin ortaya çıkma zamanı.
4: Kazanmamız gereken ilk beceri şnorkelden tüpe geçmek. İkincisi basınçlı su geldiğinde maskeyi temizlemek.
2: Başardım.
1: Başardın mı?
2: Evet.
1: Ryder'ın iyi bir sporcu olduğunu biliyorum. Ama bunun biraz korkunç olabileceğini de biliyorum. Harikaydı. Yukarı çıktı. Hemen halletti.
2: Tanrım. Harika bir şeydi.
1: Jules'un yapacağını, Hunter'ın yapacağını biliyordum. Lori için biraz çalışacağız.
3: Maskem buğulandı. Gözlerim yanıyordu. Çok derin nefes alıyordum. Nefes nefese kaldım.
4: Su altında nefes alarak, bir insan olarak, içgüdüsel olarak bildiğin her şeye karşı geliyorsunuz.
1: Hatırlıyorum da ilk daldığımda çok garip gelmişti. Kendime gelmem bayağı zaman almıştı. Neyse ki bir deneme daha var. Dalışın sonunda etrafta dolaştık. Sonra birkaç kaplumbağa gördük. Bu harika deniz kaplumbağaları eski iskelede takılmayı çok seviyor. Ve bizim eşlik etmemizden de rahatsız olmuyor gibiler. Ama burada sadece kaplumbağalar yok. Vay canına. Teşekkür ederim. Balinalar geldi. Bağırıyorlardı. Biz yukarı çıkarken sürekli bağırıyorlardı. Biz de durduk.
5: Benim favorilerim kaplumbağalardı. Aşağısı hayvanlarla dolu bir kent gibi.
1: Böyle olacağını söylemiştim değil mi? Başka bir dünya gibi olacak demiştim. Aman tanrım.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Burası tavuk dünya.

0: Modern bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
9: Şimdi bir tekne dolusu aç dalgıç otele gidecek. Peki ne yapacağım? Programdan tanıdığım Fat Daddy Smokehouse Barbecue'den Chris'i çoktan aradım bile.
10: Barbekü.
9: Ne haber dostum?
10: Aynıyım, sen nasılsın?
9: Yardım edelim mi?
10: Bu genç çocuklar edebilir.
9: Kurt gibi aç 30 kişi var. Seni aramam gerek diye düşündüm tabii.
10: Teşekkür ederim. Çok
9: iyisin. Günü kurtardın. 2016'da orada çekim yapmıştık. Harikaydı. Oraya bir sürü insan gönderdim. Hepsi o ada barbeküsü mü dedi ben de. Hayır, en iyi barbekü dedim. Bu adam ne yaptığını ve nasıl yapacağını biliyor dedim. Ah tanrım, mısır ekmeğini denemen gerek. Şaka yapmıyorum. Nasıl?
11: Çok lezzetli.
9: Mısır ekmeği iyi değil. Efsane. Çocuklara ne yaptığını ve nasıl yaptığını açıklaman gerek dostum.
10: Yanık deri. Çünkü servis ederken göğüs eti olarak sadece bu eti servis ediyoruz. Bunu tüslemek 14-15 saat oluyor. Yağı ertesi güne saklıyoruz. Daha sonra sosa batırıp 3 saat tüslüyoruz.
11: Ağzım sulandı.
9: Şuna bak, resmen yutkunuyorum. Nasıl et? Şeker gibi.
10: Aziz Ruiz Kaburgate.
9: Evet.
10: 4,5 saat tüslenmiş. 5 saat meskitle birlikte kedi sosumuzla oluyor.
11: Harika.
10: Oluyoruz.
11: Tavuğa bakalım.
10: Bunlar salamura ve tavuk sosuyla marine edildi. Güvey otu, kekik, kereviz tohumu, tuz ve biber.
9: Bu tavuk 10 numara.
11: Burada fasulye var.
10: Fasulyeler güzel çiftlik tarzında. Carolina salatamız var.
9: Bunu söylemem gerek dostum. Bunları yapman için sana güveniyordum ama yapmakla kalmadın. Harika bir iş çıkardın. Hepsi olağanüstü değil mi? Gerçekten harika. Müthişsin.
11: Bu gece güzel uyuyacağım.
10: Et koması.
11: Hadi yiyelim.
9: Kızlar geliyor.
12: Ne kadar acıktığımı fark etmemişim.
9: Mısır ekmeği kekle muffin arası bir şey. Çok acayip.
12: Katılıyorum.
11: Çok iyi.
9: Bu arada menüdeki her şeyi getirmiş.
12: Çok lezzetli.
9: Bugün büyük bir gündü. Hiç kolay olmadı. Bayağı çaba gerektirdi değil mi? Başarılı olacağınızı biliyordum. Ve beni haksız çıkarmadınız.
12: Ben harikaydım.
9: Antra'da destek verdiği için teşekkür etmeliyiz. Jules da aynı şekilde. Loretta, sen en çok korkan. En çok korkan ve en cesur olan diyelim. Bu yüzden Maui seyahatimizi sevdim. Fat Daddy'den Chris günü kurtardı. Sağlığınıza.
12: Chris sağlığına.
9: Aha, hava aynı tadı böyle çıkar değil mi? Böyle yapmak lazım. Ryder favorin hangisi?
13: Fasulyeye bayıldım.
9: Ama o fasulyelerden sonra kimse seni çok sevmeyecek. Yeni bir gün ve biraz keşif yapma vakti. Hunter, Jules ve ben Kuzey Körfezi'ne Bahia kasabasına gidiyoruz. Benzinlikteki adam tıraş buz için iyi bir yer olduğunu söyledi.
11: Buzlu dondurma gibi mi?
9: Hayır, buzlu dondurma değil, o farklı bir şey. Bu Hawaii tarzı.
11: Daha önce yemiştim, evet.
9: İyi ve kötü tıraş buz arasındaki farkı bilmiyorum ama adam gidip bunu deneyin dedi. Tobias Shave Ice and Poke.
11: Poke mi? İçinde poke mi var?
9: Hiçbir fikrim yok. Hepsi tıraş buz mu?
14: Hayır, poke var, kurutulmuş ahi var, şoyu tavuğu var, çili ve pilav var.
9: Tıraşlanmış buz diyor.
11: Tıraş buz diyor, tıraşlanmış
14: evet. Öyle mi? Maui'nin tıraş buzu.
9: Tamam. Neyse, neden tıraş buz?
14: Yerel bir lezzet.
9: Böyle
14: tıraş diyoruz.
9: Tıraş buz. Tamam.
14: Evet.
9: Peki, o zaman hangi tıraş buzu önerirsiniz söyleyin. Neli olsun?
14: En popüleri Anui Nui, yani gökkuşağı ve içinde muz, çilek ve mavi vanilya var.
9: Ya bu senin istediğin değil miydi?
14: Üstüne kar şapkası yapabiliriz. Altına Dole Whip koyabiliriz.
9: Dole Whip de neyin nesi?
14: Dole Whip nefis, yumuşak ve ananaslı bir dondurma ama tatlı patatesli de var. İsmi ube veya ikisini karıştırırız.
9: Tamam. Ne istiyorsunuz? Evet.
11: Ben de ondan alayım, iyi gibi.
9: Tamam, onlar bundan alacaksa ben ne alayım?
14: Bilmiyorum, belki meyan kökü aromalıdan olabilir. Ne dersin?
9: Ben öyle bir şey severim
14: meyan
9: değil mi?
14: Meyan kökü ve üstüne
9: kesinlikle
14: krema.
9: Kesinlikle benlik.
14: Tamam.
9: Tamam, yaşlı adamlara bundan veriyorum. Meyan kökü,
14: büyük boy mu, küçük boy mu?
11: Küçük, diyetli.
9: Küçük.
14: Peki.
9: Biraz büyük istiyor.
14: Anladım.
9: Tıraş buzu güzel yapan nedir?
14: Makine. İyi bir makine lazım. Japonya'dan geliyorlar.
9: Tamam.
14: Altına biraz buz koyuyorsun. Matkap tezgahı gibi bir şey bu.
9: Yani buzu kar topu gibi çıkarması gerekiyor, istikrarlı bir şekilde.
14: Evet.
9: Ve bu makine bunu yapıyor, öyle mi?
14: Evet, hafif ve yumuşak olmalı.
9: Vay canına. Hafif ve yumuşak.
14: Böyle yumuşak ve güzel olduğunda buza aromayı koyuyorsun.
11: Bu küçük boy mu, büyük boy mu?
14: Bu küçük
9: kafama
14: olan.
9: Kafama benzedi.
11: Küçük,
9: şuna bak.
11: Bu mu?
14: Evet.
11: Teşekkürler.
9: Saçlarım böyle
14: görünüyor. Saçına benziyor.
9: Ne zamandır tıraş buzu yapıyorsunuz?
14: 1992'den beri yapıyorum bu işi.
9: 1992'de sen ilkokula gidiyorsun.
14: Sanırım.
9: Yapma.
14: Seninle aynı yaştayım.
9: Bana sorsan yaşımız yakın bile değildir.
14: Evet.
9: Daha fazla tıraş buz yemem gerek galiba.
14: Hafifçe bastırmak gerekiyor.
9: Buzu eritmesin diye aromaları da
14: evet.
9: Soğuk tutuyorsunuz değil
14: evet.
9: Mi? Evet. Şurupta ne var? Doğal renklendirici mi?
14: Evet.
9: Öyle şey.
14: Doğal aromalar ve şeker kamışı.
9: Şurupla üstüne dökeceksin sadece.
14: Evet.
9: Acuz, basketbol maçlarına taktığın peruğa benziyor.
14: Dondurma ister misiniz?
9: Tabii ki ister. Tatlandırılmış konsantre süt mü?
14: Hı-hı.
9: Bu benimki mi?
14: Sizinki meyan köklü olacak. Üstüne doğal meyan kökü koyuyoruz.
15: Bekleyemiyorum artık.
14: Biraz da krema koyalım.
16: Okay.
14: Tamam. Bir gökkuşağı daha mı?
9: Başarısı.
15: Sadece iki kaşık kaldı.
14: Tıraşlanmış buzdan beynin dondu. İyi misin?
9: Hayır.
14: Hayır mı?
9: Acıtıyor ama devam edeceğim.
15: Teşekkürler.
9: Meyan kökü tadını alabiliyorum.
15: Vay be.
14: Oldukça ferahlatıcı.
15: Kreması çok iyi.
9: Yani
14: evet.
9: Aslında şey yani. Evet. Dole Whip tadını alıyorum. Ekşi bir ananas tadı var.
14: Aslında her tarafından eşit yemelisiniz. Büyük bir delik açmışsınız. Mahara
9: evet,
14: gibi
9: doğru.
14: Olmuş. Üstten aşağı doğru yerseniz şurup yedikçe aşağı iner. Böylece daha
9: anladım.
14: İyi olur.
9: Tamam.
15: Beynim dondu.
9: Devam edelim. Beynim dondu.
15: Küçük.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: Express içelim.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil.
5: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
6: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
8: Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalıyoruz bunları.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
11: Bu işe nasıl girdiniz peki?
12: Ben Maui'de büyüdüm. Üniversiteden döndüğümde boş bir yer vardı. Annemle birlikte Güney Körfezi'nde ilk küçük dükkanımızı açtık.
11: Bir şubede Güney Körfezi'nde mi?
12: Hayır, artık sadece kuzeyde var.
11: Harika, küçücük bir mekan. Evet. Başka ne yapıyorsun?
12: Taze ahipoke yapıyoruz. Eşimle kardeşi balıkçılık yapıyorlar. O yüzden her gün taze balığımız oluyor.
11: Bir yani de kendi ürünlerinizi satıyorsunuz.
12: Kendi ürünlerimizi satıyoruz.
11: Öyle bir bağlantınız
12: evet.
11: var.
12: Dani Kalaki bana poke yapmayı
11: öğretti.
12: Arkadaşın Dani.
11: Aa, bu harika. Like Poke adında çılgın bir yemek arabası olan programdaki dostumuz. Aa, o mu öğretti?
12: Evet, onun çıraklarındandım.
11: Aa, o zaman pokerin de tadına bakmadım.
12: Kremalı, acılı sos yapıyoruz. Shoyu, zencefil ve wasabili yapıyoruz. Güzel bir Hawaii usulü yapıyoruz. Balığın ve okyanusun tadını alabilirsiniz. Hawaii usulü favorim
11: tamam.
12: İçinde yosun var.
11: Kulağa harika geliyor.
12: Biraz poke
11: tamam.
12: Yapalım. İlk malzememiz taze koca göz. Koca gözün sarı kanattan daha fazla eti vardır. Biraz tatlı Maui soğanı.
11: Diğer tıraş buz yerlerinde de poke bulunuyor mu?
12: Hayır, sanırım ben tekim.
11: Anladım.
12: Biraz ogo ekliyoruz.
11: Aa, çok severim.
12: Çıtır çıtır. Kavrulmuş susam. Biraz acı ister misin?
11: Aa, tabii.
10: Kesinlikle.
12: Tamam, susam yağıyla biraz da shoyu ekliyoruz.
11: Ha, shoyu ver.
12: Bir tutam Hawaii tuzu ve bu da inamona.
11: Kukui yemişi.
12: Evet, ezilmiş kukui yemişi.
11: Bana bakın, sen de mi buradaydın ha?
12: Evet, şaka. Biraz da ev yapımı acı
11: tamam.
12: biber suyumuz
11: İçinde
12: var.
11: İçinde ne var?
12: Zencefil, sarımsak ve benzerleri.
10: Ona çok koyun, olur mu?
12: Çok acıdır. Su teresi, marul ve renk için biraz mor lahana koyuyoruz.
11: Tamam.
12: Salata sosumuz.
11: Miso bazlı mı? Nasıl?
12: Evet, miso, mayonez ve biraz da shoyu. Üstüne de kıtır wonton koyuyoruz ki daha
11: tamam.
12: çıtır olsun.
11: Tıraş buz için geldik. Yemek tarifi alacağımı düşünmemiştim doğrusu.
10: Bir buçuk saat akşam yemeği var. Nasıl yiyeceğiz?
12: Sizi doyurmadan yollayamayız değil mi? İşte buyurun. Ah, afiyet olsun.
10: Teşekkürler.
12: Ne demek? Nasıl olmuş?
11: Tıraş buz yapan bir yerden poke almak aklıma gelmez. Ama kardeşin tuttuğu balıklar gerçekten harika. Arkamda sağlam bir ekip var.
12: Eşim,
11: belli.
12: Eşim ve kardeşinin evet.
11: Sana balığı getirmeleri basit olay ama bir yandan da çok iyi bir hareket tabii.
12: Aa, teşekkür ederim.
11: Harika olmuş.
12: Teşekkür ederim.
10: Bu inanılmaz.
13: Çok lezzetli.
11: Bundan her gün yiyebilirim. İçine koyduğun ogonun kıtırlığı ve o küçük tuzlu tat bir harika, çok yakışmış.
12: Okyanus tadını veriyor, değil mi?
11: Basit ama çok lezzetli ve taze. Buraya geldiğinde böyle büyük tıraş buz diyor. Bu kadarcık da poke yazıyor. Yeterince hızlı yiyemiyorum şu anda. Gerçek adın ne?
12: Gerçek adım mı?
11: Evet.
12: Toby Lina. Şaka yapıyorum, Toby. T-O-B-I.
11: Beni kandırdı. Beni resmen kandırdı. Ben de o da ne diyorum. Toby Lina ismini ilk defa duyuyorum.
13: Çok teşekkür ederim.
12: Rica ederim.
10: Harika olmuş.
11: Sayende yemek yemeyeceğiz.
12: Aa, itiraf etmeyin kimseye.
11: O zaman söylemeyeceğiz. Harikasın.
12: Teşekkür ederim.
11: Gerçekten çok lezzetliydi ve hikayelerini, heyecanlarını beğendim. Programda hep söylüyorum, küçük adalara, küçük kasabalara falan gittiğinizde yavaşlayın, etrafa bakın. Yerel halka nereye gidileceğini mutlaka sorun. Sizinle böyle tanışıyorum ve harika lezzetler buluyorum.
12: Önde iş, arkada parti.
11: Duydunuz? Kendi söyledi. Toby'yi unutmayın sakın.
12: Yolluk ister misiniz? Birkaç şey daha var.
11: Ha, gitsek iyi olacak lütfen.
12: Ama giderken alın diye yapmıştım.
11: Hoşçakal, görüşürüz. Şimdi bu tatilde bakalım şu ana kadar neler yaptık. Tatlı yedik, içecek denedik, sörf yaptık. Şimdi sıra yemekte. Yaban hayattan bahsediyorum. Hawaii kültürünün parçası. O yüzden bugün Hunter ve Jules'u doğuya, Kaupo'ya, dev bir aile çiftliğine götürüyorum. Ve bu yemeğimizi yapacak olan kişi Chef Will Bailey. Bu işe nasıl girdin?
4: Maui'de Maui Tatları Catering diye bir şirketim var. İyi bir arkadaşım gelip Maui Safari'de bir yemek etkinliği var. İlgilenir misin dedi. Hemen atladım ve menüde et olduğunu gördüm. Böylece işin içine girmiş oldum.
11: Av etini pişirirken insanlar sence nerede yanlış yapıyor?
4: Fazla baharatlamak derim. Etin tadını korumak lazım.
11: Yemek yapmayı nerede öğrendin?
4: Çok fazla yerde. İtalyan ve Hawaii restoranlarında, otellerde.
11: Ha, işi yerinde yer. Öğrendin yani.
4: 7 yaşımdan beri.
11: 7 yaşında otelde mi çalışıyordun? Hawaii'deki çocuk işçi yasaları iğrenç. Neyse, şimdi bundan bahsedelim.
4: Esmer şekerle barbekü yapılmış dana etimiz var. Kore usulü marine edilmiş geyik eti var. Bence geyik Asya tatlarına çok yakışıyor.
11: Sanırım soya sosu, zencefil falan değil mi?
4: Sarımsak. Üçüncü protein de erkek keçi.
11: Süte mi tereyağına mı batırılmış?
4: Evet. Sonra Hawaii'de hep yaptığımız gibi neredeyse katsu tarzında pankoladık. Sonra pohole, eğrelti otu salatası var. Bunu adanın merkezinde kıvırıp
11: evet,
4: eğrelti otu
11: evet, adaya her geldiğimde birilerinin menüsünde bunu görüyorum. Çok lezzetli bir şey.
4: Bunu güzelce kasemize yerleştiriyoruz.
11: Eşin ve oğlun da yardım ediyormuş
4: evet,
11: değil mi?
4: Evet. Bu yüzden başladım. Bu yüzden buradalar.
11: Onu da 7 yaşında başlatmıştır bu. Teşekkür ederiz.
14: Rica ederim.
11: Çok açım. Güzel değil mi? Dana eti mi bu?
15: Dana bu mu?
11: Hı-hı.
15: Çok iyi.
11: Bu ıssız yeri iyi dostum Dave Barnes sayesinde buldum. Beni Maui Safari'deki aile danışma ekibinin parçası olan Rodney ve kızı Emily ile tanıştırıyor. Dave'i aradım. Ona tatil ailemi getirdiğimi, çocuklarla adanın diğer kısmını gezmek istediğimi söyledim. Herkes tatil kısmını, harika yemekleri ve denizdeki her şeyi biliyor ama Hawaii'de av dünyasında çok farklı bir şey var. Burada toprağı korumak için avlanılıyor. Öyle değil mi? Doğru biliyorum yani.
16: Evet. Avcılık hayvan popülasyonunu korumada büyük rol oynuyor.
11: Benekli geyikten mi bahsediyoruz? Benekli geyik aslında burada yoktu. Krala hediye olarak getirildi. İlk başta öyleydi değil mi? Benekli geyik 1860'larda Asya'dan hediye olarak gelmiş. Böylece yeni ortama gelen geyikler ekosisteme biraz zarar vermiş ve bir sürü sorun ortaya çıkmaya başlamış.
16: Hawaii'de silahcı türler birçok yerel bitki ve büyükbaş hayvanların yiyebileceği çimi de yediler. Bu büyük sıkıntı.
11: Kendi kendine bir geyik nasıl istilacı tür olabilir ki diyorsun. Ama olabilir. Tek yapman gereken gelip buradaki sürüleri görmek aslında.
16: Yüzlerce var.
11: Evet, bir sürüde yüzlercesi var. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Yırtıcı hayvan yok, zorlu kışlar yok. Herkesin tatile geldiği bir cennet burası.
16: Sürüler gittikçe büyüyordu. Biz de sayıları kontrol altında tutmak için avcıları geyik etine yönelttik.
11: Benekli geyik eti bence en iyi geyik etlerinden biri bu arada. Tarım Bakanlığı'nın avcılarla anlaşıp geyikleri toplayıp eti işleyip yerlilere sattığı bir programı duyduğumda, yani Amerika'da, bu çok ilgimi çekmişti gerçekten. Buralarda da buna benzer bir şey var. Öyle değil mi?
16: Yeni bir program başlattılar.
11: Bu değişik bir bakış açısı. Elde olan bir kaynağı kullanmak ve durumu kontrol altında tutmanın çok güzel yolu. Bir şefin gözünden benekli geyiğin ya da dana etinin güzelliğini bilerek doğru niyetlerle doğru şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu kesinlikle güzel bir proje. Amacı da güzel, neticesi de güzel.
16: Böyle bir ihtiyaç da var.
11: Ve özellikle de Hawaii'de ihtiyaç
16: çok
11: var.
16: Acil bir ihtiyaç.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi?
14: Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
24: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
25: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
27: Damla bence çok eğlenceli.
28: Yok, ben almayayım.
29: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
30: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
29: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
31: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
32: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
33: Çekiyorum.
34: Evet. Harikasınız
33: ya. Nasıl oldu?
34: Bakalım.
35: Hemen.
36: Hadi bakalım.
37: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
38: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Maui'de çok güzel vakit geçirdik. Silip süpürdüm. Şimdi başladığımız noktaya dönme vakti. Mala iskelesi. Nori ve Ryder sertifikalarını alabilecekler. Tamam, bugün ikinci gün. Bugün Ryder ne yapacak? Sertifika için ne yapması gerekiyor?
1: Maskeni tamamen çıkarmalı ve yenisini takmalısın.
2: Tamam.
1: Başka bir arkadaşınla tüpünü değiştirmelisin.
0: Harika.
1: Ve eğlenmelisin.
0: Endişeli misin?
2: Köpek balıkları.
0: Köpek balıkları mı?
2: Köpek balıkları.
0: Bol şans. Bu iş sende dostum.
3: Şimdiden terliyorum.
2: Biraz gerginim. Ama denizi Aquaman gibi fethetmeye hazırım.
0: Şu anda tekrar teknedeyiz. Umarım Lori ve Ryder ilk seferlerindeki gergin turdan sonra dalış sertifikalarını alacaklar.
3: Maskem buğulandı, gözlerim yanıyordu. Çok derin nefes alıyordum. Nefes nefese kaldım.
0: Bunu aşabilecek miyiz bilemiyorum.
3: Çok bayıldım diyemem.
0: Bir şey söyleyeyim. Suya girdiğinde bir şey oluyor. Oksijeni içine çekiyorsun ve dostum bunu birkaç yıldır yapmamışım diyorsun. Ve birden Lori'nin ve çocukların bunu yaşadığını düşünüyorum. Ah Tanrım, umarım kimse kordonu erkenden çekmez diyorum.
3: Tekrar gerilmeye başlıyorum. Sadece bitirmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel.
0: Lori ve Ryder işlerini hallederken Hunter, Jules ve ben de hepimiz birlikte keşfetmeden önce keşfe çıkabiliriz.
1: Aşağı indiğimizde köpek balıkları için gözlerinizi açın ve kaplumbağaları izleyin.
4: Ne tür köpek
1: balığı? Beyaz yüzgeçli resif köpek balığı.
4: Dost canlısı mı?
1: Pek dost canlısı denmez aslında ama tek bir noktada sabit durabilen nadir köpek balıklarından biridir. Bir nokta bulurlar ve orada takılıp evleri yaparlar.
0: Tamam çocuklar, yemeğinizi yediniz, içtiniz, eğlendiniz. Şimdi artık macera zamanı.
5: Beni güldürmesene. Neredeyse düşüyordum. Suya girmeye çalışan şu koca ayaklara bak.
0: Ryder ve Lori eğitimlerini başarıyla tamamladı. Ve tabii ki fiil ailesi olarak tekrar bir araya geldik. Ryder'ın görmek istemediği şeyi görmesini sağlamalıydık. Bunlar beyaz yüzgeçli köpek balıkları ve burada bayağı yaygınlar. Ortalama boyları 1,5 metre ve nefes almak için hareket etmeleri gerekmeyen nadir köpek balıklarından. Bu yüzden resiplerde dinleniyorlar ve görülmeleri kolay oluyor.
2: Onun yanındayken biraz korktum.
0: Dipte yatmış iki köpek balığı vardı. Onlarla mağarada yanlarında yüzdük ve yemin ederim bana kötü kötü bakıyorlardı.
5: Gitme konusunda endişeliydin ama bugün iki beyaz yüzgeçli köpek balığının olduğu kemerin altından yüzdün.
2: Evet. Önce suya girmeyi düşündüğümde köpek balığının beni beklediği ve beni öldüreceği düşüncesi vardı. Öleceğim diyordum. Ölebilirdim.
3: Korkunç olan taraf maske kısmıydı. Onu hallettim ve sorun kalmadı. Aşağıdaki yaban hayatı görmek harikaydı.
0: Sonunda orada olmak, ailemle birlikte dalmak, birlikte gezmek, kaplumbağaları görmek, hepimizin birlikte olması. Bugün eve gitsek bu tatil benim için 10 yıllık tatile değerdi diyebilirim. Harikaydı. Ama 3 genç çocuğu dalmaya getirdiğinde onların karınlarını da güzelce doyurman gerekiyor. Onları programdan adadaki favori mekanlarımdan birine götüreceğim. Star Noodle diye bir yer. Oldukça değişik bir mekan. 2016'da biz geldikten sonra taşınmışlar. Hawaii'de gelip yiyeceğiniz tek şey bu olsa bile değer. Sırf bunun için yüzerek gelirim buraya. Bu çok iyi. Manzaraya bak. Aman tanrım. Bu acayip bir şey. Eski mekanda kaç sandalye vardı?
6: 62.
0: Şu anda kaç tane var?
6: 112.
0: İki katı. Burası muhteşem bir restoran. Çok iyi bir bölgede. Evet. Okyanusu görüyor.
6: Evet.
0: Bugün tam şurada dalmaya gittik.
6: Evet, şurada işte şu taraf. Mala iskelesi.
0: Yeni daldık.
6: Yani, evet, harikadır. Her şeyi görürsün.
0: Hala maske izin vardır herhalde. Ağzım sulanıyor. Maskeye
6: evet,
0: gitmek için sabırsızlanıyorum. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Sizi tekrar görmek evet. Gerçekten harika. Hadi bakalım.
7: Aynı üniversitedeniz.
0: Öyle mi? Niye baştan söylemedin? Ona göre poz verirdim. Size ne yapacağız dedim. Harika şeyler yiyeceğiz dedim, değil mi? İçeceğiz, eğleneceğiz, güneşin dalgalarının tadını çıkaracağız ve macera yaşayacağız. Umarım başarabilmişimdir.
3: Her şey güzeldi.
0: Teşekkürler. Pekala. Hadi bakalım.
3: Sağ olun.
0: Bu bir kutlama bu arada, değil mi? Dalış sertifikalarınızı tebrik ediyorum.
3: Sanırım harika yarın ediniz. Dinlenmem gerek.
6: Başlangıç için bir şeyler getirdik. Bu lahayna kızarmış çorba. Birkaç tabak getirdik. Bu da kırmızı etli fat chow noodle'ımız.
0: Ben buna hayranım işte.
6: Bu etli çörek, avokado, limon, zeytinyağlı, ahi poke, usukuchi. Bu da Vietnam krebi. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederiz.
6: Rica ederim.
3: Çok güzel.
0: Hı-hı. Bu harika bir şey. Sanki hatırladığımdan da iyi.
5: Bu muhteşem bir şey.
0: Hawaii sürprizlerle dolu harika bir yer. Bugün gelip size akşam yemeği yapayım. Mac Fleetwood'la takılma imkanı bulduk. Ben de gruptanım. Buraya gelmeden adadan gidemezdik. Poke seviyorsanız, taze balık seviyorsanız Hawaii yemeklerine bayılacaksınız. Evet, daha önümüzde çok macera var. Bu başka bir seviye dostum. Bana güvenin, bunu seveceksiniz. Elini gıdıklıyor değil mi? Bayıldım. Bayıldım. Karanlıkta dalma olayı. Yani biraz şey. Yani ne bileyim işte. Şuna bak Hunter, şuna bak. Hawaii'de inanılmaz şeyler var. Merhaba. Hala şaşkınım.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayat ormanda yapılan bir yürüyüştür. Ağaçlardan korkma. Onların arkasında saklanan şeylerden kork. Richard Goodrich. Önceki bölümlerde.
11: Bu da ne? Dağ sansarı balığımın peşinde.
12: Birçok erkekten daha güçlüyüm. Bu yarışmayı sonunda bir kadının kazanmasını istiyorum.
13: Oo, bir sincap yakaladım.
14: Bu 100 günlük bir barınak.
13: Dizimde bir sorun var ve geleceğimi bu yarışma için riske atamam.
15: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
16: Çok zor olacak.
12: Arktik'te 100 gün şaka değil.
15: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
17: Ah, kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
18: Hayır.
17: Evet.
18: Asla. Hayır.
17: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
12: Kangrene benziyor.
15: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
11: Barınağımı buldular.

0: 12. gün. Dört gün önce. Sekizinci gün, saat 10:11. Joel.
1: Pekala arkadaşlar. Günlük Kişfaili dersinize hoş geldiniz. Merhaba. Jumbo demek. Hakuna Matata, endişe yok demek. Eminim bunu Aslan Kral'dan biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz şey şu. Hakuna Matata, sorun yok demenin aslında çok turistik bir yolu. Eğer bir gün Doğu Afrika'ya giderseniz ve sorun yok demek isterseniz, alternatif bir ifade kullanmanızı öneririm. Mesela şunlardan bazılarını kullanabilirsiniz. Hamno Shobo, Hamna Shinaba, Hakuna Shobo ya da Hakuna Matato. Ben Hamna Shobo demenizi öneririm. Yerel halk buna çok şaşırır. Çünkü turist gibi görünmezsiniz. Güney Afrika ve Tanzanya arasında büyüdüm. Şebeke dışı yaşıyorduk. Oldukça kırsal bir yerdi. Çok farklı vahşi yaşam vardı. Babun dişlerine bakın. Yanımızda Masai kabilesinden insanları çalıştırıyorduk. Dillerini ve geleneksel yaşam tarzlarını öğrendim. Şefin beni bu ava davet etmesi benim için büyük bir onur. Günlerce doğada hayatta kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Kendimi her işi biraz bilen biri olarak görüyorum. Çok uyum sağlayabilirim. Bu benim en güçlü yanım.
0: Sisters Oregon.
1: Şu anda Sisters Oregon'da kendi hayatta kalma okulumu işletiyorum. Yüzmeye gidelim mi?
2: Olur.
1: Eşim çok destek oluyor ve bizim 2 yaşında bir oğlumuz var. Ailemi çok özleyeceğim ama 100 günde 1 milyon dolar gerçekten hayat değiştirir. Evimin borcunu kapatmak, ailemle daha fazla zaman geçirmek isterim. Arktik birçok zorluk getirecek ama erken pes edip eşimi ve çocuğumu hayal kırıklığına uğratmaktansa aç kalmayı ve üşümeyi tercih ederim.
2: Hadi yapabilirsin.
1: Kendime inanıyorum. Becerilerime inanıyorum. Kazanmak için gereken şeye sahip olduğumu biliyorum. Küçük hayvanlar yakalıyordum. Ama bölgemin daha uç noktalarını keşfetmek ve biraz avlanmak istiyorum. Bunların hepsini başarabilirim. Bu deneyimin büyük bir kısmı benim için öğrenmekle ilgili. Burada ve şurada geyik izlerini görebilirsiniz. Burada avlanmak, tuzak kurmak ve balık tutmak tamamen hayvanları anlamakla ilgili. Onların davranışlarına ve alışkanlıklarına uyum sağlamalısınız. Şuna bakın. Vay, bu çok taze. Bunun ne olduğundan pek emin değilim açıkçası. Evet, içinde meyveler var. Acaba bu bir misk öküzü olabilir mi? Burası büyük hayvanlarla karşılaşma ihtimali açısından gerçekten öne çıkan bir yer gibi geliyor. Büyük avı depolayabilmek ve o zorlu zamanlarda ondan kalori alabilmek, 100 güne ulaşma konusunda çok da belirleyici olacak. Şuradaki küçük açıklık da ne? Yok artık, şuna bakın. Bakar mısınız? Bu taze bir misk öküzü ölüsü. Ah kahretsin, bu hiç de eski değil. Bölgede kurtlar var. Bunu onlar indirmiş olabilir. Hala üzerinde et parçaları var. Bu beni biraz tetikte tutar. Tehlikeli bir hayvanla karşılaşmada yanlış bir şey yapmanın riski, onların seni av ya da bölgelerine tehdit olarak görmesiyle sonuçlanabilir. Bu iyi bir keşif. Bu kadar taze olduğuna göre bölgede misk öküzü var demektir. Heyecan verici.
0: Dokuzuncu gün, saat 8:47. Kylie.

0: Oh. Oh.
1: İp küçük bir çıkıntıya takıldı. Oh. Oh. Ah, olacak iş değil. Oh. Oh. Yemimin bir kısmını kaybettim. Balık tutma işi iyi gitmiyor. Henüz hiç balık tutamadım. Ağı attım ama hiç işe yaramıyor. En azından diğer daha pasif yöntemlerim işe yaradı. Tuzaklarım birçok tavşan yakaladı. Hadi balık, mideme gir. Tavşanlarla yeterince proteinim var ve balık yakalamaya başlarsam bu bana yeterli yağı sağlayacak ve beni finale götürecek. Hiç balık görmüyorum. Sanırım burası çok sığ. Balıktan vazgeçmek istemiyorum çünkü o yağa ihtiyacım olacağını biliyorum. Bu yüzden gizli bir göreve çıkmaya karar verdim. Balık görevi. Uyku tulumumu, kafa lambamı, baltamı ve bir sürü şeyi alacağım. Yeterince derin yeni bir yer bulmak için keşfe çıkacağım. Umarım balık yakalayabilirim. Bunu yapacağım çünkü bazen kazanmak için risk almak gerekir.
2: Dokuzuncu gün, saat 12.06. Keith.

0: Kentucky 3000 kilometre.
1: Saçım çok karışmış, tamamen dolanmış. Düzeltilmesi lazım. Küçükken annen saçını tararken gözlerinin dolması gibi. Şimdi ya 80'ler rock grubundayım ya da 60'lar korku dizisinde. Sen seç. Her gün avlanıyorum ama umduğum büyük hayvan izlerini göremiyorum. Şimdiye kadar bir sincap, bir de orman tavuğu vurdum. Kazanmanın anahtarı sana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek. Mola vermeye devam etmek lazım. Durmak, dinlenmek, koklamak. Başarıya ulaşmak için doğadan öğrenmelisin.
0: Sturgis, Kentucky.
1: Doğayla iç içe yaşadım. Küçükken avlanmak, balık tutmak, tuzak kurmak için ormana bırakıldım. Hayatımın çoğu böyle geçti. Ben böyle yaşıyorum. Ara sıra yaptığım bir şey değil, oynadığım bir şey değil. Her gün bunun içindeyim. Bu benim yaşam tarzım. Eşimle birlikte Kentucky Sturgis'te 40 dönüm arazimiz var ve olabildiğince sade yaşıyoruz. Hadi. Küçük bir çiftlik işletiyoruz. Sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğadan topluyoruz ve avlanıyoruz. Bunu kendim için bir sınav gibi görüyorum ve bu hayatımın fırsatı. Tamirci olarak 9-5 çalışıyorum. İşimden nefret etmiyorum ama bunu sürekli yapmayı da tercih etmem. 1 milyon dolar bana şu an yaşadığım hayatı muhtemelen süresiz sürdürme özgürlüğü verir. Yani aşırı erken emeklilik.
2: Seni özleyeceğim.
1: 100 güne ulaşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kolay pes eden biri değilim. Azmim ve pozitif kalma yeteneğim konusunda kendime güveniyorum. Şuna bak. Geyik dışkısı. Hem de bolca. Görünüşe göre burada bir geyik var. 400 kiloluk bir hayvanla uğraşmak kolay değil. Belki sadece buradan geçmiştir ama geçtiğine göre belki küçük hayvanlar bir süre idare eder ama 100 gün hayatta kalmak için kesinlikle yeterli değil. Büyük av kazanmanın anahtarı olacak. Aman tanrım, burada harika sincap eti var. Yakaladım. Bu akşam da sincap. Sağ ol dostum. Sana gerçekten minnettarım küçük arkadaşım. Artık burayı evim gibi görmeye başladım. Eşim Kentucky'de çiftlikte. Ben de burada çiftlikteyim. Evdekileri gururlandırmak ve kazanmak istiyorum. Bir sürü sincap iç organım var. Şimdi gidip birkaç kıyı oltası daha kuracağız. Belki orada olmadan bile balık yakalayabiliriz. Tamam, şu lezzetli sincap parçalarından alalım. Bağırsaklar ve mide gibi görünüyor. Şuna bak. Bunu kim yemek istemez? Çok sayıda pasif tuzak ve pasif balıkçılık. Yani uğraşmadan kalori elde etmek. Çok önemli olacak bu. Tabii ki her gittiğim yerde yine avlanacağım çünkü fırsatın ne zaman çıkacağı belli olmaz. İşe yarayacak.
0: 9. gün. Saat 15.31. Kyle.
3: Güzel bir balık tutma noktası. Burası arazimin en umut verici kısmı. Oldukça mükemmel görünüyor. Bu balık tutma noktası oldukça uzak. Ama işe yararsa ve balık yakalamaya başlarsam bu görevim buna değmiş olacak ve hatta burada küçük üs kurup balıkları toplayıp sonra kampa dönebilirim. Balık, balık, balık, balık, balık.

0: Bir balık görüyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk defa balık görüyorum. Oh. Evet, sanırım yakaladım. Sanırım yakaladım. Ah, kahretsin. Kaçırdım. Sanırım sabah daha şanslı olurum. Balık tutmak uzun vadeli stratejim için çok önemli. Odaklanmam lazım. Bir plan yaptım ve ona sadık kalmalıyım. Bu gece burada yıldızların altında uyuyacağım ve sabah balık yakalamaya odaklanacağım.
1: Onuncu gün, saat 8:03.
0: Balık yakalamam gerekiyor. Eğer balığım yoksa yağım yok. Yağım yoksa vücut yağımı kaybederim. Vücut yağım yoksa organlarımı kaybederim. Ve oyun biter. Büyük hayal kırıklığı. Ama dedikleri gibi olan oldu, değil mi? Olağan oldu. Tavşanların daha fazla yağı olmaması kötü. O zaman mükemmel hayatta kalma yiyeceği olurlardı. Oh, lanet olsun. Aman tanrım. Benden 20 metre uzakta. Aman tanrım.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Bakın.
11: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
12: Tam da leslik.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Eşsiz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
13: Onuncu gün, saat 10:27. Kylie.
14: Kahretsin, aman tanrım. Tanrım. Şuraya bak. Burada bir geyik var. Benden 20 metre uzakta. Nereye gidiyor? Hayır, gitme. Tekrar döndü. Aman tanrım, geri geliyor. Geyimi getirecektim. Seni lanet olası. Bu benim geyimdi. Neden yayım yanımda değildi? Kahretsin. Gitti. Olacak iş değil. Çok kötü. Bu berbat. O benim geyimdi. Benden 20 metre uzaktaydı. Öylece duruyordu. O atışı kolayca yapabilirdim. Yemeğinin gözlerinin önünde uzaklaşıp gitmesini izlemek çok kötü. O geyiği vurabilseydim benim için büyük bir dönüm noktası olurdu.
13: Onuncu gün, saat 11:18. Joel.
15: Şunu söyleyeyim ki o kadar ağırlığı kafalarında taşıyabilmeleri gerçekten inanılmaz bir şey. Kahretsin, bu herhalde 27 kilo falandır. Ah, ah, ah işte. Ah, ah. Bayılıyorum buna. Şuna bak, doğrudan barınağıma bakıyor. Akşamları oturup ben de ona bakabilirim. Umarım beni korur ve iyi şeyler getirir. Ve böyle bir şansa bu ortamda gerçekten ihtiyacım olacak. Plan şu.

0: Birinci hedef gidip ağı kontrol etmek. Şu ana kadar 5 balık yakaladım. Kendimi bildim bileli balık tutuyorum. Babam bir balıkçı teknesi kaptanıydı. Ve canlı yemle balık tutmayı, sahte yem kullanmayı, trol avcılığını ondan öğrendim. 11 yaşımdan beri zıpkınla balık avlıyorum. Ama daha önce hiç ağ kullanmadım. Evet, tamam. Ve kader anı. Aa, evet. Evet! Ağımda balık var. Harika. Evet, bu büyük bir balık. Vay canına. Burada bayağı et var. Vay canına, bu bir dev. Tanrım, bu devasa bir balık. Balık eri konusunda çok şanslıyım. Yaşasın! Evet, ağa işe yarıyor. Bunu ekipman olarak seçtiğim için gerçekten çok memnunum. Yemek benim için büyük bir endişeydi. Ama şu ana kadar bu toprak bana iyi davrandı. Evet, güzel bir fileto çıkaralım. Ağamın ben başka şeyler yaparken bana yemek sağlaması çok büyük bir rahatlık. Eğer aynı bu şekilde devam edebilirsem, 100 gün bence gayet mümkün olacak.
1: Gün saat 7:37. Amos.
2: Güzel bir sabah. İki gözümle bunu görebildiğim için minnettarım. Göl parlıyor, ışıldıyor. Teşekkürler doğa. İnsanlar olarak verdiğimiz tüm zarar için senden özür dilerim. Çok güzelsin. Bunu hak etmiyorsun. Herkese çok şey veriyorsun. Bana barınak, yemek ve su sağlıyorsun. Bunun için teşekkür ederim. Bugün biraz avlanmak ya da balık tutmak güzel olabilir ama önce şu ağı kontrol etmem gerekiyor. Gerçekten verimli oldu. Bir tane daha küçük turna. Diğer ikisine kıyasla küçük tabii. Balık tutmanın oyunumun büyük bir parçası olmasını istiyorum. Bir beyaz balık yakaladım. Neredeyse her gün ağda balık yakalıyorum. Burası resmen turna cenneti. Bazen birden fazla balık. Vay be, işte buradayız. Bir bakalım. Sanırım bir balığımız var. Şu ana kadar hiç aç kalmadım. Göl seviyesinde iyi beslenmek harika hissettiriyor. Şimdiye kadar 11 balık yakaladım sanırım. Ve bir turna daha. Karnım için daha fazla yemek. Balık kafalarından çorba yapıyorum ve filetoları tütsülüyorum. Ağaçta asılı 4,5 kilodan fazla tütsülenmiş balığım var. Lütfen hayvanlar balıklarımı yemesin. Balık tutmak harika gidiyor ama bu kadar balık yırtıcıları çekebilir. Sahilde dağ sansarı gördüm. Burada yırtıcıların dolaştığını bilmek biraz tedirgin edici ama farkındalığımı arttırmam gerekiyor. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
1: Akşam 9:18.
2: El Salvador'dan geldiğim için hayatta kalma konusunda farklı bir zihniyetim var. Ben savaş gördüm. Hayatta kalacağınıza dair inancınızı yitirmemeniz gerekiyor. Yiyecek bulamayacağım zamanlar olacağını biliyorum. Ama en zor zamanlarda bile olabildiğince pozitif ve minnettar kalmak istiyorum.

0: Bu bir tavşan değildi. Belki de o dağ sansarıdır. Tekrar duyabilmek için dinliyorum. Çünkü şurada bir şeyin uzaklaştığını duydum. Bir pençe sesi gibi. Kesinlikle bir pençe sesi. Büyük bir hayvan. Yayımı alıp bakmaya gideceğim. Ah, lanet olsun.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tam da leyslik.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Sadece
15: durunladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
20: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: 11. gün, akşam 10:11. Amos.
1: Ah, lanet olsun. Orada bir şey hareket ediyor. Lanet olsun. O dağ sansarıydı. Nerede onu göremiyorum.

0: Az önce tam oradaydı. Şu an göremiyorum. Sanırım kaçtı. Ah, umarım öyledir. Neyse ki yiyecek depomu bulamamış. Umarım bu gece de bulamaz. Benim endişem aslında bu. Tanrım, depomu bulmasına izin verme olur mu? Onu yapmak için çok uğraştım.
1: On ikinci gün, saat 9:23. Joe.

0: Lezzetli.
1: He?
0: Fena görünmüyorum. Hiç tohum kalmadı. 1 milyon dolar istiyorsan 1 milyon dolarlık görünmelisin. Bugün büyük bir barınak günü olmalı. Biraz geç başladım ama olsun. Barınağımın neredeyse tamamında geleneksel ahşap birleştirme teknikleri kullanmak istiyorum. Bu birkaç direği bağlamaktan daha uzun sürecek ama kış geliyor ve sağlam hava geçirmez olmasını istiyorum. Soğuğa direkt maruz kalmak istemem. Bu bağlantıları çok hassas yapmalıyım. Bir ağaca sabitlenmiş A tipi bir barınak yapacağım. Şimdi ana taşıyıcı kütüğü nasıl yerleştireceğimi ve bunu bu direğe nasıl kaldıracağımı çözmem gerek. Bu direğe bir oyuk açmam gerekiyor. Evet, bunu benim büyük kumarım olarak görüyorum. Ama gerçekten sağlam bir barınağım olmazsa, soğuğa çok dayanıklı olmayan biri olarak kışın ortasında 100 güne kadar dayanabileceğimi sanmıyorum. Tamam, işte böyle. Kütüklerin ağ çevresine tutunmasını sağlamak için kırlangıç kuyruğu bağlantısı kullanıyorum. Çok titiz çalışıyorum. Umarım bu şu an herkesin aklını başından alıyordur. Ahaha! Güzel görünüyor, değil mi? İnşa etme konusundaki becerilerime güveniyorum. Ve bunu en ince detayına kadar yapmak, uzun bekleyişlerde beni ayakta tutan tek şey. Aklımda bir proje kuruyorum ve ona odaklanıyorum. Temelde içe dönük biriyim. Yalnız kalabilirim ve kendi yaptıklarımla rahat ve özgüvenli hissederim. Tam oturdu. Arkadaşlarım ya da ailem neden bunu yapmak istediğimi sorduğunda aklıma ilkokulda okuduğum Ormanda Tek Başına kitabı geliyor. Uçak kazası geçiren ve sadece bir baltayla ormanda hayatta kalmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Bu bana "vay, insanlar bunu yapabiliyor" fikrini verdi. Bu benim için hep büyük bir hayaldi. Bu iyi. Gerçekten iyi.
2: Üçüncü gün, saat 10.34. Joel.
3: Dostum, sana kaba davrandığım için üzgünüm. Seni birkaç gün önce buldum ve boynuzlarını çok beğendim. O yüzden seni ağaca astım ki yanımda kalasın. Arkadaş olabilir miyiz? Ah, teşekkürler dostum. Seni sevdim, biliyor musun? Hadi arkadaş olalım he. Adın ne?
4: Benim adım Yaku. Art Afrika'dan geliyorum.
3: Artık ile Afrika'yı karıştırmış gibisin. Büyük baban haklıymış. Çok akıllı bir çocuksun. Sen de bayağı hazır cevapsın, öyle değil mi Yaku? Seni indirmelerine şaşmamalı. Bana laf etme dostum. Boynuzlarıma bak. Boynuzlarıma bak. Yaku, boynuzlarına saygı duyuyorum. Sadece arkadaş olmak istiyorum.
4: Bence de dostum. Hadi bakalım, hadi.
3: Güzel bir arkadaşlık kuracağız. Bu arada merak ediyorsan, onun aksanı Güney Afrikalı. Biraz kafası karışmış bir misk öküzü. Yemek konusunda iyi durumdayım gibi hissediyorum. Özellikle ağ sayesinde balık konusunda kendime çok güveniyorum. Şimdi bir yiyecek deposu yapmam gerekiyor. Bölgede tilkiler ve sansarlar var. Yiyeceğimin güvende olduğunu bileceğim ve sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağım bir şey yapmak gerekiyor. Yapması çok enerji alacak ama gerekli. Bu çok önemli. Yiyecek deposuna çıkmak için kullanacağım bir merdiven yapmak çok akıllıca olacaktır.
4: Burada gerçekten doğayla yaşayabileceğimi hissediyorum. Ve etlerimin çalınmasını ya da boşa gitmesini istemem. Ah.
3: Yiyeceklerimin güvende olduğunu bildiğimde içim rahatlayacak. Ah, evet, başardım. Hoşuma gitti. Burada 3 tane ağaç var. Biri arkada, 2 ve solda 3. Bunlar yiyecek deposu için. Mükemmel bir platform oluşturacaklar. Doğrusunu söylemem gerekiyorsa, 6. sezonun yarışmacılarından Jordan'ın tasarımından biraz ilham aldım. 3 ağacın üzerine kurulu bir platform fikrini sevdim. Bu çok özel bir deneyim. Burada olduğum için minnettarım. Yalnızlık hissetmiyorum. Arkamda bir ailemin olduğunu bilmek bana güç veriyor. Eşim muhtemelen evde olmamı tercih ederdi. Oğlumuz 2 yaşında ve onunla tek başına ilgilenecek. Bu onun için zor olacak. Ama bunun benim tutkum olduğunu biliyor. Bunu kazanarak hayatlarını değiştirebileceğimi bilmek beni daha da motive ediyor. Bu gerçekten önemli. Onun benim için yaptığı bu fedakarlık için çok minnettarım. Bana inanıyor. Üst kısımlarını keseceğim. Bunun kolay bir yolu yok. Ağacı böyle kesmeye çalışmak eğlenceli olacak. İşte son darbe. Hayır!
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Tam da leslik.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
22: Bebekler Ebebek'le büyürler.
23: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: ...13. gün, saat 15.47. 8 kişi kaldı. Joel.
4: Hayır! Aptalca. Gerçekten aptalca. Ama bunun kolay bir yolu yok. Yaralanmadım. Ve... devam edeceğim. Ama bu aptalcaydı. Bu çok kötü sonuçlanabilirdi. Bileğimi kırabilirdim. Başıma birçok şey gelebilirdi. Koruyucu meleklerim beni korudu. Şanslıyım ve aynı hatayı tekrar yapmamaya dikkat edeceğim. Tamam. Evet. Bunu tekrar yapmamaya... evet, yapmamaya çalışalım. Bu açıdan kesmek biraz zor. Çok zorlu bir iş. Öyle değil mi arkadaşlar, ha? Sanırım bu süreç böyle olacak. Yolculuğa hazır olun. Evet. Bunun hayatımda yaşayacağım en zor deneyim olacağını biliyordum. Henüz o noktaya gelmedi ama bir gün gelecek. Evet, işte oldu. Her hareketimi ve her adımımı düşünmeliyim. Bu hatayı tekrar yapamam. Burası çok yukarıda bir yuva gibi. Burası yukarıda bir yiyecek yuvası gibi. Bugünkü emeğimin karşılığı bu. Kendimi iyi hissediyorum.
2: Dördüncü gün, saat 10.37. Roland.
24: Bence insanlar kuzey kışının gücünü hafife alıyorlar ve kendi güçlerini çok abartıyorlar. Her gün için bir planın olmalı. Değişebilir plan sadece başlangıçtır ama uyanıp bugün ne yapacağım diye düşünmemelisin. Uyanıp hemen bir şeyler yapmaya başlamalısın. Evet, bir şeyler yapmalısın. Evimiz için sırada ne var? Onu bir an önce kapatmamız ve yiyecek üretimine geçmemiz gerekiyor. Çatıya yaklaşık 10 direk daha lazım. Kış stratejim ağır. Kış gerçekten ciddi bir iş. Evimin çatısı çok önemli. Ama her gün fazla kalori harcamamaya da dikkat ediyorum. Yine de o kadar kararlıyım ki duramam. Bunu bitirmeliyim. Kış geliyor ve bunu şimdi bitirmeliyim, evet. Bittiğinde sonuna kadar gitmek için gereken şeye sahip olacağımı biliyorum. Ha, şuna bak. Güzel. Son büyük kütük yerine yerleşti. Evim ilerleme kaydediyor. Üstünü yosunla kaplayacağım, üzerine brandayı sereceğim. Üstünde dans bile edebilirsin. Sonra buraya taşlarla bir baca yapacağım, çatıdan biraz daha yüksek olacak. Evet, artık biraz ev gibi görünmeye başladı. Evet, 100 günlük bir barınağımız var.
2: 14. gün, saat 14.27. Keith,

Saatlerce kendimi oyalayabilirim. Böyle projeler aklını her şeyden uzaklaştırır. Bu da iyi bir şey. Çünkü burada yapabileceğin en kötü şey zihninin dağılmasına izin vermek. Eve dönmenin ne kadar kolay olduğunu düşünmek. Şunlara bakın. Evet dostum. Kendime harika küpeler yaptım çünkü her erkeğin güzel bir çift küpesi olmalı. Ha? Bence öyle. Birkaç tane daha yapacağım. Çok beğendim. Yeni bir moda başlatacağım. Evet. Yüzüncü güne ulaşmak için pozitif bir zihniyete sahip olman gerekiyor. Ve ne kadar zor olursa olsun sürekli moralini yüksek tutmalısın. Kıyı oltalarına geri döndüm ve pek bir şey yok gibi görünüyor. Evet, kesinlikle bir şey yok. Bakalım yem kalmış mı? Evet, yem var. Bu iyi. Başaracağıma %110 eminim. Çünkü bu zihniyete sahip olman gerekir. Aksi bir düşüncen varsa zaten yokuş aşağı kaymaya başlamışsındır.

0: 14. gün. Akşam 5:58. 8 kişi kaldı. Keith.
1: Evet hadi. Yaşasın. Neredeyse kaçıyordu.
2: Alabalık yakaladım. Alabalık yakaladım.
1: Teşekkür ediyorum Bay Balık.
3: Bunu fileto yapacağım. Sonra tütsüleyeceğim. Kurutacağım ve geri kalanını kaynatıp birkaç gün balık çorbası içeceğim. Bu balık bana bu sistemin işe yaradığını kanıtladı. Her zaman işe yaramayabilir. Kesinlikle her seferinde çalışmaz. Ama bu bir başarı. Ve buradaki her küçük başarı seni mental olarak daha iyi bir noktaya getirir. Şuna bakın. Aman tanrım. Aha, buna hemen alışırım.
0: Beşinci gün. Saat 10:13. Joe.

0: morning.
1: Günaydın. Şimdi hızlı bir ısınma yapacağım. Yavaş yavaş sabah rutinimi oluşturuyorum. Biraz esneme yap ve sonra sabah tuzaklarını kontrol etmeye çık. Kan dolaşımını hızlandır. Ve biraz zıpla. Sıcak kalmak. İşin özü bu. Evet, iyice ısındım. Tuzakları kontrol etme zamanı. Dün gece kurduğum şu iki umut verici tuzağı kontrol etmek için biraz heyecanlıyım. Acıktım. Vücudum yakıt istiyor. Şeker, ekmek, fıstık ezmesi. Beni besle diyor vücudum. Buna bir şey dokunmuş. Sanki kenara itilmiş gibi. Kontrol edilecek bir tuzak daha var. Bu sabah henüz tavşan yok. Hiçbir şey yok. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açlık daha da kötüleşecek. Ah. Orada bir sincap var. İçeride. Kafasını uzattığını görüyor musun? Dışarı çıkmak istiyor. Ama o küçük delikte saklanmış, çıkış yolu yok gibi. Şu dallardan birinden kanca yapacağım. Ve ona saplayıp çekeceğim. Kanca kısmı çok önemli. Şimdi şuna küçük bir çentik yapacağım. Gözüm deliğin üstünde. Deneyeceğim. Nereye gittin? Cik cik diye sesini duyuyorum. Kusura bakma dostum. Ben de pek hoşlanmıyorum bundan. İşte orada. Hadi biraz daha yaklaş.
2: ...15. gün... ...saat 11.52... ...8 kişi kaldı... ...Joe...
1: ...cik cik diye sesini duyuyorum... ...işte orada... ...hadi biraz daha yaklaş... ...kahretsin... ...kaçırdım... ...daha iyi bir çubuk yapacağım... İşte gidiyor. Ah, kahretsin. Lanet olsun. Fırsatı gördü ve kaçtı. Ah, keşke bekleseydim. Bu tek seferlik bir şanstı ve ben mahvettim. Kahretsin. Barınağımda hala yapmam gereken çok şey var ve yeterince yiyecek elde edemiyorum. Sadece meyve ve mantardan fazlasını yemek güzel olurdu.
2: ...16. gün... ...saat 11.48... ...Roland...
3: Ateş kökü... Harika bir hayatta kalma yiyeceği. Bu tür sınırlı yiyeceklerle devam etmek zorundasın. Yiyecek stoğu 100 güne ulaşmanın anahtarı olacak. Evin dışında birkaç kaya bir oyuk oluşturuyor. Burayı kök deposu yapacağız. Altına güzel, taze, nemliyorsun. Ateş otu kökü oldukça besleyici. Tüm besin kökte olduğu için bundan faydalanmanın en iyi zamanı bu. Kökler kökler. Evet, kökler kökler. Başından beri yedek planım şuydu. Başka hiçbir şey olmazsa 45 kilo ateş kökü otu çıkarır ve onunla hayatta kalırım. Kışı atlatmak için stok yapmak şart. Planım, ben büyük ve sağlam yapı inşa ederken ağın beni beslemesiydi. Ama işte ağın burada hiçbir şey yakalamıyor. Başka bir yere geçmem gerekiyor. Belki derin bir suya. Ağı şuraya götürmemiz gerekiyor. Suyun altındaki çıkıntıda küçük bir yarık var ve hemen oradan sonra derinlik yaklaşık 6-9 metreye düşüyor. Tam şu deliğin içine yerleştirmeliyiz. Bazen farklı konuşuyorum. Kendimi birkaç kez biz derken yakaladım. Aslında kendi kendime konuşuyorum. Belki sen ve ben demek istiyorum. Ya da belki vefat eden annemi kastediyorum. Bu yolculuğa hazırlanırken annemi kaybettim. Buraya geldiğimden beri onu çok düşünüyorum. Benim hayatımda tanıdığım en güçlü insandı. İnatçı bir yapısı vardı. İstediği her şeyi yapardı ve ben de bunu ondan aldım işte. İstersen buna odaklanma de, yapmak istediği bir şey varsa yapardı ve iyi yapardı. Uzun saatler, evet uzun saatler çalışırdı, çok uzun saatler. Ben de bunu ondan miras aldım. Çok enerjisi vardı, gerçekten inanılmaz bir insandı. İşte bu. Hadi balık yakalayalım. Buna çok emek verdim. Şans dile. Bu zamanı onu düşünmek ve belki kaybolmaya başlayan anıları tazelemek için kullanmak istiyorum. Bunu kazanacağız ve sana adayacağız anne.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
19: Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişi de kapalıymış.
20: Akbank asistanlarla da.
18: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
20: Anında çözdü. Çözer tabii.
18: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
21: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
18: Mobilin bankası Akbank.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
23: Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
25: Bankam Tonbank kartım hadi.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
27: Tek başına Kutuptan Hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün bütün katılımcılarıyla birlikteyim şu anda. Öncelikle bu bölümde ilk defa hiç kimsenin pes etmediğini görüyoruz. Ve bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tam olarak bilemiyorum Joe. Bu bir işaret olabilir mi? Sence kimsenin pes etmemesi olumlu bir şey mi? Programı etkiledi mi olumlu anlamda?
28: Bence kesinlikle olumlu bir tarafı var.
0: Bu işe başlarken o kadar çok belirsizlik var ki, başta bazı kişileri kaybetmek neredeyse kaçınılmaz. Hastalık, sakatlık ya da mental olarak baş edememek. Bu yüzden insanların ritmini bulmaya başladığını görmek kesinlikle olumlu. Evet, kimsenin elenmediği bir bölüm görmek hoşuma gidiyor desem doğrudur.
27: Peki Keith, senden sonra katılacak olanlara bu deneyim hakkında ne önerirsin?
1: Bence bu deneyim yola çıkmadan önce kafanda kurduğun gibi olmayacak asla. Ama sonunda sonuç ne olursa olsun yaşaman gereken deneyim o olmalı.
2: Hazırım. Evet efendim. Şimdi hazır değilsem asla hazır olamam.
1: Bence en önemli şey yola çıkmadan önce sonucu kabullenmiş olman. Oraya gitmeden önce kendi en iyi arkadaşın olmalısın. Yoksa kafanın içinde bazı karanlık düşünceler ortaya çıkacaktır.
3: İşte bu. Gittiler. Artık tamamen yalnızım.
27: İki hafta boyunca hiç kimseyle konuşmuyorsunuz. İnsan ister istemez kendi içine dönmeye başlar. Fikir alışverişi yapacak kimse yok. Moralin bozulduğunda... sana iyi enerji verecek kimse yok. Joel, birbirine bağlı bir aileden geldiğini biliyorum. Bu deneyimde yalnız başına kalmak nasıl bir duyguydu? Onlardan en azından fiziksel olarak destek alamamak nasıl bir şeydi?
4: Açıkçası benim için gerçekten ilginçti ve çok derin ruhsal bir yolculuktu. Beklemediğim şey ise bunun zamanlamasıydı. İlk hafta balayı gibiydi ama sonrasında her şey değişti. Aman tanrım, bu harika olacak. Şuna bak. Kel kartal. Ah, şuna bak. Ah, ne güzel bir işaret. Başta çok heyecanlı ve mutlusun. Balık tutuyorsun, tavşan vuruyorsun. Her şey çok harika. Ama yaklaşık 5-6 gün sonra aileme doğru bir çekim hissetmeye başladım ve zihnim insan sesi duymamaya alışıyordu. Yani orada hiçbir ses yok. Sadece sincap sesleri var. Başta bu beni sinirlendiriyordu ama sonunda bunu sevmeye başladım ve alıştım diyebilirim.
27: Kylan, bakış açısı olarak pozitifte kalmak ne kadar önemli sence? Bu tür bir deneyimde başarılı olmak için bunun hayati olduğunu düşünüyor musun? Şöyle sorayım, bu durum seni etkiledi mi?
5: Evet, kesinlikle. Başına bir şey geldiğinde ve sonuç hoşuna gitmediğinde oturup negatif yönlerine takılmak seni hiçbir yere götürmez. İleriye devam etmelisin. Kesinlikle ileriye devam edip uyum sağlamalısın ve sana ileride faydalı olmaları için başarısızlıklarından ders çıkarmalısın. Bundan ders çıkar Kellen. Bundan ders çıkar. Başka geyikler de olmalı.
27: Sıra Roland'da. Program boyunca sen de ilginç şeyler yaptın. Mesela bir misk öküzüyle, hatta onun kafatasıyla konuşmak gibi. Bunu ilk kez mi yaptın?
4: Evet. Yani düşün, yalnızım. Bir arkadaşa ihtiyacım var ve sen de iyi birine benziyorsun. Hadi tanışalım. Hadi bakalım. Üzerinde çok düşünmedim. Öylece çıktı ve hoşuma gitti. Kylie'nin dediği gibi pozitif kalmalısın ve benim için bu bir şeyler üretmek, hayal gücümü kullanmak ve fırsat buldukça kendimi güldürmekle oldu. Bununla çok eğlendim. Sorun yok dostum.
27: Joel, seninle devam edelim. Yırtıcılar yüzünden yiyeceklerini yükseklere asmaya karar verdin. Ama ağacı keserken yaptığın şey çok ciddi bir hataydı. Bu seni çok kötü etkileyebilirdi.
4: Hata, ağaçların tepesini kesme yöntemimdi ve bu gerçekten orada benim sonum olabilirdi. Ama çok şanslıydım. Yaralanmadım ve bu hatadan ders aldım. Bir daha da tekrarlamadım. Ama o yiyecek deposu ile ilgili çok şey öğrendim. Ve geri dönsem kesinlikle bazı şeyleri farklı yapardım. Bazı değişiklikler yapardım.
27: Haklısın. Öyle bir durumda çok ama çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Amos, balık konusunda çok iyi gidiyordun. Sonra bu dağ sansarı ortaya çıktı. Hatta bir sahnede seni izlerken neredeyse seni özellikle takip ediyor gibi görünüyordu. Bu konu hakkında neler hissettin, neler düşündün?
6: Yırtıcıların barınağıma ve balık temizlediğim yere yakın olmasını beklemiyordum. Birçok sebepten dolayı sahile çok yakındım. Barınağımı nereye kuracağımı bulmak uzun sürdü. Rüzgarlardan korunuyordum, su ve ateş kaynaklarına yakındım ve baktığım diğer yerlerde uygun bir alan bulamadım. Ve ben de bu yüzden riski göze aldım. Yakınlarda yırtıcılar olabileceğini bilerek bu riski almak zorundaydım.
27: Roland, ekibimiz kaldığınız yerleri önceden inceliyor. Ama yine de her sezon yarışmacılar bölgelerinde yeterince hayvan olamayabileceğinden endişe ve şikayet ediyorlar. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Bize biraz bahseder misin? Senin de bazı endişelerin vardır elbette. Hayvanlar konusu her ne kadar bulunduğun yerle ilgili olsa da senin yapıp yapamadıkların bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Ne yapabilirdin ya da ne yapamazdın?
7: Bulunduğum yer biraz arenada sana verilen boğa gibi. Kötü bir tane de gelebilir. Seni ünlü edecek bir tane de. Önceden bilemezsin. Ben de başta bulunduğum yerden pek memnun değildim. Hatta çok da sinirliydim. Yani koca lanet bir orman ama içinde hiçbir şey yok. Yani kahrolası meyveler. Burası gerçekten, gerçekten berbat. Ama ne olursa olsun içine girip bulabildiğin her yiyecek kaynağını aramak zorundasın. Çünkü kış geldiğinde her şey karın altında, altında kalacak.
27: Kit, bizi evden izleyenlerin bilemeyeceği bir şey var. Aslında orada tabii siz hiçbir şart altında zıpkın kullanamıyordunuz. Kıyıdan çok balık tuttun. Bu durum seni nasıl etkiledi? Endişelendin mi ya da kendini kötü hissettiğin anlar oldu mu hiç?
1: Evet, bence gerçekten büyük bir dezavantaj yarattı. Onlarla ilk deneyimimdi ve bir kamışla makine kullanıp sürekli gerilim sağlayamazsan bana göre pek işe yaramıyorlar. Kaç balığın vurduğunu bilmiyorum. Belki 3-4 kez sardıktan sonra ip bir anda gevşiyor. İp gevşince kalbin de miden de çöküyor. Çünkü kaçırılmış bir fırsat demek bu. Yaşasın, evet! Lanet olsun. Kaçtı.
27: Şimdi biraz da yaratıcılık ve kurallardan bahsedelim. Oradayken uyum sağlamak ve elindekileri en iyi şekilde kullanmak zorundasın. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Joel yiyeceklerini yükseğe koyarken Amos farklı bir yol izlemeyi seçti. Daha önce hiç görülmemiş bazı görüntüler var, izleyelim ve neler yaptıklarını anlamaya çalışalım.
6: İşte oldu. Yanımda çok büyük bir beden iç çamaşırı getirdim. Bunu kömür bezi ve balık yemi yapmak için kullanacaktım ama hiç gerek kalmadı. Ama ihtiyacım olan şey balıkları koyacak bir kap. O yüzden iç çamaşırımdan bir torba yapacağım. Sonra onu buradan kapatabilirim. Evet, işte böyle. Lezzetli turnalar iç çamaşırımın içine giriyor. Neyse ki hiç kullanılmadı. Yeni olması iyi. Her tarafı yağlandı gerçi. İyice sakladım. İç çamaşırı balık stoğum hazır. Onu umarım kimse çalmaz.
27: Amos, o büyük iç çamaşırını neden getirdin?
6: Pamuklu ve kalın. Ayrıca beyaz da. Balıkların karnı da beyaz olduğu için yem olarak kullanabilirim. Ama çok balık yakalayınca onları saklamak için kullandım. Orada yaratıcı olmak zorundasın ve bu benim işime yaradı. Yani bu kararı verdiğim için gayet mutluyum.
27: Roland, senin bulduğun yaratıcı çözüm neydi? Bize anlatır mısın biraz?
7: Ben o işlerde iyiyimdir. Her gün böyle şeyler uydururum ama şu an spesifik bir örnek veremem.
27: Evet, tek başınanın bu bölümünün de sonuna geldik. Joel, Roland, Kylan, Joe, Keith ve Amos'a teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra yarışmacılarla durumları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra yeni bölümden ön izleme zamanına geldi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
8: Bir sonraki bölümde...
0: İşte, sanırım bölgesini işaretliyor. Lanet olsun. Ayı!
1: Al bir lokma dene. Gerçekten çok güzel.
5: Parti nasıl olur göstereyim.
0: Aha.
4: İçeride hareket ettiğini hissediyorum.
9: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine

0: Şimdi hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir
1: ilk günkü gibi korur.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
18: tak. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
19: Türkiye 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Rusya'dan

0: Gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.
1: 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Bu muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
2: Bak şu bir olumsuzluk. Bir versene.
0: Bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor.
1: Problem.
2: Why problem?
3: Terk alacağız bunları.
0: Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
4: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
5: Bunu niye getirdin mesela boş bidon? Ay çok kötü kokuyor.
6: Yok koku değil.
0: Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor.
7: Var mı gümrüğe tabi eşyanız? Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e girip gelelim.
0: Slovenya'dan gelen konteyner ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor.
8: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
9: Bakalım abi.
8: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor.
10: Zehir ama ne zehiri? Hayvan abi bilmiyorum.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
0: Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. Ve gemiden inen tırlar gümrük sahasına giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları denetimini yapacakları tırın dorsesinin ve çekicisinin saha kaydını gerçekleştiriyor. Gümrük muhafaza memuru yapılacak arama öncesinde tırın şoförünü bilgilendiriyor.
1: Kaptan hoş geldin. Gel. Ruhsatını alayım kaptan. Kardeşim aracın giriş kaydını yapalım.
12: Saha kaydı yapıldı.
1: Kaptan ruhsatını alabilirsin. Kaptan 15.481 sayılı kanuna istinaden tır çekicilerine vermiş olduğu kanunda 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Yapacağız kontrolünü. Muafiyet fazlası eşyan var mı?
2: Eşyam yok abi.
1: Alkol, sigara, tütün, yasaklı malzeme?
2: Yok.
1: Evet.
2: 5 kilo şekerim var bir de... Bir şey mi?
1: Tamam, kontrollerini yapacağız kaptan. Yurda girişi yasak bir eşyan var mı?
2: Hayır.
1: Yapılan kontroller sonucu herhangi bir muafiyet fazlası eşyan çıktığı takdirde kaçakçılık mevzuatından şekilde yargılanırsın. Bilgin olsun kaptan. Tamam. Aramaya geçelim kaptan.
12: Aracın dolu mu kaptan?
2: Evet.
12: Dolu mu? Tamam.
1: Depoları açalım kaptan. Şöyle yanıma gel.
0: Tır şoförü yasal olarak bilgilendirildikten sonra tırın sol tarafında yer alan AdBlue deposu kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan, depoları açalım. Kaç litre depo?
2: Abi bu 384 civarı.
1: 384.
2: Evet.
1: Hemen ölçümlerini yapalım kaptan.
0: Ve tırın ana yakıt depolarından bir tanesinin ölçümüne başlanıyor.
1: Şöyle metreyi daldır.
0: Tır şoförü ölçümü yapılacak depoda 400 litreye yakın mazot olduğunu beyan ediyor. Ama bu miktarın memurlar tarafından kontrol edilmesi şart.
1: Değsin iyice dibine.
0: Sol tarafta yer alan küçük deponun içindeki mazot seviyesi ölçülüyor ve tespit tutanağına santimetre cinsinden yazılıyor.
1: 70.
12: 70.
1: Evet. Muhammed 80.
12: 80.
1: Evet. 70.
12: 70.
1: Evet.
12: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan. Açalım.
0: İlk depodaki yakıt miktarı tespit tutanağına işlendikten sonra memurlar dorsenin sol tarafında yer alan saklama gözlerini incelemeye başlıyor.
1: Çıkartalım kaptan.
12: Antikriz. O üç tane beyazı indir. Boş. Tamam.
0: Saklama gözünden içinde mazot olduğu anlaşılan bir bidon çıkarken memurlar şoförü sorgulamaya başlıyor.
2: Mazotla karışık. Bunu reverse için donmasın diye karıştırmışım, ayrı şey yapmışım. Yani reverse eksildiği zaman ona döküyorum.
12: Karışık.
2: Rusya'da donmasın diye. İsterseniz depoya dökebilir miyim? Sıkıntı yok.
12: Şu küpü test çevirsene.
2: 4-5 litre abi.
1: Tamam.
2: O tüp abi yedek.
12: Şunları da bir çek. Şunları da bir çek. Tam arkayı görelim.
0: Saklama gözünde başka yakıt olmadığından emin olunduktan sonra Dorse'nin alt kısımları ve doğal boşlukları kontrol ediliyor.
1: Aracın altına şöyle detaylı bir şekilde bakalım.
12: Lastik var bir tane abi, ona bir bakalım.
1: Gözünüze çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk yok.
12: İyi.
1: Kaptan aracın yüklü mü?
2: Yüklü evet abi.
1: Dorse'yi açalım.
0: Şoför Dorse'nin yüklü olduğunu beyan ettikten sonra memurlar beyanın gerçekliğini kontrol etmek için Dorse'nin kapağını açtırıyor ve eşyayı genel olarak denetliyor.
1: Aracın yüklü olduğu görülmüş olup şu anki içine girim kontrolü çok mümkün olmaması sebebiyle gözetim memurları arkadaşların gerekli kap kontrolleri yapacağı üzere kontrollerimize devam ediyoruz. Kapatabilirsin kaptan.
0: Tır aranmaya devam ederken havalimanına gidiyoruz. İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular ülkeye girmeye hazırlanıyor. Havalimanı gümrük kontrol noktasından geçen yolcuların valizleri X-ray cihazından geçerken bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor. Ve yolcular valizlerini aldıktan sonra gümrük kontrol masasına yönlendiriliyor. Burada yolcuların valizleri açılacak ve X-ray taraması sırasında görünen kutuların ne olduğu incelenecek. Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi masaya koyuyor ve valizin anahtarını el çantasından çıkartıyor. Yolcunun valizini kilitlemiş olması ve içinde çok sayıda kutu tespit ediliyor olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor.
11: Sir English?
2: Yes, English. Speak English.
0: Ve gümrük muhafaza memuru erkek yolcunun valizini açarak aramaya başlıyor. Bakalım valizin içinden ne çıkacak?
11: İlaç. Sir.
0: Valizin hemen üstünde duran bir poşet dikkat çekiyor ve memur bu poşeti açıyor.
11: What is?
2: Medicine, medicine.
11: Vitamin?
2: No, vitamin. Cholesterol.
11: Cholesterol.
2: Yeah.
0: Ve poşetin içinden ilaçlar çıkıyor. Yolcu valizden çıkan ilaçların kolesterol hapları olduğunu söylüyor.
11: Kolesterol.
2: High blood pressure.
11: Şeker.
2: Diabetes. Cholesterol.
0: Ve valiz içinde bulunan yeşil torbadan da onlarca ilaç çıkıyor.
11: Problem. Reçete.
0: Eğer yolcu reçetelerini gösterirse ilaçları ülkeye sokabilecek. Memur yolcunun ilaçlar için reçetesi olup olmadığını soruyor. Ama yolcu hala ilaçların kendisi için olduğunu söylüyor ve bir reçete göstermiyor.
11: Why?
2: Stomach.
11: Stomach.
2: Yeah. And this, for me, eight kind of medicine. This one.
0: Ve yolcu kullandığı ilaçları gümrük muhafaza memuruna gösteriyor.
11: Gruvaj.
2: This one.
11: Yeah.
2: This one.
0: Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçların hem kendisi hem de eşi için olduğunu söylüyor ve neden valizinde çok sayıda ilaç taşıdığını anlatmaya başlıyor.
2: This. You wanna ask why I bring too much?
11: Mm-hmm.
2: I'm gonna stay here 3 weeks. Istanbul. 19.
1: Nerede valizin?
2: Mom, for her stomach.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini derinlemesine incelerken yolcu Türkiye'de 3 hafta kalacağını beyan ediyor. Yolcunun ülkede kalacağı süre ve beraberinde bulundurduğu ilaç miktarı düşünüldüğünde ilaçların çok olması dikkat çekici bir unsur. Valiz araması devam ederken kameralarımızı Haydarpaşa Limanı'na çeviriyoruz. Dorse'nin sağ tarafındaki boşlukları kontrol eden memurlar, şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandığı gözü açıyor ve içinde gümrük kurallarına uymayan bir eşya olup olmadığını denetliyor.
1: Tüpe de bakalım. Çıkart onu. Altını bir çevir. Bak.
12: Yok. Şöyle gör.
1: Şu an kaptanın yolculuk için kullanmış olduğu eşyalar...
2: Evet abi.
1: Tamam. Şu ne kaptan? Kaptan suyu bir açalım.
0: Dolapta şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar bu bölgede yer alan su deposunun da kontrolünü gerçekleştiriyor.
1: Oval. Muhafaza tabiriyle karın altı.
11: Depo dediğimiz.
1: Yani aynen dorsalın altındaki karın altı. Farklı sınır kapılarında farklı isimlerle nitelendirilebilir ama biz burada genelde karın altı depo olarak. Sen de bak. İçinde sadece çekemediği dibinde bir mazot kalmış. Evet,
12: çok az. Çok az bir
1: evet, mazotu herhangi kalmış. Bir olumsuzluk şu an. Dibine de bir bakayım.
0: Dorsen'in orta alt kısmını da kontrol eden memurlar burada yer alan doğal boşlukları dikkatlice inceliyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
12: Ekstra bir şey yapmamış yani böyle. Evet.
1: Şu an gözle görülür herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
12: Çok güzel.
1: Çıkalım. Kaptan, evet bu depo kaç litre mazot alıyor kaptan?
2: 630 abi.
1: 630. Ne kadar doldurdun?
2: Abi şu an bir 30-40 litreye eksiktir. Tahminim yani 50 civarı öyle düşün.
1: Yani 580 litre yakıt.
2: 580.
1: Tamam. Hemen ölçümümüzü yapalım hatta.
0: Tır şoförü sağ taraftaki depoda 580 litre mazot olduğunu beyan ediyor. Ve memurlar şoförün beyanını kontrol etmek üzere ölçümlere başlıyor.
1: Şöyle sağıma geç istersen. Sağıma geç ben de göreyim. Daldır. Dibine değsin. 61. 143 yazalım.
0: Yapılan ölçüm sonunda sağ tarafta yer alan depodan 590 litre mazot çıkıyor.
12: 590.
1: 590. Karşı depoyu kaç ölçtük? 390 da orayı ölçtük.
12: 590 artı 390.
1: 590 artı 390.
12: 1000 litre yaptık.
1: Kaptan muafiyet fazlası olarak senin 550'yi çıkartalım. 430 litre yakıt fazlan bulunmaktadır. 430 litre sana standart depo muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Herhangi bir sınır kapısından bu cezayı yatırmadan çıkış yapamıyorsun. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım. Şu anki yapılan kontrollerde mazot fazlası haricinde bir olumsuzluk gözümüze
12: çekici çarpmadı. Çekici sola şey yapıp dolapları açalım.
1: Açtırabiliriz. Kaptan sen bize hatta şey yap. Çekiciyi kaldır.
2: Kabini mi?
1: He kabini kaldır. Kabini kaldır. Kabini bir altına
12: hem altına bakalım hem şu tarafa bakalım. Cezasını yazıyorum.
1: Yazalım cezasını.
0: Tır şoförüne muafiyet fazlası yakıt taşıdığı için ceza kesilirken memurlar tırın çekici kısmını da aramaya karar veriyor. Tırın kabin bölümüne geçmeden önce havalimanına dönüyoruz. İlk valizin aramasını tamamlayan memur, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ikinci valizin de açılmasını istiyor.
12: Open.
0: İkinci valiz açıldığında içinden bazı baharatlar çıkıyor.
1: Sir.
2: Why?
1: Sir, why?
2: Cinnamon, tarçın.
1: Tarçın. Safran.
2: Safran.
0: İlk incelemede yolcunun ikinci valizinden çıkan paketli gıdaların muafiyet sınırlarında olduğu anlaşılıyor.
1: Çikolata.
0: Valizden çıkan her gıdanın ne olduğu yolcuya soruluyor ve doğrulanıyor.
1: Sir.
2: Maş, mavaş, müsen mavaş. It's baharat, baharat.
1: Tamam. What is?
2: Coffee, coffee, Arabic coffee.
0: Ve muafiyet sınırları içinde olan baharatlar yolcuya iade ediliyor.
1: Okay, sir, kulus.
2: Kulus?
1: Kulus, kulus.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcudan bir kez daha reçetesini göstermesini isterken ilaçları sınıflarına göre dizmeye başlıyor.
1: Su. Reçete.
0: Bu sırada yolcunun sessiz kalışı ve ilaçlara ait reçeteleri göstermeyişi gözden kaçmıyor. Yolcuyu mağdur etmek istemeyen memur ısrarla ilaçların reçetelerini görmek istiyor.
1: No, Turkish reçete. Ha? Turkish reçete.
2: No, not Turkish.
1: No Arabic. No Arabic. Problem.
2: Why problem?
1: Problem.
2: Let me explain for you.
1: No.
2: Can I explain for you?
1: Terk alacağız bunları. Reçetesiz ilacın Türkiye'ye girişi yasak.
2: It's my medicine for me.
1: No, no problem.
0: Ve ve erkek yolcu ilaçlarını eczaneden satın almadığını, yetkili hastane tarafından kendisine verildiğini söyleyerek ilaçları beraberinde taşıması gerektiğini belirtiyor.
11: Give your reason.
2: Give your reason?
11: Reason.
2: That's the reason. Receive. It's from our government. Wait, government. When it's free. It's free.
3: It's free from our government.
2: They give us medicine.
11: No, sir.
0: Ve erkek yolcu ilaçların ülkesindeki sağlık kuruluşu tarafından kendisine ücretsiz verildiğini bir kez daha tekrar ediyor ama bir reçete beyan etmiyor. Tekrar Haydarpaşa Limanı'ndayız. Muafiyet fazlası mazot cezası sisteme işlenirken tır şoförü kabini kriko yardımıyla kaldırıyor.
12: Görüyor musun? Görüyorum abi. Bak şu an bir olumsuzluk versene. Yok. Bir olumsuzluk gözükmüyor.
1: Tamam kaptan. Sen bize bir ön panjuru da aç kaptan. Panjurunu da bir kontrol edelim. Sen de gel bak. Herhangi bir... Al bak. Benim gözüme çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
12: Önce kabine bakalım. Sonra başı çekeriz. Evet.
1: Tamam, olur.
12: Bir daha şimdi çek, tekrar bak. Tamam. Olacağını.
0: Kabinin dıştan aramasını tamamlayan memurlar kabin içine giriyor ve aramaya başlıyor. Bakalım tır şoförünün muafiyet fazlası eşyası var mı?
1: Evet kaptan. Muafiyet fazlası herhangi bir eşyan bulunmadığını beyan etmiştin.
2: Evet abi.
1: Biz de buna istinaden gerekli kontrolleri yapıyoruz. Bu nedir kaptan?
2: Tereyağı abi.
1: Tereyağı mı? Tamam kaptan, bu konuyu bir amirimle görüşeceğim.
2: Şöyle abi, elbise. Sular var abi.
1: Tamam.
2: Bunlar da elbise. Bu da su doldurmak için hortum.
1: Tamam. Şöyle köşedeki evet, çantayı da şöyle açalım şurada.
2: Malzemeler var abi.
1: Ne malzemesi?
2: Gösterebiliriz. Tıraş makinesi, sıcak.
1: Şöyle tıraş makinen.
2: Evet. Çekici misal. Çekici. Şöyle. Şunlar var abi.
1: Tamam.
0: Tır şoförünün kişisel çantası arandıktan sonra da kabin içinde yer alan buzdolabı açılıyor ve içinden çok sayıda şekerleme çıkıyor.
2: Sandık için aldığım çay, onu da açamadım. Başka bir şey yok.
1: Sandık için çay mı?
2: Evet.
1: Normal. Sandık nasıl?
2: Abi çay demliyorum ya.
1: Evet.
2: Kendi kullanacağım çay. Zaten fazla bir...
1: Tırın sandığı.
2: Aynen. Orada yer olmadığı için yani bitti mi açıp...
1: Bunu da şöyle köşeye alalım kaptan. Şöyle bir açalım şekeri. Şöyle bir ucundan.
0: Torbadan çıkan çay inceleme için kenara ayrılırken yine torba içinden çıkan toz şeker kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan. Ağzını kapat, dökülmesin.
0: Yatak altı kısmında yer alan saklama gözleri açılıyor ve gözlerin içinde yasaklı bir eşya olup olmadığı kontrol ediliyor.
1: Şu kutuyu verir bana. Genel kullanım eşyaları. Kaptan şimdi şu makineyi bu tarafa koyalım. Tabii. Onu Türkiye'de aldığını, garanti belgesini getirdiğin takdirde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çay muafiyetine bakacağız. Ona göre çayını değerlendireceğiz. Ve tereyağını şu an aşağıya alalım. Kısım amirimizle birlikte bunların değerlendirmesini yapalım. Şu an yapılan aramada herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Gelebilirsin benimle beraber aşağıya kaptan.
6: Sayın Müslüman, tamam adam. 76 kap var toplamda.
1: Tamam Osman Bey. Biz de aracın dolu olduğunu kontrol ettik. Yapılan kontrollerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Mühürü takabilirsiniz.
0: X-ray taramasına sokulan dorse içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve dorse gümrük muhafaza memurları tarafından mühürleniyor.
1: Elinize sağlık, sağ olun.
0: Dorse mühürlendikten sonra tırın ülkeye girişine izin veriliyor. Tırın araması tamamlanırken yeniden havalimanına dönüyoruz. Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan tüm ilaçları tutanak altına almak için yolcunun pasaportunu istiyor.
9: Pasport. Pasport.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemek için hazırlıklara başlıyor.
11: Boarding pass.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği reçetesi olmayan ilaçlar tutanak altına alınacak ve sonrasında bu ilaçlar kontrollü olarak imha edilecek.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Gümrük muhafaza memuru, yolcunun uçuş ve pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemeye başlıyor.
4: İsim, İsmek.
5: My name?
4: Evet.
3: Tutanağı yazmayı bitiren memur, yolcunun belge altına imza atmasını istiyor ve yolcu sorun çıkarmadan imzasını atıyor.
5: My name?
4: Yes.
3: İşlemleri bitiren gümrük muhafaza memuru, yolcuların gümrük bölgesinden ayrılabileceğini söylüyor. Ama yolcular itiraz etmeye başlıyor.
4: Finish, klas. Bu.
5: Yok.
4: Yeah, klas.
5: Medicine, medicine.
4: Medicine.
5: I have a high blood pressure, she has stomach.
4: Tamam. No.
5: I mean, all you, anyone coming with the medicine, you take it?
4: Mm-hmm.
5: All the plane, nobody has medicine except me.
4: X-ray'de bulunan arkadaşım valizin içinde yüksek miktarda ilaç olduğunu fark edip bunun benim açmamı istedi. Eşyalara baktığımız zaman, ilaçlara baktığımız zaman tabii hemen yolcuya sorduk. Bunların herhangi bir faturası ya da ne bileyim reçetesi var mı diye. Yolcu reçetesinin olmadığını söylediğinden dolayı biz bu ilaçlara el koyduk. El koyduktan sonra da tekrardan imhaya aldık. Yolcuya bunu bildirdik ve yolcuyu gönderdi.
3: Reçetesiz ilaçlarına el konulan yolcuların ülkeye girişine izin verilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde getirdiği sarı koli içinde çok sayıda yiyecek tespit eden memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve koli açılıyor.
6: Evet. Nereden geliyorsunuz?
7: Filipin.
6: Filipinlerden. Taşındığınız için bu kadar eşya getirdiniz.
7: Ben ekstra para verdim ben.
6: Tamam, ekstra bagaj mı? Evet. Oradan Türkiye'ye mi taşınıyorsun? Neden bu kadar çok eşya var ki?
7: Artık ne bileyim ben, boş boşuna tabii ki getireceğim. Siz de kendi memlekete giderse aynı şeyi yapacak
6: seni. Tamam, aç bakalım.
7: Çünkü paranı veriyoruz biz uçakta.
3: Kadın yolcu kendisine sorulan soruları eksiksiz cevaplıyor. Ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapıyor. Bu da yolcunun kötü bir niyet taşımadığı anlamına geliyor.
7: 34 sene buradayım ben.
6: Ha, bayağı da burada.
7: Tabii. Sürekli memlekete gidiyoruz. Biz Filipin'e gittiği zaman da sürekli de aynı boyle çok şey getiriyoruz.
6: Köşede bir görüntü var, ona bakacağız.
7: Tabii ki yemek de var.
6: Gıda mı göründü acaba görüntüden?
7: Bilmiyorum ki.
6: Hatırlamıyorsun içinde olduğunu.
7: Vallahi çok. Çünkü ben normalde dün de gelmesi lazım. Uykusuzdan, yorulduktan biz iptal ettik bizim uçak. Çünkü memlekette tayfun var, gidemedik.
3: Yolcunun beraberinde getirdiği diğer valizlerde şüpheli bir yoğunluk tespit edilmezken, sarı koli içinde çok sayıda gıda maddesi olduğu X-ray taramasında belirlendi. Peki bu gıda maddeleri
6: çok
3: neler?
6: Çok sarmışsın böyle.
7: Tabii ki çünkü buzludan atıldı yer.
8: Yiyecek mi var, et mi var?
7: Et, bilmiyorum. Bir meyve olabilir, o çözüldü. Bu var.
6: Gıda aldım.
7: Evet, evet, evet.
6: Bayağı ağır kokuyor.
7: Yok, ağır kokuyor değil, bu meyve.
8: Bu etleri falan getirmen hepsi yasak.
6: Bunu niye getirdin mesela boş bidon?
7: Neden, benim şeyde, restoran var. Buradan benim getirdiğim şeyde tutmuyor. Büyük ya, küçük geldi. Böyle diyor ki benim şeyde. Tabii ki sizin enteresan olduğunu.
8: Sen şunları bir aç şöyle. Aç. Bu gıdaların çoğunu dökeceğiz, bunları alamazsın.
6: Açalım bunu da.
7: O kuru balık.
6: Kuru balık?
7: Tavuk şeylerde pişmiş.
8: Türkçe okumayı biliyor musun?
6: Yok.
8: Bak şu arkada ne yazıyor? Orayı oku.
7: Bakar. O kuru balık zaten.
6: Et ürünleri yasak hanımefendi.
3: Gümrük muhafaza memuru et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu yolcuya söylerken diğer memur kontrollü imha kutusunu arama noktasına taşıyor.
7: Hayır, o vitamin.
6: Vitaminler de yasak böyle.
8: Sen şunlar...
6: Doktor rapor olmayan.
8: Bunların hepsini şunun içine at. Etleri, tavayı, balıkları.
9: Okey. Şey yapıyor mu?
7: Sos. Sos burada. O meyve.
3: Ve sarı koli boşaldıkça ortaya hoş olmayan kokular yayılıyor.
7: Restoran için.
6: Ay çok kötü kokuyor.
7: Yok koku değil. Koku yok yani.
6: Koku yok mu?
7: Yani meyve yani. Yemek şey... etler
6: koku değil, değil. Hem de. Bu da mı
10: arada
6: balık?
10: Kurban.
8: Git. Bu dediği bu herhalde.
6: Aynen onu bir açalım.
8: Şunu çıkar.
6: Aşkım. Kokmuyor diyor. Şunlar ne?
7: Tapyoka.
6: Tapyoka. Neyle kullanıyorsunuz?
7: Tatlı.
6: Tatlıda mı kullanıyorsunuz?
7: Tapyoka.
3: Şüpheli valizler aranırken kapı kule sınır kapısına gidiyoruz. Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor. Gümrük muhafaza memurları Türkiye'ye gelen yolcuları kontrolden geçirmeye ve araçlarını aramaya hazırlanıyor.
11: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun bir bagaj kontrolü yapalım. Kapılarımızı da açalım. Hanımefendi, sizi de aşağı alalım. Buyurun. Gümrüğe tabi bir eşyanız var mı beyefendi? Alkol, sigara, elektronik eşya? 3 tane. Kaç kişisiniz?
12: 2 kişiyiz.
11: 2 yüksek bir düşük değil mi?
12: Evet hocam, bu.
11: Tamam. Başka herhangi beyan edeceğiniz bir husus var mı arabanızda?
12: Yok.
11: Yok. Yolculuk nereye?
12: Çorlu.
11: Çorlu. Çorlu. Buyurun, iyi yolculuklar dileriz. Sağ olun.
3: Memur Çorlu'ya gidecek yolcuları uğurlarken Bulgaristan plakalı araç kontrol için duruyor.
11: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Yolculuk nereye?
12: Çorlu.
11: Çorlu. Bir bagajımızı indirelim, bagajı açalım. Var mı gümrüğe tabi eşyanız?
12: Yok. Şu, yine var.
11: Alkolle limitler dahilinde mi?
12: Bir şişeli.
11: Evet.
12: Şunlar.
11: Tamam, şunu bir açalım.
3: Memur, yolcunun beyan ettiği alkol şişelerini incelerken yolcu valizini açıyor ve aramaya hazır hale getiriyor.
11: Tamam. Geri kalanla da kılık kıyafet var, doğru mu? Bir aracın içini de kontrol edelim.
3: Ve yaptığı incelemede şüpheli bir eşyaya rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
11: Tamamdır, buyurun. Hayırlı yolculuklar. Şöyle buyurun, bagajı açalım. Yolculuk nereye?
12: Yolculuk İzmir'e.
11: İzmir'e?
12: Evet.
11: Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız? Alkol, sigara, elektronik eşya?
12: Alkol, sigara dediğimiz free shop'tan aldık.
11: Free shop'tan faturalı hepsi.
12: Kronik.
11: Şu valizi bir açabilir miyiz? Kontrol edelim. Buyurun. araç sahibi. Bir şöyle buraya bakalım. Siz de o taraftan buyurun, birlikte bakalım. Tamam, bir de torpidoyu açalım size zahmet. Tamamdır, teşekkürler.
3: Araçta ve valizde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcuların ülkeye girişine izin verirken ticari bir araç gümrük kontrolü için duruyor. Gümrük muhafaza memurları koli içinden çıkan gıda ürünlerini dikkatlice inceliyor ve ülkeye girişine izin verilmeyen ürünleri kontrollü imha kutusuna koymaya başlıyor.
8: Şimdi şunları al, bunun içine al.
7: Lütfen sakın atmayın. Çok uzun zamanda şey getirmek istiyorum onu. Yazık ya.
8: Bunlar da et mi?
7: Evet. Onlar tavuk zaten. Ama pişmiş. Lütfen. Pişmiş o.
6: Etin her türlüsü yasak. Salamurası, pişmişi, çiğ.
8: Şu valisinde var mı? Büyük valis.
7: Yok. Yok.
8: Tamam, kapatabilirsin. Bir sonraki sefer unutma. Yok. Et, tavuk. Peserle getirmeme gerek.
6: Ama kokuyor yani.
7: Ya meyve kokulu. Normalde o kadar değil. Siz
3: kadın de. Yolcunun kolisinden çıkan et ürünleri ve ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken başka bir erkek yolcunun çok sayıda elektronik eşya getirdiğini tespit eden X-ray operatörü yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini açıyor. Yolcunun valizinden oyun konsolu ve oyun konsoluna bağlanmak üzere satın aldığı direksiyon takımları çıkıyor.
8: Nerede Serçuk?
12: Direksiyonun içinde abi.
3: Her bir kutuyu tek tek kontrol etmeye karar veren gümrük muhafaza memuru, direksiyon kutusu içinden çok sayıda boş şarj aleti ambalajı buluyor.
8: Bunlar ne?
12: Şarj kutusu abi.
8: Nerede? Burada fazla var.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Kalenin Belek.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
3: bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Burada var abi.
7: Şöyle bırakıyorum arkada.
6: Gözler mi var burada?
3: Ve kutuyu derinlemesine inceleyen memur şarj aletlerini de buluyor.
6: Şundan dosya olur sana. Kaç tane aldın?
8: 10 tane var aldım.
6: Niye bu kadar aldın?
3: Ülkeye girişine izin verilmeyen tüm gıda ürünlerini kontrollü imha kutusuna koyan kadın yolcu, gümrük arama noktasından ayrılırken, erkek yolcunun oyun konsolu kutusu yakından inceleniyor.
6: Şu sırt çantamı ver.
8: Ondan şu falı mı abi?
3: Yolcunun sırt çantasını da inceleyen memur, yolcunun muafiyet fazlası sigara getirdiğini tespit ediyor ve tüm sigaraları masaya diziyor.
6: Telefon var mı?
8: Var abi.
6: Kaç tane telefon var?
8: 3 tane var vallahi abi.
6: Bu masana dosya olur.
8: Hangisi abi?
6: Şunların hepsi
8: var. Şarjlar mı? Tamam abi, şarjlar.
3: Erkek yolcunun getirdiği ve muafiyet fazlası olan ürünler diğer memur tarafından listeleniyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Aramalar sırasında ortaya çıkan cep telefonları kontrol ediliyor ve yolcunun daha önce de ülkeye cep telefonu getirdiği ve cep telefonu getirme hakkı olmadığı belirleniyor.
6: Gelir misin?
8: Geliyorum.
3: Tüm elektronik eşyalara, sigaralara ve cep telefonlarına el konulurken yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
9: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun aşağı alalım sizi de. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
10: Nasıl bir şey biz yok.
9: Alkol, sigara, elektronik eşya yok değil mi?
10: Kullanıyoruz.
3: Aracın içinde şüpheli bir şey tespit edemeyen memur, aracın çok fazla doğal boşluğu olduğunu gözlemliyor ve aracı X-ray taramasına yönlendiriyor.
9: Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim. Evet, X-ray kontrol olacak. Tamamdır, buyurun, iyi yolculuklar. Araç ticari araç olduğu için gözle görülmeyen yerleri çok fazla, doğal boşlukları fazla. Doğal boşluk fazla olduğu için aracın gözle görülmeyen kısımların taranması için X-ray taramasına sevk ettik aracı. Buyurun bir aşağı alalım sizi de. Yolculuk nereden?
11: Yolculuk Bulgaristan'dan abi, köyden geliyor.
9: Şöyle biraz aşağı indirelim, bir bagaja bakalım. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
11: Gümrüğe tabi içki var.
9: Kaç şişe var?
11: İki şişe var.
9: İki şişe, iki kişisiniz.
11: Evet.
9: İki. Tamam, limitler dahilinde. Tamam, indirelim biraz, kontrol edelim, uğurlayalım sizi sonra. Arka bagajdaki kolinin içerisinde ne var?
11: Kolinin içerisinde kahve fincanları var.
9: Kahve fincanları. Bakalım onlara. Porselen mi onlar?
11: Efendim?
9: Porselen mi?
11: Evet.
9: Onları bir açabilir miyiz?
3: Yolcu, kolinin içinde porselen kahve fincanları olduğunu beyan ederken koli açılıyor ve memur fincanları kontrol ediyor. Çünkü bazı porselenler oldukça değerli olabiliyor.
9: Bunları araca yükleyelim. İleride sağda D3 var. Oradaki garajda muayene memuru var. Ben oradaki arkadaşa bilgilendirme yapacağım. Oradaki arkadaşım onu bir kontrol edecek. Onun şimdi değerini burada, evet.
11: Tamam.
9: Ben ona yazıyorum, o bakacak orada. Olur mu? Tamam. Buyurun yükleyin oraya, ondan sonra ben yönlendirme yapayım sizi.
11: Tamam, teşekkür ederim.
9: Sağ olun. Araçta bir koli porselen vardı. Burada bakılması mümkün olmadığından Devşte muayene memuru arkadaşımız var. O arkadaşımız orada eğer ki vatandaş faturasını beyan ederse fatura dahilinde kontrol ediyor. Fatura da beyan edemezse oradaki arkadaşım kanun gereği değerine bakıp oradan ona bir değer biçiyor. Eğer ki değeri kişisel muafiyetin dışındaysa ya geri dönüş veriyoruz kişinin kendi isteğiyle ya da ambara alıyoruz geçici olarak. Şahıslar yurt dışına çıkarken tekrardan eşyalarını alıp çıkıyorlar.
3: Kapıkule sınır kapısından Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Slovenya'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin rotasını şüpheli bulan gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteyneri açmaya ve beyannamesinde tutkal yazan eşyayı kontrol etmeye karar veriyor.
9: Açalım abi. İthalat abi bu eşya. İçinde tutkal var beyanında. Slovenya'dan geliyor.
3: Yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açıyor.
0: Kokuyor zaten, baksana.
3: Konteynerden çıkan tutkal kokusu etrafa yayılırken yükün sıvı şekilde olmadığı ve ham madde olarak kargolandığı tespit ediliyor.
0: Yok, şey bu. Burada
9: açalım.
0: Lastik.
7: Bu el yapıştırdıkları tarzı bir şey.
0: Boncuk boncuk plastik.
7: Yani tutkal demişlerdi. Tutkal beyanı
0: ham daha doğrusu. Tutkal ham maddesidir bu.
7: Ha, o şekilde olabilir.
0: Evi tutkala çeviriyorlardı.
7: Bu toplumun eşya değil ama eritmemiz lazım.
0: Bunu eritiriz bir. İkincisi paletli mi bu eşya?
7: Palet.
0: Birkaç palet çıkartırız. Ortalarını yararız. Hani sonuçta bu boncuk gibi ya içindeki malzeme. Hani bir hap karışımı falan yapılmış mı yapılmamış mı ona bakarız. Zaten tespiti bunu bir sonuç vermez. En fazla eritiriz. Bir de fizik olarak bakarız.
3: Tutkal ham maddesi olarak Türkiye'ye yollanan eşyayı fiziki olarak muayene eden memurlar, torbaların içinde nasıl bir manzarayla karşılaşacaklarını anlamak için bir torbayı ucundan deliyor ve ham maddenin boncuk şeklinde olduğunu görüyor.
0: Yumuşak duruyor bak.
9: O zaman biz de mecbur eriteceğiz, o şekilde koyacağız abi. O zaman çıkarsınlar abi.
0: Çıkarsınlar. Çıkar.
3: Memurlar sağlıklı bir arama yapabilmek için yükün dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Ve yer operasyon ekipleri paletler üzerine yüklenmiş torbaları tek tek dışarı çıkartıyor. Her biri 500 kilogramdan oluşan paletler aralarında boşluk kalacak şekilde arama sahasına yerleştiriliyor. Paletler dışarı çıkartılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş yoğunluğu devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolcuların getirmiş oldukları kolileri açmaya başlıyor.
12: Hacı siz bunu, içinde şey var. Bu niye bu kadar bantladınız ki karton falan?
11: Orada zorladılar yani. Bantlayın dediler.
3: Kolilerin içinden büyük çantalar çıkarken çantaların içinden de kitaplar ve tekstil ürünleri çıkmaya başlıyor.
12: Bu elbiseler nedir? Ne için getirdiniz bunları?
11: Bu arkadaş istedi.
12: Arkadaş kim arkadaş? Türkiye'den mi? Türk mü?
11: Evet. Ben biraz tutulacak.
12: Nasıl?
11: Nasıl tutulacak? Tutulacak.
12: Bakalım.
3: Poşetlerin içinden kadınlar için üretilmiş tekstil ürünleri çıkıyor.
12: Bunlar yolcu beraber eşya değil. Bildiğiniz hani bavul ticaretine girer. Sıfır kullanılmamış eşyalar. Sizin şahsi kıyafetleriniz değil bunlar. Kendi kıyafetiniz olan çantanız var mı? Bundan çıkmadı. Bunda var mı? Artı onlar var. Vallahi kitap, şu kadar kitap var. Daha fazla kitap
11: yok. Yok.
12: Burada mı var? Tamam, buna da bakalım. Bunlar hepsi tekstil mi?
11: Tekstil. Perdeler mi?
12: Perdeler. Öyle bir sarmışsınız ki. Sanki bunlarda perdeler var. O tekstil eşyası var onunla da. Başka ne var?
3: Paketi içindekine zarar vermeden dikkatlice açan memur, paket içinden fon perdelerini bağlamak için kullanılan perde bağlarını çıkartıyor.
12: Hepsi bu şekilde mi perde dediğiniz?
11: Evet.
12: Bunların değeri ne biliyor musunuz? Ne perdeymiş abi. Var mı abi bunların değeri biliyor musun? Şey perdenin ucuna mı takalım? He. Perdeleri topluyorlar ya kanki. Herhalde o.
0: Hepsi aynı mı?
12: Perde dediğim malzeme bu.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
13: Ucuz, hep ucuz. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: kalıcı koku. Made in man.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bu fon perde tavan bağlama diyor kanka. Şunlara da bakalım. Kur'an-ı Kerim mi? Şöyle alalım.
1: Erkek yolcuların valizlerinden çıkan eşyaların kadınlara hitap ettiğini tespit eden memurlar, yolcuların beraberlerinde getirdiği sırt çantasını da aramaya başlıyor.

0: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
1: Bakalım abi.
0: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret.
2: Paletlerin arasında bir farklılık görmeyen memurlar rastgele iki paletin açılmasına ve palet üzerinde yüklü olan torbaların dağıtılmasına karar veriyor.
3: Aynen.
0: Yok değil mi farklı?
3: Aynen. Yuvarlak, boncuk tarzı.
0: O zaman rastgele iki tane palet dağıtalım.
3: Olur abi. Seç bir tane.
0: Sen seç, bir tanesi de beni seç.
3: Ben şu köşedekini seçiyorum abi.
0: Bunu mu?
3: Bunu seçtim ha.
2: Yer operasyon ekipleri belirlenen paletleri arama sahasına dağıtırken memurlar konteynerden çıkmayan iki palet tutkalı da fiziki olarak kontrol ediyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Böyle üst üste biraz atmayın abi, biraz dağıtarak atın ki.
4: Bir an içine karar verdiniz.
0: Şu en başta.
2: Arama sahasına yayılan torbalardan bir tanesi seçiliyor ve kesici alet yardımıyla açılıyor.
0: Sırbistan mı demiştim ona?
1: Bu Slovenya'dan bir abi.
0: Slovenya.
1: Slovenya evet. Bunun da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Standart görüntü.
2: Açılan ilk torbada şüpheli bir şeye rastlamayan memur rastgele seçtiği bir başka torbaya yöneliyor ve bu torbayı da açıyor.
1: Yeterli.
0: Yeter diyorsun. Zaten gözüküyor ya. Ha, farklı bir şey gözükmüyor. Dışarıdan boncuklar gözüküyor. Hepsi böyle boncuk evet, gözüküyor. Evet.
2: Açılan iki torbada temiz bulunuyor. Ve dağıtılan diğer paletteki torbaların incelenmesine geçiliyor. Memurlar dağıtılan eşyalar arasından seçtikleri torbaları hem fiziki olarak muayene ediyor hem de seçtikleri torbaları açarak içlerini kontrol ediyor.
3: İstersen biz yine de şey yapalım abi. Bir tezkitiyle eritip bakmayı deneyelim. Yani fiziki açıdan değil çok mi? Bir problem yok. Yani
0: ateşte, ateşte eritip.
3: Aynen, falçatanın üzerinde eritip direkt içine akıtabiliriz.
0: Olur.
3: Eğer herhangi bir artık emdirme olur. Mümkün mü bilmiyorum ama varsa en azından.
0: Olur,
3: dosyonla beraber çözülür.
0: Tamam olsun, yapalım.
2: Fiziki olarak herhangi bir sorunla karşılaşmayan memurlar, torbaların içindeki mercimek tanesinden küçük olan tutkal ham maddelerinin yasaklı bir madde içerip içermediğini anlamak için narkotik test yapmaya karar veriyor. Memurlar torbadan aldıkları 2 adet tutkal ham maddesini ısıya maruz bırakıyor ve mercimek kadar olan tanelerin erimesi sağlanıyor.
0: Geliyor.
2: Narkotik test başlamadan önce yeniden havalimanındayız.
5: Zehir ama ne zehiri? Hayvan aldığında.
6: Nasıl zehir ya?
5: Böceklerden.
6: Böcek ilacı.
7: Birazdan aynı herhalde hepsi ya. Hiçbir pasaport da var. Pasaport.
6: İlaç bu ya. Hacı bunun ne işini var sizin bu zehirle?
5: Böceklerden.
6: Tamam da böcek ilacım yok ya Türkiye'de. Oğlum bu böcek, bırak böceği, bu zirai ilaca da benziyor. Aynen, bu bildiğin şey.
7: Bilet var, bilet.
6: Zirai tankerlerle attığımız ilaçlara benziyor.
2: Bir gümrük muhafaza memuru yolcuları sorgulamaya devam ederken diğer memur yolcuların pasaportlarını ve biletlerini kontrol etmek için alıyor.
6: Gencecik adamlarsınız ya. Ne işiniz var sizin böyle şeylerle?
5: Sorun olacağını hiç düşünmemiş ki yani.
6: Ya sorun olacağını düşünmedin de ne bileyim, hani ülkeden ülkeye geliyorsun. Baksana bu kadar eşya. Yani gümrük açısından hiç mi düşünmediniz? Hiç yolculuk yapmadınız mı böyle?
5: Yo, bayağı gezdim ben.
6: Gümrükler yani ile ilgili bilginiz yok mu? Başka ülkelerin gümrükleri neye izin verir, neye vermez? Ya da işte bunların miktarı fazla mı, az mı, değeri fazla mı? Hiç araştırmadınız mı? Sen Türkçe biliyor musun?
5: Yok.
6: He? Arkadaşın mı? Bunun olacağını Düşünmedin de ne bileyim hani ülkeden ülkeye geliyorsun. Baksana bu kadar eşya. Yani gümrük açısından hiç mi düşünmediniz? Hiç yolculuk yapmadınız mı böyle?
5: Yo bayağı gezdim ben.
6: Gümrükler yani ile ilgili bilginiz yok mu? Başka ülkelerin gümrükleri neye izin verir, neye vermez? Ya da işte bunlar...

0: yaşıyorsun. Türkiye ile ne alaka?
1: Yaşıyordum Türkiye'de 8'e.
0: Daha önce Türkiye'de yaşadın. Şimdi ne için geldin?
1: Ziyaret boyunca ziyaret işte ya, az.
0: Hem ziyaret hem ticaret.
1: Satmıyorum ama.
0: Kadın el şeyi getirmişsin. Satmayıp da ne yapacaksın onu? İki tane olsa hadi de ki anneme, kız kardeşime getirdim. Evet, getirirsin, vergisini ödersin, sat. Problem yok. Bu şekilde diyorlar ki ya ben satmıyorum. Ya kardeşim 50 tane atıyorum eldiven getirmişsin. Ya 50 tane eldiveni kaç tane elin var da satmıyorsun yani? Şöyle bir şey var. Sen getirdiğin için sana ait olarak işlem yapacağız. Değer bakımından işte bir değerlendireceğiz. İki tane küçük çantanız var. Kendi eşyalarınız, kalanı full çantanız.
2: Gümrük muhafaza memuru adli işlemlere başlamak için tüm ürünleri tutanak altına alıyor.
0: Tamam. 13 tane bunlar. Toplanın.
2: Yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.

0: Tamam, eridi ya, o ona yeter ya.
1: Eridikçe sıvılaşan tanecikten az bir miktar örnek alınıyor. Ve alınan örnek narkotik test kitinin içinden çıkan çözeltinin içine konuluyor.
2: İçerinde bir şey varsa alır abi o sıvı.
0: Alır alır. O yüzden karıştırıyorum şöyle bir karısın. Bak dağıldı.
1: Çözeltinin kapağı kapatıldıktan sonra örnek iyice çalkalanıyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
2: O sırada bir iki tane daha açalım abi.
0: Neden? Madem.
2: Bir iki paket daha açalım.
0: Aç.
2: O hazırlanana kadar.
1: Alınan örnek istenilen yoğunluğa ulaşana kadar başka torbalar da açılıyor ve içerikleri kontrol ediliyor.
2: Şu taraftan açayım.

0: İstenilen yoğunluğa ulaşan örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor. Rotasıyla dikkat çeken konteynerden çıkan tutkal ham maddeleri içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
1: Ben fotoğraflamasını yaptım abi, de şu diğer paleti de çekeyim.
2: Kapatabiliriz.
3: Öncelikle konteyner Avrupa'dan ülkemize ithal edilen bir eşya. Tutkal ham maddesi. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor. Çünkü eşya boncuklu bir ham madde, plastik gibi bir ham madde olduğu için içerisinde ekstazi, kaptagon gibi pap boyutunda eşyalar kolayca karıştırılabiliyor. Bu yüzden asıl amacımız eşyaya fiziki bakmaktı. Fiziki olarak bakıp herhangi bir paletlerde farklılık, eşyanın türünde bir farklılık ya da bir işaret, bunu aradık ve herhangi bir farklılık bulamadık. Rastgele açtığımız numunelerden de hepsinin aynı tür eşya olduğunu gördük. Tedbiren eşyayı eritip test kiti yaptık ve herhangi bir olumsuzluğa da rastlayamadık. Ve şimdi konteynerimizi kapatıyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye.
2: Garanti BBVA.
9: Çekiyorum.
10: Evet.
11: Harika.
10: Nasıl oldu?
11: Nasıl?
12: Bakalım.
11: Hemen.
13: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur bir ananas iç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
17: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
18: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
19: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
20: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
21: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
22: Sen de bakıma katıl.
21: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
23: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
25: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
26: Bankam Tombank kartıma değil.
27: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
28: Handi Kredi.
29: Siparişiniz
30: ve Pepsi'niz.
31: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
32: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
33: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
34: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
35: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
36: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Bu salı binde Namet Dana Kangal sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
4: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
4: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0,99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet!
11: Aman tanrım!
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
8: Bozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
15: Geldik.
14: Porto Velho'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
15: Gidelim.
14: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
15: Ve nemli.
9: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizar Zaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
14: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
16: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
15: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
14: Pudra sürdün mü?
15: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
16: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
17: Merhaba çocuklar.
14: Merhaba.
9: Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
17: Parker.
14: Ben Parker.
9: Çok Larissa Rodriguez de katılıyor.
14: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
15: Merhaba, memnun oldum.
17: Brezilya'ya hoş geldiniz.
15: Teşekkürler.
17: Kim kullanacak?
14: Evet, o.
17: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
15: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
17: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.

今天的爱谁也不。

0: Hoş geldiniz Bay Sciara. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Getirdin mi?
1: Evet, şurada.
0: Stadyumu ne zaman uçuracağız?
1: Akşam 6'da.
0: Uçağa buradan mı bineceksiniz?
1: Her şey ayarlandı.
0: Tamam. Sonra ne yapacaksınız?
1: Solgun Kral'ı ziyaret edeceğim.
0: Bunu mutlaka kutlamalıyız. Ölümün kendine.
1: Ölüme.
2: Sizi kavuşturayım.

Çekilin önümden. Çekilin.

0: İstediğini seç. Acele etme 007 ama 5 dakika sonra ortak güvenlik servisinin yöneticisi kapıdan içeri girecek ve ona bir ajanımızın Meksiko'da uluslararası bir kaosa nasıl sebep olduğunu açıklamam gerekecek.
1: Saygısızlık etmek istemem ama daha kötü olabilirdi.
0: Daha mı? Sokağın yarısını havaya uçurdu.
1: Stadyum dolusu insanın ölmesinden iyidir.
0: Bunun için yetkin yoktu. Hem de hiç. İngiliz istihbarat tarihinin büyük birleşmesinin ortasındayız. MI5'la birleşmenin mürekkebi kurumadan çift sıfır programını bitirmek için fırsat kolluyorlardı. Sen de fırsat verdin.
1: Haklısınız efendim. Zorlu bir gün geçireceksiniz.
0: Resmi bir soru soracağım. Meksiko'da ne işin vardı?
1: Tesadüfen oradaydım. Birikmiş izinlerimi kullanıyordum.
0: Tamam, öyle olsun. Bu sabahtan itibaren görevden alındın. Belirsiz bir süre için seni tüm operasyonlardan çekiyorum.
1: Anlaşıldı efendim.
0: 007.
1: Efendim?
0: Neyin peşindesin bilmiyorum ama durman gerekiyor. Derhal.
2: Özür dilerim, böldün mü?
0: Hayır, 007. Max Denby ile tanış. Ortak güvenlik servisinin yöneticisi.
2: Tanıştığımıza sevindim 007. Çok güzel şeyler duydum hakkında yani.
1: Yeni görevinizde tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Size artık C mi diyeceğiz?
2: Yo, Max de lütfen.
1: Olmaz, C diyeceğim. C.
2: Nasıl istersen. Benim kapım çalışanlarıma her zaman açıktır 007. Bu hepimiz için yeni bir sayfa açacak. İstihbaratı karanlık çağlardan aydınlığa taşıyacağız.
1: Kulağa hoş geliyor.
0: Hepsi bu kadar 007. Tıbbi kontrol için yarın köye git.
1: Teşekkürler.
3: James?
1: Moneypenny.
3: Söylesene, toplantı nasıldı?
1: Güzel geçti diyelim.
3: İşte, adli tıp sonunda yolladı.
1: Nedir bu?
3: Skyfall'dan kurtardıkları şahsi eşyalar.
1: Harika, daha sonra getirebilirsin.
3: Anlayamadım.
1: Akşam 9'da, benim evimde.
3: İyi akşamlar.
1: Girsene.
3: Yeni mi taşındın?
1: Hayır.
3: Mobilyaları beğendim. Paketin.
1: Teşekkür ederim. Bir şey içer misin?
3: Hayır, fazla kalmayacağım.
1: Çok yazık.
3: Ne oluyor James? Teşkilatta herkes bu konudan bahsediyor, biliyor musun?
1: Tam olarak neden bahsediyorlar?
3: Meksiko'da yaptıklarınla çizmeyi aştığını ve işinin bittiğini.
1: Sen ne düşünüyorsun?
3: Bence sen daha yeni başlıyorsun.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Tamam. Bence bir sırrın var. Kimseye söyleyemeyeceğin bir şey. Kimseye güvenmiyorsun.
4: "007, başıma bir şey gelirse yapmanı istediğim bir şey var. Şu ismi bul, Marco Sciarra. Onu öldür. Cenazesini de kaçırma."
3: Tanrım, bunu nereden buldun?
1: Ölümünden hemen sonra posta kutumda.
3: Sürprizlerinin sonu gelmezdi.
1: Ölümün işini engellemesine izin veremezdi. O günden beri Sciarra'nın peşindeyim.
3: Peki ne buldun?
1: Henüz önemli bir şey bulamadım.
3: Cenaze ne zaman?
1: 3 gün sonra. Roma'da.
3: Emin izin vereceğini düşünüyorsan aklını kaçırmışsın. Seni gözünün önünden ayırmaz.
1: Evet, küçük bir sorun olabilir. Dinle. Benim için gizlice araştırma yapar mısın? Meksiko'da solgun kraldan bahsediyorlar.
3: Köstebeğin ne olacağı?
1: Evet.
3: Bana güvenebileceğini nereden biliyorsun peki?
1: içgüdü.

0: Zavallı ihtiyar köprü. Hafta sonu yıkılacak. Yıkmak onarmaktan ucuz geliyormuş. Sonuçta zaman kimseye acımıyor. Neyse, buraya büyük para harcandı. Yeni ulusal güvenlik merkezi.
1: Demek Sinin yeri burası.
0: Tanıştın mı onunla?
1: Evet, dün. Hakkında ne biliyoruz?
0: Klasik hükümet bürokratı. Çift sıfır programının gereksiz olduğuna dair rapor hazırladı. Yurt dışındaki kirli işlerimizi İHA'lar yaparmış. İçişleri Bakanı'nın okul arkadaşı.
1: Hiç şaşırmadım.
0: Bu birleşme daha başlangıç. 3 gün sonra Tokyo'da yeni dünya düzenini belirlemek için güvenlik konferansı yapılacak. Si oradan istediğini alırsa 9 ülkenin istihbaratına sınırsız erişimi olacak.
1: Bizimki dahil.
0: Doğru. Sen yokken çok şey oldu. Hamburg'da tren bombalandı ve Tunus'ta bir endüstriyel tesis patladı. Bizim için iyi günler değil. Şu an için Si'nin dediğini yapıyoruz. Hem de üstümüzdeki baskıyı arttırmaya başladı diyebilirim.
1: Evet, fark ettim.
0: Bu taraftan 007. Ah, dikkat et, yerler kaygan. Q bu birleşme yüzünden kendini Whitehall'da evinde gibi hissetmedi. Atölyesini buraya, gözlerden uzak bir yere kurdu. Duyduğuma göre senin için özel bir şey de hazırlamış.
1: Şimdiden merak ettim.
2: Aa, 007.
1: Q?
2: Dağınıklığı aldırma. Taşınma yüzünden ortalık karışık. Yapacağımız birkaç şey var. Başlayalım mı? Rahatla. İşte bu kadar. Belki biraz...
1: Tanrım!
2: Acıyabilir.
1: Bu da ne?
2: En son nanoteknoloji. Akıllı kan. Kanına mikroçip yerleştirdim. Sahadaki hareketlerini izlememizi sağlıyor. Şu değerleri gördün mü? Dünyanın neresinde olursan ol, hayati değerlerini göreceğiz.
1: Kulağa harika geliyor.
2: Meksiko sonrası güvenlik önlemi. Emir doğruca emden geldi.
1: Bence mahsuru yok.
2: Güzel. Pekala, son olarak... Bir şey daha var. Sonra gidebilirsin. Muhteşem, değil mi? Sıfırdan 100 kilometreye 3 saniyede çıkıyor ve kurşun geçirmez. Birkaç özelliği daha var. Aslında sana verilecekti ama 009'a tahsis edildi. Ama bunu alabilirsin.
1: Bir şeyler yapabiliyor mu?
2: Saati gösteriyor. Dakiklik sorununa iyi gelir.
1: Emin fikri miydi?
2: Evet. Bir konuda daha uyarayım. Alarmın sesi çok yüksek. Ne kastettiğimi anladın mı?
1: Benimki gibi mi?
2: Evet. O eski şeyin işi uzun sürecek. Üstünde çalışabileceğimiz direksiyondan başka parça kalmamış. Tek parça halinde getir dediğim halde tek parçasını getirdin. Neyse, kızağa çekildiğin günlerin tadını çıkar.
1: Q.
2: Evet.
1: Bundan sonra sürekli nerede olacağımı bileceğine göre benim için bir şey yapar mısın?
2: Aklında tam olarak ne var?
1: Beni kaybedebilirsin.
2: Benim doğrudan M'e bağlı olduğumu biliyorsun. Ayrıca ev kredim ve besleyecek 2 kedim var.
1: Bana güvenmen yeterli olur. Kedilerin iyiliği için.
2: Görüştüğümüze sevindim 007. Söylemem gereken bir şey var. Akıllı kan programı henüz geliştirme aşamasında. Yani ilk 24 saatte maalesef bazı tuhaf kopmalar yaşanıyor. Uygulandıktan ancak 48 saat sonra mükemmel çalışıyor.
1: Sana kartpostal atarım.
2: Lütfen.

0: Teşekkürler, Jay.
1: Günaydın. O nedir?
2: Bir hayranımın küçük bir hediyesi.
1: Doğum günün mü?
2: Hayır efendim. Geçen haftaydı.
3: Günaydın.
4: 009 arabasını almaya geldim. Yukarıda bekliyor.
3: Aa, güzel. Gelip alabilir.

0: This place, it stays with me.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
8: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
13: İşiniz?
0: Hayat sigortası.
13: Sanırım biraz geç kaldınız.
0: Kocanız için evet. Peki ya siz?
13: Ben mi?
0: Duyduğum kadarıyla bazı dulların yaşam süresi kısa olabiliyormuş.
13: Benimle nasıl böyle konuşursun? Yasta olduğumu görmüyor musun?
0: Hayır.

0: Güzel manzara.
1: Vaktini boşa harcıyorsun. Bunlardan daha yüzlercesi peşime düşecek. Bana sadece 5 dakika daha kazandırdın.
0: Harika. Bir şeyler içelim.
1: Onu öldüren sendin değil mi? Yani kocam.
0: Kocan suikastçıydı. Bunu kişisel algılamadı.
1: Ölüm emrimi imzaladın. Bana saygı duyarlardı.
0: Nefret ettiğin adama sadıktın.
1: Sessizliğime güvenirdi. O yokken ölü bir kadınım ben. Kimseye güvenemem.
0: O duyguyu bilirim.
1: Evet, kurbanlarının güvenini kazandığını eminim.
0: İçgüdülerin kesinlikle kusursuz.
1: Hemen gitmezsen birlikte ölürüz.
0: Bundan kötü ölümler de var.
1: Sen bence delinin tekisin. Bay
0: Bond. James Bond.
1: Bu adamların neler yapabileceğini tahmin edemezsin. Sahip oldukları gücü de.
0: Solgun kraldan bahsettiklerini duydun mu?
1: Hayır. Bu örgüt nadiren toplanır. Ama kocamın ölümünden dolayı bu gece toplanacağım.

0: Hey, dur bakalım. Hemen kendini tanıt serseri. Kimsin sen?
1: Mickey Mouse'um. Peki sen kimsin?
0: Özür dilerim.

0: Bazı politikacılar ve istihbarat örgütleri bizi yakından izliyor. Ama durumumuz fena sayılmaz. İlaç sektörünü neredeyse elimizde tutuyoruz. Son rakamlara göre sıtma aşılarının %70'i bizim kontrolümüzde. HIV ilaçlarının %34'ü, Afrika'daki kanser ilaçlarının %40'ı da bizde. Üretim ve dağıtım ağlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün sahte ilaçlarımıza karşı yürüttüğü bir kampanyayla karşı karşıyayız. Hedef alacak. Avrupa Birliği Ticaret Konseyi'ne karşı gösterdiğimiz başarının aynını yakalamayı bekliyoruz. Dr. Vogel, sıra sizde.
1: Kurulun kararından sonra 160 bin göçmen kadını tatil yörelerine yerleştirdik. Küresel güvenlik sistemi tamamlanmak üzere. Bu sistemin hayata geçmesinin ardından sahip olduğumuz kabiliyetlerin dünyada herhangi bir dengi olmayacak. Artık agresif bir şekilde genişleme zamanı geldi. Haberler çok iyi diyebilirim.

0: Konuşmanızı bölmeyeyim.
1: Aldığımız haberler son derece olumlu. Küresel güvenlik sistemiyle artan gözetleme kabiliyetimizle devlet teşkilatlarına karşılık verebileceğiz. Her açıdan biz kazanıyoruz.
2: Teşekkürler doktor. Şimdi asıl konumuza gelelim. Hamburg'la Tunus'taki saldırılarımızın başarısından sonra Meksiko'daki saldırının iptali ve değerli örgüt arkadaşımız Marco Sicara'nın ölümü yüzünden görevlerimizden biri yarım kaldı. Señor Guerra, solgun kral yok edilmeli. Altavista'ya gider misiniz?
3: Elbette. Örgüte olan sadakatim tartışılmaz. Son nefesime kadar bu örgütü koruyacağım. Artık amatörce davranışlar olmayacak. Zayıflık emaresi görülmeyecek.

0: Hoş geldiniz. Senior Sicara'nın yerini almak için referanslarınızı sunun.
1: Ah!

0: Gerçekten tuhaf. Meksiko'da yaşananlar geçmişten bir şey hatırlatmıştı. Bu akşam taşlar aniden yerine oturdu. Hoş geldin James. Uzun zaman oldu. Ama nihayet buluştuk. Neden bu kadar geciktin? Guguk.
1: Merhaba Mickey Mouse.

0: Neden bu kadar geciktin? Guguk.
1: Merhaba Mickey Mouse.

geldin de senin.

0: Hani beni ara.
1: Bond?
0: Dinle. Hamburg, Tunus, Meksiko hepsi bağlantılı. Saldırıları koordine eden bir örgüt var.
1: M haklıydı.
0: Tabii ki haklıydı.
1: İstediğin şeye baktım.
2: Kim o?
1: Aa, önemli bir şey yok. Patronum kredi kartını çaldırmış. Hallederim. Uyumana devam et.
2: Geç kalma.
0: O da kim?
1: Hiç kimse.
0: Hiç kimse olamaz.
1: Sadece bir arkadaşım.
0: Gecenin bu saatinde mi?
1: Buna hayat deniyor James. Bir ara sen de denemelisin. Anlaşılan şu solgun kralla daha önce karşılaşmışsın. Quantum.
0: Tabii ya. Bay White.
1: Ta kendi. Son olarak Avusturya 6C'de görülmüş 4 ay önce.
0: Lafını unutma.

0: Orada mısın?
1: Evet.
0: Bir isme daha bak.
1: Tamam. Söyle.
0: Adamın adı Franz Oberhauser. Ölümünden önceki ve sonraki dosyaları kontrol et.
1: Ölümünden sonraki ne saçmalıyorsun?
0: Lütfen dediğimi yap.

0: çağırsın.
1: İyi akşamlar.

0: Gözetimi azaltın derlerse aldırış etmeyin. Aksine artırmalıyız. Şimdikinden daha çok. Tekrar ediyorum, 9 Göz Komitesi üye devletlerin birleşik istihbaratına sahip olacak. Daha çok veri, daha çok analiz demek bu. Daha az terörist saldırısı tabii ki. Hanımlar, beyler, ülkelerin istihbarat birimlerini birleştirme zamanı geldi. Tek başımıza zayıfız. Bir araya gelirsek küresel güç oluruz.
1: Hükümetler üstü güç.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Karar oylamasına geçeceğiz. Hanımlar, beyler, lütfen oylarınızı kullanın. Oylama 8'e karşı 1 lehte. Ancak bildiğiniz gibi oy birliği olmadan kararı onaylayamayız. Dolayısıyla 9 göz tasarısı reddedildi.
1: Demokrasi?
2: Teşekkürler hanımlar, beyler. Bu akşamki oturum sona erdi.

0: Evet efendim.
1: 007'nin Londra'da olduğunu söyle.
0: Evet. Hemen bakayım efendim.
1: Değilse başın büyük dertte. 10 saniyen var.
0: Onu buldum efendim. Şu an Chelsea'de.
1: Geldiğinde gözünüz üstünde olsun.
0: Sizi çok iyi anladım. Efendim.
2: Avusturya.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Bana bir iyilik yap, çabuk bitir.
1: Yukarı gelin Bay White.
0: Ölümün tanıdık bir yüzle geleceğini biliyordum ama aklıma sen gelmemiştin. Bu şerefi neye borçluyum Bay Bond?
1: Geçenlerde bir toplantıdaydım. Orada adın geçti.
0: Londra'nın hala benden bahsetmesi ne hoş.
1: MI6'de değil. Roma'da. Benimkiler değil, seninkilerdi.
0: Geçen ay cep telefonuma gizlenmiş talyum buldum. Hızlı etki etti. Birkaç haftam kaldı, belki daha az. Sonuna geldik Bay Bond. İki ölü adam, akşamın tadını çıkartalım.
1: Ne yaptın?
0: Ona itaatsizlik ettim. Peşinden gidebildiğim kadar gittim ama zamanla çok değişti.
1: Anladım. Vicdanın sızladı.
0: Oyunun kuralları bellidir. Ama o kadınlar, çocuklar...
1: Talyum'dan anladığım kadarıyla artık seni sevmiyor. Belli ki duygularınız karşılıklı. Onu yeniden nasıl bulacağımı söyle.
0: Boşversene.
1: Bana onun yerini söyle.
0: O her yerde. Her yerde. Masanda oturuyor. Sevgilini öpüyor. Ailenle yemek yiyor.
1: Birini koruyorsun. Karını mı?
0: Beni terk edeli çok oldu.
1: Oğlunu mu? Kızını.
0: Onu bulamazsın. Benden daha akıllıdır. Nasıl saklanacağını iyi bilir.
1: Adamın yerini söylersen onu korurum. Hayatını kurtarabilirim.
0: Öyle mi?
1: Sana söz veriyorum.
0: Söz mü veriyorsun? Bir tetikçinin sözü.

Amerikalı. Kızımı kurtar. Seni Amerikalı'ya götürebilir. Yerini biliyor. Hofler kliniğine bak. Fırtınada dans eden bir uçurtma gibisin Bond. Elveda. Elveda.

0: Hükümet kesinlikle böyle bir masrafı karşılayamazdı. Özel sektörden gelen bağışlar sayesinde kuruldu tabii ki. Faaliyete geçince tarihteki en kapsamlı veri toplama merkezi olacaktır. Dünyanın 7/24 çalışan dijital hayaleti.
1: Yani George Orwell'ın kabusu.
0: Beğenmene sevindim.
1: Oylamayı kaybetmene üzüldüm. Sarsılmışsındır.
0: Pek değil. Güney Afrika'nın ışığı görmesi an meselesi. Roma bir günde kurulmadı derler. 1,5 gün sürmüştür.
1: Gözetleme hayatın bir gerçeği, bunu biliyorum. Beni endişelendiren şey bilginin nasıl ve kim tarafından kullanılacağı.
0: İnsanların güvenliği için yapıyoruz bunu. Bu program taş devrinden kalma. Yani sahadaki bir adamın bunlarla yarışabileceğini söyleme bana hem. Sokakta adam öldürmek bu bilgileri sağlamaz.
1: Birini öldürmek zorunda kaldın mı Max? Söylesene. Tetiği çekmek için emin olman gerekir. Araştırır, analiz eder, değerlendirir, hedef belirlersin. Ama hedefin gözlerinin içine bakman gerekir. Ve karar verirsin. Bunca İHA, böcek, kamera, belge ve gözetim sana bir sonraki adımın ne olacağını söyleyemez. Öldürme yetkisi aynı zamanda öldürmeme yetkisidir.
0: Zorunda olmak istemezdim. Ama bak, ajanlarını kontrol edemiyorsun.
2: Bond, istediğin şeye baktım. Solgun Kral'la daha önce karşılaşmışsın. Quantum.
3: Tabii ya, Bay White.
2: Son olarak Avusturya Altusi'de görülmüş.
3: Bir isme daha bakar mısın?
0: Gördüğün gibi gözetleme çok işe yarıyor.
1: MI6 ajanlarını mı gözlüyorsun?
0: Ben herkesi gözlüyorum.

0: Oturun lütfen. Birazdan sizinle ilgileneceğim. Pazartesi günü kendisine travma sonrası stres teşhisi kondu. Yaşadığı beyin travması için ilaç verildi. Ayrıca psikiyatrik terapi tavsiye edildi. Kusura bakmayın, Bay Bond. Ben Doktor Madeline Swan. Bugün psikolojik ve fiziksel durumunuza bakacağız efendim.
1: Doğruca konuya girdiniz.
0: Umarım sakıncası yoktur. Manzara dikkat dağıtıyor.
1: Fark etmemiştim.
0: Gördüğüm kadarıyla formu doldurmuşsunuz. Sakıncası yoksa değerlendirmenizi tamamlamak için sorularım olacak. Egzersiz yapar mısınız?
1: Gerektiğinde.
0: İşinizi psikolojik açıdan stresli buluyor musunuz peki?
1: Bazen.
0: Ne kadar alkol alıyorsunuz?
1: Fazlasıyla.
0: Kapsamlı sorulara geçelim. Çocukken ailenizle yakın mıydınız?
1: Ailemi küçük yaşta kaybettim.
0: Öyle mi? Kaç yaşındaydınız?
1: Hatırlayacak yaştaydım.
0: Nasıl olduğunu sorabilir miyim?
1: Tırmanış kazası.
0: Sizi kim büyüttü?
1: Başkaları. Söylesenize. Oxford ve Sorbonne'da eğitim görüp 2 yıl sınır tanımayan doktorlar örgütünde çalışmış birinin burada ne işi var? Kusura bakmayın ama insanlar bir şeyden saklandığınızı düşünebilir.
0: Burada olmak için çok para ödediniz Bay Bond. Soruları siz mi soracaksınız yoksa ben mi?
1: Haklısınız. Devam edin.
0: Son soruyu boş bırakmışsınız. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Ya, forma yazılacak bir iş değil.
0: Peki neden?
1: İnsan öldürürüm. Dünya küçük değil mi?
0: Nerede o?
1: Baban öldü. 2 gün önce.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü oradaydım.
0: Sen mi öldürdün?
1: Gerek kalmadı. Bunu kendi yaptı.
0: Buraya kadar sadece babamın öldüğünü söylemeye mi geldin?
1: Senin de hayatın tehlikede ve yardıma ihtiyacım var.
0: Neden?
1: Seni korumak için babanla bir anlaşma yaptım.
0: Yalan söylüyorsun. Sana neden güvensin?
1: Karşılığında bir şeye ihtiyacım olduğunu biliyordu.
0: Neye ihtiyacın var?
1: Amerikalıyı bulmaya.
0: Bu görüşme sona erdi.
1: Doktor Swan.
0: Gitmek için 10 dakikam var. Sonra güvenliği çağıracağım.
1: Teşekkür ederim Doktor Swan.

0: Araba için geldiysen Tiber Nehri'nin dibinde.
1: Daha sorun değil, altı üstü 3 milyon poundluk prototip.
0: Neden geldin Q?
1: Aslında biraz dinlenmek istedim. Son zamanlarda stres altındayım. Herkes tepemde ve Noel dekorasyonu için benden malzeme istiyorlar.
0: Sadede gel.
1: Açıkçası Frank Oberhauser ölü. Ölmüş ve gömülmüş. Hemen geri dönmezsen manipeniyle kariyerlerimizi de gömecekler. Anlıyor musun? Ortalık karıştı ve herkes senin bir
0: yanında. Onu gördüm.
1: Onu gördüğünü sandın. Kayıtlara baktık. 20 yıl önce babasıyla çığda ölmüş.
0: Evet, bunu biliyorum. Ama onu gördüm. Unutabileceğim biri değil.
1: Elinde ipucu mu var?
0: Bir isim. Amerikalı.
1: Bu seçenekleri bayağı azaltır. Kusura bakma 007 ama vakit doldu. Burada kariyerim söz konusu. Ya dönüp bunu uygun kanallardan yaparsın ya da doğruca eme giderim.
0: Son bir şey daha yap ve benden kurtul. Bunun ne olduğunu bul.
1: Senden gerçekten nefret ediyorum.
0: Teşekkürler Q.
2: Monsieur, bu tarafta.
0: Bekle.
2: Efendim.
0: Nerede kalıyorsun?
1: Desner'de. 12 numara.
0: Bir saat.
3: İçeceğiniz efendim. Pirolitik sindirim enziminiz hazır.
0: Bana bir iyilik yap ve bunu tuvalete dök. Vakit kaybetmeyeyim. Olduğun yerde kal.
4: Neler oluyor?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Sevince.
7: Bakın.
8: Tam da leslik. Sevince.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
16: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Buraya gel.
1: Sakın bana dokunma.
0: Hey, soluklanıp sakinleşmen lazım. Şoktasın.
1: Uzak dur benden. Uzak dur dedim. Sayende bana ulaşacaklarını düşünemedin mi?
0: Bunlara vaktim yok. Amerikalı hakkında bildiğin her şeyi bana anlatman gerekiyor.
1: Canın cehenneme!
0: Babana bir söz verdim.
1: Sana neden güveneyim? Babam güvendi diye mi?
0: Çünkü şu anda, Doktor Swan, hayatta kalmak için en iyi şansın benim.

0: Doktor Swan, bu Q. Q, Doktor Swan.
1: Merhaba.
2: Memnun oldum. Bond, konuşmamız lazım. Baş başa.
0: Biliyor.
2: Ama Bond...
0: Biliyor. Ne buldun?
2: Sana özür borçluyum 007. Doğru söylüyormuşsun. Oberhauser hala hayatta. Yüzük de bunu kanıtlıyor. Görünüşe göre bunların hepsi aynı örgütün üyesi. Le Chiffre, Quantum, Sierra, arkadaşın Bay Silva. Hepsinin ortak bağlantısına gelince...
0: O.
2: Kesinlikle.
0: Peki bu örgütün adını bulabildin mi?
2: Hayır.
1: Spectre. Örgütün adı Spectre.
2: O bunu nereden biliyor?
1: Babam da bir üyesiydi de ondan.
2: Pekala, bunu görmek isteyebilirsin.
3: Güney Afrika'daki görüntülerden anladığımız kadarıyla hasar giderek büyüyor.
0: Q.
3: Polisler olaya hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
0: Emin yardıma ihtiyacı olacak. Beni takip etmeye devam et.
2: Ederim.
3: Ve Bond,
2: Amerikalıyı bulmak zorundasın. Oberhauser'la ilgili tek ipucumuz.
1: O bir kişi değil. Bir yer adı.
4: Tenci.

0: Düğün gecelerini burada geçirip her yıl buraya gelmişler. Sonra da beni getirdiler. Boşandıktan sonra da gelmeye devam etti.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: Neden? Kendime bir söz verdim. O adamdan zarar görmeyeceğim tekrar. Görüşmeye devam edebilirdi. Ama onunla ve hastalıklı yaşamıyla ilgim olmasını istedim. Ama yine de son nefesinde bana seni yolladı. İronik değil mi?
1: Ona bu kadar yüklenme. Aslında haftalar önce ölmesi gerekirdi. Yaşama tutunmasının tek sebebi sendin.
0: Uygun gördüğüm zaman babamın yasını tutarım. Ama şimdi uyumaya gidiyorum. Kollarına atılacağım. Anın geldiğini sanma, tamam mı? Babamın ölümü için böyle teselli istemiyorum. İstersen orada oturup nöbet tut. Bana yaklaşırsan seni öldürürüm.
1: Bundan eminim.
0: Şuna bak. Seni çift görüyorum. İki tane James var. Ne şanslıyım. Burada ne işim var? Yalancılar ve katiller. Yalancılar ve katiller.

0: Bu ne?
1: Koordinatlar. Baban birini bulmak için bazı uyduları tarıyormuş. Onu arıyormuş. Beni buraya işi bitirmeye yolladı.
0: Seninle geleceğim.
1: Hayır, gelmeyeceksin. Hayatta kalmanı istiyorum.
0: Başımın çaresine bakarım.
1: Konu bu değil. Geri dönmeyebilirim.
0: Biliyorum. Ama babama ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

0: Teşekkür ederim. Evet, kesinlikle.
1: Neler oluyor?
0: Toplantı düzenlendi. Mesajı almadınız
1: Hayır,
0: mı?
1: Hayır, almadık.
0: Kısa bir toplantı oldu tabii.
1: Galiba Güney Afrika'da katıldı.
0: Evet, onları kim suçlayabilir? 9 göz resmen onaylandı. Yeni sistem 72 saat içinde devreye girecek. Bu büyük bir ilerleme. Küresel istihbarat her şeyi değiştirecek.
1: Bunu söylemiştin.
0: Dinle. Komitenin başına geçmemi istediler.
1: Öyle mi? Başka?
0: İçişleri Bakanı ile görüştüğümü de söyleyeyim sana. Ona verdiğim yeni bilgiler ışığında 00 programının derhal sonlandırılmasına karar verdi.
1: Ne yaptığını bilmiyorsun.
0: Kişisel bir şey değil. Bu iş geleceğimiz. Ama sen değilsin.
1: Küstah serserinin tekisin.
0: Bunu iltifat olarak alıyorum.
1: Bence alma. Bu iş daha bitmedi.

0: Al şunu.
1: Nefret ederim.
0: Seni koruyacağıma söz verdim. Bunun için kendini korumayı öğreteceğim.
1: Peki ya kazara seni vurursam?
0: İlk kez olmaz. Al şunu.
1: Nefret ederim dedim.
0: SİG 226. Arpacık, gez, horoz. Nişan al, tetiği ez ve gözlerini kapatmamaya çalış. Lütfen. Dene.

0: Bir şey öğretmeme gerek yok değil mi?
1: Bir adam babamı öldürmek için evimize geldi. Üst kattaki odamda oynadığımı bilmiyordu. Babam lavabonun altında çamaşır suyunun yanında bir barette saklardı. Bu yüzden nefret ediyorum.
0: O zaman yakında üşe geçelim.

0: İyi akşamlar efendim. Yemeğinizi bölmek istemezdik ama bir haberimiz
1: var. İyi akşamlar efendim. Akıllı kanı kullanarak Bond'u buraya kadar takip ettim. Kuzey Afrika.
0: Haritada boş bir çöl gibi görünüyor efendim.
1: Doğru ama uydudan bakıp yakınlaştırınca net bir şekilde görünüyor.
2: Ona yardım edemeyiz.
0: Ama nereye gittiğini biliyoruz.
2: C yaptığımız her şeyi biliyor. Ona bilgi sağlamış oluruz.
0: Efendim, Bond'u yalnız bırakamayız.
2: Mecburuz, yoksa elini zayıflatırız.
1: Nerede olduğunu biliyorsunuz efendim.
2: Evet, biliyorum. Biz takip edebiliyorsak diğerleri de eder. Akıllı kan dosyalarının hepsini sil. Ne varsa. Tek başına.

0: Öyle bakmamalısın.
1: Bakmamak elde değil. Operatif önerebilir miyim?
0: Emin değilim. Başım belaya giriyor. Çılgınca şeyler yapıyorum.
1: Buna izin vermem.
0: O zaman sert bir şeyler alayım. Lütfen.
1: İki tane olsun.
0: Bir şey soracağım.
1: Sor bakalım.
0: Bir insan başka bir seçeneği varken neden tetikçi olarak yaşamayı tercih eder?
1: Diğer türlü rahip olacaktım.
0: Ciddiyim. Gerçekten. Gölgelerde mi yaşamak istiyorsun av ya da avcı olarak? Sürekli arkanı kollayarak, sürekli yalnız.
1: Yalnız değilim.
0: Soruma cevap ver.
1: Seçeneğim oldu mu emin değilim. Oturup bunları düşünmüyorum.
0: Peki düşünürsen ne olur?
1: Bırakırsam mı?
0: Evet.
1: Bilmem.
2: İçecekleriniz efendim.
1: Masaya bırak lütfen.

0: Bence yanılıyorsun.
1: Öyle mi?
0: Her zaman seçenek vardır.
1: İşte buna içerim.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
14: Basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
19: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
0: Kredi. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
20: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
21: Tam da leslik.
10: sevince.
21: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
22: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
23: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
24: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
22: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
24: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
22: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
21: Birlikte yaşama zaman. Haydi Türkiye.
22: Kazanmak için öyle kafanın ferah olması gerekir.
23: Topu yakaladı. Saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz.

0: kendi soğumuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harika.
7: Nasıl oldu? Bakalım.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: İyi günler Bay Bond. Doktor Swan, sizinle tanıştığımız için hepimizin heyecanlı olduğunu belirtmeliyim.
1: Geldiğimize ben de sevindim.
0: Ev sahibiniz ikinizin de dinlenmesini istiyor. Saat 4'te onunla buluşacaksınız.
1: Gecikmeyeceğimizi söyleyin.
0: Harika. Odalarınızı göstermeden önce bir şey daha var.
1: Aa. Taşırken dikkat et. Dolu.

0: Burası özel bir yerdir. Beyefendiyle içeride yalnız olacaksınız.
1: Elbette.
0: Buyurmaz mısınız?
1: Belki sonra.
0: Elbette.

0: Dokunsanıza. İsterseniz dokunabilirsiniz. Sizce ne bu?
1: Bir meteorit.
0: Evet, kesinlikle. Kartenhof, insanlığın elindeki en eski meteorit. Devasa kraterler yaratacak güçte. Düşünsenize, uzun yıllar uzayda, sessizliğin içinde tek başınaydı. Dünyada bir iz bırakmaya karar verene kadar güç kazanıyordu. Devasa, durdurulamaz bir güç.
2: Ama tam burada durdu. Değil mi?

0: Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Hepimiz burada bir aradayız. Sonunda kavuştuk. Senin de gelmene çok sevindim Madeline. Seni ilk kez gördüğümde ufacıktın. Babanı görmek için evinize gelmiştim.
1: Seni hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum. Gidelim mi?
1: Burası ne için?
0: Bilgi. Bilgi her şeydir. Öyle değil mi? Örneğin 00 programının resmen sona erdiğini çoktan öğrenmiş olmalısın. O yüzden buraya neden geldiğini merak ediyorum. Söylesene James, neden geldin?
2: Seni öldürmeye geldim.
0: Ölmeye geldin sanıyordum.
2: Bakış açısına göre değişir.
0: Bakış açısı demişken,

0: Bu canlı mı?
1: Anlık görüntü. Yerel saatte 16:20.
0: Ne büyük rastlantı.
2: Bir Fransız atasözü, kırılmak camın kaderidir der. Belki ortadan kaybolmak da casusların kaderidir. Şansımız varsa ardımızda bir şeyler bırakırız. Bu arada eminim ki Cep hepinizi meşgul edecek bir iş bulacaktır. Hepinize teşekkür ederim.
0: Dokunaklı. Öyle değil mi? Zavallı James. Anlaşılan tek başınasın.
3: Röntgenciliği seviyorsun değil mi? Dahil olmaktan çekiniyorsun.
0: Anladığını sanmıyorum.
3: Hayır, özünü anlıyorum. Şehirleri ateşe verip masumların yanmasını izliyorsun. Böylece devletler senin kurduğun istihbarat ağına dahil oluyor. O kadar karışık değil. Muhtemelen küçük dostumuz C de müritlerinden biri.
0: Öyle de denebilir.
3: Bundan çıkarı ne?
0: Hiçbir şey. Benim gibi ileri görüşlü biri.
3: İleri görüşlü? Akıl hastaneleri onlarla dolu.
0: Ama burnunun dibindekini görmedin. Benimle defalarca karşılaştın ama göremedin. Le Chiffre, Green, Silva.
3: Hepsi öldü.
0: Evet, bu doğru. Güzel bir kalıp oluştu. Dünyama müdahale ettin, ben de seninkini yok ettim. Hayatına giren her kadının ölmesini tesadüf mü sanıyordun? Vesper Lind mesela. En büyük aşkıydı. Sana ondan bahsetti mi? Tabii bir de çok sevdiğin M vardı. Sonsuza dek yok oldu. Bendim. Hepsini ben öldürttüm James. Yıllar boyunca yaşadığın tüm acıların yaratıcısı bendim. Cesur bir kadınsın tatlım.
4: Babamın aklını neden kaçırdığını şimdi anlıyorum.
0: Aklını kaçırmadı, zayıf bir adamdı. Ama en azından neyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. İnsanlar kritik bir gerçeği kavramaktan aciz. Korkunç bir olay muhteşem sonuçlara yol açabilir. Babandan bahsetmişken sana göstereyim.
5: Benden daha akıllıdır. Nasıl saklanacağını iyi bilir.
3: Bana yerini söylersen kızını koruyabilirim. Hayatını kurtarabilirim.
5: Öyle mi?
3: Söz veriyorum, evet. Hayır, hayır, hayır, hayır. Kapat
5: söz
3: şunu.
5: Söz mü veriyorsun? Bir tetikçinin sözü.
3: Kapat şunu.
0: Burası önemli.
3: Sana kapat dedim.
0: Bir şey anlamanı istiyorum.
3: İşte ispatı. Madeline, bana bak. Onu izleme Madeline, bana bak.
5: Amerikalı. Kızımı kurtar. Seni Amerikalı'ya götürebilir. Yerini biliyor. Hoffler kliniğine bak. Fırtınada dans eden bir uçurtma gibisin Bay Bond. Elveda.
0: İnsanları nelerin birleştirdiğine bak. Dehşetten güzellik doğuyor.

0: İşkence kolay ve etkili bir yöntem. Vücudu parçalanırken insan kendini seyredebiliyor. Bu deneyim herkesi dehşete düşürür. Ama yeterince derine ulaşmaz. Onun gibi eğitimli insanlar da işe yaramaz. Sevgili Madeline, senin de bildiğin gibi insan kafasının içinde yaşar. Ruhun özü oradadır. Geçenlerde James'le bir adamın gözlerinin oyulmasını izledik. O sırada çok şaşırtıcı bir şey oldu. Dikkatini çekti mi? Adam artık orada değildi. Hala hayatta olmasına rağmen gitmişti. Hayatla ölüm arasındaki o kısacık anda kafasının içinde artık hiç kimse yoktu. Çok tuhaf. Evet James. Birazdan bulunduğun yere gireceğim. Kafanın içine dalacağım. İlk sonda görüşünü bozacak. İşitmeni ve dengeni de. Sadece küçük bir müdahale yeter.
1: Ne bekliyorsun? Her şey seni dinlemek kadar acı veremez.
0: Tamam. Hadi başlayalım.

Bunu neden yapıyorsun?

0: Muhtemelen çocukken ailesini kaybettiğini biliyorsundur. O zor zamanları atlatmasına babamın yardım ettiğini de biliyor muydun? İki kış boyunca ona kaymayı, tırmanmayı ve avlanmayı öğretti. Mavi gözlü zavallı yetimin yaralarını sardı. Ona kardeş gibi davranmamı istedi. Küçük kardeşim gibi. Birbirlerine çok bağlıydılar.
1: Sen onu öldürdün.
0: Evet, öldürdüm. Kugu kuşu başka bir kuşun yuvasına yumurtladığında ne olur bilir misin?
2: Evet. Diğer yumurtaları yuvadan atar.
0: Doğru. Bu kugu kuşu babamın hayatının sona ermesi gerektiğini anlamamı sağladı. Bir anlamda seçtiğim bu yolu ona borçluyum. Teşekkür ederim Guguk.
1: Başka kuş sesi biliyor musun Franz? Merhaba kedicik.
0: Franz Oberhauser 20 yıl önce öldü James. Babasıyla bir çığ felaketinde. Şu anda konuştuğun kişi kafanın içindeki adam. Ernst Stavro Blofeld.
1: Akılda kalıcı.
0: Annemin aile ismi. Bu iğne doğru yere girerse artık kimseyi tanıyamayacaksın. Gerçi zaten kadınlarının sık sık yüzleri değişiyor, öyle değil mi James? Onun kim olduğunu hatırlamayacaksın. Mezarına giden yolda önüne çıkan başka bir yüz. Senin kim olduğunu bilmeden ölecek. Onu tanıyan tek kişi de bir tetikçinin kızı. Yazık.

0: Seni seviyorum.
1: O mavi gözler seni hala tanıyor mu?
2: Ne halde olursam olayım seni tanırım. Saat...

0: Bir dakika.
1: Bir şey mi dedin?
0: Tempus fuşet.
1: Ne?
0: Tempus fuşet.
1: Seni duyamıyorum James.
0: Latince. Zamanın sonu geliyor.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Sütaş ayran, sütaş
2: ayran. Döneri gördüğün an
3: bir de sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Peki burası ne kadar güvenli?
1: Birazdan öğreniriz. Güvenli. Burada bekleyin. Ben M.
2: Madeline Swan.
1: Tanıştığımıza sevindim. Spectra'nın geçenlerde
3: ölen lideri Ernst Stavro Blofeld çıktı. İstihbarat şefi de yakın dostun C'miş. İnşa ettiği küresel gözetleme sisteminin kontrolünü kendi evimizde devralmak üzere.
1: Harekete geçsek iyi olur. Sistem gece yarısı devreye girecek.
3: Bu olursa Spectra her şeyi kontrol edecek. Q sisteme sızıp devreye girmesini engellerken biz de C ile konuşacağız.
1: Kolay olmayacak.
3: Bir yolunu bulur. Her zaman başarır.
1: Dönmene sevindim 007.
3: M.
2: James, yapamam.
3: Senin için döneceğim. Bu iş bitince.
2: Bunu yapamam.
3: Burada mı kalamazsın yoksa...
2: Bu hayata geri dönemem. Değişmeni de istemeyeceğim. Sen busun.
3: Sanırım veda ediyorsun.
2: Evet. Kendine iyi bak. Sen iyi bir adamsın James. James.

0: Bas gaza.
1: Binaya sokacağız.
2: Yürü. Yürü.

0: Şimdi geri dönün ve Em'i bulun hemen. İkisi de lazım.
1: Gözlenmek hoş değil, ne dersin?
0: Bana senin işin olduğunu söyleme.
1: Hayır, malzemecim halletti. İşlerde çok yeteneklidir.
0: Tebrik ederim ama fark etmediysen söyleyeyim, ikiniz de kovuldunuz. Yani bu izinsiz bir giriş.
1: Korkarım sen de yanlış taraftasın Max. Sistemin devreye girmesini engelleyeceğiz. Sonra da hapse tıkacağım.
0: Hangi gerekçeyle?
1: Kötü arkadaş seçiminden.

0: Dönce bak dünyaya. Kaos. Senin gibiler yüzünden. Halk zorlanıyor, politikacılar gerekeni yapmayacak kadar omurgasız. Gücü olması gereken yere koymak için zorunlu bir birlik kurdum. Sense demokrasi uğruna bunu çöpe atmak istiyorsun. Demokrasi her ne demekse. Öngörülebilir şekilde aptalca. Ama zaten emin sözlük anlamı bu, değil mi? Moron.
1: Artık C'nin de anlamını biliyoruz. Cahil.

0: Ah, öldürmesi zor adamsın Blofeld. Ah. Umarım fazla acımamıştır.
1: Yaralarım iyileşir. Peki ya seninkiler? Etrafına bak James, bak. Dünyandan geriye bu kaldı. Uğruna mücadele ettiğin her şey, inandığın her şey yıkıldı.
0: Neden buradayız? Beni mi özledin?
1: Hayır. Ama özleyen biri var.
0: Nerede o?
1: Bulmak senin işin. Üç dakika sonra bu bina yıkılacak. Ben kolayca çıkabilirim. Ama sen bir seçim yapacaksın. Onu kurtarmaya çalışırken ölürsün ya da kaçıp bu acıyla yaşarsın.
0: Blöf yapıyorsun.
1: Öyle mi? Seni köşeye sıkıştırdım değil mi? Bu gerçekten çok hoş. Damarına basmayı hep başardım.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros hepimize
4: iyi gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yoğun esans. Made in Med.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
5: Kalıcı koku made in med.

0: Kalenin Belek.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
4: Bubbling.
5: Hadi. Hadi. Evet.
6: Gidelim. Önce sen.
5: Neden kabullenemiyorsun hem? Artık bir önemin kalmadı.
6: Belki kalmamıştır. Ama bir şeyler yapılmalı.

0: Hınç. Bond'dan haber var mı?
1: Hayır ama bir tahminim var.
2: Dudley! Dudley!

çarpacağız.

0: Efendim, terör alarmı var.
1: Mallory, 001 mi? Adamlarını çek.
0: Echo, ateş etmeyin.
2: Geri çekilin.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros, hepimize iyi gelecek.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
18: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
20: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
20: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
1: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
0: Evet, kesinlikle.
1: İşte buradan çıkmış. Ha, evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
2: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
3: Yapacaksan doğru yap.
2: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
1: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.

0: Ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
1: İşimize geri dönmeliyiz. Ailemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
0: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
1: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
3: Yaparsın.
0: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
1: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
2: Hepsi buraya gelecek.
1: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
2: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
1: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
3: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
1: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
2: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
1: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
4: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
5: Ya dostum.
6: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
7: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
5: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
6: Güneşin dokunduğu her yer.
5: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
6: Bu inanılmaz.
5: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
6: Evet.
7: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
6: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.

0: Bu harikaydı.
1: Bu uçağı seviyorum.
0: Öne.
1: Ah. Onu kameraya aldın mı?
0: Dostum, evin bu mu?
1: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
0: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
2: Bir yıl önce.
0: Güzel değil mi?
1: Evet, fena değil.
2: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
1: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
3: Teşekkürler, bu harika.
1: Mükemmel.
3: Harika.
1: Duymadın mı?
0: Hayır.
1: Oraya su basmış.
0: Ah dostum.
2: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
0: O zaman plan ne?
1: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
0: Cidden mi?
1: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
0: Brezilya.
1: Brezilya fena değil mi?
0: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
1: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
0: Evet.
1: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

Fatih'in her şeyi yapar.

0: Hoş geldiniz Bay Sciarra. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir.
1: Getirdin mi?
0: Evet, şurada. Stadyumu ne zaman uçuracağız?
1: Akşam 6'da.
0: Uçağa buradan mı bineceksiniz?
1: Her şey ayarlandı.
0: Tamam. Sonra ne yapacaksınız?
1: Solgun Kral'ı ziyaret edeceğim.
0: Bunu mutlaka kutlamalıyız. Ölümün kendine.
1: Ölüme.
2: Sizi kavuşturayım.

çekinin önümden!

0: İstediğini seç. Acele etme 007 ama 5 dakika sonra ortak güvenlik servisinin yöneticisi kapıdan içeri girecek ve ona bir ajanımızın Meksiko'da uluslararası bir kaosa nasıl sebep olduğunu açıklamam gerekecek.
1: Saygısızlık etmek istemem ama daha kötü olabilirdi.
0: Daha mı? Sokağın yarısını havaya uçurdu.
1: Stadyum dolusu insanın ölmesinden iyidir.
0: Bunun için yetkin yoktu. Hem de hiç. İngiliz istihbarat tarihinin büyük birleşmesinin ortasındayız. MI5 ile birleşmenin mürekkebi kurumadan çift sıfır programını bitirmek için fırsat kolluyorlardı. Sen de fırsat verdin.
1: Haklısınız efendim. Zorlu bir gün geçireceksiniz.
0: Resmi bir soru soracağım. Meksiko'da ne işin vardı?
1: Tesadüfen oradaydım. Birikmiş izinlerimi kullanıyordum.
0: Tamam, öyle olsun. Bu sabahtan itibaren görevden alındın. Belirsiz bir süre için seni tüm operasyonlardan çekiyorum.
1: Anlaşıldı efendim.
0: 007.
1: Efendim?
0: Neyin peşindesin bilmiyorum ama durman gerekiyor. Derhal.
2: Özür dilerim, böldün mü?
0: Hayır, 007. Max Denby ile tanış. Ortak güvenlik servisinin yöneticisi.
2: Tanıştığımıza sevindim 007. Çok güzel şeyler duydum hakkında yani.
1: Yeni görevinizde tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Size artık C mi diyeceğiz?
2: Yo yo, Max de, lütfen.
1: Olmaz, C diyeceğim. C.
2: Nasıl istersen. Benim kapım çalışanlarıma her zaman açıktır 007. Bu hepimiz için yeni bir sayfa açacak. İstihbaratı karanlık çağlardan aydınlığa taşıyacağız.
1: Kulağa hoş geliyor.
0: Hepsi bu kadar 007. Tıbbi kontrol için yarın köye git.
1: Teşekkürler.
3: James?
1: Moneypenny.
3: Söylesene, toplantı nasıldı?
1: Güzel geçti diyelim.
3: İşte, adli tıp sonunda yolladı.
1: Nedir bu?
3: Skyfall'dan kurtardıkları şahsi eşyalar.
1: Harika, daha sonra getirebilirsin.
3: Anlayamadım.
1: Akşam 9'da, benim evimde.
3: İyi akşamlar.
1: Girsene.
3: Yeni mi taşındın?
1: Hayır.
3: Mobilyaları beğendim. Paketin.
1: Teşekkür ederim. Bir şey içer misin?
3: Hayır, fazla kalmayacağım.
1: Çok yazık.
3: Ne oluyor James? Teşkilatta herkes bu konudan bahsediyor, biliyor musun?
1: Tam olarak neden bahsediyorlar?
3: Meksiko'da yaptıklarınla çizmeyi aştığını ve işinin bittiğini.
1: Sen ne düşünüyorsun?
3: Bence sen daha yeni başlıyorsun.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Tamam. Bence bir sırrın var. Kimseye söyleyemeyeceğin bir şey. Kimseye güvenmiyorsun.
4: ...007, başıma bir şey gelirse yapmanı istediğim bir şey var. Şu ismi bul, Marco Sciarra. Onu öldür. Cenazesini de kaçırma.
3: Tanrım. Bunu nereden buldun?
1: Ölümünden hemen sonra posta kutumda.
3: Sürprizlerinin sonu gelmezdi.
1: Ölümün işini engellemesine izin veremezdi. O günden beri Sciarra'nın peşindeyim.
3: Peki ne buldun?
1: Henüz önemli bir şey bulamadım.
3: Cenaze ne zaman?
1: 3 gün sonra. Roma'da.
3: Emin izin vereceğini düşünüyorsan aklını kaçırmışsın. Seni gözünün önünden ayırmaz.
1: Evet, küçük bir sorun olabilir. Dinle. Benim için gizlice araştırma yapar mısın? Meksiko'da solgun kraldan bahsediyorlar.
3: Köstebeğin mi olacağım?
1: Evet.
3: Bana güvenebileceğini nereden biliyorsun peki?
1: içgüdü.

0: Zavallı ihtiyar köprü. Hafta sonu yıkılacak. Yıkmak onarmaktan ucuz geliyormuş. Sonuçta zaman kimseye acımıyor. Neyse, buraya büyük para harcandı. Yeni ulusal güvenlik merkezi.
1: Demek Sinin yeri burası.
0: Tanıştın mı onun?
1: Evet, dün. Hakkında ne biliyoruz?
0: Klasik hükümet bürokratı. Çift sıfır programının gereksiz olduğuna dair rapor hazırladı. Yurt dışındaki kirli işlerimizi İHA'lar yaparmış. İçişleri Bakanı'nın okul arkadaşı.
1: Hiç şaşırmadım.
0: Bu birleşme daha başlangıç. 3 gün sonra Tokyo'da yeni dünya düzenini belirlemek için güvenlik konferansı yapılacak. Si oradan istediğini alırsa 9 ülkenin istihbaratına sınırsız erişimi olacak.
1: Bizimki dahil.
0: Doğru. Sen yokken çok şey oldu. Hamburg'da tren bombalandı ve Tunus'ta bir endüstriyel tesis patladı. Bizim için iyi günler değil. Şu an için Si'nin dediğini yapıyoruz. Hem de üstümüzdeki baskıyı arttırmaya başladı diyebilirim.
1: Evet, fark ettim.
0: Bu taraftan 007. Ah, dikkat et, yerler kaygan. Q bu birleşme yüzünden kendini Whitehall'da evinde gibi hissetmedi. Atölyesini buraya, gözlerden uzak bir yere kurdu. Duyduğuma göre senin için özel bir şey de hazırlamış.
1: Şimdiden merak ettim.
2: Aa, 007.
1: Q?
2: Dağınıklığı aldırma. Taşınma yüzünden ortalık karışık. Yapacağımız birkaç şey var. Başlayalım mı? Rahatla. İşte bu kadar. Belki biraz...
1: Tanrım!
2: Acıyabilir.
1: Bu da ne?
2: En son nanoteknoloji. Akıllı kan. Kanına mikroçip yerleştirdim. Sahadaki hareketlerini izlememizi sağlıyor. Şu değerleri gördün mü? Dünyanın neresinde olursan ol, hayatı değerlerini göreceğiz.
1: Kulağa harika geliyor.
2: Meksiko sonrası güvenlik önlemi. Emir doğruca M'den geldi.
1: Bence mahsuru yok.
2: Güzel. Pekala, son olarak bir şey daha var. Sonra gidebilirsin. Muhteşem, değil mi? Sıfırdan 100 kilometreye 3 saniyede çıkıyor ve kurşun geçirmez. Birkaç özelliği daha var. Aslında sana verilecekti ama 009'a tahsis edildi. Ama bunu alabilirsin.
1: Bir şeyler yapabiliyor mu?
2: Saati gösteriyor. Dakiklik sorununa iyi gelir.
1: Emin fikri miydi?
2: Evet. Bir konuda daha uyarayım. Alarmın sesi çok yüksek. Ne kastettiğimi anladın mı?
1: Benimki gibi mi?
2: Evet, o eski şeyin işi uzun sürecek. Üstünde çalışabileceğimiz direksiyondan başka parça kalmamış. Tek parça halinde getir dediğim halde tek parçasını getirdin. Neyse, kızağa çekildiğin günlerin tadını çıkar.
1: Q.
2: Evet.
1: Bundan sonra sürekli nerede olacağımı bileceğine göre... Benim için bir şey yapar mısın?
2: Aklında tam olarak ne var?
1: Beni kaybedebilirsin.
2: Benim doğrudan M'e bağlı olduğumu biliyorsun. Ayrıca ev kredim ve besleyecek 2 kedim var.
1: Bana güvenmen yeterli olur. Kedilerin iyiliği için.
2: Görüştüğümüze sevindim 007. Söylemem gereken bir şey var. Akıllı kan programı henüz geliştirme aşamasında. Yani ilk 24 saatte maalesef bazı tuhaf kopmalar yaşanıyor. Uygulandıktan ancak 48 saat sonra mükemmel çalışıyor.
1: Sana kartpostal atarım.
2: Lütfen atma.

0: Teşekkürler, Jay.
1: Günaydın. O nedir?
2: Bir hayranımın küçük bir hediyesi.
1: Doğum günün mü?
2: Hayır efendim. Geçen haftaydı.
3: Günaydın.
4: 009 arabasını almaya geldi. Yukarıda bekliyor.
3: Aa, güzel. Gelip alabilir.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel.
8: Olaysın Gemini.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
19: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil. Ay, sorunun doğum günü kartın internet alışverişte kapalıymış.
2: Akbank asistanlarla da.
3: Ayşe'yle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
1: Anında çözdü. Çözer tabii.
3: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
4: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Türkcell gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
12: Bankam Tombank kartıma din.
13: İşiniz?
14: Hayat sigortası.
13: Sanırım biraz geç kaldınız.
14: Kocanız için evet. Peki ya siz?
13: Ben mi?
14: Duyduğum kadarıyla bazı dulların yaşam süresi kısa olabiliyormuş.
13: Benimle nasıl böyle konuşursun? Yasta olduğumu görmüyor musun?
14: Hayır.

0: Güzel manzara.
1: Vaktini boşa harcıyorsun. Bunlardan daha yüzlercesi peşime düşecek. Bana sadece 5 dakika daha kazandırdın.
0: Harika. Bir şeyler içelim.
1: Onu öldüren sendin değil mi? Yani kocam.
0: Kocan suikastçıydı. Bunu kişisel algılamadı.
1: Ölüm emrimi imzaladın. Bana saygı duyarlardı.
0: Nefret ettiğin adama sadıktın.
1: Sessizliğime güvenirdi. O yokken ölü bir kadınım ben. Kimseye güvenemem.
0: O duyguyu bilirim.
1: Evet, kurbanlarının güvenini kazandığına eminim.
0: İçgüdülerin kesinlikle kusursuz.
1: Hemen gitmezsen birlikte ölürüz.
0: Bundan kötü ölümler de var.
1: Sen bence delinin tekisin. Bay
0: Bond. James Bond.
1: Bu adamların neler yapabileceğini tahmin edemezsin. Sahip oldukları gücü de.
0: Solgun kraldan bahsettiklerini duydun mu?
1: Hayır. Bu örgüt nadiren toplanır. Ama kocamın ölümünden dolayı bu gece toplanacak.

0: Hey, dur bakalım. Hemen kendini tanıt serseri. Kimsin sen?
1: Mickey Mouse'um. Peki sen kimsin?
0: Özür dilerim.

0: Bazı politikacılar ve istihbarat örgütleri bizi yakından izliyor. Ama durumumuz fena sayılmaz. İlaç sektörünü neredeyse elimizde tutuyoruz. Son rakamlara göre sıtma aşılarının %70'i bizim kontrolümüzde. HIV ilaçlarının %34'ü, Afrika'daki kanser ilaçlarının %40'ı da bizde. Üretim ve dağıtım ağlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün sahte ilaçlarımıza karşı yürüttüğü bir kampanyayla karşı karşıyayız. Hedef alacak. Avrupa Birliği Ticaret Konseyi'ne karşı gösterdiğimiz başarının aynını yakalamayı bekliyoruz. Dr. Vogel, sıra sizde.
1: Kurulun kararından sonra 160 bin göçmen kadını tatil yörelerine yerleştirdik. Küresel güvenlik sistemi tamamlanmak üzere. Bu sistemin hayata geçmesinin ardından sahip olduğumuz kabiliyetlerin dünyada herhangi bir denge olmayacak. Artık agresif bir şekilde genişleme zamanı geldi. Haberler çok iyi diyebilirim.

0: Konuşmanızı bölmeyeyim.
1: Aldığımız haberler son derece olumlu. Küresel güvenlik sistemiyle artan gözetleme kabiliyetimizle devlet teşkilatlarına karşılık verebileceğiz. Her açıdan biz kazanıyoruz.
2: Teşekkürler doktor. Şimdi asıl konumuza gelelim. Hamburg'la Tunus'taki saldırılarımızın başarısından sonra Meksiko'daki saldırının iptali ve değerli örgüt arkadaşımız Marco Sicara'nın ölümü yüzünden görevlerimizden biri yarım kaldı. Señor Guerra, solgun kral yok edilmeli. Altavista'ya gider misiniz?
3: Elbette. Örgüte olan sadakatim tartışılmaz. Son nefesime kadar bu örgütü koruyacağım. Artık amatörce davranışlar olmayacak. Zayıflık emaresi görülmeyecek.

Hoş geldiniz. Senior Sicara'nın yerini almak için referanslarınızı sunun.

0: Gerçekten tuhaf. Meksiko'da yaşananlar geçmişten bir şey hatırlatmıştı. Bu akşam taşlar aniden yerine oturdu. Hoş geldin, James. Uzun zaman oldu. Ama nihayet buluştuk. Neden bu kadar geciktin? Guguk.
1: Merhaba Mickey Mouse.

Derdin ne senin?

0: Money Penny ara.
1: Bond?
0: Dinle. Hamburg, Tunus, Meksiko hepsi bağlantılı. Saldırıları koordine eden bir örgüt var.
1: M haklıydı.
0: Tabii ki haklıydı.
1: İstediğin şeye baktım.
2: Kim o?
1: Aa, önemli bir şey yok. Patronum kredi kartını çaldırmış. Hallederim. Uyumana devam et.
2: Geç kalma.
0: O da kim?
1: Hiç kimse.
0: Hiç kimse olamaz.
1: Sadece bir arkadaşım.
0: Gecenin bu saatinde mi?
1: Buna hayat deniyor James. Bir ara sen de denemelisin. Anlaşılan şu solgun kralla daha önce karşılaşmışsın. Quantum.
0: Tabii ya. Bay White.
1: Ta kendi. Son olarak Avusturya 6C'de görülmüş 4 ay önce.
0: Lafını unutma.

0: Orada mısın?
1: Evet.
0: Bir isme daha bak.
1: Tamam. Söyle.
0: Adamın adı Franz Oberhauser. Ölümünden önceki ve sonraki dosyaları kontrol et.
1: Ölümünden sonraki mi? Ne saçmalıyorsun?
0: Lütfen dediğimi yap.

0: çağırsın.
1: İyi akşamlar.

0: Gözetimi azaltın derlerse aldırış etmeyin. Aksini artırmalıyız. Şimdikinden daha çok. Tekrar ediyorum. 9 Göz Komitesi üye devletlerin birleşik istihbaratına sahip olacak. Daha çok veri, daha çok analiz demek bu. Daha az terörist saldırısı tabii ki. Hanımlar, beyler, ülkelerin istihbarat birimlerini birleştirme zamanı geldi. Tek başımıza zayıfız. Bir araya gelirsek küresel güç oluruz.
1: Hükümetler üstü güç.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Karar oylamasına geçeceğiz. Hanımlar, beyler, lütfen oylarınızı kullanın. Oylama 8'e karşı 1 iletti. Ancak bildiğiniz gibi oy birliği olmadan kararı onaylayamayız. Dolayısıyla 9 göz tasarısı reddedildi.
1: Demokrasi?
2: Teşekkürler hanımlar, beyler. Bu akşamki oturum sona erdi.

0: Evet efendim.
1: 007'nin Londra'da olduğunu söyle.
0: Evet. Hemen bakayım efendim.
1: Değilse başın büyük dertte. 10 saniyen var.
0: Onu buldum efendim. Şu an Chelsea'de.
1: Geldiğinde gözünüz üstünde olsun.
0: Sizi çok iyi anladım. Efendim.
2: Avusturya.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Taşıdık halkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine...

0: tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Bana bir iyilik yap, çabuk bitir.
1: Yukarı gelin Bay White.
0: Ölümün tanıdık bir yüzle geleceğini biliyordum ama aklıma sen gelmemiştin. Bu şerefi neye borçluyum Bay Bond?
1: Geçenlerde bir toplantıdaydım. Orada adın geçti.
0: Londra'nın hala benden bahsetmesi ne hoş.
1: MI6'de değil. Roma'da. Benimkiler değil, seninkilerdi.
0: Geçen ay cep telefonuma gizlenmiş talyum buldum. Hızlı etki etti. Birkaç haftam kaldı, belki daha az. Sonuna geldik Bay Bond. İki ölü adam, akşamın tadını çıkartalım.
1: Ne yaptın?
0: Ona itaatsizlik ettim. Peşinden gidebildiğim kadar gittim ama zamanla çok değişti.
1: Anladım. Vicdanın sızladı.
0: Oyunun kuralları bellidir. Ama o kadınlar, çocuklar...
1: Talyum'dan anladığım kadarıyla artık seni sevmiyor. Belli ki duygularınız karşılıklı. Onu yeniden nasıl bulacağımı söyle.
0: Boşversene.
1: Bana onun yerini söyle.
0: O her yerde. Her yerde. Masanda oturuyor. Sevgilini öpüyor. Ailenle yemek yiyor.
1: Birini koruyorsun. Karını mı?
0: Beni terk edeli çok oldu.
1: Oğlunu mu? Kızını.
0: Onu bulamazsın. Benden daha akıllıdır. Nasıl saklanacağını iyi bilir.
1: Adamın yerini söylersen onu korurum. Hayatını kurtarabilirim.
0: Öyle mi?
1: Sana söz veriyorum.
0: Söz mü veriyorsun? Bir tetikçinin sözü.

Amerikalı. Kızımı kurtar. Seni Amerikalı'ya götürebilir. Yerini biliyor. Hofler kliniğine bak. Fırtınada dans eden bir uçurtma gibisin Bond. Elveda. Elveda.

0: Hükümet kesinlikle böyle bir masrafı karşılayamazdı. Özel sektörden gelen bağışlar sayesinde kuruldu tabii ki. Faaliyete geçince, tarihteki en kapsamlı veri toplama merkezi olacaktır. Dünyanın 7/24 çalışan dijital hayaleti.
1: Yani George Orwell'ın kabusu.
0: Beğenmene sevindim.
1: Oylamayı kaybetmene üzüldüm. Sarsılmışsındır.
0: Pek değil. Güney Afrika'nın ışığı görmesi an meselesi. Roma bir günde kurulmadı derler. 1,5 gün sürmüştür.
1: Gözetleme hayatın bir gerçeği, bunu biliyorum. Beni endişelendiren şey bilginin nasıl ve kim tarafından kullanılacağı.
0: İnsanların güvenliği için yapıyoruz bunu. Bu program taş devrinden kalma. Yani sağdaki bir adamın bunlarla yarışabileceğini söyleme bana hem. Sokakta adam öldürmek bu bilgileri sağlamaz.
1: Birini öldürmek zorunda kaldın mı Max? Söylesene. Tetiği çekmek için emin olman gerekir. Araştırır, analiz eder, değerlendirir, hedef belirlersin. Ama hedefin gözlerinin içine bakman gerekir. Ve karar verirsin. Bunca İHA, böcek, kamera, belge ve gözetim sana bir sonraki adımın ne olacağını söyleyemez. Öldürme yetkisi aynı zamanda öldürmeme yetkisidir.
0: Zorunda olmak istemezdim. Ama bak, ajanlarını kontrol edemiyorsun.
2: Bond, istediğin şeye baktım. Solgun Kral'la daha önce karşılaşmışsın. Quantum.
3: Tabii ya, Bay White.
2: Son olarak Avusturya Altusi'de görülmüş.
3: Bir izme daha bakar mısın?
0: Gördüğün gibi gözetleme çok işe yarıyor.
1: MI6 ajanlarını mı gözlüyorsun?
0: Ben herkesi gözlüyorum.

0: Oturun lütfen. Birazdan sizinle ilgileneceğim. Pazartesi günü kendisine travma sonrası stres teşhisi kondu. Yaşadığı beyin travması için ilaç verildi. Ayrıca psikiyatrik terapi tavsiye edildi. Kusura bakmayın, Bay Bond. Ben Dr. Madeline Swan. Bugün psikolojik ve fiziksel durumunuza bakacağız efendim.
1: Doğruca konuya girdiniz.
0: Umarım sakıncası yoktur. Manzara dikkat dağıtıyor.
1: Fark etmemiştim.
0: Gördüğüm kadarıyla formu doldurmuşsunuz. Sakıncası yoksa değerlendirmenizi tamamlamak için sorularım olacak. Egzersiz yapar mısınız?
1: Gerektiğinde.
0: İşinizi psikolojik açıdan stresli buluyor musunuz peki?
1: Bazen.
0: Ne kadar alkol alıyorsunuz?
1: Fazlasıyla.
0: Kapsamlı sorulara geçelim. Çocukken ailenizle yakın mıydınız?
1: Ailemi küçük yaşta kaybettim.
0: Öyle mi? Kaç yaşındaydınız?
1: Hatırlayacak yaştaydım.
0: Nasıl olduğunu sorabilir miyim?
1: Tırmanış kazası.
0: Sizi kim büyüttü?
1: Başkaları. Söylesenize. Oxford ve Sorbonne'da eğitim görüp 2 yıl sınır tanımayan doktorlar örgütünde çalışmış birinin burada ne işi var? Kusura bakmayın ama insanlar bir şeyden saklandığınızı düşünebilir.
0: Burada olmak için çok para ödediniz Bay Bond. Soruları siz mi soracaksınız yoksa ben mi?
1: Haklısınız. Devam edin.
0: Son soruyu boş bırakmışsınız. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Veya forma yazılacak bir iş değil.
0: Peki neden?
1: İnsan öldürürüm. Dünya küçük değil mi?
0: Nerede o?
1: Baban öldü. 2 gün önce.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü oradaydım.
0: Sen mi öldürdün?
1: Gerek kalmadı. Bunu kendi yaptı.
0: Buraya kadar sadece babamın öldüğünü söylemeye mi geldin?
1: Senin de hayatın tehlikede ve yardıma ihtiyacım var.
0: Neden?
1: Seni korumak için babanla bir anlaşma yaptım.
0: Yalan söylüyorsun. Sana neden güvensin?
1: Karşılığında bir şeye ihtiyacım olduğunu biliyordu.
0: Neye ihtiyacın var?
1: Amerikalıyı bulmaya.
0: Bu görüşme sona erdi.
1: Doktor Swan.
0: Gitmek için 10 dakikam var. Sonra güvenliği çağıracağım.
1: Teşekkür ederim Doktor Swan.

0: Araba için geldiysen Tiber Nehri'nin dibinde.
1: Daha sorun değil, altüstü 3 milyon poundluk prototip.
0: Neden geldin Q?
1: Aslında biraz dinlenmek istedim. Son zamanlarda stres altındayım. Herkes tepemde ve Noel dekorasyonu için benden malzeme istiyorlar.
0: Sadede gel.
1: Açıkçası Frank Oberhauser ölü. Ölmüş ve gömülmüş. Hemen geri dönmezsen Manipeni ile kariyerlerimizi de gömecekler. Anlıyor musun? Ortalık karıştı ve herkes senin bir
0: yanında. Onu gördüm.
1: Onu gördüğünü sandın. Kayıtlara baktık. 20 yıl önce babasıyla çığda ölmüş.
0: Evet, bunu biliyorum. Ama onu gördüm. Unutabileceğim biri değil.
1: Elinde ipucu mu var?
0: Bir isim. Amerikalı.
1: Bu seçenekleri bayağı azaltır. Kusura bakma 007 ama vakit doldu. Burada kariyerim söz konusu. Ya dönüp bunu uygun kanallardan yaparsın ya da doğruca eme giderim.
0: Son bir şey daha yap ve benden kurtul. Bunun ne olduğunu bul.
1: Senden gerçekten nefret ediyorum.
0: Teşekkürler Q.
2: Monsieur, bu taraftan.
0: Bekle.
2: Lütfen.
0: Nerede kalıyorsun?
1: Dersler'de. 12 numara.
0: Bir saat.
3: İçeceğiniz efendim. Pirolitik sindirim enziminiz hazır.
0: Bana bir iyilik yap ve bunu tuvalete dök. Vakit kaybetmeyeyim. Olduğun yerde kal.

Ne istiyorsunuz? Ne yapıyorsun? Konuşmayı bilmiyor musunuz?

0: 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Buraya gel.
1: Sakın bana dokunma.
0: Hey, soluklanıp sakinleşmen lazım. Şoktasın.
1: Uzak dur benden. Uzak dur dedim. Sayende bana ulaşacaklarını düşünemedin mi?
0: Bunlara vaktim yok. Amerikalı hakkında bildiğin her şeyi bana anlatman gerekiyor.
1: Canın cehenneme!
0: Babana bir söz verdim.
1: Sana neden güveneyim? Babam güvendi diye mi?
0: Çünkü şu anda, Doktor Swan, hayatta kalmak için en iyi şansın benim.

0: Doktor Swan, bu Q. Q, Doktor Swan.
1: Merhaba.
2: Memnun oldum. Bond, konuşmamız lazım. Baş başa.
0: Biliyor.
2: Ama Bond...
0: Biliyor. Ne buldun?
2: Sana özür borçluyum 007. Doğru söylüyormuşsun. Oberhauser hala hayatta. Yüzük de bunu kanıtlıyor. Görünüşe göre bunların hepsi aynı örgütün üyesi. Le Chiffre, Quantum, Sierra, arkadaşın Bay Silva. Hepsinin ortak bağlantısına gelince...
0: O.
2: Kesinlikle.
0: Peki bu örgütün adını bulabildin mi?
2: Hayır.
1: Spectre. Örgütün adı Spectre.
2: O bunu nereden biliyor?
1: Babam da bir üyesiydi de ondan.
2: Pekala, bunu görmek isteyebilirsin.
3: Güney Afrika'daki görüntülerden anladığımız kadarıyla hasar giderek büyüyor.
0: Q.
3: Polisler
0: Londra'ya
3: olaya dön. Hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
0: Emin yardıma ihtiyacı olacak. Beni takip etmeye devam et.
2: Ederim. Ve Bond, Amerikalı'yı bulmak zorundasın. Oberhauser'la ilgili tek ipucumuz.
1: O bir kişi değil. Bir yer adı.
4: Tencir.

0: Düğün gecelerini burada geçirip her yıl buraya gelmişler. Sonra da beni getirdiler. Boşandıktan sonra da gelmeye devam etti.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: Neden? Kendime bir söz verdim. O adamdan zarar görmeyeceğim tekrar. Görüşmeye devam edebilirdi. Ama onunla ve hastalıklı yaşamıyla ilgim olmasını istedim. Ama yine de son nefesinde bana seni yolladı. İronik değil mi?
1: Ona bu kadar yüklenme. Aslında haftalar önce ölmesi gerekirdi. Yaşama tutunmasının tek sebebi sendin.
0: Uygun gördüğüm zaman babamın yasını tutarım. Ama şimdi uyumaya gidiyorum. Kollarına atılacağım anın geldiğini sanma, tamam mı? Babamın ölümü için böyle teselli istemiyorum. İstersen orada oturup nöbet tut. Bana yaklaşırsan seni öldürürüm.
1: Bundan eminim.
0: Şuna bak. Seni çift görüyorum. İki tane James var. Ne şanslıyım. Burada ne işim var? Yalancılar ve katiller. Yalancılar ve katiller.

0: Bu ne?
1: Koordinatlar. Baban birini bulmak için bazı uyduları tarıyormuş. Onu arıyormuş. Beni buraya işi bitirmeye yolladı.
0: Seninle geleceğim.
1: Hayır, gelmeyeceksin. Hayatta kalmanı istiyorum.
0: Başımın çaresine bakarım.
1: Konu bu değil. Geri dönmeyebilirim.
0: Biliyorum. Ama babama ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

0: Size borçlan.
1: Evet, kesinlikle.
2: Neler oluyor?
1: Toplantı düzenlendi. Mesajı almadınız
2: Hayır,
1: mı?
2: Hayır, almadık.
1: Kısa bir toplantı oldu tabii.
2: Galiba Güney Afrika'da katıldı.
1: Evet, onları kim suçlayabilir? 9 göz resmen onaylandı. Yeni sistem 72 saat içinde devreye girecek. Bu büyük bir ilerleme. Küresel istihbarat her şeyi değiştirecek.
2: Bunu söylemiştin.
1: Dinle. Komitenin başına geçmemi istediler.
2: Öyle mi? Başka?
1: İçişleri Bakanı ile görüştüğümü de söyleyeyim sana. Ona verdiğim yeni bilgiler ışığında 00 programının derhal sonlandırılmasına karar verdi.
2: Ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Kişisel bir şey değil. Bu iş geleceğimiz. Ama sen değilsin.
2: Küstah serserinin tekisin.
1: Bunu iltifat olarak alıyorum.
2: Bence alma. Bu iş daha bitmedi.

0: şunu.
1: Nefret ederim.
0: Seni koruyacağıma söz verdim. Bunun için kendini korumayı öğreteceğim.
1: Peki ya kazara seni vurursam?
0: İlk kez olmaz. Al şunu.
1: Nefret ederim dedim.
0: SİG 226 Arpacık, Gez, Horoz. Nişan al, tetiği ez ve gözlerini kapatmamaya çalış. Lütfen. Dene.

0: Bir şey öğretmeme gerek yok, değil mi?
1: Bir adam babamı öldürmek için evimize geldi. Üst kattaki odamda oynadığımı bilmiyordu. Babam lavabonun altında çamaşır suyunun yanında bir barette saklardı. Bu yüzden nefret ediyorum.
0: O zaman yakında üşe geçelim.

0: İyi akşamlar efendim. Yemeğinizi bölmek istemezdik ama bir haberimiz
1: var. İyi akşamlar efendim. Akıllı kanı kullanarak Bond'u buraya kadar takip ettim. Kuzey Afrika.
0: Haritada boş bir çöl gibi görünüyor efendim.
1: Doğru ama uydudan bakıp yakınlaştırınca net bir şekilde görünüyor.
2: Ona yardım edemeyiz.
0: Ama nereye gittiğini biliyoruz.
2: C yaptığımız her şeyi biliyor. Ona bilgi sağlamış oluruz.
0: Efendim, Bond'u yalnız bırakamayız.
2: Mecburuz, yoksa elini zayıflatırız.
1: Nerede olduğunu biliyorsunuz efendim.
2: Evet, biliyorum. Biz takip edebiliyorsak diğerleri de eder. Akıllı kan dosyalarının hepsini sil. Ne varsa. Tek başına.

0: öyle bakmamalısın.
1: Bakmamak elde değil. Operatif önerebilir miyim?
0: Emin değilim. Başım belaya giriyor. Çılgınca şeyler yapıyorum.
1: Buna izin vermem.
0: O zaman sert bir şeyler alayım. Lütfen.
1: İki tane olsun.
0: Bir şey soracağım.
1: Sor bakalım.
0: Bir insan başka bir seçeneği varken neden tetikçi olarak yaşamayı tercih eder?
1: Diğer türlü rahip olacaktım.
0: Ciddiyim. Gerçekten. Gölgelerde mi yaşamak istiyorsun av ya da avcı olarak? Sürekli arkanı kollayarak, sürekli yalnız.
1: Yalnız değilim.
0: Soruma cevap ver.
1: Seçeneğim oldu mu emin değilim. Oturup bunları düşünmüyorum.
0: Peki düşünürsen ne olur?
1: Bırakırsam mı?
0: Evet.
1: Bilmem.
2: İçecekleriniz efendim.
1: Masaya bırak lütfen.

0: Bence yanılıyorsun.
1: Öyle mi?
0: Her zaman seçenek vardır.
1: İşte buna içerim.

Oh!

0: Lanet olsun.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
3: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
4: Biz de alışverişe atlayın.
3: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
2: Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
4: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
2: Kim işte bu çocuk ya?
4: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çiftlet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
5: Kim var?
4: Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
19: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
20: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
21: Sen de bakıma katıl.
20: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
22: akımını boost'la. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
23: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
24: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: İyi günler Bay Bond. Doktor Swan, sizinle tanıştığımız için hepimizin heyecanlı olduğunu belirtmeliyim.
1: Geldiğimize ben de sevindim.
0: Ev sahibiniz ikinizin de dinlenmesini istiyor. Saat 4'te onunla buluşacaksınız.
1: Gecikmeyeceğimizi söyleyin.
0: Harika. Odalarınızı göstermeden önce bir şey daha var.
1: Aa. Taşırken dikkat et. Dolu. Bindim.
0: Ev sahibiniz ikinizin de dinlenmesini istiyor. Saat 4'te onunla buluşacaksınız.
1: Gecikmeyeceğimizi söyleyin.
0: Harika. Odalarınızı göstermeden önce bir şey daha var.
1: Aa.

0: Dokunsanıza. İsterseniz dokunabilirsiniz. Sizce ne bu?
1: Bir meteorit.
0: Evet, kesinlikle. Kartenhof, insanlığın elindeki en eski meteorit. Devasa kraterler yaratacak güçte. Düşünsenize, uzun yıllar uzayda, sessizliğin içinde tek başınaydı. Dünyada bir iz bırakmaya karar verene kadar güç kazanıyordu. Devasa, durdurulamaz bir güç.
2: Ama tam burada durdu. Değil mi?

0: Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Hepimiz burada bir aradayız. Sonunda kavuştuk. Senin de gelmene çok sevindim, Madeline. Seni ilk kez gördüğümde ufacıktın. Babanı görmek için evinize gelmiştim.
1: Seni hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum. Gidelim mi?
1: Burası ne için?
0: Bilgi. Bilgi her şeydir. Öyle değil mi? Örneğin 00 programının resmen sona erdiğini çoktan öğrenmiş olmalısın. O yüzden buraya neden geldiğini merak ediyorum. Söylesene James, neden geldin?
2: Seni öldürmeye geldim.
0: Ölmeye geldin sanıyordum.
2: Bakış açısına göre değişir.
0: Bakış açısı demişken,

0: Bu canlı mı?
1: Anlık görüntü. Yerel saatte 16:20.
0: Ne büyük rastlantı.
2: Bir Fransız atasözü, kırılmak camın kaderidir der. Belki ortadan kaybolmak da casusların kaderidir. Şansımız varsa ardımızda bir şeyler bırakırız. Bu arada eminim ki C hepinizi meşgul edecek bir iş bulacaktır. Hepinize teşekkür ederim.
0: Dokunaklı. Öyle değil mi? Zavallı James.

0: Anlaşılan tek başınasın.
1: Röntgenciliği seviyorsun değil mi? Dahil olmaktan çekiniyorsun.
0: Anladığını sanmıyorum.
1: Hayır, özünü anlıyorum. Şehirleri ateşe verip masumların yanmasını izliyorsun. Böylece devletler senin kurduğun istihbarat ağına dahil oluyor. O kadar karışık değil. Muhtemelen küçük dostumuz Si de müritlerinden biri.
0: Öyle de denebilir.
1: Bundan çıkarı ne?
0: Hiçbir şey. Benim gibi ileri görüşlü biri.
1: İleri görüşlü? Akıl hastaneleri onlarla dolu.
0: Ama burnunun dibindekini görmedin. Benimle defalarca karşılaştın ama göremedin. Le Chiffre, Green, Silva.
1: Hepsi öldü.
0: Evet, bu doğru. Güzel bir kalıp oluştu. Dünyama müdahale ettin, ben de seninkini yok ettim. Hayatına giren her kadının ölmesini tesadüf mü sanıyordun? Vesper Lind mesela. En büyük aşkıydı. Sana ondan bahsetti mi? Tabii bir de çok sevdiğin M vardı. Sonsuza dek yok oldu. Bendim. Hepsini ben öldürttüm James. Yıllar boyunca yaşadığın tüm acıların yaratıcısı bendim. Cesur bir kadınsın tatlım.
2: Babamın aklını neden kaçırdığını şimdi anlıyorum.
0: Aklını kaçırmadı, zayıf bir adamdı. Ama en azından neyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. İnsanlar kritik bir gerçeği kavramaktan aciz. Korkunç bir olay muhteşem sonuçlara yol açabilir. Babandan bahsetmişken sana göstereyim.
3: Benden daha akıllıdır. Nasıl saklanacağını iyi bilir.
4: Bana yerini söylersen kızını koruyabilirim. Hayatını kurtarabilirim.
3: Öyle mi?
4: Söz veriyorum, evet.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Kapat
3: söz
1: şunu.
3: Söz mü veriyorsun? Bir tetikçinin sözü.
1: Kapat şunu.
0: Burası önemli.
1: Sana kapat dedim.
0: Bir şey anlamanı istiyorum.
4: İşte ispatı. Madeline, bana bak. Onu izleme Madeline, bana bak.
3: Amerikalı. Kızımı kurtar. Seni Amerikalı'ya götürebilir. Yerini biliyor. Hoffler kliniğine bak. Fırtınada dans eden bir uçurtma gibisin Bay Bond. Elveda.
0: İnsanları nelerin birleştirdiğine bak. Dehşetten güzellik doğuyor.

0: İşkence kolay ve etkili bir yöntem. Vücudu parçalanırken insan kendini seyredebiliyor. Bu deneyim herkesi dehşete düşürür. Ama yeterince derine ulaşmaz. Onun gibi eğitimli insanlar da işe yaramaz. Sevgili Madeline, senin de bildiğin gibi insan kafasının içinde yaşar. Ruhun özü oradadır. Geçenlerde James'le bir adamın gözlerinin oyulmasını izledik. O sırada çok şaşırtıcı bir şey oldu. Dikkatini çekti mi? Adam artık orada değildi. Hala hayatta olmasına rağmen gitmişti. Hayatla ölüm arasındaki o kısacık anda kafasının içinde artık hiç kimse yoktu. Çok tuhaf. Evet James. Birazdan bulunduğun yere gireceğim. Kafanın içine dalacağım. İlk sonda görüşünü bozacak. İşitmeni ve dengeni de. Sadece küçük bir müdahale yeter.
1: Ne bekliyorsun? Her şey seni dinlemek kadar acı veremez.
0: Tamam. Hadi başlayalım.

Bunu neden yapıyorsun?

0: Muhtemelen çocukken ailesini kaybettiğini biliyorsundur. O zor zamanları atlatmasına babamın yardım ettiğini de biliyor muydun? İki kış boyunca ona kaymayı, tırmanmayı ve avlanmayı öğretti. Mavi gözlü zavallı yetimin yaralarını sardı. Ona kardeş gibi davranmamı istedi. Küçük kardeşim gibi. Birbirlerine çok bağlıydılar.
1: Sen onu öldürdün.
0: Evet, öldürdüm. Kugu kuşu başka bir kuşun yuvasına yumurtladığında ne olur bilir misin?
2: Evet. Diğer yumurtaları yuvadan atar.
0: Doğru. Bu kugu kuşu babamın hayatının sona ermesi gerektiğini anlamamı sağladı. Bir anlamda seçtiğim bu yolu ona borçluyum. Teşekkür ederim Guguk.
1: Başka kuş sesi biliyor musun Franz? Merhaba kedicik.
0: Franz Oberhauser 20 yıl önce öldü James. Babasıyla bir çığ felaketinde. Şu anda konuştuğun kişi kafanın içindeki adam. Ernst Stavro Blofeld.
1: Akılda kalıcı.
0: Annemin aile ismi. Bu iğne doğru yere girerse artık kimseyi tanıyamayacaksın. Gerçi zaten kadınlarının sık sık yüzleri değişiyor, öyle değil mi James? Onun kim olduğunu hatırlamayacaksın. Mezarına giden yolda önüne çıkan başka bir yüz. Senin kim olduğunu bilmeden ölecek. Onu tanıyan tek kişi de bir tetikçinin kızı. Yazık.

0: Seni seviyorum.
1: O mavi gözler seni hala tanıyor mu?
2: Ne halde olursam olayım seni tanırım. Saat...

0: Bir dakika. Bir dakika.
1: Bir şey mi dedin?
0: Tempus fuşet.
1: Ne?
0: Tempus fuşet.
1: Seni duyamıyorum James.
0: Latince. Zamanın sonu geliyor.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
9: Bozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Peki burası ne kadar güvenli?
1: Birazdan öğreniriz. Güvenli. Burada bekleyin. Ben M.
2: Madeline Swan.
1: Tanıştığımıza sevindim. Spectra'nın geçenlerde
3: ölen lideri Ernst Stavro Blofeld çıktı. İstihbarat şefi de yakın dostun C'miş. İnşa ettiği küresel gözetleme sisteminin kontrolünü kendi evimizde devralmak üzere.
1: Harekete geçsek iyi olur. Sistem gece yarısı devreye girecek.
3: Bu olursa Spectra her şeyi kontrol edecek. Q sisteme sızıp devreye girmesini engellerken biz de C ile konuşacağız.
1: Kolay olmayacak.
3: Yolunu bulur. Her zaman başarır.
1: Dönmene sevindim 007.
3: M.
2: James, yapamam.
3: Senin için döneceğim. Bu iş bitince.
2: Bunu yapamam.
3: Burada mı kalamazsın yoksa?
2: Bu hayata geri dönemem. Değişmeni de istemeyeceğim. Sen busun.
3: Sanırım veda ediyorsun.
2: Evet. Kendine iyi bak. Sen iyi bir adamsın James.

0: baskı azar.
1: Binaya sokacağız.
2: Yürü. Yürü.

0: Şimdi geri dönün ve Em'i bulun hemen. İkisi de lazım.
1: Gözlenmek hoş değil, ne dersin?
0: Bana senin işin olduğunu söyleme.
1: Hayır, malzemecim halletti. İşlerde çok yeteneklidir.
0: Tebrik ederim ama fark etmediysen söyleyeyim, ikiniz de kovuldunuz. Yani bu izinsiz bir giriş.
1: Korkarım sen de yanlış taraftasın Max. Sistemin devreye girmesini engelleyeceğiz. Sonra da hapse tıkacağım.
0: Hangi gerekçeyle?
1: Kötü arkadaş seçiminden.

0: Dön de bak dünyaya. Kaos. Senin gibiler yüzünden. Halk zorlanıyor, politikacılar gerekeni yapmayacak kadar omurgasız. Gücü olması gereken yere koymak için zorunlu bir birlik kurdum. Sense demokrasi uğruna bunu çöpe atmak istiyorsun. Demokrasi her ne demekse. Öngörülebilir şekilde aptalca. Ama zaten emin sözlük anlamı bu, değil mi? Moron.
1: Artık C'nin de anlamını biliyoruz. Cahil.

0: Ah, öldürmesi zor adamsın Blofeld. Ah. Umarım fazla acımamıştır.
1: Yaralarım iyileşir. Peki ya seninkiler? Etrafına bak James, bak. Dünyandan geriye bu kaldı. Uğruna mücadele ettiğin her şey, inandığın her şey yıkıldı.
0: Neden buradayız? Beni mi özledin?
1: Hayır. Ama özleyen biri var.
0: Nerede o?
1: Bulmak senin işin. Üç dakika sonra bu bina yıkılacak. Ben kolayca çıkabilirim. Ama sen bir seçim yapacaksın. Onu kurtarmaya çalışırken ölürsün ya da kaçıp bu acıyla yaşarsın.
0: Blöf yapıyorsun.
1: Öyle mi? Seni köşeye sıkıştırdım diye mi? Bu gerçekten çok hoş. Damarına basmayı hep başardım.

0: Hadi. Hadi. Evet.
1: Gidelim. Önce sen.
0: Neden kabullenemiyorsun hem? Artık bir önemin kalmadı.
1: Belki kalmamıştır. Ama bir şeyler yapılmalı.

0: Hınç. Bond'dan haber var mı?
1: Hayır ama bir tahminim var.
2: Dudley! Dudley!

0: Bana güveniyor musun?
1: Başka şansın var mı?
0: Artık yok.
2: Acele et.

Sarkıcı.

0: Efendim, terör alarmı var.
1: Mallory, 001 mi? Adamlarını çek.
0: Echo, ateş etmeyin.
2: Geri çekilin.

0: Bond? Ha, burada ne işin var?
1: Günaydın Q.
0: Gittiğini sanıyordum.
1: Gitmiştim. Almam gereken bir şey vardı.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
0: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama... ...ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
11: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
14: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.
1: 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Bu muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bak şu bir olumsuzluk bir versene.
0: Bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor.
1: Problem.
2: Why problem?
4: Terk alacağız bunları.
0: Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
5: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
6: Bunu niye getirdin mesela boş bidon? Ay çok kötü kokuyor.
7: Yok koku değil.
0: Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor.
8: Var mı gümrüğe tabi eşyanız? Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim.
0: Slovenya'dan gelen konteyner ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor.
9: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
10: Bakalım abi.
9: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor.
11: Zehir ama ne zehiri? Hayvan abi bilmiyorum.
10: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Dencecik adamlarsınız ya.
0: Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. Ve gemiden inen tırlar gümrük sahasına giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları denetimini yapacakları tırın dorsesinin ve çekicisinin saha kaydını gerçekleştiriyor. Gümrük muhafaza memuru yapılacak arama öncesinde tırın şoförünü bilgilendiriyor.
1: Kaptan hoş geldin. Gel. Ruhsatını alayım kaptan. Kardeşim aracın giriş kaydını yapalım.
12: Saha kaydı yapıldı.
1: Kaptan ruhsatını alabilirsin. Kaptan 15.481 sayılı kanununa istinaden tır çekicilerine vermiş olduğu kanunda 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Yapacağız kontrolünü. Muafiyet fazlası eşyan var mı?
2: Eşyam yok abi.
1: Alkol, sigara, tütün, yasaklı malzeme?
2: Yok.
1: Evet.
2: 5 kilo şekerim var bir de bir şeyim var.
1: Tamam kontrollerini yapacağız kaptan. Yurda girişi yasak bir eşyan var mı?
2: Hayır.
1: Yapılan kontroller sonucu herhangi bir muafiyet fazlası eşyan çıktığı takdirde kaçakçılık mevzuatından şekilde yargılanırsın. Bilgin olsun kaptan. Tamam. Aramaya geçelim kaptan.
12: Aracın dolu mu kaptan?
2: Evet.
12: Dolu mu? Tamam.
1: Depoları açalım kaptan. Şöyle yanıma gel.
0: Tır şoförü yasal olarak bilgilendirildikten sonra tırın sol tarafında yer alan AdBlue deposu kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan depoları açalım. Kaç litre depo?
2: Abi bu 384 civarı.
1: 380-400.
2: Evet.
1: Hemen ölçümlerini yapalım kaptan.
0: ve tırın ana yakıt depolarından bir tanesinin ölçümüne başlanıyor.
1: Şöyle metreyi daldır.
0: Tır şoförü ölçümü yapılacak depoda 400 litreye yakın mazot olduğunu beyan ediyor. Ama bu miktarın memurlar tarafından kontrol edilmesi şart.
1: Değsin iyice dibine.
0: Sol tarafta yer alan küçük deponun içindeki mazot seviyesi ölçülüyor ve tespit tutanağına santimetre cinsinden yazılıyor.
1: 70.
12: 70.
1: Evet. Muhammed 80.
12: 80.
1: Evet. 70.
12: 70.
1: Evet.
12: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan. Açalım.
0: İlk depodaki yakıt miktarı tespit tutanağına işlendikten sonra memurlar dorsenin sol tarafında yer alan saklama gözlerini incelemiş. Tutanağına santimetre cinsinden yazılıyor.
1: 70.
12: 70.
1: Evet. Muhammed 80.
12: 80.
1: Evet. 70.
12: 70.
1: Evet.
12: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan.

0: Boş. Tamam.
1: Saklama gözünden içinde mazot olduğu anlaşılan bir bidon çıkarken memurlar şoförü sorgulamaya başlıyor.
2: Mazotla karışık. Bunu reverse için donmasın diye karıştırmışım, ayrı şey yapmışım. Yani reverse eksildiği zaman ona döküyorum.
3: Karışık.
2: Rusya'da donmasın diye. İsterseniz yapara dökebiliriz, hiç sıkıntı yok.
0: Şu küpü test çevirsene.
2: 4-5 litre abi.
0: Tamam.
2: O tüp abi, yedekli.
0: Şunları da bir çek. Şunları da bir çek, tam arkayı görelim.
1: Saklama gözünde başka yakıt olmadığından emin olunduktan sonra Dorse'nin alt kısımları ve doğal boşlukları kontrol ediliyor.
4: Aracın altına şöyle detaylı bir şekilde baktım.
0: Lastik var bir tane abi, ona bir bakalım.
4: Gözünüze çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk yok.
0: İyi.
4: Kaptan, aracın yüklü mü?
2: Yüklü, evet abi.
4: Dorse'yi açalım.
1: Şoför, Dorse'nin yüklü olduğunu beyan ettikten sonra memurlar beyanın gerçekliğini kontrol etmek için Dorse'nin kapağını açtırıyor ve eşyayı genel olarak denetliyor.
4: Aracın yüklü olduğu görülmüş olup şu anki içine girim kontrolü çok mümkün olmaması sebebiyle gözetim memurları arkadaşların gerekli kap kontrolleri yapacağı üzere kontrollerimize devam ediyoruz. Kapatabilirsin kaptan.
1: Tır aranmaya devam ederken havalimanına gidiyoruz. İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular ülkeye girmeye hazırlanıyor. Havalimanı gümrük kontrol noktasından geçen yolcuların valizleri X-ray cihazından geçerken bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor. Ve yolcular valizlerini aldıktan sonra gümrük kontrol masasına yönlendiriliyor. Burada yolcuların valizleri açılacak ve X-ray taraması sırasında görünen kutuların ne olduğu incelenecek. Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi masaya koyuyor ve valizin anahtarını el çantasından çıkartıyor. Yolcunun valizini kilitlemiş olması ve içinde çok sayıda kutu tespit ediliyor olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor.
0: Söyle İngiliz.
2: Yes, English. Speak English.
1: Ve gümrük muhafaza memuru erkek yolcunun valizini açarak aramaya başlıyor. Bakalım valizin içinden ne çıkacak?
0: İlaç. Sö.
1: Valizin hemen üstünde duran bir poşet dikkat çekiyor ve memur bu poşeti açıyor.
0: What is?
2: Medicine, medicine.
0: Vitamin?
2: No, vitamin. Cholesterol.
0: Cholesterol.
2: Yeah.
1: Ve poşetin içinden ilaçlar çıkıyor. Yolcu valizden çıkan ilaçların kolesterol hapları olduğunu söylüyor.
0: Kolesterol.
2: High blood pressure.
0: Şeker.
2: Diabetes. Kolesterol.
1: Ve valiz içinde bulunan yeşil torbadan da onlarca ilaç çıkıyor.
0: Problem. Reçete.
1: Eğer yolcu reçetelerini gösterirse ilaçları ülkeye sokabilecek. Memur yolcunun ilaçlar için reçetesi olup olmadığını soruyor. Ama yolcu hala ilaçların kendisi için olduğunu söylüyor ve bir reçete göstermiyor.
0: Why?
2: Stomach.
0: Stomach.
2: Yeah. And these, for me, 8 kind of medicine. This one.
1: Ve yolcu kullandığı ilaçları gümrük muhafaza memuruna gösteriyor.
0: Blubaj.
2: This one.
0: Yeah.
2: This one.
1: Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçların hem kendisi hem de eşi için olduğunu söylüyor ve neden valizinde çok sayıda ilaç taşıdığını anlatmaya başlıyor.
2: This. You wanna ask why I bring too much?
0: Mm-hmm.
2: I'm gonna stay here 3 weeks. Istanbul. 19.
4: Nerede valizi?
2: Mom, for her stomach.
1: Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini derinlemesine incelerken yolcu Türkiye'de 3 hafta kalacağını beyan ediyor. Yolcunun ülkede kalacağı süre ve beraberinde bulundurduğu ilaç miktarı düşünüldüğünde ilaçların çok olması dikkat çekici bir unsur. Valiz araması devam ederken kameralarımızı Haydarpaşa Limanı'na çeviriyoruz.

0: Dorsenin sağ tarafındaki boşlukları kontrol eden memurlar, şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandığı gözü açıyor ve içinde gümrük kurallarına uymayan bir eşya olup olmadığını denetliyor.
1: Tüpe de bakalım. Çıkart onu. Altını bir çevir. Bak.
2: Yok. Şunu gör.
1: Şu an kaptanın yolculuk için kullanmış olduğu eşyalar.
3: Evet abi.
1: Tamam. Şu ne kaptan? Kaptan suyu bir açalım.
0: Dolapta şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar bu bölgede yer alan su deposunun da kontrolünü gerçekleştiriyor.
1: Oval. Muhafaza tabiriyle karın altı.
2: Depo dediğimiz,
1: yani aynen dorsenin altındaki karın altı, farklı sınır kapılarında farklı isimlerle nitelendirilebilir ama biz burada genelde karın altı depo olarak. Sen de bak, içinde sadece çekemediği dibinde bir mazot kalmış. Evet,
2: çok az, çok az bir.
1: Evet. Mazotu herhangi kalmış. Bir olumsuzluk şu an dibine de bir bakayım.
0: Dorsenin orta alt kısmını da kontrol eden memurlar burada yer alan doğal boşlukları dikkatlice inceliyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
2: Ekstra bir şey yapmamış yani böyle. Evet.
1: Şu an gözle görülür herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
2: Çok güzel.
1: Çıkalım. Kaptan, evet bu depo kaç litre mazot alıyor kaptan?
3: 630 abi.
1: 630. Ne kadar doldurdun?
3: Abi şu an bir 30-40 litre eksiktir. Tahminim yani 50 civarı öyle düşün.
1: Yani 580 litre yakıt.
3: 580.
1: Tamam. Hemen ölçümümüzü yapalım hatta.
0: Tır şoförü sağ taraftaki depoda 580 litre mazot olduğunu beyan ediyor. Ve memurlar şoförün beyanını kontrol etmek üzere ölçümlere başlıyor.
1: Şöyle sağıma geç istersen. Sağıma geç, ben de göreyim. Daldır. Dibine değsin. 61. 143 yazalım.
0: Yapılan ölçüm sonunda sağ tarafta yer alan depodan 590 litre mazot çıkıyor.
2: 590.
1: 590. Karşı depoyu kaç ölçtük? 390 da orayı ölçtük.
2: 590 artı 390.
1: 590 artı 390.
2: 1000 litre yapalım.
1: Kaptan, muafiyet fazlası olarak senin. 550'yi çıkartalım. 430 litre yakıt fazlan bulunmaktadır. 430 litre sana standart depo muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Herhangi bir sınır kapısından bu cezayı yatırmadan çıkış yapamıyorsun. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım. Şu anki yapılan kontrollerde mazot fazlası haricinde bir olumsuzluk gözümüze
2: çekici çarpmadı. Sola şey yapıp dolapları açalım.
1: Açtırabiliriz. Kaptan sen bize hatta şey yap. Çekiciyi kaldır.
3: Kabini mi?
1: He, kabini kaldır. Kabini kaldır. Kabini bir altına
2: hem altına bakalım hem şu tarafa bakalım. Cezasını yazıyorum.
1: Yazalım cezasını.
0: Tır şoförüne muafiyet fazlası yakıt taşıdığı için ceza kesilirken memurlar tırın çekici kısmını da aramaya karar veriyor. Tırın kabin bölümüne geçmeden önce havalimanına dönüyoruz. İlk valizin aramasını tamamlayan memur, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ikinci valizin de açılmasını istiyor.
2: Open.
0: İkinci valiz açıldığında içinden bazı baharatlar çıkıyor.
2: Sir.
3: Why?
2: Sir, why?
3: Cinnamon, darçin.
2: Darçin. Safran.
3: Safran.
0: İlk incelemede yolcunun ikinci valizinden çıkan paketli gıdaların muafiyet sınırlarında olduğu anlaşılıyor.
2: Çikolata.
0: Valizden çıkan her gıdanın ne olduğu yolcuya soruluyor ve doğrulanıyor.
2: Sir.
3: Maş, mavaş, Hüseyin mavaş. It's baharat, baharat.
2: Tamam. What is?
3: Coffee, coffee, Arabic coffee.
0: Ve muafiyet sınırları içinde olan baharatlar yolcuya iade ediliyor.
2: Okay, sir, kulus.
3: Kulus?
2: Kulus, kulus.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcudan bir kez daha reçetesini göstermesini isterken ilaçları sınıflarına göre dizmeye başlıyor.
2: Su. Reçete.
0: Bu sırada yolcunun sessiz kalışı ve ilaçlara ait reçeteleri göstermeyişi gözden kaçmıyor. Yolcuyu mağdur etmek istemeyen memur ısrarla ilaçların reçetelerini görmek istiyor.
4: No, Turkish reçete. Ha? Turkish reçete.
3: No, not Turkish.
4: No Arabic. No Arabic. Problem.
3: Why problem?
4: Problem.
3: Let me explain for you.
4: No.
3: Can I explain for you?
4: Terk alacağız bunları. Reçetesiz ilacın Türkiye'ye girişi yasak.
3: It's my medicine for me.
4: No, no problem.
0: Ve erkek yolcu ilaçlarını eczaneden satın almadığını, yetkili hastane tarafından kendisine verildiğini söyleyerek ilaçları beraberinde taşıması gerektiğini belirtiyor.
4: Give your receipt.
3: Give your receipt?
4: Nation.
3: That's the reason. Receive. This is from our government, Kuwait government. When it's free. It's free.
5: It's free from our government.
3: Mm. They give us medicine.
4: No sir.
0: Ve erkek yolcu ilaçların ülkesindeki sağlık kuruluşu tarafından kendisine ücretsiz verildiğini bir kez daha tekrar ediyor ama bir reçete beyan etmiyor. Tekrar Haydarpaşa Limanı'ndayız. Muafiyet fazlası mazot cezası sisteme işlenirken tır şoförü kabini kriko yardımıyla kaldırıyor.
2: Görüyor musun? Görüyorum abi. Bak, şu an bir olumsuzluk versene mi? Yok. Bir olumsuzluk gözükmüyor.
1: Tamam kaptan. Sen bize bir ön panjuru da aç kaptan. Panjurunu da bir kontrol edelim. Sen de gel bak. Herhangi bir... Al bak. Benim gözüme çarpan şu an herhangi bir... Olumsuzluk söz konusu değil.
2: Önce kabine bakalım, sonra başı sonra çekeriz. Mı? Evet.
1: Tamam, olur.
2: Bir daha şimdi çek, tekrar bak. Tamam. Olacağını.
0: Kabinin dıştan aramasını tamamlayan memurlar kabin içine giriyor ve aramaya başlıyor. Bakalım tır şoförünün muafiyet fazlası eşyası var mı?
1: Evet kaptan, muafiyet fazlası herhangi bir eşyan bulunmadığını beyan etmiştin.
3: Evet tamam.
1: Biz de buna istinaden gerekli kontrolleri yapıyoruz. Bu nedir kaptan?
3: Tereyağı abi.
1: Tereyağı mı? Tamam kaptan, bu konuyu bir amirimle görüşeceğim.
3: Şöyle abi, elbise. Sular var abi.
1: Tamam.
3: Bunlar da elbise. Bu da su doldurmak için hortum.
1: Tamam. Şöyle köşedeki... Evet, çantayı da şöyle açalım şurada.
3: Malzemeler var abi.
1: Ne malzemesi?
3: Gösterebiliriz. Tıraş makinesi, sıcak...
1: Şöyle tıraş makinen.
3: Evet. Çekici misal, çekici. Şöyle, şunlar var abi.
1: Tamam.
0: Tır şoförünün kişisel çantası arandıktan sonra da kabin içinde yer alan buzdolabı açılıyor. Ve içinden çok sayıda şekerleme çıkıyor.
3: Sandık için aldığım çay, onu da açamadım. Başka bir şey yok.
1: Sandık için çay mı?
3: Evet.
1: Normal. Sandık nasıl?
3: Abi, çay demliyorum ya.
1: Evet.
3: Kendi kullanacağım çay. Zaten fazla bir...
1: Tırın sandığı.
3: Aynen. Orada yer olmadığı için yani bitti mi açıp...
1: Bunu da şöyle köşeye alalım kaptan. Şöyle bir açalım şekeri. Şöyle bir ucundan...
0: Torbadan çıkan çay inceleme için kenara ayrılırken yine torba içinden çıkan toz şeker kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan. Ağzını kapat, dökülmesin.
0: Yatak altı kısmında yer alan saklama gözleri açılıyor ve gözlerin içinde yasaklı bir eşya olup olmadığı kontrol ediliyor.
1: Şu kutuyu verir bana, genel kullanım eşyaları. Kaptan şimdi şu makineyi bu tarafa koyalım. Onu Türkiye'de aldığını, garanti belgesini getirdiğin takdirde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çay muafiyetine bakacağız, ona göre çayını değerlendireceğiz. Ve tereyağını şu an aşağıya alalım. Kısım amirimizle birlikte bunların değerlendirmesini yapalım. Şu an yapılan aramada herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Gelebilirsin benimle beraber aşağıya kaptan.
6: Sayın Müslüman'ın tam olalım. 76 kap var toplamda.
1: Tamam Osman Bey. Biz de aracın dolu olduğunu kontrol ettik. Yapılan kontrollerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Mühürü takabilirsiniz.
0: X-ray taramasına sokulan dorse içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve dorse gümrük muhafaza memurları tarafından mühürleniyor.
1: Elinize sağlık, sağ olun.
0: Dorse mühürlendikten sonra tırın ülkeye girişine izin veriliyor. Tırın araması tamamlanırken yeniden havalimanına dönüyoruz. Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan tüm ilaçları tutanak altına almak için yolcunun pasaportunu istiyor.
4: Pasport.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemek için hazırlıklara başlıyor.
4: Boarding pass.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği reçetesi olmayan ilaçlar tutanak altına alınacak ve sonrasında bu ilaçlar kontrollü olarak imha edilecek.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Gümrük muhafaza memuru yolcunun uçuş ve pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemeye başlıyor.
5: İsim, İsmek.
6: My name?
5: Evet.
4: Tutanağı yazmayı bitiren memur, yolcunun belge altına imza atmasını istiyor ve yolcu sorun çıkarmadan imzasını atıyor.
6: My name?
5: Yes.
4: İşlemleri bitiren gümrük muhafaza memuru, yolcuların gümrük bölgesinden ayrılabileceğini söylüyor. Ama yolcular itiraz etmeye başlıyor.
5: Finish, خلاص. Go.
6: Go.
5: Yeah, خلاص.
6: Medicine, medicine.
5: Medicine.
6: I have a high blood pressure. She has stolen my blood.
5: Tamam. No.
6: I mean, all you, anyone coming with the medicine, you take it.
5: Mm-hmm.
6: All the plane, nobody has medicine except me.
5: X-ray'de bulunan arkadaşım valizin içinde yüksek miktarda ilaç olduğunu fark edip bunun benim açmamı istedi. Eşyalara baktığımız zaman, ilaçlara baktığımız zaman tabii hemen yolcuya sorduk. Bunların herhangi bir faturası ya da ne bileyim reçetesi var mı diye. Yolcu reçetesinin olmadığını söylediğinden dolayı biz bu ilaçlara el koyduk. El koyduktan sonra da tekrardan imhaya aldık. Yolcuya bunu bildirdik ve yolcuyu gönderdik.
4: Reçetesiz ilaçlarına el konulan yolcuların ülkeye girişine izin verilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde getirdiği sarı koli içinde çok sayıda yiyecek tespit eden memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve koli açılıyor.
7: Nereden geliyorsunuz?
8: Filipin.
7: Filipinler'den. Taşındığınız için bu kadar eşya getirdiniz.
8: Ben ekstra para verdim ben.
7: Tamam, ekstra bagaj verdiniz.
8: Evet, evet.
7: Oradan Türkiye'ye mi taşınıyorsun? Neden bu kadar çok eşya var ki?
8: Artık ne bileyim ben, boş boşuna tabii ki getireceğim. Siz de kendi memlekete giderse aynı şeyi yapacaksınız.
7: Tamam, aç bakalım.
8: Çünkü paranı veriyoruz biz uçakta.
4: Kadın yolcu kendisine sorulan soruları eksiksiz cevaplıyor. Ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapıyor. Bu da yolcunun kötü bir niyet taşımadığı anlamına geliyor.
8: 34 sene buradayım ben.
7: Ha, bayağı da burada.
8: Tabii. Sürekli memlekete gidiyoruz. Biz Filipin'e gittiği zaman da sürekli de aynı boyle çok şey getiriyoruz.
7: Köşede bir görüntü var, ona bakarsın.
8: Tabii ki yemek de var.
7: Gıda mı göründü acaba görüntüden?
8: Bilmiyorum ki.
7: Hatırlamıyorsunuz içinde olduğunu.
8: Vallahi çok. Çünkü ben normalde dün de gelmesi lazım. Uykusuzdan, yorulduktan biz iptal ettik bizim uçak. Çünkü memlekette tayfun var, gidemedik.
4: Yolcunun beraberinde getirdiği diğer valizlerde şüpheli bir yoğunluk tespit edilmezken, sarı koli içinde çok sayıda gıda maddesi olduğu X-ray taramasında belirlendi. Peki bu gıda maddeleri
7: çok
4: neler?
7: Çok sarmışsın böyle.
8: Tabii ki çünkü buzludan atıldı yer.
9: Yiyecek mi var, et mi var?
8: Et, bilmiyorum. Tamam, bir meyve olabilir, o çözüldü. Bu var.
7: Güzel aldım.
8: Evet, evet, evet.
7: Bayağı kokuyor.
8: Yok, artık kokuyor değil, bu meyve.
9: Bu etleri falan getirmen hepsi yasak.
7: Bunu niye getirdin mesela, boş bidon?
8: Neden, benim şeyde, restoran var. Buradan benim getirdiğim şeyde tutmuyor. Büyük ya, küçük geldi, böyle diyor ki benim şeyde. Tabii ki sizin enteresan olduğunu...
9: Sen şunları bir aç şöyle, aç. Bu gıdaların çoğunu dökeceğiz, bunları alamazsın.
7: Açalım bunu da.
8: O kuru balık.
7: Kuru balık?
8: Tavuk şeylerden pişmiş.
9: Türkçe okumayı biliyor musun?
7: Yok.
9: Bak şu arkada ne yazıyor. Orayı oku.
7: Bakar mısın?
8: O kuru balık zaten.
7: Et ürünü de yasak hanımefendi.
4: Gümrük muhafaza memuru et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu yolcuya söylerken diğer memur kontrollü imha kutusunu arama noktasına taşıyor.
7: Vitaminler de yasak böyle.
9: Sen şunlar...
7: Doktor rapor olmayan.
9: Bunların hepsini şunun içine at. Etleri, tavayı, balıkları.
10: Okey.
9: Şey yapıyor mu? Sos. Sos burada. O meyve.
4: Ve sarı koli boşaldıkça ortaya hoş olmayan kokular yayılıyor.
9: Oranın için.
7: Ay çok kötü kokuyor.
9: Yok koku değil. Koku yok yani.
7: Koku yok mu?
9: Yani meyve yani. Yemek şey...
7: Etler
9: değil, değil. Bu da balık. Bu da
7: diyor
9: bu herhalde.
7: Aynen, onu
9: diyor.
7: Kokmuyor diyor. Şunlar ne?
9: Tapioka.
7: Tapioka. Neyle kullanıyorsunuz?
9: Tatlı.
7: Tatlıda mı kullanıyorsunuz?
9: Tapioka.
4: Şüpheli valizler aranırken Kapı Kule sınır kapısına gidiyoruz. Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapı Kule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor. Gümrük muhafaza memurları Türkiye'ye gelen yolcuları kontrolden geçirmeye ve araçlarını aramaya hazırlanıyor.
11: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun bir bagaj kontrolü yapalım. Kapılarımızı da açalım. Hanımefendi, sizi de aşağı alalım. Buyurun. Gümrüğe tabi bir eşyanız var mı beyefendi? Alkol, sigara, elektronik eşya? 3 tane. Kaç kişisiniz?
6: 2 kişiyiz.
11: 2 yüksek bir düşük değil mi?
6: Evet, bu.
11: Tamam. Başka herhangi beyan edeceğiniz bir husus var mı arabanızda?
6: Yok.
11: Yok. Yolculuk nereye?
6: Çorlu.
9: Çorlu.
11: Çorlu. Buyurun, iyi yolculuklar dileriz. Sağ olun.
4: Memur, Çorlu'ya gidecek yolcuları uğurlarken Bulgaristan plakalı araç kontrol için duruyor.
11: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Yolculuk nereye?
6: Çorlu.
11: Çorlu. Bir bagajımızı indirelim, bagajı açalım. Var mı gümrüğe tabi eşyanız?
6: Yok. Yok. Yok.
11: Alkolle limitler dahilinde mi?
6: Bir şişeli.
11: Evet.
6: Şunlar.
11: Tamam. Şunu bir açalım.
4: Memur, yolcunun beyan ettiği alkol şişelerini incelerken yolcu valizini açıyor ve aramaya hazır hale getiriyor.
11: Tamam. Geri kalanla da kılık kıyafet var, doğru mu?
6: Evet.
11: Bir aracın içinde kontrol edelim.
4: Ve yaptığı incelemede şüpheli bir eşyaya rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
11: Tamamdır, buyurun. Hayırlı yolculuklar. Şöyle buyurun, bagajı açalım. Yolculuk nereye?
6: Yolculuk İzmir'e.
11: İzmir'e?
6: Evet.
11: Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız? Alkol, sigara, elektronik eşya?
6: Alkol, sigara dediğimiz free shop'tan aldık.
11: Free shop'tan faturalı hepsi.
6: Kronik.
11: Şu valizi bir açabilir miyiz? Kontrol edelim. Buyurun, araç sahibi. Bir şöyle buraya bakalım. Siz de o taraftan buyurun, birlikte bakalım. Tamam, bir de torpidoyu açalım size zahmet. Tamamdır, teşekkürler.
4: Araçta ve valizde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcuların ülkeye girişine izin verirken, ticari bir araç gümrük kontrolü için duruyor. Gümrük muhafaza memurları koli içinden çıkan gıda ürünlerini dikkatlice inceliyor ve ülkeye girişine izin verilmeyen ürünleri kontrollü imha kutusuna koymaya başlıyor.
9: Şimdi şunları al, bunun içine al. Lütfen sakın atmayın. Çok uzun zamanda şey getirmek istiyorum onu. Yazık ya.
12: Bunlar da et mi?
9: Evet. Onlar tavuk zaten. Ama pişmiş o. Lütfen. Pişmiş o.
7: Etin her türlüsü yasak. Salamurası, pişmişi, çiğ.
12: Şu valizinde var mı? Büyük valiz.
7: Yok.
9: Yok.
12: Tamam, kapatabilirsin. Bir sonraki sefer unutma. Yok. Et, tavuk. Teselik etmemen gerek.
7: Ama kokuyor yani.
9: Ya meyve kokulu.
8: Normalde o kadar değiller. Siz
4: kadın de. Yolcunun kolisinden çıkan et ürünleri ve ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken başka bir erkek yolcunun çok sayıda elektronik eşya getirdiğini tespit eden X-ray operatörü yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini açıyor. Yolcunun valizinden oyun konsolu ve oyun konsoluna bağlanmak üzere satın aldığı direksiyon takımları çıkıyor.
9: Nerede Selçuk?
6: Direksiyonun içinde abi.
4: Her bir kutuyu tek tek kontrol etmeye karar veren gümrük muhafaza memuru, direksiyon kutusu içinden çok sayıda boş şarj aleti ambalajı buluyor.
9: Bunlar ne?
6: Şarj kutusu abi.
9: Nerede? Burada fazla var.
6: Burada var abi.
9: Şöyle bırakıyorum arkada.
4: Ve kutuyu derinlemesine inceleyen memur şarj aletlerini de buluyor.
9: Bunlar dosya olur sana. Kaç tane aldın?
6: 10 tane var aldım.
9: Niye bu kadar aldın?
4: Ülkeye girişine izin verilmeyen tüm gıda ürünlerini kontrollü imha kutusuna koyan kadın yolcu, gümrük arama noktasından ayrılırken, erkek yolcunun oyun konsolu kutusu yakından inceleniyor.
9: Şu sırt çantanı mı?
6: Onlar şu falı mı abi?
4: Yolcunun sırt çantasını da inceleyen memur, yolcunun muafiyet fazlası sigara getirdiğini tespit ediyor ve tüm sigaraları masaya diziyor.
9: Telefon var mı?
6: Var abi.
9: Kaç tane telefon var?
6: 3 tane var valla ya.
9: Bu masana dosya olur.
6: Hangisi abi?
9: Şunların hepsi
6: var. Şarjlar mı? Tamam oğlum, şarjlar.
4: Erkek yolcunun getirdiği ve muafiyet fazlası olan ürünler diğer memur tarafından listeleniyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Aramalar sırasında ortaya çıkan cep telefonları kontrol ediliyor ve yolcunun daha önce de ülkeye cep telefonu getirdiği ve cep telefonu getirme hakkı olmadığı belirleniyor.
9: Gelir misin?
6: Geliyorum.
4: Tüm elektronik eşyalara, sigaralara ve cep telefonlarına el konulurken yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
11: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun aşağı alalım sizi de. Var mı Gümriye abi bir eşyanız?
6: Nasıl bir şey mi yok?
11: Alkol, sigara, elektronik eşya yok değil mi?
6: Kullanıyoruz.
4: Aracın içinde şüpheli bir şey tespit edemeyen memur, aracın çok fazla doğal boşluğu olduğunu gözlemliyor ve aracı X-ray taramasına yönlendiriyor.
11: Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim. Evet, X-ray kontrol olacak. Tamamdır, buyurun, iyi yolculuklar. Araç ticari araç olduğu için gözle görülmeyen yerleri çok fazla, doğal boşlukları fazla. Doğal boşluk fazla olduğu için aracın gözle görülmeyen kısımların taranması için X-ray taramasına sevk ettik aracı. Buyurun bir aşağı alalım sizi de. Yolculuk nereden?
6: Yolculuk Bulgaristan'dan abi, köyden geliyoruz.
11: Şöyle biraz aşağı indirelim, bir bagaja bakalım. Var mı Gümriyet abi bir eşyanız?
6: Gümriyet abi, içki var.
11: Kaç şişe var?
6: İki şişe var.
11: İki şişe, iki kişisiniz.
6: Evet.
11: İki. Tamam, limitler dahilinde. Tamam, indirelim biraz, kontrol edelim, uğurlayalım sizi sonra. Arka bagajdaki kolinin içerisinde ne var?
6: Kolinin içerisinde kahve fincanları var.
11: Kahve fincanları. Bakalım onlara. Porselen mi onlar?
6: Efendim?
11: Porselen mi?
6: Evet.
11: Onları bir açabilir miyiz?
4: Yolcu, kolinin içinde porselen kahve fincanları olduğunu beyan ederken koli açılıyor ve memur fincanları kontrol ediyor. Çünkü bazı porselenler oldukça değerli olabiliyor.
11: Bunları araca yükleyelim. İleride sağda D3 var. Oradaki garajda muayene memuru var. Ben oradaki arkadaşa bilgilendirme yapacağım. Oradaki arkadaşım onu bir kontrol edecek. Onun şimdi değerini burada, evet.
6: Tamam.
11: Ben ona yazıyorum, o bakacak orada. Olur mu? Tamam. Buyurun yükleyin oraya, ondan sonra ben yönlendirme yapayım sizi.
6: Tamam, teşekkür ederim.
11: Sağ olun. Araçta bir koli porselen vardı. Burada bakılması mümkün olmadığından D3'te muayene memuru arkadaşımız var. O arkadaşımız orada, eğer ki vatandaş faturasını beyan ederse fatura dahilinde kontrol ediyor. faturada beyan edemezse oradaki arkadaşım kanun gereği değerine bakıp oradan ona bir değer biçiyor. Eğer ki değeri kişisel muafiyetin dışındaysa ya geri dönüş veriyoruz kişinin kendi isteğiyle ya da ambara alıyoruz geçici olarak. Şahıslar yurt dışına çıkarken tekrardan eşyalarını alıp çıkıyorlar.
4: Kapı Kule sınır kapısından Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Slovenya'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin rotasını şüpheli bulan gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteyneri açmaya ve beyannamesinde tutkal yazan eşyayı kontrol etmeye karar veriyor.
10: Açalım abi. İtalya tabi eşya. İçinde tutkal var beyanında. Slovenya'dan geliyor.
4: Yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açıyor.
13: Kokuyor zaten, baksana.
4: Konteynerden çıkan tutkal kokusu etrafa yayılırken yükün sıvı şekilde olmadığı ve ham madde olarak kargolandığı tespit ediliyor.
13: Yo, şey bu. Burada çalışıyor. Lastik.
14: Bu elektrik yapıştırdıkları tarzı bir şey mi?
13: Boncuk boncuk plastik.
14: Yani tutkal demişlerdi. Tutkal beyanı
13: daha doğrusu. Hammaddesi diyor. Tutkal hammaddesidir bu.
14: Ha, o şekilde olabilir.
13: Eritip tutkala çeviriyorlardı.
14: Bu çok mümkün bir eşya değil ama eritmemiz lazım.
13: Bunu eritiriz bir. İkincisi paletli mi bu eşya?
14: Palet.
13: Birkaç palet çıkartırız. Ortalarını yararız. Hani sonuçta bu boncuk gibi ya içindeki malzeme. Hani bir hap karışımı falan yapılmış mı yapılmamış mı ona bakarız. Zaten tespiti bunu bir sonuç vermez. En fazla eritiriz. Bir de fizik olarak bakarız.
4: Tutkal ham maddesi olarak Türkiye'ye yollanan eşyayı fiziki olarak muayene eden memurlar, torbaların içinde nasıl bir manzarayla karşılaşacaklarını anlamak için bir torbayı ucundan deliyor ve ham maddenin boncuk şeklinde olduğunu görüyor.
13: Yumuşak duruyor bak.
10: O zaman biz de mecbur eriteceğiz, o şekilde koyacağız abi. O zaman çıkarsınlar abi.
13: Çıkarsınlar. Çıkar.
4: Memurlar sağlıklı bir arama yapabilmek için yükün dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Ve yer operasyon ekipleri paletler üzerine yüklenmiş torbaları tek tek dışarı çıkartıyor. Her biri 500 kilogramdan oluşan paletler aralarında boşluk kalacak şekilde arama sahasına yerleştiriliyor. Paletler dışarı çıkartılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş yoğunluğu devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolcuların getirmiş oldukları kolileri açmaya başlıyor.
15: Hayır, siz bunu içinde şey var. Bu niye bu kadar bantladınız ki? Karton falan.
16: Orada zorladılar yani. Bantlayın dediler.
4: Kolilerin içinden büyük çantalar çıkarken çantaların içinden de kitaplar ve tekstil ürünleri çıkmaya başlıyor.
15: Bu elbiseler nedir? Ne için getirdiniz bunları?
16: Bu arkadaş seni...
15: Arkadaş? Kim arkadaş? Türkiye'den mi? Türk mü?
16: Evet. Perde asık olacak.
15: Nasıl?
16: Nasıl olacak?
15: Bakalım.
4: Poşetlerin içinden kadınlar için üretilmiş tekstil ürünleri çıkıyor.
15: Bunlar yolcu beraber eşya değil. Bildiğiniz hani bavul ticaretine girer. Sıfır kullanılmamış eşyalar. Sizin şahsi kıyafetleriniz değil bunlar. Kendi kıyafetiniz olan çantanız var mı? Bundan çıkmadı. Bunda var mı? Artı onlar var. Valla kitap, şu kadar kitap var. Daha fazla kitap
16: yok.
15: Burada mı var? Tamam, buna da bakalım. Bunlar hepsi tekstil mi?
16: Perdeler.
15: Öyle bir sarmışsınız ki. Evet. Bunlar da perdeler var. O tekstil eşyası var onunla da. Başka ne var?
4: Paketi içindekine zarar vermeden dikkatlice açan memur, paket içinden fon perdelerini bağlamak için kullanılan perde bağlarını çıkartıyor.
15: Hepsi bu şekilde mi perde dediğiniz?
6: Evet.
15: Bunların değeri ne biliyor musunuz? Ne perdeymiş abi. Var mı abi bunların değeri biliyor musun? Şey perdenin ucuna mı takalım? He. Perdeleri topluyorlar ya kanki. Herhalde o.
9: Hepsi aynı mı?
15: Perde dediğin malzeme bu. Bu fon perde tavan bağlama diyor kanki. Bunlara da bakalım. Kur'an-ı Kerim mi? Şöyle alalım.
4: Erkek yolcuların valizlerinden çıkan eşyaların kadınlara hitap ettiğini tespit eden memurlar, yolcuların beraberlerinde getirdiği sırt çantasını da aramaya başlıyor.

0: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
1: Bakalım abi.
0: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret.
2: Paletlerin arasında bir farklılık görmeyen memurlar rastgele iki paletin açılmasına ve palet üzerinde yüklü olan torbaların dağıtılmasına karar veriyor.
1: Aynen.
0: Yok değil mi farklı?
1: Aynen. Yuvarlak, boncuk tarzı.
0: O zaman rastgele iki tane palet dağıtalım.
1: Olur abi. Seç bir tane.
0: Sen seç, bir tanesini de ben seç.
1: Ben şu köşedekini seçiyorum abi.
0: Bunu mu?
1: Bunu seçtim ha.
2: Yer operasyon ekipleri belirlenen paletleri arama sahasına dağıtırken memurlar konteynerden çıkmayan iki palet tutkalı da fiziki olarak kontrol ediyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
1: Böyle üst üste biraz atmayın abi, biraz dağıtarak atın ki.
3: Bir an içine karar verdiniz.
0: Şu en başta.
2: Arama sahasına yayılan torbalardan bir tanesi seçiliyor ve kesici alet yardımıyla açılıyor.
0: Sırbistan mı demiştim ona?
1: Bu Slovenya'dan mıydı abi?
0: Slovenya.
1: Slovenya evet. Bunun da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Standart görüntü.
2: Açılan ilk torbada şüpheli bir şeye rastlamayan memur rastgele seçtiği bir başka torbaya yöneliyor ve bu torbayı da açıyor.
1: Yeterli
0: mi? Yeter diyorsun. Zaten gözüküyor ya. Ha, farklı bir şey gözükmüyor. Yani dışarıdan boncuklar gözüküyor. Hepsi böyle boncuk evet, gözüküyor. Abi.
2: Açılan iki torbada temiz bulunuyor. Ve dağıtılan diğer paletteki torbaların incelenmesine geçiliyor. Memurlar dağıtılan eşyalar arasından seçtikleri torbaları hem fiziki olarak muayene ediyor hem de seçtikleri torbaları açarak içlerini kontrol ediyor.
1: İstersen biz yine de şey yapalım abi. Bir tezkitiyle eritip bakmayı deneyelim. Yani fiziki açıdan değil çok mi? Bir problem yok. Yani
0: ateşte eritip.
1: Aynen. Falçatanın üzerinde eritip direkt içine akıtabiliriz.
0: Olur.
1: Herhangi bir artık emdirme olur. Mümkün mü bilmiyorum ama varsa en azından.
0: Olur
1: yapalım. Dostumla beraber çözümüş.
0: Tamam olsun yapalım.
2: Fiziki olarak herhangi bir sorunla karşılaşmayan memurlar torbaların içindeki mercimek tanesinden küçük olan tutkal ham maddelerinin yasaklı bir madde içerip içermediğini anlamak için narkotik test yapmaya karar veriyor. Memurlar torbadan aldıkları iki adet tutkal ham maddesini ısıya maruz bırakıyor ve mercimek kadar olan tanelerin erimesi sağlanıyor. Narkotik test başlamadan önce yeniden havalimanındayız.
4: Zehir ama ne zehiri? Hayvan aldım bunları.
5: Nasıl zehir ya?
4: Böcekleri nasıl böceklerden?
5: Böcek ilacı.
6: Birazdan aynı sayıldı hepsi ya. Bir pasaportları var.
5: İlaç bu ya. Hacı bunun ne işiniz var sizin bu zehirle? Şey
4: yok. Böceklerden.
5: Tamam da böcek ilacı mı yok ya Türkiye'de? Oğlum bu böcek, bırak böceği, bu zirai ilaca da benziyor. Aynen bu bildiğin şey.
6: Bilet var bilet.
5: Zirai tankerlerle attığımız ilaçlara benziyor.
2: Bir gümrük muhafaza memuru yolcuları sorgulamaya devam ederken diğer memur yolcuların pasaportlarını ve biletlerini kontrol etmek için alıyor.
5: Gencecik adamlarsınız ya. Ne işiniz var sizin böyle şeylerle?
4: Sorun olacağını hiç düşünmemiş mi yani?
5: Ya sorun olacağını düşünmedin de ne bileyim, hani ülkeden ülkeye geliyorsun. Baksana bu kadar eşya. Yani gümrük açısından hiç mi düşünmediniz? Hiç yolculuk yapmadınız mı böyle?
4: Yo, bayağı gezdim ben.
5: Gümrükler yani ile ilgili bilginiz yok mu? Başka ülkelerin gümrükleri neye izin verir, neye vermez? Ya da işte bunların miktarı fazla mı, az mı, değeri fazla mı? Hiç araştırmadınız mı? Sen Türkçe biliyor musun?
4: Yok, bilmiyorum.
5: He? Arkadaşın mı?
4: Sen.
5: Nasıl kuzen? Sen Türkçe biliyor musun?
4: Ben yaşadım burada, yaşamıyorum.
5: Sen burada yaşadın.
4: Evet, ben Türk değilim.
5: Mısır'da okuyorsun, yaşıyorsun. Türkiye ile ne alaka?
4: Yaşıyordum Türkiye'de 8'i.
5: Daha önce Türkiye'de yaşadın. Şimdi ne için geldin?
4: Ziyaret boyunca, evet işte az.
5: Hem ziyaret hem ticaret.
4: Satmıyorum ama.
5: Kadın el şeyi getirmişsin. Satmayıp da ne yapacaksın onu? İki tane olsa hadi de ki anneme, kız kardeşime getirdim. Evet, getirirsin, vergisini ödersin, sat. Problem yok. Bu şekilde diyorlar ki ya ben satmıyorum. Ya kardeşim 50 tane atıyorum, eldiven getirmişsin. Ya 50 tane eldiveni kaç tane elin var da satmıyorsun yani? Şöyle bir şey var. Sen getirdiğin için sana ait olarak işlem yapacağız. Değer bakımından işte bir değerlendireceğiz. İki tane küçük çantanız var. Kendi eşyalarınız, kalanı full.
2: Gümrük muhafaza memuru adli işlemlere başlamak için tüm ürünleri tutanak altına alıyor.
5: Tamam. 13 tane bunlar. Toplanın.
2: Yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.
0: Tamam, eridi ya, o ona yeter ya.
2: Eridikçe sıvılaşan tanecikten az bir miktar örnek alınıyor. Ve alınan örnek narkotik test kitinin içinden çıkan çözeltinin içine konuluyor.
1: İçerisinde bir şey varsa alır abi o sıvı.
0: Alır alır. O yüzden karıştırıyorum şurada bir karışsın. Bak dağıldı.
2: Çözeltinin kapağı kapatıldıktan sonra örnek iyice çalkalanıyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
1: O sırada bir iki tane daha açalım abi.
0: Neden? Madem.
1: Bir iki paket daha açalım.
0: Aç.
1: O hazırlanana kadar.
2: Alınan örnek istenilen yoğunluğa ulaşana kadar başka torbalar da açılıyor ve içerikleri kontrol ediliyor.
1: Şu taraftan açayım.

0: istenilen yoğunluğa ulaşan örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor. Rotasıyla dikkat çeken konteynerden çıkan tutkal ham maddeleri içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
1: Ben fotoğraflamasını yaptım abi, de şu diğer paleti de çekeyim.
2: Kapatabiliriz.
3: Öncelikle konteyner Avrupa'dan ülkemize ithal edilen bir eşya. Tutkal ham maddesi. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor. Çünkü eşya boncuklu bir ham madde, plastik gibi bir ham madde olduğu için içerisinde ekstazi, kaptagon gibi hap boyutunda eşyalar kolayca karıştırılabiliyor. Bu yüzden asıl amacımız eşyaya fiziki bakmaktı. Fiziki olarak bakıp herhangi bir paletlerde farklılık, eşyanın türünde bir farklılık ya da bir işaret, bunu aradık ve herhangi bir farklılık bulamadık. Rastgele açtığımız numunelerden de hepsinin aynı tür eşya olduğunu gördük. Tedbirin eşyayı eritip test kiti yaptık ve herhangi bir olumsuzluğa da rastlayamadık. Ve şimdi konteynerimizi kapatıyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında birazdan.
2: Şuraya bak, bir kara ayıyı kovalıyorlar. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Bu ayı ağaçlara tırmanmakta pek hızlı değil. Köpeklerimi kesinlikle paramparça edebilir. Hadi gidelim. Hadi.
3: Bu düzenek tek seferde birden fazla domuz yakalayabilir. Ve oldukça sağlamdır. Okun ucu çarpmaya başladığında orada bir tuzak var.
4: Bugün bu tekniği parçalarını ayırıp bir kulübeye dönüştüreceğiz. Ana taşıyıcı kirişleri ortaya çıkarmak epey zor olacak. Tamam, bekle, şuradaki düşmek üzere.
5: İlkel insanların kullandığı ilk silah muhtemelen bir mızraktı.
6: Pekala, bakalım işe yarayacak mı?
7: Idaho'daki Salmon Nehri'nin ücra bir köşesinde gün ağarıyor.
4: Kayaya çarpmamız iyi olmadı.
8: Evet, hadi başlayalım.
4: Şunu karşı kıyıya ulaştırana kadar suyun içinde olacağız.
7: Kid ve arkadaşı White Myers bugün muazzam bir yükün altına girecekler.
4: Bugün bu tekniği parçalarını ayırıp bir kulübeye dönüştüreceğiz.
7: Yaklaşık 8 metrelik ve yarım tonluk bu ilkel tekne, ham maddeleri karayoluyla ulaşımı olmayan bu bölgeye nehir üzerinden taşımanın en etkili yoluydu.
4: Bu nehirde önce yerleşimciler bu tekneleri 100 yılı aşkın bir süredir kullanıyor. Bu teknelerle malzeme taşımakla kalmıyorsunuz. Teknenin kendisi de inşaat malzemelerimizin büyük kısmını oluşturuyor.
7: İş tamamlandığında iyi bir komisyon alacaklar. Ancak dün azgın sulardaki 30 kilometrelik yolculuk neredeyse tüm projeyi batırıyordu.
4: Tanrım, olamaz. Kaya! Ah, bir yerde sızıntı var.
7: Tekne sürekli su boşaltmayı gerektiriyor.
4: Değil. Batıyor olabiliriz.
7: Ve inşaat alanına ulaşana kadar su üstünde kalmayı zar zor başardı.
4: Bir çiftçi tarafından nehir kıyısına bir kulübe yapmamız için işe alındık. Çünkü buraya ineklerini sürmeye geldiğinde hava şartlarından korunacak bir yere ihtiyacı var.
8: Pekala, boşaltmaya başlayalım mı?
4: Hadi bütün tahtaları dışarı çıkaralım.
7: Şimdi Kid ve White tekneyi parçalamalı ve her bir parçayı birleştirerek rustik bir yazlık kulübeye dönüştürmeli.
4: Bu işlenmiş taban tahtalarımızdan biri.
7: Tekne bu dönüşümü hızlı ve kolay yapacak şekilde önceden tasarlanıp hazırlandı. İşi bir günde bitirmeyi umuyorlar. Ancak inşaat sırasında dikkatli olmalılar. Çünkü hata payları çok az.
9: Yanımızda getirdiklerimizden başka bir şeyimiz yok.
4: Bu yüzden neyi nerede kullanacağımız konusunda stratejik davranmalıyız. Teknenin geri kalanı sal olacak. Üst kısmını söker sökmez bununla buradan yüzerek gideceğiz. Tamam, şu kürek kollarını çıkaralım. Bunları çatı kirişi olarak kullanacağız. İşte oldu, hadi.
8: Hop. Tuttun mu?
4: Tanrım.
7: 5,5 metrelik iki devasa kürek özellikle iki aşamalı kullanım için yapılmıştı. Birinci aşamada dev tekneyi yönlendirmeye yaradılar. Şimdi ise kulübenin kusursuz merkez girişini oluşturmak için dönüştürülecekler.
4: Tekneyi sökerken vidaları kaybetmemek için çok dikkatli olmalıyız. Hepsini tekrar kullanacağız. Tahtaları falan kırmamaya özen göstermeliyiz. Her şeyi tek tek söküyoruz. Sakın nehre bir şey düşürmeyin, yoksa akıp gider. Buraya getirdiğimiz her şeye ihtiyacımız olacak.
7: Söküm sırasında suyla dolmuş teknenin batmamasını sağlamaksa işin bir diğer zorluğu.
4: Tamam, bu tarafı şimdilik bırakalım. Çünkü şu an çok su almış durumda. Şu tahtayı geçmemeliyiz, yoksa tamamen batarız. Bence bu tarafı indirelim, geri kalanını da parçalayalım.
8: Kulağa hoş geliyor.
4: Tahtaları söktükçe tekne hafifliyor. Tekneyi biraz daha kıyıya doğru çekebilirsek üzerinde çalışmak çok daha kolay olacak.
8: Yan tarafların hepsini söktük. Geriye sadece şu birkaç küçük parça kaldı.
4: Tekneyi her iki tarafı da bitene kadar böyle sağa sola döndürmeye devam edeceğiz. Sonra malzemeyi inşaat alanına taşıyıp kulübeyi nasıl kuracağımızı çözeceğiz.
7: Ozark dağlarındayız. Sakatlanan elinin iyileşmesini beklerken bıçak işlerine ara veren Jason Hawk bugün yeni bir göreve başlayacak.
10: Günaydın.
11: Nasıl gidiyor?
7: Jason para kazanmak için elinden gelen her yolu deniyor.
10: Sana daha önce de söylemiştim. Domuzlar şu aşağıdaki tarlalara tekrar dadanmak üzere.
11: Arkadaşım Ron'un domuzlarla başı dertte.
3: Yeni bir domuz tuzağı yapıp yapamayacağımı sordu. Tendonlarımda hasar var ve kemiklerim hala iyileşme aşamasında. Şu an çekiç sallayamam. O yüzden bu iş dışarı çıkıp para kazanmak için iyi bir fırsat.
10: Seni tarlaya çıkarıp neleri eşelemeye başladıklarını göstereyim. Lee çayının aşağısında yaklaşık 1200 dönümlük bir arazimiz var. Burada ot yetiştiriyoruz. Ama şu domuzlar yüzünden başım büyük dertte.
7: Ozark'ın yaban domuzları buldukları her şeyi yerler. Bir kez yerleştiler mi onları korkutup kaçırmak çok zordur.
10: Tam buradalar. Tarlanın içlerine doğru ilerlemeye başlamışlar.
7: Ron tarlalarının istilasını önlemek için kaynakçılık konusunda uzmanlığına güvendiği Jason'ı sağlam bir domuz tuzağı yapması için işe aldı.
3: Buradaki ağaca sürtülmüşler.
10: Evet. İçerilere doğru gittikçe ortalık bataklığa döner. Genelde orada kalırlar. Orada durmalarına bir itirazım yok ama tarlalarıma girmelerini istemiyorum.
3: Anlıyorum. Tüm bu bölgeyi eşeleyip alt üst etmişler. Kesinlikle buraya iniyorlar. Burası giriş çıkış yaptıkları ana noktalardan biri. Yani tuzağı kurmak için mükemmel bir yer. İskeleti kaynakla birleştirmek için elimde 20 santimlik ağır kare profiller var. O ağır boru iskeleti kaynatıp yanlara da hayvan panellerini çekeceğiz. Panelleri hem üste hem alta koyacağız ki hiçbir şey altını kazıp kaçamasın. Giyotin tarzı bir kapı yerine menteşeli bir kapı yapacağız. Böylece kendi kendine kapanacak. Ama aynı zamanda arkadan gelen diğer domuzlar da burnuyla itip içeri girebilecek. Yani içeri girmeleri mümkün olacak. Yani oldukça sağlam olmalı. Artık iskeleti birbirine kaynaklamaya başlayabiliriz.
7: İşin püf noktası 100 kiloluk bir yaban domuzunun saldırısına dayanabilecek kadar sağlam bir çelik iskelet inşa etmek.
3: Tamamdır. İşte iskelet hazır.
7: Her iki yandaki destek kirişleri yapının sağlamlaşmasına yardımcı oluyor.
3: Şu an takviyeleri yerleştiriyoruz. Ev yapmaktan farkı yok. Duvar örerken nasıl dikmelere ihtiyacınız varsa bunlar da destek sağlıyor. Sadece bu yapıyı ayakta tutmak için yapıyoruz. Güzel. Şunu çıkaralım, hadi. Şimdi sıra panelleri eklemeye geldi.
10: Biraz düzeltme yapmamız gerekecek.
3: Bu domuzu içeride tutacak olan şey panellerdir. Kalın bir malzeme. O yüzden her türlü darbeye dayanır. Kesinlikle kaya gibi sağlam olacak. Şimdi oraya sıkıştıralım. Tamamdır. Şimdi sadece fazlalıkları temizlemem gerek. Kafesin üzerine çıkıp biraz sarsalım. Arkasına bir tekme atıp test edelim. Yani ağır ama çok sağlam oldu. Hiçbir yere gitmez. Gayet iyi. Evet, sapasağlam duruyor.

0: Güneybatı Montana'nın hayvancılık bölgesindeyiz.
1: Test edelim. Yani ağır. Ama çok sağlam oldu. Hiçbir yere gitmez. Gayet iyi. Evet, sapasağlam duruyor.

0: Buralarda bir yerde bir erkek dağ aslanı var ve onu bulmaya kararlıyım. Şuna bak, şurada ağacın üzerinde bir yavru var.
1: Son iki haftasını dağ aslanlarını bölgeden uzaklaştırmakla geçirdi.
0: İşte ikinci yavru da orada.
1: Ama asıl suç ortağını henüz bulamadı. Devasa bir erkek dağ aslanı.
0: Ve bu erkeğin aşağıdaki sürülere dadanmasını kesinlikle istemiyoruz.
1: Geçen hafta boyunca pek çok ize rastladı.
0: Harika. Burada bayağı eski ve büyük izler buluyorum.
1: İlkbahar çiftleşme dönemi gelmeden önce onu buradan uzaklaştırması lazım. Aksi takdirde bölgeyi daha büyük bir tehlikeye atacak yeni avcılar doğacaktır.
0: Bu işin bugün bitmeme ihtimali yok. O dağ aslanını bulacağız.
1: Güne hızlı bir başlangıç yapmak için Jake'in kız arkadaşı Annika, onu ve köpekleri en yakın bırakma noktasına götürmeye yardım ediyor.
2: Derinlere gidiyoruz.
1: Yoldaki taze kar kalınlığı 30 santimetreyi buluyor. Jake yanına bir kar motosikleti de aldı.
0: Kar bu kamyonetle kanyona girmem için fazla derinleşmeye başladı. İstediğim yere kadar çıkamayacağım gibi. Şu an tekerlekler boşa dönüyor. Yolu pek kavradığı söylenemez. Kamyonet saplandı kaldı. Lastikler dönüp duruyor ve karda sadece daha derine gömülüyoruz. Şimdi motoru indirip kamyonetin üzerindeki ağırlığı biraz hafifletme vakti. Hadi bakalım. Montana'da dağ aslanı sezonunun bitmesine yaklaşık 2 hafta kaldı. Ve bu yırtıcıların peşinden bütün yıl boyunca gidemeyiz. Bu işi bir an önce bitirmem çok önemli. Çünkü zamanımız gittikçe daralıyor.
2: Mükemmel. Başardık.
0: Köpekleri kar kızağına bindirdin mi tamamdır. Sonra yola koyulurum.
2: Tamam. Şimdi...
0: Atla bakalım Henry. Aferin oğluma. Aferin.
1: Jake'in kafeslerinde sadece en güçlü 4 köpeği için yer var. 15 yaşındaki Maggie bu seferlik geride kalmak zorunda.
0: İyi eğlenceler sana.
2: Dikkat et.
0: Görüşürüz. Gitmeye hazır mısınız?
1: Plan Jake'in en son büyük erkek dağ aslanı izlerini gördüğü bölge boyunca iz sürmek.
0: Evet, şu üstteki izi takip etmem gerekiyor.
1: Sadece 5 kilometre ilerledikten sonra...
0: Vay canına, şunun boyutuna bak.
1: Tam olarak aradığı şeyi buluyor.
0: Bu oldukça büyük bir iz. Dev bir erkek bu. Umarım gövdesi de ayağıyla orantılıdır. Çünkü bence bu karşımızdaki resmen bir dev. Aradığımız erkek dağ aslanı bu, biliyorum. Hadi sıkıştırın onu, hadi göreyim sizi. Hadi bastırın, evet işte böyle. Köpekler şu an izi resmen süpürüyor. Bu yarışın sonunda neyle karşılaşacağımızı görmek çok heyecanlı olacak.
1: Ozarklardayız.
3: Her neyse, işe koyulalım.
1: Jason'ın domuz tuzağı patlak verdi.
3: Bak. Burada delik var. Domuzlar kaçmış.
1: Arkadaşı Ron, domuzların değerli ot mahsulünü mahvetmesini önleyecek kadar sağlam bir tuzak yapması için onu işe almıştı.
3: Tuzağın deliğini ben açıyorum ama domuzun açmasından iyidir bu.
4: Evet, kesinlikle.
1: Şimdi parasını hak etmek için hızlı bir tamirat yapması gerekiyor.
3: Bu hayvan paneli çok esniyor. Kaynağın tutacağı kadar sabit değil. Köşeleri güçlendirmem gerekiyor.
4: Buralarda bir yerlerde işine yarayacak bir şeyler vardır mutlaka. Şunlara bir baksana. Evet, bu işini görür mü? Bak tam burada, ha? Ne dersin?
3: Evet. Evet, izin veriyorsan Ron'un yığınını karıştırırken biraz inşaat demiri buldum. Biraz paslanmış ama işimizi görür.
1: İnşaat demiri sadece boşluğu kapatmakla kalmıyor. Jason bunu tüm kafesi güçlendirmek için kullanıyor. Böylece yaban domuzunun o muazzam gücüne karşı daha dayanıklı olacak.
4: Biraz sertleşti gibi sanki, ha? Ne dersin?
3: Doğru. Artık hiçbir yere gitmez. Bu noktadan sonra tek derdimiz kapı boşluğu.
4: Bence bu kadarı yeter.
3: Dostum, bu bir tuzak, piyano değil.
4: Doğru, haklısın.
1: Yaklaşık 1 metrelik bu menteşeli kapı bir yaya bağlı. Bu sayede domuz içeri girdiği an kapı hızla kapanıyor ve kaçacak hiçbir yer kalmıyor.

0: Kapı arkalarından güm diye kapanacak. Ama işin güzel yanı, diğer domuzlar dışarıdayken kapıyı zorladığında içeri girebilecekler. Ama arkalarından kapı yine kapanacak. Yani bu düzenek tek seferde birden fazla domuz yakalayabilir. Üstelik çok da sağlam.
1: Tam şuraya.
0: Evet, tam sınırda. İşte oldu. İçeri gir de şu düzeneği iyice bir kurayım.
2: Kafesin içine bir kova yerleştiriyor ve onu bir ip yardımıyla kafese sabitliyor.
1: Evet, tamam. Tamamdır, hazır.
0: Şu kovaya bir vurmaya başlasınlar, tamamdır. Domuzlar köşeleri eşelemeyi severler. Bu gece bunu burada bırakacağız. Buradaki domuz sayısına bakılırsa sabah kesin bir şeyler yakalamış oluruz. Tek mesele tuzağın ne kadar dayanacağı.
1: Hadi gidelim buradan, haklısın.
0: Gün bitti sayılır.

0: Yeniden Montana'dayız.
1: Bugün bölgedeki çok tehlikeli bir dağ aslanının peşindeyiz.
0: Jack ve 4 köpekten oluşan ekibi devasa bir dağ aslanının peşine düştü.
1: Sonunda o erkek dağ aslanının bu vadideki izini bulabildim. Burada birkaç aile daha var. Kesinlikle koca bir dev bu. Şu anda sürüdeki neredeyse bütün köpekleri onun peşine saldım. İzini sürüyorlar. Umarım başarabilirler. Onları yakalayabilirler. Bugün onları dağın tepesine kadar sürükleyebiliriz. O dağın kralı ve avın başrol oyuncusu. Ve fazla yakına gelmeye başladı. Bu yüzden bugün canını okuyacağız. Köpeklere yaklaşıyorum. Hemen karşı tarafta kıyameti kopardıklarını duyabiliyorum. Bir şeyler oluyor ama göremiyorum. Neler döndüğünü anlamam gerekiyor. Oraya gitmeliyim. Tamam, köpekleri görüyorum. Aman tanrım, şuna bak. Şu an bir ayının peşindeler.
0: Jack'in köpekleri dağ aslanlarını ağaca çıkarmak için eğitilmiştir. Ancak geri adım atmayan bir ayıya karşı hiç şansları yoktur.
1: Oraya bir an önce gitmem gerekiyor. Bu ayı eğer ağaca tırmanmazsa köpeklerimi kesinlikle paramparça eder. Kış uykusundan yeni uyanmış ve belli ki çok sinirli. Muhtemelen kurt gibi açtır. Acele etmem ve hiçbiri ağır yaralanmadan köpekleri ayının elinden almam gerekiyor. Hadi, hadi, çabuk olun. Hadi, hadi.
0: Montana'da...
1: İşte oradalar. Kayalıkların arasından geçiyorlar.
0: Jake'in dağ aslanı avı artık bir kurtarma operasyonuna dönüşüyor.
1: Köpekler her yerden ayıyı sıkıştırıyor ama ayı ağaca çıkmıyor. Sürekli onlara yetişmeye çalışıyorum ama her yaklaştığımda ayı tekrar kaçıyor.
0: Jake'in köpekleri tehlikeli bir kara ayının peşinde.
1: Bir şekilde önlerini kesip köpekleri çekmem gerekiyor. Onlara yetişeceğim diye canım çıktı. Normalde dağ aslanları köpeklerin havlamasından korkup kaçar. Ama bu ayılarla iş değişiyor. Hem onlar daha büyükler, hem de daha kavgacı oluyorlar. Montana eyalet yasalarına göre kara ayı avlamak yasak. Bu yüzden bugün bu ayıyı vurmamın imkanı yok. Önemli olan sadece köpekleri kurtarmak. Ve sonrasında... Aa, bu iyi değil.
0: Dağın 100 metre yukarısında ayı, peşindeki köpeklerle birlikte bir mağaraya sığınıyor.
1: Görünüşe bakılırsa bir iğne girdi. Köpekler her yere dağılmış durumda. Onları oradan hemen çıkarmalıyım. Böyle köşeye sıkıştıkları zaman köpeklerin ölmesi an meselesidir.
0: İnin içinde avantaj ayıda. Saldırma ihtimali çok daha yüksek.
1: Hey! Hey! Çık oradan! Çıkın hepiniz! Hadi! Hadi! Hadi çıkın! Ortalık tam bir cehennem gibi. Ne zaman iki köpeği dışarı çeksem, diğer ikisi tekrar içeri dalıyor. Tamam, hadi bakalım! Hadi! Hadi çıkın oradan! Diğer köpekleri de mağaradan çıkarmalıyım, yoksa içlerinden biri orada ölecek. Tanrı aşkına! Lanet olsun, onları alıp çıkmalıyım! Tanrım Henry, hadi! Gel buraya Henry!
0: Idaho, Salmon Nehri'nin ücra kıyılarındayız.
2: Elimizdeki her şey bu.
0: Taşıma teknesi artık parçalarına ayrılmış durumda.
2: İşimiz bittiğinde buradaki her bir hurda parçasını kullanmış olacağız.
0: Ked'in bu malzemeleri hazırlaması ve buraya nakletmesi 2 haftasını aldı. Ancak parasını alabilmesi için White'la birlikte her parçayı tek tek birleştirip bir kulübeye dönüştürmesi gerekiyor.
2: Burada sadece kulübeyi yapacak kadar malzememiz var. Yani aşağı yukarı tekneyle aynı boyutta olacak. 5'e 2 metrelik bir şey. Bu işlenmiş ahşabı doğrudan yere koyacağız. Böylece taşlar tahtalara zarar veremez.
0: Kulübenin zemini ve yan duvarları teknenin gövdesini kaplayan aynı ahşap malzemelerle iskelet haline getiriliyor. Her duvar için 13 dikey direk ve alt üst çerçeveyi oluşturmak için de 5'er metrelik tahtalar gerekiyor.
2: Aa, olamaz. Nasıl? Boyu yetmeyecek.
3: Evet, biraz kısa kaldı sanki ha.
2: Elimizde ne var şu 5 metreliklerden?
3: Belki şu kalın olan. 8'liklerden 2 tane 5 metrelik parçamız kaldı.
2: Belki birini ortadan bölebiliriz.
3: Harika.
0: O tahta normalde kapı inşaatı için ayrılmıştı. Ancak duvarlar olmadan tüm proje suya düşer.
2: Bu parçayı üst plak olarak kullanacağım ve işe yarayacak mı göreceğim. Ama kapı için başka bir çözüm bulmamız gerekecek.
3: Şuradan bir ölçü daha alalım. Bakalım biraz daha oturtabilecek miyiz?
2: Genelde bir inşaat projesinde iki kez ölç, bir kez kes derim. Ama bu durumda hırdavatçıya gidip malzeme alamayacağımıza göre sanırım üç kez ölç, bir kez kes olacak. Başlıyoruz. Buraya getirebildiğimiz aletler sınırlıydı. Biliyorum motorlu testere ince işler için uygun değil ama elimizdeki tek şey bu. Biraz ilkel oluyor ama.
3: Testere kimin umurundaki, değil mi?
2: Değil mi? Ne dersin, kaldıralım mı?
3: Tamamdır. Sanırım oldu.
2: İşte dikiyoruz. Tamamdır. Dışarıdan bir bakar mısın? Yan duvarları çattık. İlerledikçe bir yolunu buluyorsunuz. Ve eldeki malzemenin her şeye yetmesini umuyorsunuz. Ama çalıştıkça odun yığınının gözünüzün önünde eriyip gitmesini izlemek biraz stresli. Hepsini tamamlayacak kadar kalmayacağını düşünmek insanı geriyor.
3: Yine de fena olmadı.
2: Evet. Hadi devam edelim.
3: Evet.

0: Kaç tane yapabiliyoruz Tom?
1: En az iki tane yaparız diyordum.
2: Montana'nın usta zanaatkarı Tom Orr ve kardeşi Jack, $1,000'lık bir siparişi tamamlamak için tüm hünerlerini sergiliyorlar. Tom, Atlas olarak bilinen ilkel bir silah yapmak üzere işe alındı. Bu, dart adı verilen uzun mızrakları avlara veya düşmanlara fırlatmak için kullanılan basit bir ahşap düzenek.
1: Ok ucu nerede? Hepsini monte edeceğiz. Atlatlar neredeyse zamanın başlangıcından beri var. Bunlarla eskiden mamutları öldürürlerdi. Bu büyük ve ağır bir ok. Normal sıradan oklardan 3 kat daha uzun.
2: Her mızrağın ucu aerodinamik olması için hassas bir şekillendirme gerektirir.
1: Şu tutkalı eritmek lazım.
0: Evet.
2: Tom, ucu jilet gibi keskin hale getirmek için yerel obsidyenden yontulmuş bir ok ucu kullanıyor.
1: İşin içinde matematik var. Çam tutkalı iyice kızgın olmalı ki sürülebilsin.
0: Vay canına, bunlar gerçekten çok iyi oldu.
1: Şimdi bir düzeneye ihtiyacım
0: Tamamdır.
1: Var. Hadi başlayalım, ne dersin ha?
0: Tamam.
2: Atlat'ın kendisi yalancı portakal ağacından yapılmış yaklaşık 60 santimlik el yapımı bir kaldıraçtır.
1: Kabzası aslında sadece tutacak yeri olan bir odun parçasıdır. Arkasına da mızrağın takılacak küçük bir kanca eklenir.
0: Kancayı takmamıza pek bir şey kalmadı.
1: Bunu geriye çekip fırlatıyorsun. Bu sayede çok daha büyük bir itiş gücü elde edebiliyorsun.
0: Devam ediyoruz.
1: Mızrağı elini atabileceğinden daha güçlü ve daha uzağa fırlatabiliyorsun.
0: Üzerindeki kancanın açısını tutturduğumu sanıyorum. Bağlamak için boynuz dipi kullanacağım. Eski insanların yaptığı gibi. Evet, güzel oldu.
2: Kanca mızrağın düz bir şekilde fırlatılmasını sağlamak için onu gövdeye sabitliyor.
0: Tamamdır, bence bu oldu. Gayet iyi.
2: Tom'un özel tutkal tarifi, çam reçinesi, manda gübresi, dövülmüş yumurta kabuğu ve bal mumu karışımından oluşuyor. Sertleştiğinde birçok modern yapıştırıcıdan daha güçlü olacak.
1: Şunu hemen içine bastıralım. Tamamdır. Şimdi sıra tüyleri takmaya geldi. Mızrağın uçmasını sağlayan şey bu tüylerdir. Genelde oklar 3 farklı tüyle dengelenir. Biz çapraz yöntem kullanıyoruz. 2 tüy seçiyoruz, onları katlıyoruz ve o şekliyle kullanıyoruz. Sanki böylelikle 4 tüylüymüş gibi bir hava oluşuyor. Nasıl gideceğini görmek heyecan verici olacak. Evet, görelim bakalım. Şu işi çabuk bitir de doğru düzgün uçuyorlar mı bir bakalım artık.
0: İyi fikir.
2: Montana'dayız.
3: Hadi yürüyün. Bütün köpekleri buraya topladım.
2: Jake'in köpeği Henry bir kara ayıyı kayalık bir mağaranın derinliklerinde köşeye sıkıştırdı.
3: İçeri tekrar girmem gerekecek.
2: Eğer ayı geri adım atmazsa bu durum her an ölümcül bir hal alabilir.
3: Henry, buraya gel. Çabuk dışarı, hadi. Hadi Henry. Aman tanrım, ortalık fena karıştı. Bu çok tehlikeli. Lanet olsun. İşler bir anda kontrolden çıktı. Kendimizi bir ayı ininde bulduk. Bugün için hiç beklemediğim bir şeydi. Vay canına. Köpekleri oradan olabildiğince hızlı çıkarmaya çalıştım. Onların bir ayı ininde olmasını istemeyiz. Onlar küçücük bir mağarada kapana kısılmış durumdalar.
2: Jake'in hızlı müdahalesi sürüsünü ciddi bir hasardan kurtardı.
3: Hadi çocuklar, hadi gidiyoruz.
2: Ama şimdiki öncelik ayıdan... Bir an önce ve olabildiğince uzağa gitmek.
3: Köpekleri dağdan indirmem, kızağa dönüp Anika ile buluşmam gerekiyor. O erkek dağ aslanı için yarın tekrar geleceğiz. Bugün onun peşine düşmek için ortalık fazla karıştı. Hadi çocuklar, gidelim. O dev dağ aslanını bugün yakalayamadık ama önemli olan köpekleri geri almış olmamız. Kimse yaralanmadı. Zaten bugün bu ayıyla işimiz yoktu. Dağ aslanı sezonu hızla kapanıyor ve fazla zamanımız kalmadı. Çok geç olmadan o dağ aslanını yakalamamız şart. Ama nerede olduğunu biliyoruz. Yarın onun için döneceğiz.
2: Tekrar Salmon Nehri kıyılarındayız.
4: Bence yan parçalarımızı seçelim. Teknenin tabanından başlayıp yukarı doğru inşa edelim.
2: Kid ve White taşıma teknesini bir dağ kulübesine dönüştürme işinde istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.
4: Teknenin yan kısımları kulübemizin uzun duvarları olacak. Onları alıp doğrudan yerlerine dikeceğiz. O birbirine geçen tahta sistemiyle sonucunda yine bir tekneye benzeyecek. Bu buraya ve oluyor.
2: Geçmeli tahtalar kulübenin tabanına destek vermek ve sızdırmaz bir yalıtım sağlamak için birbirine kenetleniyor. Üst kısma kontrplak yerleştirmek, ileride pencereleri monte etmeyi daha kolay hale getirecek.
1: İşte gidiyor. Kapıyı ne kadar geniş istiyorsun Kit?
4: Bir düşüneyim. Yaklaşık 60 santimlik parçalarımız vardı, birazını kullandık. Hadi 90 santim yapalım.
2: Elde yedek parça kalmadığı için inşaat ilerledikçe her bir kesim daha kritik bir hal alıyor.
4: Şunun uzunluğu ne kadar?
1: Aynı şeyi düşünüyoruz. 3 metre 20 santim. Tamamdır, kurtarıyor.
4: Tam şu basamağa kadar geliyor.
1: Evet.
4: Kapının her iki yanını yapmaya yetecek kadar uzunluğu.

0: Harika.
1: Oldu işte. Sonuçta bu şeyin mükemmel, kusursuz olması gerekmiyor. Sadece havayı dışarıda tutsun, fırtınada bir insanı korusun yeter.
0: İyi görünüyor.
1: Evet. İşte bu kadar.
0: Güzel oldu.
1: Güzel oldu.
0: Sanırım hepsini kullandık.
1: Evet.
2: İnşaatın son aşaması en zorlusu. Merkez kirişini sabitlemek.
1: Çatı kirişi olarak kullandığımız şu devasa kürek kolları hem çok uzun hem de inanılmaz ağır.
2: Yaklaşık 5,5 metrelik her bir kürek kolu 70 kilo civarında ve yerden 3 metre yükseğe paralel olarak monte edilmek zorunda.
0: Şurada bir denge kolu var.
1: Çek.
0: Evet, bana biraz daha uzunluk lazım. Tamam.
1: Tamamdır.
0: Tamam oldu.
1: Küreği yerine oturtmayı başardım. Hadi diğerini de ters yönden takalım.
0: Tanrım. Bekle, yardım edeyim.
1: Evet, öyle. Hadi. İki merkez kirişini de oraya çıkarmak tam bir işkence.
0: Hadi şunu biraz itelim.
1: Mesafe çok yüksek. Bir şeyleri itmek için tahta kullanmak zorundayım. Tamam, sana doğru geliyor.
0: Evet.
1: Yine mi kaydı?
0: Evet, öyle oldu. Her ittiğimizde duvarı dışarı doğru esnetiyoruz. Şunu bir ters çevirebilirsek diğerini hemen takabileceğim.
1: Tamam, diğeri düşmek üzere.
0: İyi misin?
2: Kid kafasına darbe almaktan kılpayı kurtuluyor.
0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim. Kürek kolu çatıdan aşağı kaydığında tam yüzüme düştü. Burnumun ucunu koparıyordu az kalsın. Parmak eklemlerimi ezdi, şapkamı da yamulttu. Ama şanslıyım ki bir adım daha ileri atmamışım. Yoksa gerçekten kötü yaralanabilirdim. Çok yakındı resmen.
0: Kafana iniyordu.
2: Hedefleri yarın eve dönebilmek için inşaatı hava kararmadan bitirmek. Ancak 7 saattir süren bu yorucu çalışmanın ardından sınırlarını zorluyorlar.
0: İkimiz de çok yorulduk ve asıl şimdi dikkatli olmamız gereken zamandayız. Aptalca bir hata yapmak istemeyiz.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Tuttum. İşte. Bence harika görünüyor. Oldu.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Bence bu iş görecek.
0: Kesinlikle tekneden yapılmış bir kulübeye benzedi.
1: Hadi şu brandayı alalım da şu işi artık halledelim.
2: Çatı Kızılderili çadırlarında kullanılan, dak olarak bilinen bir kanvas malzemeden yapılmıştır. Rüzgara ve suya dayanıklı hale getirmek için parafin mumuyla önceden işlenir ve oldukça hafiftir. Idaho'nun değişken hava koşullarında 10 yıla kadar dayanabilir.
1: Oldu işte. Kapı için bir parça daha açtık mı bu iş tamamdır.
2: Kapı inşaatı için planlanan tahtayı daha önce iskelette feda etmek zorunda kaldıkları için şimdi kalan kumaş parçasıyla idare etmek zorundalar.
1: İşe yarar bir şey oldu.
0: Fena değil ha?
1: Küçük ama sevimli bir kulübe. Yani nehirden aşağı inen bir tekneyi kulübeye dönüştürmek için gayet başarılı. Mükemmel oldu. Güzel bir kulübe. Oldukça uzun bir gündü ama tekneyi bir eve dönüştürmeyi başardık. Güzel bir kulübe oldu. Şimdi biraz yakacak toplayalım da akşam yemeğimizi yiyelim. Yarın sabah da yola koyuluruz.
2: Bu işten 3000 dolarlık bir gelir kazanmaları bekleniyor. Kid ve Harry bu baharda kendi çiftliklerini kurma hedeflerine ulaşmak için bu paraya güveniyorlar.
1: Bir projeyi daha bitirmek harika hissettiriyor. Bu biraz kumardı, riskli bir işti ama sonunda değdi. Artık kendi sığır sürümüzü almaya çok daha yakınız.

0: Montana Yak Vadisi'ndeyiz.
1: Bakalım işe yarayacak mı? Tamamdır.
0: Tom ve Jack yaptıkları atlatları test etmeye hazırlar.
2: İlkel insanların kullandığı ilk silah muhtemelen ateşle sertleştirilip sivriltilmiş basit bir mızraktı. 9-10 metreden sonrası için pek isabetli değillerdi ama atlatl ile 19-20 metreye kadar çıkabilirsiniz.
1: Şu geyik buradan ne kadar uzakta?
2: 30 metre.
0: Tom'un hedefi gerçek boyutlarda bir beyaz kuyruklu geyik maketi. Yaklaşık 30 metreden onu zorlanmadan vurabilmesi gerek.
2: Daha önce fırlatmıştım ama üzerinden çok zaman geçti. Bunu öğrenmek ciddi bir zamana mal oluyor. İlkel zamanlardaki çocukların muhtemelen kendilerine ait atlatlıları vardı ve daha büyümeden uzmanlaşıyorlardı. Bu gerçekten ilginç bir deneyim olacak. Vay, bu çok iyiydi.
1: Bir tane daha yapman lazım. İşte oldu.
2: İkincisi hedefin hemen üstünden geçti. İşte yapman gereken tam olarak bu. Mızrağı mızrak fırlatıcıdan yani atlatıldan ne zaman bırakacağını çözmen gerekiyor. Ucu kırıldı.
0: Kuzeybatı Montana'dayız.
2: Ucu kırıldı.
0: Tom'un atlatı çalışıyor ama bu projeden parasını alabilmesi için mızraklarının üzerinden bir kez daha geçmesi gerekiyor.
2: Çat diye kırıldı. Şunu alalım bari.
1: Tamam.
0: Elinde yenisini yapacak kadar obsidyen kalmadığı için Tom doğaçlama yapmalı.
2: Kemik kullanıp değiştireceğiz.
1: Evet. Bulabilirsek mamut kemiği.
2: Geçen hafta bir tane bulmuştum.
1: Evet.
2: Mızrak fırlatıcı için birbiriyle eşleşen iki mızrağa ihtiyacım var. Şu an bir ucumuz eksik. Bu yüzden iki taş ucu da kemik uçlarla değiştirmek gerekiyor.
1: Bakalım kemikler nasılmış?
2: Bence kemik uçların kırılma ihtimali daha düşük ama göreceğiz tabii.
0: Yeni uçlar geyik kemiğinden yapıldı. Bu malzeme obsidyenden daha yoğun ancak jilet gibi sivriltilmesi daha zor.
1: Bir yerli olduğunu ve kemik ucu yapman gerektiğini düşün. Bir tanesini yapmak bile 3 gününü alırdı. Şuna birkaç kez daha vurduk mu hazır sayılır. Herhangi bir kusur görürsen söyle. Harika oldu. Gözlerin o kadar kötü değilmiş. Çok iyi.
2: Evet. Gözlerin o kadar kötü değilmiş. Burada kardeşimle birlikte bir proje üzerinde çalışmak çok keyifli. Evet, bence bu işe yarayacak. Sevdiğin, saygı duyduğun biriyle çalışmak her zaman iyidir. Hazır mısın?
1: Kesinlikle.
0: Jack mızrakların onarılmasına yardım etti. Ama Tom'un parasını alabilmesi için mızrakların düz uçması ve baskı altında dayanması gerekiyor.
1: Hadi fırlat şunu. Gitsin bakalım.
2: Tam sağ üstten vurdum. Denemek ister misin?
1: Tabii. Güzel atıştı.
2: Jack ve ben hedefi tam istediğimiz yerden vurduk. İşte ben buna başarı derim. Atış konusunda kendimi biraz daha geliştirmem lazım. Evet biliyorum ama her şey çalışarak olur. Sürekli atman ve nasıl gittiğini gözlemen gerekiyor.
1: Bitti artık. Babam her zaman işi doğru yaptıysan artık bırak derdi. Biliyor musun? Bırak.
2: Bence yeni sahibi bunu çok sevecek.
3: Dün domuz tuzağını kaynakladım ve bitirdim.
0: Arkansas'ın derinliklerinde domuz diyarındayız.
3: Dün gece biraz yem koyup tuzağı kurduk. Bakalım bu sabah durumlar nasıl?
0: Jason el emeğinin karşılığında çok ihtiyaç duyduğu o nakit parayı alabilmeyi umuyor.
3: Büyükannemin hep dediği gibi işin doğruluğu sonuçta anlaşılır. Bu yüzden bu işin sağlam olduğu kanıtlanana kadar ödeme kabul etmiyorum.
0: Son 4 haftadır demir ocağında çalışamıyor. Bıçak üretimi durmuşken her kuruşun onun için büyük bir önemi var.
3: Şu an üretim yapamamak beni çok zorluyor. Bu ele kalıcı bir hasar vermek istemiyorum ama dükkanda çalışamıyorum diye masaya et koymaktan vazgeçecek de değilim.
4: Günaydın tatlım.
3: Ne var orada bakalım?
4: Ha? Tek seferde birden fazla yakalıyormuş gerçekten. Yalnız bir sorun var.
3: Neymiş?
4: Şunu vurduğum için artık kapıyı açamıyorum.
3: İçeride iki domuzumuz var. Biri oldukça iri bir erkek, diğeri biraz daha küçük. Görünüşe bakılırsa tek tek yakaladığımız günler geride kaldı.
4: Bu çok iyi. Sen farkına bile varmadan iki tanesi bir bakmışsın 50 olmuş.
3: Evet öyle. İşe yaradı.
4: İşe yaradı değil mi?
3: İşe yaramasına çok sevindim. Memnun musun?
4: Gayet memnunum.
3: Harika. Şimdi tek yapmamız gereken domuzları oradan çıkarmak. Kapıyı açalım mı?
4: Evet. Hey.
3: Evet, bu işi çözdük. İyi misin?
4: Bu işi çözdük.
3: Böyle bir projede yer almak gerçekten bana çok iyi geldi.
4: Gel şu kulübeyi çıkarmama yardım et. Sonra ödeşiriz. Hatta yanına da şu domuzlardan birini verebilirim.
3: Harika olur. Anlaştık o zaman. Hem cebimiz para görecek hem de karnımız doyacak. Bence gayet güzel bir ödeme günü oldu. Ron da halinden memnun görebiliyorum.
0: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
5: If that calf gets wet and he's able to get out of the river, he could probably just lay down and get hypothermia and die.
6: I've got him spotted. Here he is.
7: Bu bölümü bekliyordum. Burası çok tek geçiş yapmak imkansız.
8: Olamaz.
7: Tamam mı? Seni bırakıyorum. Artık kendi başınasın. Bu bir çeyrek atı. 2 yıldır doğada vahşi bir şekilde yaşıyor. Vahşi derken gerçekten vahşi. Hadi. Gel. Hadi. Hadi. İşte kendi katırını bulmuş.
9: Tom 77 yaşına girdi. Bugün bu yaşlı adama sürpriz yapmayı planladım. İyi ki doğdun hayatım. 77 oldun.
2: Neler dönüyor burada böyle ha?
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
20: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Frenler çok sert. Frenler çok sert.
3: Bırakıyorum. Tek başınasın.
2: Hayır.
4: Onu gördüm. İşte burada.
5: Bu at vahşi ve 2 yıldır buralarda dolaşıyor. Vahşi derken gerçekten vahşi.
2: Gel, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi.
1: Kış mevsiminin sonu Montana'nın engin sığır yetiştirme bölgesinde yılın en kritik zamanıdır.
4: Şimdi sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bölgede çok sayıda buzağı var.
1: Ve Jake Eric